0: Bir değil. Muhtemelen Türkiye'nin kritik dönemeçlerinde yeni anayasa gibi, terörsüz Türkiye gibi daha böyle kombine bütün Türkiye'nin çıkarına olabilecek meselelerde bir araya gelme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani zaten Türkiye'deki esas düğüm 2028'de tarihinde yani Nisan'ında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde esas
1: ama
0: hikaye
1: orada
0: budur.
1: İşte partilerin tutumu, yakınlığı, resmi ittifak olmasa bile aday çıkarıp çıkarmadığı
0: tabii
1: her şeyi
0: aday
1: değiştiriyor.
0: Çıkarıp, o orada işte
1: yani
0: orada
1: bütün bu bazı konularda uzlaşılar ve işbirlikleri oradaki tutumları da direkt olarak
0: yansıyor. Hiç kuşkusuz. Yani mevcut durumda Cumhur İttifakı devam ediyor. Esas hikaye Cumhur İttifakı'nın karşısında o muhalefeti konsolide edecek lokomotif kim olacak?
1: Tabii.
0: Böyle bir tartışma yapılacak. Tabii. Ve o lokomotifin belirlenmesi durumunda o lokomotifin diğer muhalefete icbar ettiği, dayattığı ya da ikna ettiği aday kim olacak? Esas hikaye orada. Onun için Cumhur İttifakı birkaç adım önde. Muhalefet burada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı nasıl pozisyon alacak, kimi çıkartacak, hangi stratejiyle hareket edecek? Bunlar kendi içerisindeki belirsizlikler. Onun için o gün muhtemelen evet kimin aday olacağı önemli Cumhur İttifakı adayının karşısında. Kimin aday çıkarmayacağı meselesi de çok kritik
1: tabii
0: olabilir. Burada gözlerin daha ziyade aday çıkarmama noktasında deme, kilitlenme ihtimali çok fazla olacaktır.
1: Böyle mi Alişer? Yani şu anda buradan yola çıkarak bir fikir edinebilir miyiz önümüzdeki dönemde seçime giderken? Hem anayasa sürecinde hem seçim ittifaklarına ilişkin. Yoksa bunlar üzerinden çok sokar, tepe takla at, bambaşka işbirlikleri olur gibi mi? Ne söylüyor sana şu an?
2: Normal bir siyasi gündeme bugünden yorumlamak olsaydı bu mesele üzerinden daha 1,5 sene var. O zamana çok şey değişir derdik ama konuştuğumuz mesele 1,5 yıl boyunca Türkiye'nin her alanını, bakın ekonomisinden dış politikasına kadar her alanını belirleyecek bir mesele olduğu için terörsüz Türkiye ve onun parlamentodaki yansımaları. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifakı da şekillendirecektir. Bugünden okuma yapmak çok zor. Yani DEM nerede duracak? Yani süreç çünkü nereye, ne kadar gideceği de görmek gerekiyor. Yahut da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ne tarafta duracağı bugünden söylemek çok zor ama hocamın da işaret ettiği yarın başka bununla ilişkili başka bir konuda kurulacak olan ittifakların şekillenmesi aslında yeni Türkiye'yi şekillendirecek bir şey olacak. O yeni Türkiye'nin lideri kim olacak? Bu tohumları atmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mi devam? Yoksa yok ya bir dakika biz 1,5 yıldır bir şey yapıyoruz ama başka bir yöne gidecek bir Türkiye mi? Sonuçta Türkiye'nin yönünü belirleyecek bir süreç olacağı için bu 1,5 yıl. Orada da hala en güçlü aday ve en güçlü isim Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Bu arada geçen gün hatta siz de birlikteydik değil mi o programda? Bülent Kaya Saadet Partisi Genel Başkan evet. Vekili dedi ki başkentte dedi hatta AK Partili vekillerin de ara ara dile getirdiği bir şey var. Parlamenter sisteme geri dönmek. Yani bunu ben duyduğumda bazen yok canım artık bu saatten sonra deyip hani böyle yaklaşan da var ama bu olabilir
0: onların
1: mi?
0: Onların beklentisi olabilir.
1: Efendim?
0: Bunların beklentisi ya olabilir.
1: Altılı Masa'dan zaten böyle bir talepleri vardı ama ben bunu başka fikir yani...
2: Şaşırmam. Yani ben
1: onu demeye çalışıyorum.
2: Ama tabii bu gene bir önümüzdeki seçim sürecine girdiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak adaylar ve ittifakların sonucunda bir karar olarak da karşımıza gelebilir. Şimdi... Çok şaşırmam. Bir hocam bir saniye izin verin. Tabii. Az önce bir mesaj bana geldi. Üzerimde kalmasın onu bir söyleyeyim. Özetle, soruna yanıtım şu olsun. Bu bir buçuk yıllık yol ve bu yolda terörsüz Türkiye çözüm süreci üzerindeki bütün adımlarda kurulacak olan ittifaklar geleceğin Türkiye'sine yön verecek bir şey olacak. O noktada hangi liderle devam edeceğiz, hangi adayla gideceğiz de ittifakları da belirleyecek. Bugünden okuması zor ama hatta aday çıkartmamayı da belirleyecek diye için söylüyorum. Bir not olarak şunu söyleyeyim. Az önceki Vol'da vardı, onun için bir mesaj geldi. DEM Partisi'nin bir eksiği var. Katılmayan evet. Var bir isim. Çiçek Otlu ağır bir ameliyat geçirmiş. Bir beyin ameliyatı rahatsızlığından dolayı. Bir
1: teşekkürler bilgilendirme için. Ameliyat nedeniyle, sağlık sorunu nedeniyle katılamamış. Acil şifalar diliyoruz biz de. Bu arada hani bu konuşacaklarımız ne? Bu yeni Türkiye için atılacak adımlar ne? Kayyumlar konusu var. İşte zaten sürecin uygulanması var. Anayasa değişikliği olacaksa bir anayasa orada öncelikli ne var? Ona ilişkin senden birkaç cümle isteyeceğim. Mehmet Bey benim söylemek istediğim bir şey var dedi. Buyurun.
3: Serap Hanım, Cumhur İttifakı olarak iktidar ve Cumhur İttifakı birlikte hareket ediyor. Çok kritik kararlar alınıyor. Türkiye'nin geleceğine yön verecek adımlar atıyor. Şimdi Bugün de bunlardan birini ve en önemlisini görmüş olduk.

0: Türkiye'nin ekonomisini az önce Ali kardeşim de ifade ettiği gibi ekonomisinden sosyal yaşantıya tamamen doğrudan etkileyecek şekilde yön verecek bir karar alındı.
1: Evet.
0: Ve bu karar sahada ve alanda her alanda tatbik edilecek ve bunun meyveleri bir şekilde toplanacak. Şimdi neden parlamenter sisteme dönülsün? Yani tekrar karmaşık bir yapının yeniden şekillenmesine ya da yeniden bir karmaşık yapıyı düzeltmeye gidiyoruz diyerek niye Cumhur İttifakı'nı yürüyüşüne bir çelme takılsın?
1: Neden?
0: Kendi
1: Evet,
0: kendine.
1: dönülürse neden parlamenter sisteme dönülürsün?
0: Hani
1: Niye dönülürse ya da bu konu
0: şunu
1: niye böyle?
0: anlıyorum. Hani bazı eksiklikler var. Cumhurbaşkanlığı
1: Uyum
0: hükümet
1: yasaları dile
0: tabii
1: getiriliyor hani
0: Cumhurbaşkanlığı
1: hala
0: hükümet
1: tamamlanamadı
0: sisteminde
1: diye.
0: tamamlanmadı. Mesela işte seçim kanununun yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir takım ifade edilen hususlar var. Ama burada bence hocama katılıyorum. Şu anda küçük parlamentoda bir araya gelen küçük partilerin tabii ki parlamenter sisteme dönülmesiyle ilgili bir takım beklentileri var. Bu yeni değil. Geçen dönemde de vardı. Ve ara ara bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Acaba bunu bir kart olarak mı sunuyorlar? Şimdi bunu dillendiren beraberdik aynı program bu programdaydık.
1: Evet,
0: Bunu dillendiren partinin temsilcisi orada farklı partilerden mecliste grup kurmak için bir araya gelen kişiler. Dolayısıyla şu an bir şey ifade etmiyor.
2: etmiyor ama şöyle bir gerçeklik
0: Hayır,
2: de var.
0: şunun için söylüyorum. Şu an bir şey ifade etmiyor derken, şu anda kendileri Cumhur İttifakı'nın dışında oldukları için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama yarın parlamenter sisteme dönülse belki AK Parti iktidarı kaybeder.
2: Koalisyon ortak.
0: Koalisyon olur. Biz de koalisyonun bir parçası oluruz.
1: Burada da ittifaklarda başka koalisyonlar
3: şöyle,
1: getiriyor.
3: Serap Hanım,
2: ama
3: bir küçük
2: şöyle
3: katkı
2: bir gerçek.
3: Şöyle zor olabilir. Yani mesela Yeni Yol'un parlamentoda temsil meselesi yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki %50+1 motivasyonu sonucu.
0: Doğru.
3: Yani CHP listelerinden parlamentoya girdiler ve ittifak sayesinde kendi
2: koalisyon
3: özgür
2: değil, ittifak.
3: ağırlıklarıyla, kendi amblemleriyle parlamenter sistemde hele de baraj söz konusu olduğunda o barajı aşmaları ne kadar mümkün?
0: İmkansız.
3: Mesela müstakil olarak.
2: Ama mevcut sistemin devamlılığındaki en büyük güç bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimliği, ikincisi
0: Evet.
2: Cumhur İttifakı'nın güçlülüğü.
0: Doğru.
2: Bu ikisinin devamlılığını kesin kabul edersek bu noktadan itibaren evet gerek yok diyebiliriz. Ama hani Erdoğan'ın %51 alıp almama ihtimali
0: bunu kırmak için parlamenter sisteme döneceğiz diye çıkış yapmıyorlar mı?
2: Şimdi o ay bak siyaset
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dağılmadan önce de geçen dönem seçimlere kamuoyuna ne sunmuşlardı? Biz iktidara gelirsek parlamenter sisteme geri döneceğiz. Tuttu mu? Tutmadı. Bir de şu da var aynı zamanda. Bunu dillendirirken ilk seçimlerde, genel seçimlerde bu kampanyayla kamuoyunun karşısına çıktılar. Ama yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyla birlikte bunu unuttular. Ondan sonra hiç duymadık. Ana muhalefetten bu tür çıkışları hiç duymadık. Şimdi küçük partiler yani bir araya gelen partilerin bunu dillendirdiklerini görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nden parlamenter sistemle ilgili herhangi bir açıklama duyduk mu? Ben şahsen duymadım. Sayın Özgür Özel'den duyduk mu? Duymadık. O halde
2: bence
0: bu tartışma nereden çıkıyor?
2: Ya evet yani isteyenler var ama hani şaşırmamamın sebebi şu. Şimdi bu şeyi unutmamak lazım. Yani Cumhur İttifakı'nın şu an çok güçlü olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemin en önemli figürü olması, yani şu anki başkanlık sisteminin en iyi figürü.
0: Partisinin önünde zaten Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Oy oranında da karizmasıyla da şeyle de evet
0: Doğru.
2: öyle bir şey var. Dolayısıyla sistemin adamı gibi yani aslında o sistem onunla vücut bulan bir halde.
0: Doğru evet.
2: Bir sonraki seçimdeki hani oy oranları kazanıp kazanmama ihtimali, karşıdaki adayın ihtimalleri, Cumhur İttifakı'nın bakın ben devam edeceğini düşünüyorum ama etmeme ihtimalleri üzerinden böyle bir sürecin hepsine baktığımız zaman AK Parti'nin kendisi, Erdoğan'ın kendisinde bile parlamenter sistem

0: sisteme geri dönüş ihtimali olabilir. Yani bugün çok güçlü olması hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın bu tartışmaları şu an boşa çıkarıyor, farkındayım, ama önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte mevcut çözüm sürecinin, umarım hani Allah korusun bir nazar değmez, ama bu sürecin istenildiği gibi gitmemesinde bile ittifakları değiştirecek şey de neden belki niye olmasın, Cumhur İttifakı'nda bir ayrılma bile görebiliriz belki de. Olacak bir şey söylemeyeyim. Bunların bütün bu olasılıklara baktığımız zaman da parlamenter sistemin geri dönme ihtimali üzerine, hani sizin söylemlerinizden anladığım küçük partilerin hevesi ama bir kesiminde neden olmasın diye bir soru işareti var. Onun için böyle bir olasılık ihtimali de olacaktır. Mevcutu tekrar edeyim. Erdoğan'ın güççülüğü, Cumhur İttifakı'nın zor bulunan bağı sebebiyle bugün bu tartışma yersiz, ama önümüzdeki bir buçuk yıl çok şey değiştirebilir.
1: Nasıl geçtiğine bağlı. Yani az önceki gibi DEM Parti'nin ittifaklardaki yeri değişir mi? Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasa sürecinde sizce MHP ve AK Parti ile mi daha çok hareket edecek?
2: Meclis Başkanı'yla geçen hafta burada söylemiştim. Tekrar etmekte yarar var. Özellikle bu Terörsüz Türkiye ile ilgili meclisin irade beyanını ortaya koyması, Meclis Başkanlığı'nın çok güçlü bir duruşuyla meclisin itibarını koruması ve aynı zamanda
0: komisyon süreci de dahil, komisyon sürecindeki sağduyusu kendisine evet, yönelik saldırıya rağmen, yani çok
2: ciddi üzerine gidilmesine rağmen Sayın Numan Kurtulmuş orada ciddi bir irade gösterdi, yani meclisi o süreç...
0: Sabır, hatta sabır gösterdi.
2: Evet, sabır gösterdi.
1: Burada Sayın Bahçeli'nin de bu arada Sayın Kurtulmuş'a bir de hediyesi var.
2: Evet, evet.
1: Hatta yani yeri gelmişken onu da gösterebiliriz burada. Orada bir cümle var. Milletin birliği ya da birliğin gücü müydü? Şimdi görünce hatırlayacağız. Şimdi, üzerinde birliğin gücü, milli iradenin kararı yazıyor verilen hediyenin üzerinde.
2: Önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü yani 400, hani 360'ı konuşulurken 467 oy alıyorsunuz ve anayasa değiştirme oranının da üzerine çıkıyorsunuz. Evet. 400 milletvekilinin anayasayı değiştiriyorsunuz. 467 milletvekiline ortak imzasına erişiyorsunuz. Bu ben geçen hafta 10 gün oldu işte. Bir hafta 10 gün içerisindeydi. Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir araya gelmiştim. Orada sordum. Bu çerçeve yasanın ardından anayasa değişikliği konusu gündeme gelir mi diye.
1: Evet.
2: Keşke dedi, hani gelmesini tabii ki isteriz. Çünkü her kesimin, her partinin anayasa üzerinde değişilmesi noktasında bir irade ortaya koyuyor.
1: O konudaki en çekimser, en itirazlarını dile getiren seçmenin sorduğu şeyler, anayasada ne değişecek? İşte dün Tuncer Bakırhan'ın hem çok yapıcı cümleleri vardı. Biz zaten ayrı vatan istesek, bölünmek istesek bu meclisin çatısında burada olmazdı. Olmaz. Bu hepimizin ülkesi, birlikte bizim ülkemiz diye. Ama ardından da eksiklere vurgu yaptı. Dedi ki işte şu an eşit yurttaşlığa ilişkin, ana dile ilişkin burada eksikler var. Ama bunları unuttuğumuz, bunlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Mesela önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl bütün bu anayasa süreci ya da sürecin devamında atılacak adımları konuşacağız derken bu onun neresinde? Yani ne kadar öncelikli bu konu? DEM Parti evet bunu dile getiriyor ama bu ne kadar belirleyici olacak sürecin devamı?
0: Yeni anayasa mı?
1: Efendim? Hayır, bunlar yani DEM Parti'nin bu talepleri, dile getirdiği talepler, bunlar kilit yaratacak ya da düğüm yaratacak talepler mi?
0: Öyle. Yani şimdi DEM Parti'nin içerisinde şöyle bir tartışma var. Onu bir kere aktarmakta fayda var. DEM Parti'nin içerisinde mevcut bu, şimdi dün kabul edilen çerçeve yasa, eğer ne kadar hepsi evet oyu verse bile yetersiz bulanlar var. Bu arada örgütte de yetersiz bulanlar var. Sadece siyasi tarafında değil ama örgüt içerisinde de yetersiz eleştiriler var. Bunun bir başlangıç olduğu üzerine kendini motive edenler var. DEM çatısı altında kaba bir şey, Türk solu ya da bazı sol sosyalist çevrelerin vekilleri de dahil olmak üzere bulunanların da bu mevcut yasa tasarısına ya da işte geçen 467 oyla geçene yönelik eleştiriler de var. Ama DEM bunların hepsini bir yere vardırmak için, muhtemelen yeni süreçleri de göğüsleyebilmek için Ekim ayında, yanlış değilsem Eylül-Ekim, evet Ekim ayında bir kurultaya, kongreye gidiyor. Yani isim değişikliği dahil
2: ifade edildi. Efendim, ama ne zamana ertelenmiş?
0: Bendeki son bilgi yapılacağı yönünde ama yapılacak emin değilim. Evet. Bir isim değişikliği dahil, eş başkanların da değişikliği dahil ve bir içerisinde geri bir değişikliklerin yapılması da muhtemel bir şeye gidiyorlar. Yani aslında bu yeni süreci göğüs

0: diyecek ve onu taşıyacak bir şeye gidiyorlar. Örgütlenmeye ve yapılanmaya gidecekler. Oradan nasıl bir şey çıkacağını da
1: ama şöyle bir şey göreceğiz. Var Ali Bey. Mesela bu şu an partilerde kongre dönemleri. Bütün partiler kongrelerini yapıyorlar.
2: Evet.
1: Mesela Milliyetçi Hareket Partisi de şu an ilçe kongrelerini yapıyor. Önümüzdeki hafta il kongrelerine başlayacak. Hatta hafta sonu ben İstanbul'da Küçükçekmece ilçe kongresindeydim. İstanbul'da 39 ilçenin kongresi tamamlandı. 29 Ağustos'da da il kongresi yapacak. Bu kongrelerde de Terörsüz Türkiye'nin teması anlatılıyor. İçeriğini dolduracak şekilde anlatılıyor. Önümüzdeki süreçte de DEM'in de sahada olacağını, AK Parti'nin de sahada olacağını, Milliyetçi Hareket Partisi zaten sahada, bütün teşkilatlarıyla birlikte kongrelerde bir araya geliniyor, toplantılar düzenleniyor, kongreler düzenleniyor. Kongrelerde doğrudan tamamen bu çerçeve yasa, Terörsüz Türkiye'ye anlatılıyor, vurgu yapılıyor. Bu da aslında bu üç partinin Terörsüz Türkiye'ye doğrudan sahiplendiğini, DEM'i içine katarak söylüyorum bunu. Eğer DEM de kendi seçmenine, kendi tabanına bunu anlatma gereği duymasaydı, o zaman anlarım ki ya bu çerçeve yasa çıktı ama yarın öbür gün kadık duruma düşebilir endişesini taşıyabilirdi.
2: Taşırdı diyorsunuz. Peki Nurettin...
1: Ama ciddi anlamda artık meclis üzerine düşeni yaptı. Sıra halka geldi. Artık bu devlet politikasıdır ama milletin sahip çıktığı bir devletin politikası olarak ortaya konacak bir vizyonun da işareti olacak şekilde anlatılmasının önü açılıyor.
0: Ama DEM açısından şöyle iki cümleyi vurgulamakta fayda var. Söylediğinizden farklı olarak DEM aslında bu sorunun hep sahasındaydı. Yani hatta kaba bir tabirle kırsalındaydı bazı zamanlarda bile. Dolayısıyla hani hep bu sorunla yoğrulmuş hem dağda gidip o yani o tarafla da konuşan, örgütle de konuşup görüşen, toplumda görüşen hep işin içindeydi. Ama bu yeni dönemde artık silahların sustuğu, hani tüm Türkiye'nin de değişeceği, demokrasiye katkı sağlayacağı dediğimiz bu dönemde hani artık silahsız örgütlenme nasıl olacak? Belki de artık hani yasayla birlikte dağdakilerin de gelmesiyle onların siyasete katılımı ne ölçüde olacak üzerine de bir DEM kendinde şekillendiriyor. Onun için bu tartışmaları daha bir kıymetli. Onların işte bu entegrasyonla ama yani Türkiye'ye bütünüyle entegre olabilecek bir şekilde bu işi başarabilirlerse hepimizin başarısı olacak bu. Onun için daha kıymetli yakından izlenmesi
2: gerekiyor. Burada tabii itirazı olanla talebi olanı ortada buluşturabilecek bir formül üzerinde uzlaşılabilmesi lazım.
0: DEM için diyorsun değil mi?
2: DEM için ve karşı
0: her taraf için de tabii bu zaten mesele o.
1: Zaten uzlaşı sağlandığına göre yani 12 maddene itiraz eden kim var mesela? 12
2: maddeyi kastetmiyorum. Ben işte az önce Tuncer Bakırhan'ın sıraladıklarında toplumun önemli bir kesiminde ana dil deyince hemen burada niye buradan başladınız diyen bir kesim var. Ama bir taraftan da ama bizim eşit yurttaşlık taleplerimiz diyen toplumun bir kesim. Burada her iki tarafı da memnun edecek ya da çekincelerini, kaygılarını ortadan kaldıracak bir formül aranacak mecliste. Ben bunu anlıyorum.
1: Bir şey atlıyoruz bakın. Bu noktaya gelinmeden önce bir komisyon vardı. Her parti kendi raporunu yazarak o komisyona sundu.
2: Zaten olsa orada olurdu mu diyorsunuz?
1: Hayır, tabii ki orada sorun olurdu. İmza koymazlardı. Bunu artık kabul ettiniz.
2: Ya da olsa içeriğinde olurdu diyorsunuz.
1: Hayır, bunu kabul ettiniz. Ortak komisyonun ortak raporunun altına imza koydunuz.
2: O zaman yani bu çerçeve yasadaki bu silah bırakma süreci tamamlandığında süreç tamamlanmış mı olacak?
1: Gayet tabii ki yani silahlar bırakılıp zaten PKK feshedildi. Bunu aktif olarak sahada görülmesi, terör örgütü üyelerinin tesliminin sağlanması, silahların teslim edilmesiyle birlikte zaten örgüt ortadan kalkmış, hani yasal olarak da ortadan kalkmış olacak.
0: Milli
1: ortadan,
0: Güvenlik Kurulu'nun onayı bu noktada.
1: Tabii tabii, ortada bir beraber örgüt olmadıktan sonra yapacak.
0: Üyesi de almayacak.
3: Yolun cevabı şey de olmayacak. O talepler örgüt, artık siyasetin konusu olacak.
1: Evet.
3: Maksimalist olup olmadığına ilişkin yani siyaset karar verecek buna. Bir toplumsal ve siyasal mutabakat olursa yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.
2: İşte onu
3: yani bugünden itibaren bunları tartışmaya açmak, eşiği yukarıda açarak yola devam etme. O DEM açısından anlaşılabilir ama siyasetin diğer kalan bileşenleri açısından ne kadar karşılık görür onu izleyeceğiz.
2: Siz de
0: atılacak bolca adım da olacak önümüzdeki süreçte. Yani çok yani hem bu çerçeve yasa sayesinde ya toplumu da rahatlatıp bazı tatminler,
2: yani
0: bazı adımlar...

0: dağıtıldıkça takvimler, yani toplumların da hani biriken bu gazı, bazen öfkeyi almak için atılan bazı adımlarla birlikte bence desteğin daha da artarak motivasyonun daha da artması da sağlanacak.
1: Şu tabii sürekli vurgulanıyor. Bunun altını çizmek lazım. İnsanlar yanlış anlamalara sebebiyet veren bazı konuşmalar da yapılıyor. Bizim dışımızda söylüyorum bunu. İşte bak yasa çıktı. Artık terör örgütü affedildi şeklinde de bir algı oluşturulmak isteniyor. Böyle bir durum ortada yok. Yani orada terör örgütünün tam anlamıyla Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmesi, yani lağvedildi, silahların teslim edildi, sahada MİT görevlileri tarafından tespiti ve aynı zamanda resmi gazetede bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girecek.
0: Ki o yasada da af yok.
1: Af yok.
0: Ceza ertelemesi
2: ceza var. Ertelemesi ceza var. Tekrar var. İhlalinde yapılabilir.
1: Şimdi bunu göz ardı etmemek lazım. Sürekli hani manipüle etmek isteyenler bunu...
0: Yani maalesef olarak... evet şöyle bir söyleyeyim. Dağdan sanki silahını sınıra kapıya bırakacak da gelip burada sokağa çıkacak, yani, siyasete girecek, meclise gelecek yani. Gibi bir algı da maalesef tersten körükleniyor. Öyle bir şey olmadığını da konuşmak lazım.
2: Buyurun Nurettin Bey. Ben yine sorusuz size bırakıyorum. Çünkü söyleyecekleriniz var. Konuştuğumuz konu zaten belli.
3: Teşekkür ederim. Şimdi hafıza-i beşer nisyan ile mağlul olmasın diye geçmişi bir yoklayalım. Şimdi şöyle bir tablo çiziliyor. Bu çerçeve yasa tasarısının yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'de bir barış iklimi tesis edildi. Yani adeta bir Zeynep Değirmencioğlu filmindeyiz. Hayat bayram olsa, insanlara el ele tutulsa gibi böyle temenniler var. Bunları anlıyorum ama... Şimdi barış denilen şey herkesin arzu ettiği bir süreçtir. Fakat son derece çetrefilli ve netameli bir süreçtir. Ben 2013'te Abdullah Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır'da okunduktan sonra medyada köşe yazarlarının attıkları nutukları, yazdıkları yazıları da hatırlıyorum. Yani Türkiye 40 yıllık sorununu çözdü, bugünleri de gördük denilen bir süreçten 2 sene sonrasını hatırlatmama gerek yok galiba. Şimdi burada bence biraz temkinli gitmek lazım. Çünkü güç dengelerine dayalı reel politik süreçler, arkasında eğer güçlü bir demokratik meşruiyet ve toplumsal konsensus barındırmadığı sürece rüzgarın tam tersine esmesiyle dağılabilir. Yani bu nedenle barış deklarasyonlarda yazıldığı kadar kolay ulaşılabilecek bir hedef değil. Ve bu barış sürecinin, terörsüz Türkiye sürecinin her aşaması mayınlarla dolu. Şu an bir süreç devam ediyor. Burada ümit var ümit var gidenleri anlıyorum. Ama burada temkin payı bırakanlara, sürece daha temkinli yaklaşanlara da bir alan açmak lazım. Onları da engellemek, onları da anlamak lazım. Engellememek lazım. Şimdi ben mevcut süreci idealize edilmiş bir toplumsal barış sürecinden ziyade Serap Hanım, tarafların bilhassa PKK'nın mevcut konjonktürde ödemeye razı olduğu askeri, hukuki ve siyasi maliyetlerin toplamı olarak görüyorum. Yani PKK terör örgütü 2015 yılında zaten mağlubiyete uğradı, hezimete uğratıldı. Sadece Türkiye'de de değil, Irak'ın kuzeyinde de hezimete uğratıldı ve SDG yapılanması, Suriye'nin kuzeyindeki SDG yapılanması da Esad'ın devrilmesinden sonra hedeflerinin hiçbirisine ulaşamadı. Evet. Yani her yerde efendim.
2: Yok evet dedim size. Evet dedim size.
3: Tamam. Yani PKK ve PKK'nın farklı ülkedeki türevlerini peş peşe mağlubiyetler aldığı bir dönemdeydik ve PKK'nın silah bırakmaktan başka bir çaresi de yoktu. Çünkü Türkiye'nin son dönemde benimsediği terörle mücadele politikası ve askeri politikalar PKK'nın Türkiye'de eylem yapabilme kapasitesini önemli ölçüde aşındırmıştı. Buna İHA SİHA teknolojisini de ekleyin. Bunları defaatle söyledim ama yani burada ben mevcut süreci gayri resmi bir sadakatin resmi bir merhamete dönüştüren bir lütuf mekanizması olarak görüyorum. Şimdi burada da sizin deminki sorunuz bence çok anlamlı. Bundan sonra yani şu an fiili olarak varlığını devam eden örgütün bir tasfiye süreci var. MGK kararıyla bu tescil edilecek. Şu an bence devletin, iktidarın daha doğrusu şeyi muhatap almasından, Bu arada çerçeve

0: Erteleme yasa da aslında bir infaz erteleme yasası. Ben burada konuklara katılıyorum. Hani onun içerisinde işte çok böyle bu son nihai aşama olsa, bu sürecin nihai aşaması olsa Türk milliyetçilerinin de itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ama oradaki itiraz bu başlangıç aşaması. Bundan sonra neler gelecek spekülasyonunun yarattığı, insanlarda yarattığı bir
1: Evet.
0: huzursuzluktur. Bunu da
1: Evet.
0: anlamak lazım. Şimdi burada DEM Parti'nin Tuncel Bakıran çeşitli talepler sıraladı. Yasal talepler var, ana dilde eğitim var, anayasal bazı düzenlemeler var, anayasanın 66. maddesinin akıbeti var vesaire. Ben burada bundan sonra eğer bu reel politik ve konjonktür devam ettiği sürece bu taleplerin de mesela taleplerin de beklentilerin aksine dozunun daha düşük tutulacağını öngörüyorum. Mesela geçen Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin bir demecini dinledim. Duran Kalkan'ın bir demecini dinledim. PKK'lıların demeçlerini dinledim. Yani onlarda şöyle bu mağlubiyeti ikrar etmeyen ama zımnen tasdik eden bir takım söylemlerini yakaladım. Hatta onları da not aldım. Onlara baktığım zaman bundan sonraki taleplerin Türk devletini çok zorlayacak talepler olduğunu düşünmüyorum. Ama süreç böyle devam ettiği sürece. Burada da temkinli olmak lazım. Peşinen hemen Türkiye'ye barış geldi, bölgemize huzur geldi, istikrar geldi. Bu gibi söylemleri henüz
1: Peki en
0: erken.
1: zorlu kısmı sizce Nurettin Bey? Yani biz daha çok Suriye ve Irak, oradaki silah bırakma üzerinden de konuşuyoruz ama Avrupa'daki ayağını, bu finans bağını vesaire dile getirenler, onlar ne olacak diye soranlar var. En zorlu kısmı nedir bu arada, bu şu an bu çerçeve yasanın uygulama aşamasında?
0: Çerçeve yasanın uygulama aşamasında en zorlu kısım silah bırak ya çerçeve yasa açıkçası o 12 maddenin hiçbirisinde zorlu bir kısım olduğunu düşünmüyorum ben Serap Hanım.
1: Yani
0: Zaten
1: sahada
0: bunu
1: bunun
0: yapmaya
1: gerçekleşmesinin takibi sırasında demek istiyorum aslında yani. Yoksa çerçeve yasa zaten çok net bir şey ortaya koyuyor. İşte
0: tabii.
1: oranın uygulanması, takibi, silah bırakma, o kişilerin belirlenmiştir zaten kişiler ama buyurun.
0: Ya bu arada benim orada mesela hukuken çerçeve yasaya dair tek itirazım şu. İrlanda'nın yaptığı Hayırlı Cuma Anlaşması. Mesela orada serbestlik veriliyordu ama mahkumiyet kararı kaldırılmıyordu. Ben mahkumiyet kararının kaldırılmasına itirazım var. O sicilin serbest kalabilir ama sicil temizlenmesi benim zihnimde bir soru işareti yarattı. Daha doğrusu ben ona karşıyım. Fakat burada silah bırakma konusunda da ben devletin güvenlik güçlerinin bunları titizlikle istihbaratımızın ve güvenlik güçlerimizin bunları titizlikle takip edeceğini düşünüyorum. Orada bence bir sorun yok. Asıl sorun bundan sonrası. Yani o talepler. Burada en nihayetinde bizim ulus devletimizin de bir ana sütunları ve benimsediğimiz kırmızı çizgiler var. O kırmızı çizgilerin tonuna halel düşürmeyecek talepler son derece makul karşılanabilir. Tabii burada da şeyi görmek lazım. Yine süreci beklemek lazım. Çünkü ne konuşsak geçen de söyledim spekülasyon oluyor. Ama ben
1: Tabii.
0: çerçeve yasanın uygulanmasında herhangi bir zorluk yaşayacağını zannetmiyorum. Hem PKK'nın devletin de bunu tespit noktasında bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Evet, Turgay Bey, siz ne dersiniz?
2: Şimdi yani uzunca süredir sürecin aktörlerine ilişkin tartışmalar yapıyoruz. Benim kanaatime göre bundan sonraki süreçte en büyük beklentilerden bir tanesi DEM'e yönelik olacak. Ben DEM'in hem aktörel hem de politik anlamda bir reorganizasyon sürecine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bundan şunu kastediyorum. Aktörel anlamda sürece başından beri mukavemet eden, içeride bazı açıklamalarıyla süreci çok farklı yerlere götürebilecek söylemlerde bulunan isimler oldu. Fakat demin içerisindeki daha tırnak içerisinde akil ya da ağır top diyebileceğimiz isimler Sırrı Süreyya'nın ömrü hayatındayken ve yine Pervin Buldan gibi bir takım isimler aracılığıyla bu süreç çok daha sorunsuz bir biçimde atlatıldı. Onun için bu sürece içeride Alişer Bey'in işaret ettiği ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul İttifakı üzerinden çok daha baskın bir biçimde görülen o sosyalist solun varlığı bir biçimde o reorganizasyonda kendisine yer bulamayabilir.

0: İkinci mesele ideolojik anlamda, politik anlamda da bir reorganizasyona tabi tutulması gerekiyor. Çünkü artık DEM tırnak içerisinde Kürtler adına siyaset yapan bir siyasi parti olamaz. Çünkü Kürtlerin ya da herhangi bir etnik kimliğin ya da kültürel kimliğin siyaseten temsilcisi olma iddiasının Türkiye'de bir karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Şu anlamda bütün toplumsal kesimlere hitap edebildiğiniz düzeyde aslında seçmende bir iltifata muhatap olabilirsiniz. Bütün siyasi partilerde iktidar olma talebiyle yola çıkar. Dolayısıyla demin tırnak içerisinde bir önceki başarısız olduğu deneyimde, yani Türkiye'lileşme deneyiminde daha fazla mesafe kat etmesi için bölgesel ya da kimliksel bir partinin dışında kapsama alanını genişleten bir parti hüviyetine bürünmesi gerekiyor. Hatırlayalım mesela bunu deneyimlediği ilk tarihte, yani 2015 7 Haziran seçimleri öncesinde muazzam derecede bir iltifata mazhar oldu ve kendi çizgisindeki partiler DEM, HDP, daha gerisine gidelim, hiç görmediği düzeyde bir oy oranıyla parlamentoda temsil edildi. %13. Fakat bu Türkiye Türkiye'lileşme söylemini siyaseten doğru bir yere kanalize edemedi.
1: O dönemki genel başkanı şu anda cezaevinde Selahattin Demirtaş ve bugün en çok konuşulan isimlerden biridir. Hatta konuklarımdan biri dedi ki bu süreç devam ederken DEM Parti Öcalan Demirtaş'ın serbest olmasını, serbest bırakılmasını ister mi diye bir soru. Böyle bir soru.
0: Oraya o sebeple getirdim. Yani ilk Türkiye'lileşme deneyimi hatırlayalım, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Demirtaş'ın ana akım ekrandaki karşılığı, onun Türkiye'lileşme söylemi ve HDP'yi taşıdığı bant siyaseten çok bambaşka bir yere götürüldü ve bunu bizatihi Demirtaş kendi eliyle yaptı. Bugün süreç, yeni bir süreç söz konusu olduğunda Demirtaş nedamet ifade eden cümleler kullandı ve en son açıklamasına baktığımızda sürece yönelik mukavemet gösterip popülist olarak süreci sabote etmek isteyenlere siyaseten bir mesafe koydu. Eğer samimi ise zaten bu siyaseten de karşılık bulacaktır.
1: Serbest
0: ama
1: serbest bırakılması süreçte paralel değerlendirilmesi, yani serbest kalması.
0: Bununla ilgisi üzerine birçok tartışma yapıldı. Sayın Gürle'ye soruldu. Yine AK Partili kurmaylara soruldu. Evet. Orada yargısal süreçler işaret edildi. Yani bunun bir al-ver hikayesi olarak, siyaseten bir pazarlık olarak algılanmasına yönelik her tutum, her isim baştan itibaren kategorik olarak zaten reddediliyor. Şimdi diğer mesele, yani Bakırhan'ın ifadeleri, bundan sonraki süreç zaten siyasetin tartışma alanındadır. Biz konuştuğumuz hikaye örgütün o fesih koşullarının ortaya çıkması, örgütü kuran aktörün bunu kabul etmesi ve devlete aslında o nedamet üzerinden bir alan açması. Bu açılan alan aslında örgütün fesihiyle ilgili. Bundan sonraki süreç zaten o birinci bağlamda işaret ettiğim demin siyaseten ve aktörel reorganizasyonuyla siyaset alanında tartışılması. Bu ana dil olabilir, başka hikayeler olabilir.
1: Bu arada çok affedersiniz, bir katkı olsun. Bir sonraki yani ya da şunu özetleyelim. Resmi gazetede önce yasa yayımlanacak, değerlendirme kurulu ve koordinasyon kurulu kurulacak. 17 kişilik bir izleme kurulu kurulacak mecliste. PKK'nın fiili varlığını bitirmesi ve silahların teslimi sağlanacak. Sahadaki tespitler rapor haline getirilecek. MGK son kararını verecek ve MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu tespitler yapıldıktan sonra yasadan yararlanacaklar için de 6 aylık süre başlayacak bu tespitin, yani raporun yayınlanmasının ardından. Sonra cezalar için infaz ertelemesi uygulanacak ve Öcalan ve örgüt yönetimi de bundan yararlanmıyor. Bu çerçeve yasa çerçevesinde. Bu arada 3 parti de sahaya iniyor süreç yasasını anlatmak için. MHP, AK Parti ve DEM Parti de sahaya iniyor. Hem de bunun bir devlet politikası olduğu anlatılacak. İşte huzur ve güvenlik açısından katkıları, silah bırakmanın teyidini nasıl yapılacağı konusunda bilgiler. 10 numaralı ledimizi de getirebiliriz ekrana. Hukuki adımlarda yine bu 3 parti tarafından sahaya inerek anlatılacak. Buyurun Turgay Bey, ben bir bunu da özetleyelim istedim siz anlatırken.
0: Yani bundan sonraki süreçte siyasetin alanında, özellikle siyasi temsil noktasında demin ciddi bir ağırlığı olacak. Bu ağırlık üzerinden siyaseti sadece Kürtlere, onların taleplerine indirgeyen bir siyaset yerine Türkiye sathına yayılan bir politik ajandayla hareket etmeleri gerekiyor. Böyle olduğu takdirde zaten biz artık Türkiye'de bambaşka meseleleri konuşabiliriz. Yani yarın demin Türkiye'de iktidar olma imkanı, ihtimali üzerine de bir tartışma yapabiliriz. Ama bunun koşulu Türkiye'deki farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetleri.

0: hassasiyetini dikkate alan bir politik zeminde siyaset yapmakla mümkün. Diğer mesela o yol haritasındaki herhangi bir tevhile ya da herhangi bir tartışmaya yol açmayacak maddelerin çok sarih bir biçimde ifade ediliyor olması zaten yolda ortaya çıkabilecek kazaları da bertaraf ediyor. Biz zaten süreci enfekte edebilecek iki tane ihtimalden, kuvvetli ihtimalden bahsediyorduk. Bir tanesi İsrail'in bu 7 Ekim sonrasındaki yarattığı tedirginlik, özellikle son İran Savaşı'nda bölgedeki ayrılıkçı Kürtler üzerinden bir rejim değiştirme meselesi. İkincisi Suriye ayağında PKK'nın türevlerinin orada sürece mukavemet etme ihtimali. Zaten Suriye'de denklem çözüldü özellikle halk devrimi sonrasında. İkinci ihtimal İsrail meselesi. O zaten uzunca bir süredir tartışılıyordu ama Türkiye'nin bu dış politikadaki manevra alanlarını çeşitlendirmesi o alanı da önemli ölçüde kapattı. Zaten içeride özellikle 90'lardaki ve 2013-2015 arasındaki deneyimdeki gibi herhangi bir iç unsurun yani FETÖ gibi ya da başka bürokratik mekanizmalar gibi süreci enfekte etme ihtimali de söz konusu değil. Onun için bundan sonra böyle güvenlik bürokrasisini takip edeceği izleme komisyonunun ki meclisteki izleme komisyonunun aynı zamanda tavsiye niteliğinde bir takım önerilerde bulunması da söz konusu olacak. Yeni bir düzenleme ihtimali ve ihtiyacı belirirse biz başka bir denklemi konuşabiliriz. Onun için artık siyasetin alanıdır. Siyaseten her şey tartışılabilmelidir. Maksimalist olsun ya da olmasın. Bunları tartışabilecek kapasitede zaten Türkiye. Ama tabii o dili ayarlarken her zaman demin diğer siyasi partilerden biraz daha dikkatli olması gerektiği bir evreye doğru da ilerliyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Onlar açısından da şöyle bir baskı var. Bir yandan diaspora da sürece çok ciddi bir biçimde muhalefet eden unsurlar var. Onları devletle işbirliği yapmakla itham ediyorlar. Onun için onların hem kendi içlerinde hem de bu çözülmeyi hızlandıracak adımlarda söylemini ayarlama noktasında biraz belki mesafe alan açmamız gerekiyor. Özellikle bu talepler noktasında. Karşılanıp karşılanmayacağı ayrı bir tartışma.
1: Demirtaş'ın buradaki son açıklamalarına nasıl bakıyorsun? Demirtaş'ın serbest kalması konusuna yani hukuki olarak zaten kalmalıydı. Bununla niye birlikte konuşuyoruz dendiği gibi az önce Turgay Bey'in de hani bu süreçte bir pazarlık konusuymuş gibi algılanmaması lazım diye de bir bakış var.
2: Ya şimdi şöyle garip bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ben de bazen anlattım. Şimdi aklıma geldi söyleyeceğim beraber düşünelim. Nurettin Demirtaş var Selahattin Demirtaş'ın abisi PKK'nın yöneticisi. Mesela bu çerçeve yasa sayesinde dönüp gelebilecek. Ama Selahattin Demirtaş çıkacak mı çıkmayacak mı biz bunu konuşuyoruz. Evet. Yani mesela şimdi bu belirsizliklerin artık kalkması lazım. Yani Selahattin Demirtaş'ın, Can Atalay'ın komisyon raporunda da söylendiği gibi artık bu yasalaşmış haline de geldiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da bir şekilde bulmamız lazım zaten. Yani bunu ortadan bir kaldıralım artık yani. Hani sonra yargılamalarına bakılsın ona bakılsın ama yani bu şey çok garip oluyor. Yani diyor, bak tekrarlayacağım yani örgütün üst düzey yöneticisi haline gelmiş Nurettin Demirtaş, eski BDP zamanı galiba eş başkandı. O dönebilecek, ertelemeden de faydalanabilecek. Kardeşi Selahattin Demirtaş 10 yıldır içeride falan. Bu çok izah biraz şey yapılabilen zor bir şey. Yani bunların bir an önce...
1: Yani o daha hassas bir çizgi mi? Niye? Yani niye bunun daha farklı ya böyle bir çekince mi var? Varsa niye var Selahattin Demirtaş'la ilgili?
2: Vallahi bu sorunun yanıtını hani yıllardır, son 1-1,5 yıldır aradığımız bir sorunun yanıtı. Çeşitli iddialar da var. Hiçbir şey değilse en basit iddialardan en azından demin içerisinde yahut da işte o Selahattin Demirtaş tarafından, bakanlar tarafından kendisi hiçbir zaman bunu söylemese de onu destekleyenlerin bir kısmını, siyasetteki isimlerin söylediği seni başkan yaptırmayacağız ifadesinden beridir. Bunun bedelini ödüyor. Ama burada tabii doğrudan bir siyasetin hukuk üzerinde bir müdahalesi olduğu sanki hani Erdoğan bu adamı çıkartmayın söylemine de beraberinde getirdiği için gerçeklikten bana biraz uzak geliyor. Ama Selahattin Demirtaş, Can Atalay bunları peş peşe alt alta koyduğumuz zaman demokrasimizin kanayan yarası olduğunun da altına imzamı atıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları belli, AYM kararları belli. Biz bunların altında imzamız var. Bu meseleyi daha fazla büyümeden, daha fazla sorun olmadan devam ettirebiliriz. Tüm bunları konuşurken de en kıymetlisi bence hocamın sürekli söylediği hani siyasi zeminde her şeyin tartışılabilir hale gelmesi çok kıymetli. Bu meselelerin hepsi içinde bunu görmemiz lazım. Çok büyük bir meseleyi, şimdi bir Diyarbakırlı olarak şunu söylemem gerekiyor yani. İzmir'deki bir vatandaşın demokratik, orta kabul edilebilen demokratik bir talebini bir Diyarbakır'daki ben dile getirdiğim zaman...

0: Acaba PKK'lı mı ya bu falan diye bir düşünce yapısı vardı siyasette. 90'lı yıllarda uzun yıllar hakim olmuş bir şeydi bu. Bunun ortadan kalkması kadar mükemmel bir şey var mı? Yani mesela ne diyoruz mesela? Anayasa değişikliğinde demin radikal, bugün radikal bile bulunabilecek önerileri konuşulabilir. Konuşulsun, tartışılsın. Çünkü silahın gölgesiyle yapılmış bir şey olmayacağı için meşruluğu her zaman olacak. İfade özgürlüğünün alanı şey yapacak. Burada beni heyecanlandıran işte... Şimdi dünyadaki pek çok örneğinden farklı bir örnek bizim bu çözüm sürecimiz. Kendine has bir örneği var. Şimdi İspanya ve İra'yı ben İngiltere'yi çok böyle şey yapma fırsatı buldum. 9. ve 10. yıllarda bu silah bırakma meselesine geliyor. Önce demokratikleşme yapılıyor, sonra silah bırakılıyor. Şimdi biz önce silah bıraktık, bıraktırdık yani ya da bıraktı örgüt. Ya umuyorum 9-10 yıl sürmez demokratikleşme de hani hızlıca bir şekilde onlar da başlarsa farklı bir yöntemle gittiğimiz için örnek doğru olmayacak ama demokrasinin...
1: O yani, koşullar zaten mesela 2009 ve sonrasındaki AK Parti demokratikleşme açılımlarıyla birlikte
0: aslında doğru yani
1: bir zemin buldu.
0: Bir önceki çözüm sürecinin hendek olmasa da hani evet. O hendeğe gömülmeyen bölümleri hala havada asılı kalan konuşulabilen edilebilen şeylerinin de burada katkısı var. Yani bu çözüm süreci böyle çok dün başlamış bir şey gibi değil.
2: İşte, ama sadece onu istismar aracı olarak görülürse ve onu kullanmaya kalkarlarsa ki o dönem o şekilde kullanıldı.
0: Bir önceki süreç.
2: Evet.
0: Tabii canım ya hocamın söylediği şey de doğru. Mesela Demirtaş'ın 7 Haziran'ından ki yakaladığı Türkiye söylemi %13, Kandil bizzat rahatsız oldu o %13'ten.
3: Tabii.
0: Bunların ortadan kalkmasından bahsediyoruz yani. Keşke Türkiye ile bile dedi yani keşke iktidar hedefi olan bir dem olsa. Yani madencinin de sorunu da, eğitimdeki sorunu da, sağlık sorunu da kendi sorunu haline getiren bir dem olsa. Yani bir sosyal demokrat
4: neden
0: bir parti
4: yapılabilir. Neden rahatsız oldu Kandil o dönem Demirtaş'ın
0: varlığı yok olmaya gidiyordu. Yani çünkü yani şimdi bugün de Kandil'de yahut da işte Avrupa'da rahatsızlıkların ana sebebi demin içerisindeki bazı isimlerin de rahatsızlığının sebebi bu. Varlık sebepleri bu. Bu sorun varlık sebepleri. Yani sorun artık askeri bir vesayet olmadığı için bunu şey yapamıyoruz ama mesela yıllarca biz 90'lı yılları, 80'li yılları, terörle mücadelenin yoğun olduğu yılları konuşurken bazı zamanlarda pek çok örneğini de gördük. Yani bu tarafta da, Türkiye tarafında da rahatsız olanlar vardı terörün bitmesinden.
1: Gürkan
0: bugün
1: Zengin
0: siyaseten de var belki
1: yazısına
0: de.
1: Yazısına atıf yapalım birkaç gün öncesi. Beni yaşatmazlar. Demirtaş üzerinden bir yazı yazmıştı. Benzer bir mevzuyu anlatıyor aslında. Ama tabii orada benim itirazım şu. Demirtaş bu kadar ciddi bir popülariteyle gerçekten Türkiye'nin barışına da kanalize olabilirdi. Ama son açıklamalarındaki nedametle birlikte katkı meselesi biraz daha dikkate alınıp belki ayrıştırılabilir. Ama bu katkıyı böyle mutlaklaştırmak gerekiyor yani. Yine bir ihtimal belirdiğinde, Türkiye zayıfladığında bambaşka bir maksimalist taleple Türkiye'nin önüne çıkmak artık akıl kârı bir iş değil. Yani kimsenin bunu aklından geçirmemesi gerekiyor.
4: Ben bir reklama gitmek zorundayım. Sizi çok bölmek istemedim ama buradan yine devam ederiz. Önce bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz sonrasında.

0: sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.
1: Olaylar ve görüşlere devam ediyoruz. Sürecin, daha doğrusu yasanın, çerçeve yasanın uygulaması ile ilgili değerlendirmeler yaparken işte DEM Parti'nin bu sürecin devamında ki rolüne ya da tutumuna ilişkin değerlendirme yapıyorduk. Alişer, sende kalmıştı söz.
2: Ya DEM'in süreci sahiplenmesi önemli. Zaten sürecin var ettiği bir parti, sürecin içinde olan bir parti ama şu anki yapısı biraz hani içindeki sosyalistlerin sürece temkinli yaklaşması muhalefet dozundan dolayı örgüte yakın isimlerin sürecin etrafında durmasını konuşurken bir anekdot

anlatacağım. Öyle şey yapayım, son bitireyim. 2013 Nevruz'uydu. Diyarbakır'da işte Abdullah Öcalan'ın mesajının okulacağı o meşhur, o zaman da evet, süreç içerisinde. Ben de o dönem gazeteci olarak izlemek için Diyarbakır'dayım. Böyle bir ekip arkadaşlarımızla mitingin yapılacağı alana...

0: Böyle bir 5-6 adım ilerledikten sonra bir tanesi şey dedi. Ya şimdi buna bir şey derdim de maksat süreç bozulmasın. Bu bilinçle belki hareket edebilirse bütün dem, yani maksat süreç bozulmasın. Yani önünü de kapat, oradan da geç, bunları da aç. Orada bir, çünkü orada onu cevap verse polis müdahale olacak, gerginlik olacak, her şey gölge altında kalacaktı. Bu maksat süreç bozulmasın çok kıymetli bir ifade. Bence herkesin, özellikle başta dem, herkesin buna uyarak devam etmesi, sürecin gideceği yerin ne kadar kıymetli olduğunu
1: keşke
0: hatırlayarak yürümesi
1: öğrenilsin. Işte,
0: yani
1: kadar.
0: Dili de, dilde evet. De, zihinde de maksat süreç bozulmasın. Biz en azından 1,5 yıldır üzerimize düşeni yaptık herhalde buralarda. Siyasetçilerin de yapması lazım. Çünkü meselenin toplumsallaşması çok önemli. Komisyonda dinlenmiş, belli ki vekiller bu işi özümsemiş, oylarında bunu görüyoruz ama sahada toplumsallaşmasında da şimdi dönüp her bir adımın az önce o ekrana gelen süreçte işte mesela bu bir af değil gibi bunların böyle kıymetli bir şekilde sahaya inerek herkese anlatılması, ne olacağını anlatılması da daha da güçlendirecektir süreci.
1: Evet, Mehmet Bey, sizin yani az önceki Selahattin Demirtaş'ın şu an tutukluluğu ile ilgili yorumlara sizin yorumunuz nedir? Sayın Bahçeli son sefer tekrar bunu vurguladı.
2: Evet,
1: Demirtaş'ın
2: Bey,
1: özgürlüğünü,
2: Devlet
1: görüştüğünü dolaylı
2: hukuki sürecin Demirtaş açısından hukuki sürecin tamamlandığını ve artık serbest bırakılması gerektiğinin, bunu hukuki olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti. Tabii ki yani ben hani genelde Alişer de söyledi, yani siyasi tutuklu şeklinde, siyasi amaçtan tutuluyor şeklinde bir takım değerlendirmeleri var ama neticede ortada bir geçmiş dönemde bir takım olaylar yaşandı. Bu olayların müsebbibi olarak Selahattin Demirtaş görüldü ama nihayetinde hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hem hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili yargısal olarak Adalet Bakanlığı'nın ya da işte ilgili kurumların gözden geçirerek değerlendirme yapmalarında yarar var diye düşünüyorum. Süreç açısından da katkı sunar mı? Gayet tabii ki katkı sunacağı kanaatini taşıyorum. Ama tabii ki dil çok önemli. Kullanılacak olan dil kıymetlidir. Özellikle bir takım az önce de ifade etmiştim farklı yorumlara yol açacak farklı ifadeler kullanılıyor. Bu da süreci baltalamaya dönük adımlar olarak görülüyor. Bunlara dikkat edilmesi
1: AYM
2: lazım.
1: AYM kararları, AYM kararlarına sürekli vurgu yapılıyor. İşte Can Atalay örneği gibi, başka kararlar gibi. Bunlar peyderpey gündeme gelecek mi? Ya da bunların uygulanması bu süreç yasasının devamına mı bağlı?
2: Şimdi süreç yasasına devamına mı bağlı sorusu aslında yani doğrudan o şekilde düşünmemek lazım.
1: Ya da mesela kayyumlarla ilgili görev iadeleri olacaksa bunu yakın zamanda görecek miyiz biz, bu silah bırakma süreci başlarsa, tespit edilirse ardından?
2: Ben şimdi...
1: Yani MGK'nın raporu yayınlandı diyelim resmi gazetede, ardından kayyumlarla ilgili de adımlar gelir mi sizce?
2: Bir saniye, ben şimdi size bir Sayın Fethi Yıldız'dan gelen bir notu atıyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Özellikle size gönderildi bu not.
1: Öyle mi?
2: Evet, WhatsApp'tan attım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bir açıklaması. Onu da ekrana yansıtırsak çok sevinirim. Şunun için söylüyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili Sayın Fethi Yıldız'ın
1: ben hemen okuyorum.
2: Mesajı lütfen okursanız.
1: Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır. Yani bu süreç yasası kapsamındadır aynı zamanda diyor. Bu önemli. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti. Ayrıca sizlere de konuklarınıza da iyi akşamlar diyor Sayın Fethi Yıldız. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için.
3: Sağ olsun.
1: Çünkü yasayla birlikte mi değerlendiriyor? Bu yasa Demirtaş'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu üzerine bir süredir konuşuyor.

0: konuşuluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bizzat şimdi bu bilgilendirme notunu attı. Diyor ki bu durumda o hukuki kısmı, çok detaylı teknik kısmı geçerek söylüyorum. Bu durumda diyor Demirtaş yasa kapsamındadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hak ihlali yarattığını hükmetti. Türkiye'nin itirazı da yine AYM tarafından reddedildi ve bu kararda, hak ihlali kararı da kesinleşti. Demirtaş'ın da serbest kalması gerekir bu durumda diyor Fethi Yıldız.
1: Şimdi herhalde
2: önemli, her tartışmaya gerek kalmadı.
1: Tartışmaya gerek kalmadı.
0: Evet. O zaman hem de ne zaman uygulanacak bu karar? Ona bir isim. O zaman.
1: Burada Sayın Fethi Yıldız'a da teşekkür ediyoruz. Sağ
0: olun. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
2: Tartışmayı bitirdi ama biz doğru bir şey ilerlediğimizden doğru
1: evet,
2: şey söyledi.
1: Habertürk'e özel bir açıklama almış oldu. Şimdi önemli olan şu Serap Hanım. Bakın bugün Eren Bülbül'le Ferhat Yedik'in şehadetinin yıl dönümü.
0: Evet, nur içinde yazsınlar.
1: Yani buradan her ikisine de iyi ki doğdun diyelim. İyi ki varlardı.
0: İyi ki varlardı.
1: Şimdi bakın o günlerden bugünlere geldiğimiz zaman hakikaten ateş düştüğü yeri yakar. Yani bizler burada konuşurken hani insanlar belki de hani mangalda kül bırakmıyorsunuz tarzı düşünebilirler ama yani bu acıyı bizler de hissediyoruz. Bu acıyı devleti yönetenler bizden daha çok hissediyorlar. Yani o ateş düştüğü yeri yakarken biz bir devletiz, biz büyük bir milletiz. Millet olma iradesini gösterebilmiş, 100 yıllardır bir arada yaşayacağız diye birbirimize omuz verdik, birbirimize sırt sırta mücadele vermiş bir milletiz. Ve yıllardır terörle mücadele verilmiş, binlerce şehit verdik, maddi manevi kayıplar hakeza. Şimdi geldiğimiz noktada bakın terörsüz Türkiye ifadesi ortaya atıldığında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu ifadeyi ortaya attığında üzerinde neredeyse 2 yıl geçti değil mi? Yani 2 yıla yakın bir süreç yaşıyoruz. Ve o günden bugüne bir tek terör eylemi gerçekleştirilmedi.
2: Bir çocuk ölmedi, bir genç ölmedi.
1: Bir gencimiz şehit düşmedi, bir kişinin burnu kanamadı, bir yerde bomba patlamadı. Yani kimse korku içinde yaşamadı. Şimdi bırakın şehirlerde, kentlerde, dağlarda artık insanlar gidiyor, dağlarda piknik yapıyorlar, gezmeye gidiyorlar, tırmanışlar yapıyorlar. Yani yine tekrara düşeceğim ama meclis başkanımızla birlikte Cudi Dağı'na gittik. Orada televizyon programı yaptık. Cudi Dağı'nda. Terörün kol gezdiği yerde biz televizyon programı yaptık. Etkinliğe katıldık orada. Binlerce insanın katıldığı bir etkinlikte ben de bulundum. Şimdi ya bunun kıymetini biz bilmeyelim mi? Yani milletimize bu güzel şeyleri yaşatmak için adım atılıyorsa buna destek vermeyelim mi? Destek verilmesin mi veyahut? Hani biz evet, veriyoruz da vermeyenler için söylüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi
0: birkaç dakikamız kaldı.
1: Tamam.
0: Söyledikleriniz de çok önemli ama tamamlarsınız Mehmet Bey.
1: Bu gerçekten eğer biz yüzleştiysek bundan sonra daha güzel günler önümüzde duruyorsa buna neden katkı sunmayalım? Evet. Niye engel teşkil etsin bazı şeyler?
0: Buradan sözü alayım sizden. Birkaç dakikaya çünkü yayınımızı devredeceğiz Ankara'ya. O yüzden şu anda ekrandaki bu sıcak açıklama da çok önemli. Sayın Fethi Yıldız'ın Habertürk yayınında paylaştığı mesaj. Demirtaş yasa kapsamında dedi. Hemen ben Nurettin Bey'den bir dakikalık Nurettin Bey bir değerlendirme alabilir miyim? Yayınımız bitmek üzere. Hemen Turgay Bey'e de bir dakika vereceğim. Buyurun.
3: Tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey düzeltmek istiyorum. Sayın Müftüoğlu hiç saldırı düzenlenmedi dedi ama 22 Ekim'den bir gün sonra TUSAS saldırısı evet, düzenlendi. Evet, 23 Ekim'de.
1: Sabote etmek için PKK'da gerçekleştirdi, evet.
3: Ben sadece teknik bir düzenleme yapıyorum Müftüoğlu. O yüzden evet. Şurası önemli. Türkiye'nin terörden arındırılmış bir şekilde bölgede bir aktör olması çok kıymetli. Herkesin de bu iddia üzerinde mutabık kaldığını düşünüyorum. Fakat nüanslar, itirazlar, şerhler olabilir sürece dair. Temkinli yaklaşanlar olabilir. Bir önceki süreci de göz önünde bulunduranlar olabilir. Onların itirazlarını da can kulağıyla dinlemek gerekir diye ben özetleyeyim Serap Hanım. Madem bir dakikamız var, çok teşekkür ederim. Gayet keyifli bir yayındı.
0: Ben de teşekkür ediyorum katkınız için. Turgay Bey, siz ne dersiniz?
4: Ya çok kısaca aslında Öcalan'ın 27 Şubat tarihli deklarasyonundaki örgüt

0: örgütün fesih koşullarının mümkün hale geldiği meselesi sadece örgütün beyanıyla değil, o fesih koşullarına onu icbar eden, onu mecbur bırakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle güvenlik bürokrasisinin çok ciddi adımlarıyla söz konusu oldu bu. Onun için burada canlarını feda edenlere de hiç kuşkusuz anmak, rahmetle, onlara da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek gerekir. Diğer bir mesele, siyaseten bu kadar netameli alanlara gövdesini koyarak sürecin taşıyıcı aktörleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli gibi çok önemli aktörlere teşekkür etmek gerekiyor. Bir diğer teşekkür de sürecin başından bu yana o temkinin yanı sıra süreci sahiplenerek köşe yazılarıyla, buradaki pozisyonlarıyla ve siyaseten başından itibaren, yani özellikle başından itibaren sahiplenen politika yapıcılarına da teşekkür etmek gerekiyor. Bambaşka bir Türkiye mümkün olabilir. Bu ilk adımı olur diye umuyoruz.
1: Evet, dediğiniz gibi çok önemli. Yani bu temkinli yaklaşımlar bir yandan da bir süreci kontrol eden, denetleyen de doğru yerden yapıldığında bir etki de yaratıyor elbette. İnsanların endişelerini ortaya koymasından daha doğal da bir şey yok. Çok önemli.
0: Onlar da politika yapıcılara yol gösteriyorlar.
1: Siyaseti kastetmiyorum, vatandaşı da kastediyorum. Bu sorular bunlar aslında bir yandan da oradaki hassasiyetleri de yönetenlerin, yürütenlerin bilmesini, anlamasını sağlayan bir katkı da sağlıyor aslında. O yüzden de kıymetli. Her birinize çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için.
2: Gecenin son dakikasını Fethi Bey verdi bence.
1: Evet, son dakikayı tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Biz noktalıyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarınızdan merhabalar değerli izleyiciler. 12 Ağustos Çarşamba günündeyiz ve saatlerimiz 4'e gelirken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Yasal zemin kazanan teröristsiz Türkiye sürecinde gözler şimdi atılacak yeni adımlarda. Kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? Yanıtına haberimizle birlikte bakalım.
1: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan teröristsiz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Allah'ım.

0: Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
2: Bir milletin sarsılmaz...
0: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri meclise kabul edilerek yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'un sürecin bundan sonraki yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasanın meclisten geçmesine dair değerlendirmelerde bulundu. 467 kabul kararı dünyaya çok büyük mesaj verdi dedi. Çelik, süreci yakından takip edeceklerini de söyledi.
4: 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
0: Çerçeve yasanın genel kurulda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye modeli vurgusu yaptı.
4: Esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde yöntem olarak bir adres olacaktır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.
4: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çelik, teklife dair yapıcı eleştirileri önemli bulduklarını söyledi. İyi Parti'ye yönelik eleştirileri vardı.
4: Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken maalesef son derece yıkıcı, sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu.
3: Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 9. yılında da unutulmadı. Eren, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
5: Anne kurban olsun dileleri ona oğlum.
6: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
0: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
6: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika. Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
5: Erenim, çileli Erenim.
0: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersak çalan teröristlerin yerini askerlere gösterirken kurşunların hedefi oldu. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
5: Anne kurban olsun dileleri ona oğlum.
3: Çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu, Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin ve oğlunun hesapları masaya

0: TÜRKSAK tarafından incelendi. Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12,5 milyon lirayı aşkın, oğlunun hesaplarında da yaklaşık 38,5 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi. MASAK raporunda Şirin'in oğlunun elektronik ödeme kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de dikkat çekti.
1: Kendi hesabında 15 yılda 12 milyon 558 bin, oğlunun hesabında 9 yılda 38 milyon 440 bin liralık hesap hareketi tespit edildi. Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in para trafiği MASAK raporuna yansıdı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK, Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in mali profil analizini yaptı. Hazırlanan rapora göre Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında toplam 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. 2023 yılında işlem hacminde dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Bir önceki yıl yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacmi 2023'te 6 milyon 883 bin liraya yükseldi. Şirin adına bir otomobil, İstanbul ve Ayvalık'ta taşınmaz kayıtları olduğu belirlendi. MASAK, Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'in 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerini de inceledi. 9 yıldaki işlem hacminin 38 milyon 440 bin liraya ulaştığı görüldü. 2022'de 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi bir sonraki yıl 9 milyon 325 bine, 2024'te 11 milyon 331 bin liraya çıkmıştı. Raporda son olarak 39 bin lira maaşla şoför olarak çalışan 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in Çatalca'da tarla, Güngören'de ev olmak üzere iki gayrimenkulü olmasına dikkat çekildi. Şamil Şirin'in Papara, Payfix, IQ Money gibi çeşitli ödeme kuruluşları ile yaptığı işlemler de incelendi. Bu ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin lira geldiği, bu kuruluşlara 784 bin lira gönderildiği belirlendi. Rapora göre baba oğul arasında ise son 5 yılda yaklaşık 1 milyon 522 bin liralık para transferi yapıldı. Şamil Şirin'in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 1282 farklı kişiyle 12 milyon liraya aşkın hesap hareketi tespit edildi. Mali hareketlerin kaynağı araştırılıyor.
0: İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Arabulucu Pakistan tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. İran'sa bazı şartları var. Tahran yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu şartlar ABD'ye iletildi.
2: Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı İrna'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Çin'in Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi. Rizai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan'la Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar, deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret, Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi daha hedef aldığını belirtti. Panama bayraklı kargo gemisinin İran limanına doğru

0: Rusya'ya iletmeye çalıştığı kaydedildi. ABD helikopterinin geminin makine dairesine iki füze fırlattığı açıklandı. ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası 11 Ağustos'tan beri sürüyor. Kolombiya hükümeti skandal bir karara imza attı. Suriye'nin işgal altındaki toprağı olan Golan Tepelerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı. Çok sayıda Arap ülkesi karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da kınama açıklaması geldi. Kolombiya hükümeti Suriye'nin işgal altındaki toprağı Golan Tepelerinde sözde İsrail egemenliğini tanıdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'nın kararını kınadığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hükümetin İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını tanıdığı belirtildi. Bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın adımından memnun olduklarını kaydetti. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella'ya teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Golan Tepelerinin Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği belirtildi. İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir ifadeleri kullanıldı. Arap ülkelerinden de benzer açıklamalar geldi. Suriye, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu bildirdi. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi karara tepki gösterdi. İsrail'in Golan Tepelerindeki işgali 1981'den beri sürüyor. Ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da resmi ziyarette bulundu. Bulgar mevkidaşı Dermediev'le yaptığı basın toplantısında suç örgütleriyle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi.
2: Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Yeni nesil suç örgütleriyle veya terör örgütleriyle mücadele etmek için de hem Türkiye'nin hem de Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı paylaşan, aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere Türkiye tarafından ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımlar ve destekleri sağlayacağına inanıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. 2025 yılında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.
3: Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı.
4: Doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti, uyarıda bulundu.
3: Küresel ölçekte bilhassa medya ve sosyal medya üzerinden doğurganlığı azaltmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Bu anlayışı aşındırmaya çalışan bir dilin aile ve nüfus politikalarımıza yön vermesine asla izin veremeyiz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. Doğum hızını artırmak için atılan adımları anlattı.
3: Analık iznini doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardık. Çoğul gebeliklerde ise bu süreyi 26 haftaya kadar

0: yükselttik. Babalarımıza verilen mazeret iznini ise tüm sektörlerde 10 güne yükselttik. Kamu kurumlarımızda çocuk bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısını 50'den 30'a indirdik.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Bir süredir Avrupa ülkeleri sıcaktan kavruluyor ve her geçen gün sıcağa bağlı can kayıplarının arttığını görüyoruz. Artık bilim insanları hem iklim krizine bir çare arıyor hem de dünyayı soğutmanın yollarını arıyor. Tabii bu mümkün mü? Yoksa iklim krizi bir normalimiz mi oldu ve giderek her yıl daha mı sıcak olacak? Bu ve çok daha fazlasını elbette konuklarımıza soracağız. Dünyadan örneklerine bakacağız, Avrupa'ya uzanacağız ve çok daha fazlasına. Şimdi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu benimle birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Güzel Hanım.
0: Şimdi yayını açarken de söyledim, Avrupa alev alev yanıyor tabiri caizse. Yalnızca İngiltere'de 2000-3000 ölüm kaydedildiğini aktardılar. Ne oluyoruz, bu artık her geçen gün daha sıcakları mı yaşayacağız, yoksa bu yıl beklediğimiz El Niño'nun etkileri mi, nedir?
1: El Niño bize çok uzak, Avrupa'ya çok uzak. Yani bu Peru kıyılarında, Pasifik Okyanusu'nda denizi yüzey sıcaklığını artıran, dolayısıyla dünyanın ortalama sıcaklığını artıran bir olay. Şimdi benim en büyük hayalim şöyle bir tablet olacak. Harita üzerinden şöyle göstereceğim, böyle şekilde görüldüğü gibi. İşte bir omega blokajı, böyle at nalı gibi böyle. Bu omega blokajının bu at nalı gibi orta kısmı Orta Avrupa'ya geliyor. Hatta biraz böyle devrilmiş biraz İngiltere üzerine. O bölge güneyden gelen, Afrika üzerinden, Sahra'dan sıcak hava. Ta yukarılara, Norveç'e kadar gidiyor. Bu atnalı gibi omega harfinin sağ ve solunda da soğuk hava var. Birine de biz isatif ediyoruz. Burada da kuzeyden gelen bir soğuk hava aşağı doğru iniyor. Bu sene Türkiye'de aslında çok serin geçiyor yazlar. Özellikle Marmara, Batı Karadeniz... Bu bölgeler bu sene çok serin. Ben daha henüz klima açmadım İstanbul'da.
0: Öyle mi?
1: Tabii geceleri de uyuyabiliyorsun. En önemlisi gece uyuyabilmek, serin. Geceleri serin değil mi İstanbul'da yani?
0: Evet, iyi, doğru. Ha,
1: tropikal
0: hocam.
1: Ona tropikal gece yaşamıyoruz yani. Bu Avrupa yanarken, biz ortadaki bölge yanarken biz iki tarafta serin ve biz bu serin kısma rastladık şimdiye kadar. Ama bu omega blokajı şöyle bir doğuya doğru üstümüze gelse, bu sefer Avrupa serinken biz çok sıcak olacağız. Orman yangınları, klimalar, denizde boğulmalar, bir sürü problemle karşı karşıya kalacağız. İşte bu atmosferdeki bu basınç paterni mi, örüntüsü mü, nasıl diyelim Türkçe, yapısı bu sene böyle. Hatta bu senenin ilginç tarafı, Kurban Bayramı'nda ben Londra'daydım. Kurban Bayramı'nda bu ilk blokaj oluştu.
0: Kurban Bayramı'nda. Sıcaklar.
1: Evet, Kurban Bayramı'nda ben İngiltere'ye gittim. Yani serin biraz değil, ne yandım piştim. Klimada yok tabii bu memlekette. Alışık değil kimse. Markete gittik, bir tane dondurma kalmamış. Bir tane.
0: Çare dondurma mı olmuş hocam?
1: Yani bir hücum etmişler zaten, herkes yarı çıplak sokaklarda böyle güneşi görünce gariplerim. Yani böyle bir durum. El Niño yani tabii ki bize uzak bir şey. Ama tabii atmosferde bir kelebeğin kanat sıçırtması bile New York'ta bir hafta sonra İstanbul'daki fırtınanın nedeni olabilir. Biz buna butterfly efekt diyoruz, kelebek etkisi. Yani tabii ki atmosferde her şey birbirine bağlı. Ama Avrupa ve Türkiye'de El Niño'nun etkisi bilinmiyor. Yani bu sene El Niño var mesela, hava şöyle olacak diyemiyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki El Niño olan yıllara bakıyorsunuz. İşte şu yılda El Niño vardı, bu yılda La Niña var. Bakıyoruz her El Niño'da, La Niña'da çok farklı bir hava var Türkiye'de. Yani birebir... El Niño olunca şöyle olur diyemiyorum. O kadar karmaşık ki atmosfer, kaotik.
0: Az önce söylediğiniz şey dikkatimi çekti. Şimdi klimaya alışık değiller. Bizim de mesela burada hemen hemen herkesin evinde klima vardır herhalde. Avrupa bu sene bir sıcakların etkisiyle klima çaresizliğine girdi. Orada büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu klima kullanımı çözüm mü, yoksa bu iklim değişikliği sorunun bir parçası olarak görüyor musunuz siz de? Ne dersiniz?
1: Yani başımız ağrınca kök nedene bakmadan... İşte ağrı kesici almak gibi bir şey o. Bazen ağrı kesici fazla alınca yan etkileri oluyor. Klimanın da çok yan etkileri var. Klima içeriği soğuturken dışarıyı çok ısıtıyor. Dışarı zaten dışarı sıcak diye biz içeriği soğutuyoruz. Dışarıyı ısıttıkça daha çok içeriği soğutmaya başlıyoruz. Böyle bir şeye giriyor. Çevrim, nasıl diyeyim ona? Çıkmaz bir şey.
0: Kısır döngü.
1: Kısır döngü, evet. Mühendislerin kelimeleri çok az.
0: Estağfurullah.
1: Kısır döngü var. Bu kısır döngüde fosil yakıtlarına yükleniyoruz. Çünkü o klima elektrik Orada elektrik yanmıyor aslında. Mesela burada da elektrik yanmıyor. Bunun kabloyu takip et git, kömür yanıyor, doğalgaz yanıyor. Bu fosil yakıtlara daha çok sera gazı atmosfere çıkıyor. Daha çok ısınıyoruz, daha çok klima. Böyle bir çıkma sokaktayız. Yani klima olan sokaklar çok sıcak oluyor. Klimanın dış üniteleri dışarıyı korkunç ısıtıyor. Yani o yüzden klima, yani işte kendimizi düşünerekten insan bencil bir yapısı var. Doğayı, dışarıdaki bitkileri, havayı falan düşünmüyor.
0: Bu tartışmanın üzerine bir Avrupa'ya uzanalım istiyorum müsaadenizle. Çünkü özellikle Fransa'yı çok konuştuk. Hem bu klima tartışmasıyla hem sıcak hava dalgasıyla. Oraya yine bağlanacağız Habertürk yazarına. Bu özellikle Fransa'daki sıcak hava dalgasını sormak için. Merhabalar, hoş geldin Oray.
2: Hoş bulduk Gizem.
0: Şimdi özellikle burada hocamla klima etkisini de konuştuk. Fransa'dan çok fazla görüntü geldi bizlere. Klima kuyrukları, klima satışlarında artış. Fakat bir yandan da Fransa'da yaygın bir kullanımı yok. Hem bu tartışmaları sorayım hem de bu sıcak hava dalgasında neler oluyor? İşte kaç derecelere ulaştı termometreler, hem de ne olup ne bittiğini bir sorayım.
2: Bizden Fransa'nın trajedilerinden bir tanesi sadece klima olması değil, özellikle Paris'in bu periferik denilen şehir çevreleyen otobanın etrafta dünyanın en yoğun şehirlerinden biri olması. Ve bu yoğunluk bir beton bahçe aslında. Çok az yeşil alan var. Geçiştirmeye çalışıyor Fransa ama bütün işte bulvarlar beton, tabii ki sıcağı daha da arttırıyor. Öyle insanların gidip serinleyebileceği parklar da yok. Ve geleneksel olarak da bir klima olmaması, klimaya bugüne kadar ihtiyaç duyulmaması şimdi Fransızları gafil avlamışa benziyor ve bu hükümetin de ne kadar aslında iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya hazırlıksız olduğunun göstergesi oldu. Argüman şu, bugüne kadar yani 79 yılında, 78 yılında 50 sene önce tahmin edilemeyecek sıcaklıklara ulaştı şu anda Fransa. Bugüne kadar hiç ihtiyaç duymuyorlardı. Çünkü işte yazlar belki birkaç gün sıcak geçiyordu ama genel olarak serin geçiyordu. Temmuz, Ağustos ayları. Böyle bir ihtiyaç da yoktu zaten. İnsanlar sokaklarda yaşıyor. İşte kafeler, kaldırımlarda oturuyor. Fakat arka arkaya her yaz bu sıcak hava dalgaları önce bir ay sonra iki ay olmakla birlikte bu sene Mayıs ayında başladı. Haziran'da tekrar vurdu. Temmuz'da tekrar vurdu. Daha Ağustos ayına gelmedik ve ne olacağını hiç kimse kestiremiyor. Bu da tabii şehirlerin mimari yapısının değişmeye başladı. Ve bu iş burası da bu tartışmanın merkezinde Fransa olduğu için tabii ki politikleşti. Aşırı sol kesinlikle klimaya karşı, Mélenchon'un temsil ettiği aşırı sol. Le Pen, Marine Le Pen ki Cumhurbaşkanlığı adayı şimdi yasağa kalktığı için o da klima kullanımını yaygınlaştırmaktan yana. Yani özellikle Humanite gibi Komünist Partisi'nin yayın organlarında işte klima kullanımının kesinlikle her şekilde hava ne olursa olsun reddedilmesi şeklinde yazılar çıkıyor. Fakat Humanite ofisinde 3 tane klima motoru uydu görüntüsüyle tespit edildi. Böyle bir iki yüzlü tarafta var. Yani bu işte tabii ki politikleşmiş durumda. Ancak ön yargılar da şimdi insan normalde bir hafta yaşayınca hemen unutuyor sıcak hava dalgasını. Arka arkaya gelmeye başlayınca mesela Fransa arkadaşlarımla da konuşuyordum. Klima bir zorunluluğa giderek dönüşmeye başladı. Ama niye yok? İşte Osmanlı'nın dediğimiz o Paris'i güzelleştiren o binalarda tarihsel olarak klima takmak çok zor. Bina yönetiminden izin almak gerekiyor. Sadece bina yönetiminden değil belediyeden izin almak gerekiyor. Mesela işte bir ev sahibi arkadaşın 4. bölgede oturuyor. 2 hafta sonra belediye toplantısı bunu dile getireceğini ve büyük ihtimalle de reddedileceğini söyledi. Ama bazı insanlar da bunu şimdi teşvik ediyorlar. Bir başka sebep Fransa'nın aslında elektrik fazlası var nükleer enerjiden dolayı. O kadar çok elektrik üretiyor ki bunu hatta komşu ülkelere satıyor. Dolayısıyla

0: böyle elektrik tüketimiyle ilgili bir problem yok. Bu da aslında Fransa'yı daha klimaya hazırlıklı bir devlet haline getiriyor Gizem.
1: Akın akın alıyorlar diye görüntüler geçiyor. Şimdi bilmiyorum. Ha, ekranda bak şu anda mesela orayı bilmiyorum sen görebiliyor musun? Hani bir politika, bir siyasi bölünmeye yol açsa da şu anda ciddi bir satış patlaması yaşanıyor diyebilir miyiz?
0: Şimdi klima var, klima var biliyorsun. Binaların yapısı New York'ta gidenler biliyordur. Herkes böyle camları takılı, böyle sokağa bakan, neredeyse işte tarihi eser diyebileceğimiz harıları çalışan motorlarla evlerini soğutuyorlar. İlk bildiğimiz soğutma üniteleri. Çünkü New York'taki binalar işte tepeden kaydırmayla inen camlarla yapılıyor. Paris'teki binalarda hem split klima koymak problemli, Türkiye'de yaygın olan, çünkü klima motorlarının işte sokakların estetiğini bozma problemi var. Tek başına yani müstakil evi olan bir arkadaşım gitti, kendisi parasıyla bile alamamıştı birkaç sene önce. Satın almak bile mümkün değil. Dolayısıyla böyle daha iktidai diyebileceğimiz, işte borunun bizdeki de gibi kullanıldığı camlardan giden klimalar var. Bunların işte nasıl kullanılacağına dair, yok perdeyle mi örtelim camı, nasıl açık bırakalım, bir sürü videolar ve böyle zihni sinir projeleri de başladı. Fakat buna rağmen gene de işe yarıyor bunlar, ama bulmak mümkün değil şu anda. Fiyatı artmış durumda, işte internet sitelerinde, başka yerlerde kapış insanlar kavga eden görüntüleri var bazı banliyölerdeki mağazalarda. Ve herkes diyor ki ya bu yaz artık böyle geçti, artık kışın klimayı alıp bir köşeye koyalım. Ama bunlar da tabii heyula devasa şeyler. İnsanlar 10 metrekarelik, 20 metrekarelik evlerde oturuyorlar. 30 metrekare geniş bir yer. Pek çok kişi kendi bütçesi de olduğu için daha evvel hizmetçilere işte tahsis edilen bu Chambre de Bonne denilen çatı katlarında oturuyor. Bu asma katlar, bu çatı katlarda değil, çinko çatılar daha da fazla sıcağı katıyor insan. Daha da fazla sıcağın içeride birikmesine neden oluyor. Tabii bir de binaların tasarımı sıcağı içeride tutmak üzerine kurulu. Ciddi bir yapısal problem de var bu klimada. Ancak şu anki sistemiyle klima iktidai bir çözüm.
1: Bu tabii biraz bireysel önlemleri konuşmuş olduk. Biraz hükümetin aldığı önlemleri de sormak isterim. Bir acil durum planı devrede deniyor. Hatta Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi önemli turistik yapılar da erken kapatılıyor gibi haberler okuyoruz. Bunlar nasıl yankılanıyor? Ne gibi önlemler var? Sen aktarabilir misin bize?
0: Gizem, sadece Eyfel... Problemlerden bir tanesi şu: sabah çok erken aydınlanıyor hava ve gece 10.30'da hala güneşin batışını görüyoruz. Yani günler çok uzun Fransa'da, özellikle de bu sıcak hava dalgasının ikincisi Haziran'daki 21 Haziran'a varmıştı. Yani hani akşam olsun 7 olsun bir güneş hafif batmaya başladı. Bir serinleyelim diye bir şey söz konusu değil. Hakikaten geceler de soğumadığı için dağda çekilmez bir hale geliyor. Müzeler kapatıldı. Daha da önemlisi mesela... kutlamalar vardı. Bağımsız işte Bastil günü kutlamaları 14 Temmuz'da. İtfaiyecilerin geleneksel bir partisi vardı bununla ilgili. Bu mesela iptal edildi. Bazı kutlamalar konsolide edildi, başka yerlere taşındı. Böyle problemler de var. Yani insanları kamusal alanlardan çekmek üzere bir problem yaşanıyor. Ama hani bunlar genç insanlar belki soğuk sıcakla baş edebilirler, ama hastaneler tabii asıl problem. Klimasız yapılan hastaneler, yaşlı insanların ölümü, işte Le Monde 2000 kişinin sıcak hava dalgasında öldüğünü ve bu rakamın büyük ihtimalle olduğundan çok daha az gösterildiğini söylüyor. Gerçek ölümlerin çok daha fazla olduğunu söylüyor. Genel Avrupa'nın genelinde 10 bin kişinin sıcak hava dalgasından dolayı hayatını kaybettiği söyleniyor. Birleşmiş Milletler yılda 140 bin sıcak hava dalgasından dolayı Avrupa'da ölüm olduğuna dikkat çekiyor. İşte böyle bir takım serinleme merkezleri kurmaya çalışıyorlar. İşte bu serinletici battaniyelerle hastaları tutmaya çalışıyorlar. Doğum yapan insanlara, yani hayat gerçekten felç olmuş durumda. Tabii soğuğun bir çaresi var. Sıcağın çaresi çok daha zor.
1: Evet. Bir soru daha sormak istiyorum sana Oray. Şimdi özellikle soğutma sistemleri çok popüler. Şehir soğutma planları ve Avrupa'da da çok büyük bir örneği Fransa'da karşımıza çıkıyor. Sen nehrinden alınan suyun, taşınan suların Louvre Müzesi dahil 850 binaya bir soğutma sağladığı yönünde bir analiz görüyorum. Bunu sormak isterim. Bu nasıl işliyor? Bu sistem ne kadar etkili? Fransa geneline yaygın mı, yoksa sembolik bir uygulamadan mı bahsediyoruz?
0: Şimdi bu böyle trilyonlarca da dolara mal olabilecek ve gerçekten de mucizevi bir formül olarak bakılıyor buna, ama daha 20 yıllık bir proje ve henüz de şehrin kenarına yayılmış değil. Mesele nedir? Bir boru sıcak hava, sıcak suyu Sen Nehri'ne götürüyor. Bir yerden de nehirden olan sıcak su nehir binaları soğutuyor. Böyle bir sistem uygulandı. Bu ilk nerede uygulandı? Hatırlarsanız 2024'te bir Olimpiyat Köyü kurulmuştu Paris'in hemen yakınlarındaki Saint-Denis bölgesine. İşte Türk takımının da konakladığı binalar vardı. Bunların bir kısmı ofis, bir kısmı yaşam alanı, ev olarak tasarlandı Olimpiyat Köyü'nden sonra ve bu binaların ev olarak tasarlanan kısımlarında bu borularda soğutma yöntemi tercih edildi. Ancak etkili olmadığını şuradan görüyoruz. Şimdi Türk takımıyla o sırada konuşmuştum ama onlar klima var diyordu çünkü onlar ofis kısmında kalıyordu. Şanslılardı. Amerikalılara bu ev yani boruyla ısıtılan yer tahsis edildi ve Amerikalılar klimanın çok yaygın olduğu bir ülke olduğu için yani kışın bile harıl harıl her yerde klima çalışır. Amerika bir hani şaka mı yapıyoruz? Biz kendi klimalarımızı getiririz dediler ve kendileri klima getirdiler. Yani o kadar da çok etkili olmadığı söyleniyor. Ama bu proje evet çok masraflı bir proje. Londra gibi başka şehirlerde de model olabilir. Yani bütün bir şehrin altyapısının değiştirilmesi gerekiyor. Her şehre uygun olup olmadığı tartışmalı. Paris'in çok birbirine yakın olması, yoğun olması, insanların birbirine yakın yaşamalarının bir etkisi ama daha binaların uygunluk olmadığı tartışılır. Henüz şu aşamada sadece bir tasarım diyebiliriz buna.
1: Çok teşekkürler Oray'ın verdiğin bilgiler için. Teşekkür ediyoruz sana. Hem bireysel önlemleri dinledik Fransa'daki örneğin hem de hükümetlerin acil durum planını. Ne yapmak lazım? En çok kimler risk altında? Hangi yaş grupları, hangi meslekler? Bu aşırı sıcaklıklarla nasıl başa çıkılır? Ne yapmak lazım? Size bir sorayım.
2: Oray Bey de bahsetti. Genellikle hastalar. Yani bu konu Amerika'da çok gelişmiştir. Türkiye ve Avrupa'da değil. Amerika'da mesela bilinen bir şey. Apartmanların üst katlarında yaşayanlar, orası daha sıcak oluyor. Hastalar, çocuklar, obezler, bunlar en çok rahatsız olan kişiler. O yüzden Amerika'da bu enerji yardımlarını yazında yaparlar. Amerika'da bu kliması olup da çalıştıramayanların elektrik faturasını öder devlet. Hasta yatalaksa ihtiyaç sahibine klima verir. Belediyeler sabahtan fakir mahallelerden otobüste toplar insanları. Alışveriş merkezine bırakır, akşam tekrar geri alır. Kızılaç su dağıtır yollarda. Serinleme merkezleri belirlenmiştir, onlar konur. İşte okullar tatil edilir. Yani bunlar bir afet olarak bu kayıtlarda vardır. Kontrol listeleri ve standart operasyon listeleri vardır. Türkiye'de ve Avrupa'da sıcak hava dalgası bir afet sayılmaz. Yok böyle bir şey kayıtlarda. O yüzden Fransa'da 2003 Ağustos ayında 35 bin kişi ölmüştü. O zaman da yazın tatilde böyle sahipsiz kalmıştı yaşlılar. Şimdi bu bölgelerde bu kültür yok yani. Soğuğa karşı hep her şey planlanmış, hazırlanmış. Binalarda dediği gibi Oray Bey'in kışa yönelik camlar küçük, havalandırma, ventilasyon zayıf. Klima ancak camdan koyabilirsin egzoz borusunu dışarı. Dışarıya duvarı kırıp bir ünite koymak mümkün değil. Bu yani ama tabii bazen çok pratik tedbirler de alabiliyorlar mesela işte camlara alüminyum folyo ile kaplatıyor camı böyle alüminyum folyo. Güneşi içeri almamak gerekiyor yani önce ısıtmamak lazım.
1: İçeriği serin tutacağız. Evet
2: güneşi içeri koymamak gerekiyor. Yani onu yapıyor vatandaş ama tabii alışık olmadıkları için özellikle bu yaşlı hastalar şeyler bunlar sıkıntı yaşıyorlar. Yine Oray Bey'in bahsettiği bu kent ısı adısı etkisi beton yüzeyler gündüz sıcak. Güneşi yutuyorlar, gece bunu geri veriyorlar. Geceleyin vücut dinlenmesi gerekirken tekrar bu sıcak etkisinde vücut kendine gelemeyince zaten ondan sonra ölümler başlıyor. Sıcak hava dalgası biz en az 3 gün 5 5 olmasını bekleriz. Geceleri tropikal gece deriz. 20 derece ve üzerindeyse insanlar uyuyamaz. Hı hı. Şimdi gündüz çok sıcak, hiçbir şey yapma böyle otur. Vücut sürekli sıcaklığını ayarlamaya çalıştığı için akşam yorgun hissedersiniz kendinizi. Isı bitkinlik denir buna. Gece de yine vücut kendine gelemezse bu sefer ölümler başlıyor.
1: Asıl tehlike gece o zaman.
2: İşte gece serinleme yoksa hem gece hem gündüz 3 gün 5 5'e çok sıcaksa sıkıntı o zaman başlıyor. Tabii bir de yaşlılarda su içme alışkanlığı kayboluyor. Susamadan su içmeyi bilmiyoruz. Çocuklar, gençler giymeyi bilmiyor. Yani bu açık renk, bol, şapkasız çıkma muhabbi, güneş kremi, güneş gözlüğü benim burada... Bunlar yani bunlar artık bir aksesuar değil. Özellikle 10 ile 16 arasında ve güneş kremi. Ama bizde tam tersi. İnsanlar güneş kremini sürüp güneşin altına yatıyor.
1: Doğru, yanmak için.
2: Güneş kremi yanmamak için. Ama gel anlat yani bu bir şey kültür meselesi. Anadolu'da köylü buna alışık yani. Anadolu köylü sabah namazına gider bağına. Güneş yükseldiği zaman 10 gibi vesaire. bırakır işi, gider siesta yapar, yatar uzanır bir ağacın altında. Tekrar öğleden sonra belli bir saatte sonra tekrar çalışır. Şimdi bunları dışarıdaki

0: yaşamı buna göre ayarlamamız lazım. Şimdi Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de bir sıcak hava dalgası erken acil uyarım sistemi planı yapmaya çalışıyor. Yani Türkiye'de bu konuda bir uyanış var yani bir atılım var. Bunu yavaş yavaş herkes yapacak. Yani sıcaklarla yaşamak, biz biraz alışılmışız gibi duruyorsak da ama bir sıcak hava dalgası planımız yok.
1: Ve henüz o çok korkulan bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşmadık.
0: Ha bu sene yok. Evet bu sene Türkiye ılıman geçiyor. Yani bu yazın başında her yazın başında olur ya bu sene kavrulacağız.
1: Evet.
0: 100
1: bu
0: yılın
1: sene de
0: bin,
1: korkmuştuk bayağı
0: birisi
1: yaz
0: 100
1: başında.
0: yıl der öbürü onu 1000 yıl yapar.
1: Doğru.
0: Millet de çok seviyor öyle haberleri. 100 yıl, 1000 yıl, 500 yıl derken bu sene şu ana kadar serin geçtik. O da işte Omega bloğunun ayağında olmuş olmamız. O ortadaki ısıl kubbe Avrupa üzerinde şu anda kalıyor. Böyle doğuya doğru geldikçe zayıflayarak geliyor bize. Tam da öyle gelmiyor yani. Böyle bir şansımız var.
1: Bilim insanları dünyayı soğutmanın bir yollarını arıyor diye bir şey söyledim programın başında.
0: Ya.
1: Şimdi hocam siz gülüyorsunuz ama ben önümdeki analizleri bir size sorayım müsaadenizle. Şimdi bir tane projelerden birisi der ki uçaklarla sülfür dioksit ya da bir başka maddeyi salalım. Böylelikle güneş ışınlarını uzaya geri gönderelim ve dünyayı birkaç derece soğutalım. Bu sistem mümkün müdür? Böyle bir müdahaleyle dünya soğur mu? Ne dersiniz?
0: Ya işte hayal kurmak parayla değil yani hayaller çok. Mesela bir hap yutalım, bütün vücudumuz temizlensin, gençleşelim. Kafamıza şunu sürelim, saçlarımız böyle olsun.
1: Hocam çıkarıyorlar ama mesela şimdi yiyorsunuz,
0: Yani zaman olur belki de. Tabii onun şimdi o tabii işin semptomlarını çözmek. Yani adam şimdi niyeti yok yani fosil yakıtlarını azaltalım.
1: tabii.
0: Yeşil beton oranı düzgün kentler yapalım. Yani doğayı koruyalım diye bir derdi yok. Ya
1: O da
0: başka diyor
1: olsun, bu da olsun.
0: sen biz diyor onu atarız diyor işte. Başka şeyler de var. Ayna koyalım yukarıya.
1: Ayna var.
0: Ayna
1: Deniz
0: da
1: bulutlarını parlatmak görüyorum. Deniz
0: var.
1: tuzunu parçacıklarıyla yine
0: Ya
1: güneş ışınlarını
0: tabii bunlar
1: yansıtmayı.
0: profesör zihni sinir projeleri böyle çok. Yani iklim geo engineering deniyor buna. Böyle çok projeler var.
1: Hı. Bunları
0: Ama
1: gerçekçi bulmuyorsunuz siz.
0: yani bunlar hayal yani. Sana hayal kuruyorsun diye bir şey diyemiyoruz ama yani sen doğayı korumak yani işin kolayını yani ne bileyim ben yani orada işte proje geliştirip burada para kazanayım gibi gerçekten mesela doğaya dost bir yaşam, iklime dost bir yaşam daha mı zor geliyor yani bilmiyorum. O zaten 2100 yılından sonra dünya kendi kendini soğutacak zaten.
1: Öyle mi?
0: Evet, ama o zamana kadar kim öle kim kal olacak? Ne kadar bitki, hayvan, insan ölecek, bitki türü yok olacak. Yani şu anda 7. yok oluşu yaşayacak dünya. Çünkü düşünsenize mesela ısınıyor ya ama mesela bitkiler, böcekler dağın tepesine tırmanıyor soğuğa alıştığı sıcakla. Isınıyor tekrar çıkıyor. Zirvede bitince ne oluyor? Kayboldu, yok oldu. Hepsi uçtu gitti. Türler yok oluyor. Bir sürü insan ölüyor. Şimdi bazıları da bunu böyle. Bu etik değil bu ama.
1: Ha, onu
0: Bilin,
1: diyecektim.
0: etik
1: Pek
0: değil.
1: çok tartışma var mesela bunu soruyorum ama hem hayata geçmesi hakikaten çok zor deniyor. Hem bölgesel etkileri olabilir deniyor. Hem de iklime böyle bir müdahalenin hem etik olmayacağı hem de yine bir eşitsizlik yaratacağı
0: Evet.
1: iddiaları var.
0: Evet.
1: Siz de öyle görüyorsunuz
0: Ya
1: o
0: öyle
1: zaman.
0: tabii. Zaten bu mesela uluslararası bir toplantı yapsak burada Birleşmiş Milletler
1: Hı.
0: falan böyle bir öneri getiremez kimse. Etik değil yani. Çünkü yani hele hallederiz abi mantığı bu yani. Ya hallederiz abi biz ileride şimdi bunu tohumlarız. Şunu yaparız. Ağaç, plastik ağaç dikeriz. İşte gemileri batırırız. Denizleri tohumlarız. Denizlerde daha çok plankton olur. İşte aynalar koyarız. Ne bileyim böyle bir ton şey var, hayal var. Bu hayallerle şu anda yok oluyor insanlar. Yani şu anda artık zaten eylemciler, aktivistler bunu artık krizlemeye başladı. Biz iklim değişikliği diyoruz ama iklim krizi diyor. Hani bugün yarın değil artık oluyor yapacaksanız bir şey yapın. Yani bu ileride bunu hallederiz abi mantığı bu. Bu mantıkla kimse şey yapamaz yani hareket etmemesi lazım. Zaten alınmış kararlar var. Bunları uygulayacağız. 1,5 derecede tutmamız gerekiyor. 1,5'ü de geçmek üzereyiz. Yani doğayı, çevreyi korumamız lazım. Yeşil oranı. Bakın şimdi eskiden Türkiye'de yani doğal mimaride caddeler, sokaklar denize dik yapılırmış. Çünkü deniz karameltemi içeri girip
1: Hı.
0: çıksın, serinletsin. Şu anda öyle bir şey yok. Yani biliyor musunuz? Yani eskiden mesela Güneydoğu Anadolu'da binaların üzerinde Batkir denen böyle bir baca vardı. Batkir. Batkir bacası içinde böyle şey var. Hava giriyor içeri. İçerideki perde gibi bir şey var. Rüzgar nereden gelse onu alıyor içeri dağıtıyordu. Bütün bu doğal şeyleri yok ettik. Her tarafa tek tip bina yapmaya başladık. Binaların yüksekliği, caddelerin yönü, binaların rengi. Şu anda öyle bir şey yok. Eski Türk evlerinde camlar karşılıklı yapılırdı.
1: Her şey uygundu aslında.
0: Ya işte iklime doğru. Şimdi tek tip yani. Burada Trabzon'da nasıl, burada nasıl yapıyoruz? Trabzon'da aynısını yapıyoruz. Urfa'ya da aynısını yapıyoruz.
1: Ama uymuyor oraya.
0: Yani Urfa'nın bir rengi var, bir şekli var, bir malzemesi var. Yani bu iklimi biz birazcık sohbet olarak havadan sudan konuşmaya, ama uygulamada iklimi görmüyoruz. Yani şu anda bu kentsel dönüşümde mesela enerji verimliliği de katılmış işin içine. O yani o faydalı bir şey. Hem iklim hem deprem konusu. Ama bizim biraz daha farklı davranmamız lazım. İklim dostu binalar, şehirler üretmemiz lazım. İşte diyor ya işte sular geliyor işte şuradan püskürtüyorlar suları böyle filan. Bunun yerine ağaçlarla böyle taç olmuş sokaklar lazım.
1: Yapmamız lazım. Evet. Tam oraya götürecektim sizi. Şimdi o binalardan püsküren sular var ya, Japonya'da çok yaygın olarak karşımıza çıktı. Bir Japonya'ya bağlanalım mı? Bir soralım. Bu görüntü gerçi Çin'den şu an arkadaşlarımızın getirdiği. Fakat aslında Japonya'dan ilham almış yine bu binalardan püsküren sular. Bir Japonya'ya bağlanalım. Beyza Kaya'ya bağlanacağız. Soracağız bakalım halkı serinletmek için neler yapılıyor? Bu serinletme sistemleri nedir? Hoş geldiniz Beyza Kaya.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Gizem Hanım.
1: Merhabalar. Şimdi alınan önlemleri bir sormak isteriz. Bu kuru sis yöntemi çokça karşımıza çıktı Japonya'da halkı serinletmek için. Ve daha pek çok önlem var. Sizden dinleyelim lütfen.
2: Suyu yaklaşık olarak 10 mikrometreden daha küçük, böyle gözle görülen zerreler halinde püskürten bir teknoloji var. Buharlaşmalı soğutma teknoloji diye geçiyor. Bu sistem de daha çok böyle damlacıkların havada anında buharlaşması ve çevredeki ısıyı böyle emmesi prensibiyle çalışan bir teknoloji. Fakat mesela bunu bu Çin'deki görüntüler gibi çok büyük alanlarda değil de daha çok böyle bazı metroların girişlerinde, özellikle bazı çok turistlerin gezmiş olduğu tapınakların belli bölgelerinde, otobüs duraklarında ya da alışveriş merkezlerinin önünde görebiliyoruz. Tokyo'daki en büyük püskürtme Roppongi His denilen, buranın çok böyle ünlü bir alışveriş ve yaşam alanında 185 metrekareyi yaklaşık soğutan bir yer. En büyüğü, ama onun dışında daha böyle daha küçük yerlerde ve lokal şeklinde görebiliyoruz. Bu su ısıtma, dry mist diye geçiyor.
1: Evet, şu an fotoğraflar da geldi ekrana.
2: Evet, bunlar Japonya'dan. Anlık böyle dediğim gibi alışveriş merkezlerinin önünde, bekleme yerlerinde, tapınaklarının içlerinde belli bölgelerde sadece sınırlı.
1: Başka ne gibi önlemler var Japonya'da, onu sorayım size. Çünkü sadece bu dry mist yöntemi değil, pek çok bireysel, hem bireysel var hem yine hükümetin aldığı önlemler var. Hatta konuyu klimalara da getirmek istiyorum. Çünkü zannediyorum Japonya'da kullanımı yaygın. Biz Avrupa'ya da bir bağlantı yaptık, orada pek yaygın değil ama bu sene büyük bir talep var diye. Hem klimayı sorayım size hem de diğer alınan önlemleri.
2: Evet. Klima kullanımı Japonya'da yani %100 diyebilirim sanırım. Her yerde klima var. Hatta şöyle söyleyeyim, dışarıdan çıkıp içerideki bir mekana girdiğinizde artık üşümeye başlayacak kadar yüksek oranda klima çalıştırılıyor. Japonya'daki temel prensip insanların hayat sağlığıdır. Yani insanın yaşam kalitesi ve insanın hayatta kalmasıdır. Bu anlamda da 2024 yılında 2000'den fazla kişi sıcak çarpması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sebeple de birçok kanun devreye girdi. Bu anlamda da birçok mekan ciddi anlamda klima kullanımını hem teşvik ediyor hem de dediğim gibi içeri girdiğinizde eliniz ayağınız üşüyecek kadar çok soğutulmuş mekanlara girip anında serinlemek mümkün oluyor.
1: Bir de çalışanlar için alınan önlemleri sorayım, hatta öğrenciler için. Mesela kravat zorunluluğu kaldırıldı gibi kıyafet esneklikleri var ya da öğrencilerin ders saatlerinin değiştirilmesi gibi. Hatta yine yönetmenimden rica edeyim, bu dışarıda çalışanlar için farklı giysiler de var, fanlı, klimalı, siz ne derseniz, evet, sensörlü giysiler. Hani biraz da onları sorayım size.
2: Evet, şimdi şöyle, özellikle hava 31 dereceye geçtiği andan itibaren okullardaki tüm etkinlikler, yani dışarıda yapılan etkinlikler iptal ediliyor. Ya klimalı bir alanda yapılıyor veya hiç yapılmıyor. Kravat ve ceket kullanımı da belirli aylar arasında kısıtlanıyor. Bu sadece öğrenciler için.

için geçerli değil. Çalışanlar için de kravat ve ceket kullanımı kaldırılıyor. Ama özellikle inşaat işçileri gibi sokakta çalışanlar ya da trafik polisleri gibi günün tamamını dışarıda geçiren insanlar için farklı önlemler var. Vantilatörlü yelekler bunlar, evet. Bunları kişi giydiği zaman böyle

0: de bir şu evet şu an tam bu ekrandaki görüntü. Bu Japonya'ya has bir şey. Bunun normal pille çalışanı USB ile şarj edileni var şu an görüntüdeki. Ve onun dışında az önceki görüntülerde gördük. Çok ciddi eczanelerden alınabilecek güzel ürünler var. Mesela köpükler var. Sıkıyorsunuz bedeninizde soğukluk yaratıyor. Mendiller var mentollü. Yine vücudunuza sürdüğünüzde onlar da böyle bir serinlik hissi sağlıyor. Ve insanların kıyafetleri, giyimleri bizim ülkemizden çok farklı. Kadınlar hem böyle güzelliğini korumak, hem güneşlenmemek, hem de cilt beyazlığını korumak için birçok kadın burada peçe takıyor. Peçeler burundan itibaren boynu kaplayacak şekilde aşağıya doğru. Kısa kollu tişörtlerin içine giyebilecekleri kolluklar takıyorlar. Şemsiyelerin hepsi UV filtre şemsiyeleri. Bir de şemsiyeye bir tane fan takılıyor. Yani vücudu hiçbir şekilde güneş almadan günlerini bu şekilde sıcakta kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bir de eczanelerde satılan özel bir su var. İyon suları diye geçiyor. Onları da yine içtiğiniz zaman içi böyle hafif şekerli ve tuzlu, hem sıcak çarpmasını önlemesi hem de kişide böyle bir tansiyon ya da daha farklı bir rahatsızlık varsa, şeker varsa kişiyi biraz denge altına almak için çıkartılan özel sular var. Kısacası hem devlet bu anlamda iyi şeyler yapıyor hem de kişisel olarak bireyler de çok ciddi anlamda kendilerini güneşten korumaya çalışıyorlar.
1: Her türlü önlem alınmış gibi Beyza Hanım. Son bir sorum olsun size, az önce görüntülerde gördüğüm bu asfalta yapılan bir çalışma var. O nedir acaba?
0: O ikisini aslında onunla birlikte şundan da bahsetmek istiyorum. Az önce hocamız da bahsediyordu ama şöyle bir şey var. İki tane bence çok güzel önlem. Asfaltlara özel sürülen bir polikarbonat, ismini yanlış veriyor olmayayım, bir madde var ve bu madde asfaltın buharlaşmasını önlüyor. Yani hava çok sıcak bile olsa asfalt 8-9 derecede stabil kalabiliyor. Bir de bunun dışında binaların üstlerini yeşillendiriyorlar. O kadar fazla binanın üstünde bir yeşillik alan yaratıyorlar ki içi orman gibi böyle dolaşabiliyorsunuz. Tabii buraların, benim oturduğum mesela şu anki binada böyle bir sistem yok ama daha çok rezidanslarda ve çok tatlı binalarda var. Bu ekranda görülen de Harajuku Caddesi'nde hem böyle bir orman hem yarı bina gibi. Kısacası hem asfaltta da hem binada da sıcakla ve bu iklim değişiklikleriyle ilgili Japonya elinden geleni yapmaya çalışıyor.
1: Bunun sonucunda da zannediyorum Avrupa'da gördüğümüz gibi büyük bir kriz görmüyoruz desek herhalde yanlış olmaz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Son bir şey eklemek
1: Lütfen
0: isterim
1: buyurun.
0: eğer müsaade edersen.
1: Elbette.
0: 2024 yılında dediğim gibi çok fazla kişi hayatını kaybetti sıcak çarpmasından dolayı. Bunların bir kısmı yaşlı. Bu sebeple belediye yeni önlemler almaya başladı. Özel alarm verilen saatler var. Telefonlara da bazen sinyal gelebiliyor. Ya da sokaklarda belli tabelalarda evet şimdi çok sıcak, şimdi çok dikkat edin gibi böyle bazı yazılı uyarılar var. Bu uyarılar geldiği zaman bazı belediye binaları, bunlar işte kütüphaneler olabilir, bazı belediyelerin belki salonları olabilir. Belediyeler burayı kapıların halka açmak zorunda. Amaç o sırada çok alarm verilen durumlarda kişilerin dışarıda olmalısını engellemek ve en kısa sürede de belediye binalarında kendilerini serinleyebilecekleri alanlara doğru geçiş yapmalarını sağlamak. Bu da yine Tokyo, hem sadece Tokyo'da değil tüm Japonya'da alınan önlemler arasında yer alıyor.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun aktardığınız bilgiler için. Teşekkürler Beyza
0: Rica
1: Kaya.
0: ederim. Japonya'dan hoşça kalın.
1: Sağ olun. Hocam Japonya bayağı bir önlem almış gibi. Ne dersiniz?
2: Bir de onlar kültür olarak yanmaya, güneşte bronzlaşmayı çirkinlik sayıyorlar.
1: Gösterdi ya işte az önce
2: bir de
1: bütün her yer
2: buradan
1: peçe,
2: böyle
1: şemsiye.
2: tabii buradan buraya aşağı doğru eldiven giyerler. Asla bronzlaşmazlar. Yani bronz birisinin çirkin olarak kabul ederler. Onların kremleri bile mesela nemlendirici krem bile sürsen yüzün bembeyaz olur böyle. Hortlak gibi olur. Japonlar güneşten çok korkan bir şey yani de, uzak duran bir ülke. Hani o spreyler var ya mesela suyu spreyliyorlar. Aslında o bizim Anadolu'da var yani. Bizim Anadolu'daki esnaf yolu sürekli ıslatır, sular.
1: Doğru, serinletir bütün sokakları.
2: İşte o ne oluyor? Buharlaşmayla serinleme aynı şey. Şimdi bir molekül, su molekülü bir tane buharlaştığı zaman 540 kalori alıyor ortamdan. O buharlaşmak için fazla.

0: değişmek için. Ama çok nemli yerlerde o işe yaramaz.
1: Hocam şimdi az önce dediniz ya iklim krizi var artık öyle adlandırıyor aktivistler de diye. Bu sene Antalya'da COP31 iklim zirvesi var Kasım ayında. Oradan bir beklentinizi sormak isterim. Şimdi ele alınacak pek çok konu var elbette çözülemeyen hangi sorunlara odaklanacak? Sizce oradan ne çıkar? Nasıl takip etmek lazım zirveyi?
0: Şimdi ben şeyi takip ediyorum. Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Murat Kurum bir de Sıfır Atık Vakfı Başkanı var Samet Ağurbaş. Bunların en çok üzerine durduğu şey şimdiye kadar her sene bir yerde bir yerlerde bir zirveler yapılıyor. Bir sürü sözler veriliyor. Bunların uygulanması, implementation.
1: Takipçisi olunacak
0: gibi. Yani bunlar burada söz verildi. Bunlar söz vermek bir şey yaramıyor. Bunu neden uygulamıyoruz? Yani biraz sanki uygulama üzerinde durulacak. Yani bu kararların alınan şeyler nasıl uygulanması takip edilebilir? Yani belki Antalya'da bu şemalar, bu prosedürler mekanizmayı kurarlarsa çok işe yarayacak. Yoksa böyle toplandır her sene işte bir Azerbaycan, Mısır'da. Yani o bile iklimi değiştiriyor. O kadar kişi oraya gidiyor. Yani biz eğer bu uygulanmayacaksa, bunlar sözler yerine getirilmeyecekse bu toplantının bir amacı yok. Galiba bizimkiler biraz bu konu üzerinde biraz duruyor şu anda.
1: Bakılacak bu taahhütler yerine getiriliyor mu diye.
0: Getiriliyor. Bir de kırılgan grupların yani fakirin, yoksulun, gelişmiş ülkelerin haklarını biraz Türkiye herhalde önemsemeye çalışıyor burada, öne çıkartmaya çalışıyor. Yani bu sözler yerine getirilirse iyi, yoksa otur konuş. Ben artık katılmak istemiyorum o toplantılara. Bir çocuğuna, bir kalabalık.
1: Peki geri dönüşü olmayan bir eşiğe ulaştık mı? Yani bundan sonra her sene daha çok rekor, daha çok sıcaklık, daha çok soğuk havalar. Bunları görür müyüz, yoksa hala bir umut var mı iklim kriziyle mücadelede?
0: Ya biz iklim değişikliğini durduramayız. Mesela şu anda benim dedemin Trabzon'da 100 sene önce yaktığı çoban ateşinin karbondioksiti hala havada. 100 sene daha duracak yani bu. Bunlar hemen yok olmuyor. Ama etkisini azaltabiliriz. Kötü etkilerini azaltabiliriz. Bir de buna uyum sağlayabiliriz. Şimdi mesela biz Karadeniz'de ne yapıyoruz? Bütün yolları, parkları, bahçeleri denizin kıyı doldurup yapıyoruz. Bunları yapmamamız lazım. Derenin içine yerleşmememiz lazım. Bu beton yeşil oranı şehirleri yapmamamız lazım ki iklimden çok zarar görmeyelim. Çok fazla kişi ölmesin. Yani bizim şu an yapabileceklerimiz bunlar. Şimdi iklim değişikliği doğal bir tehlike. Bunun afete dönüşüp dönüşmemesi bize bağlı. Biz buna maruz kalacak mıyız? Biz bundan etkilenebilecek miyiz? Biz buna karşı nasıl bir şehirler inşa ediyoruz? Nasıl bir bina yapıyoruz? İzolasyonumuz. Türkiye'de binaların %70'in hali izolasyon yok. Göğü ısıtıyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Mesela diyelim ki bir bina var, izolasyon yok. Güneş vuruyor mesela duvara, duvar içeriği ısıtıyor. Bütün güneş o duvarı alıyor, duvar içeriği. Sen onu klimayla soğutamazsın, güneşten mücadele edemezsin yani. Şimdi bu Türkiye'nin yapması gereken çok temel şeyler var. Bir kere enerji verimliliği çok önemli, ısı yalıtımı çok önemli. Bu bir tasarruf çok önemli. Yani bu az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. 3 tane şey var. Bu biraz Türkiye'de yaşam şeyi olması lazım. Ben buna bazen ekolojik günahlar diyorum. Yani şimdi öldün gittin, bana soracak dünyaya kadar tahribat verdin. Yani karbon ayak izinle, su ayak izinle ne kadar yıktın geldin yani tükettin. Şimdi bir Türk 2,5 dünya varmış gibi tüketiyor. Bir Amerikalı 5 dünya varmış gibi tüketiyor. Bu dünya bunları yerine koyamıyor. Gelecek nesillerin bütün varlıkların kaynaklarını içinden yok ediyoruz. O yüzden bu israf günahtır. Zaten bir şeye uyum var bizim. Kültürümüz sevmez bunu. Ama tabii bu biraz da televizyonculardan diyelim kaynaklı. Reklamlar sürekli al al al al al al. Bilmiyorum, siz alışveriş yapınca...
1: Tüketim çılgınlığını diyorsunuz.
0: Evet, alışveriş yapınca psikolojinize iyi geliyor mu?
1: Gelmiyor hocam.
0: Ya, çoğunun geliyor.
1: Benim psikoloji çok bozuk demek ki.
0: Çoğunun tüketim hastalığı var. Al al al al al. Az tüketmemiz lazım. Nereye alıyorsunuz? Doğru. Geri dönüştürmek çok önemli, bir de yeniden kullanmak. Yani eskiden büyüklerinin elbisesini küçükler giyiyordu falan yani. Şimdi tabii. Zengin olsan bile onu atmamak, kullanmak gerek. Bunlar dünyanın geleceği kaynakları. Sürdürülebilirlik çok önemli bir şey. Döngüsel ekonomi. Şimdi bunları hep konuşuyoruz, süslü laflar da hayata geçirmemiz lazım.
1: Doğru. Yani. Bozmak çok kolay ama geri getirmek çok zor. İklime de insan eliyle de müdahale edemedik. Yani onları da masaya yatırdık, o olmadı.
0: Ya o hayaller, önce insan gibi yaşamamız lazım. Benim hanımın bir sözü vardır, hep ihtiyaç mı, istek mi diye sorar bir şey alacağın zaman. Biz artık isteklerimiz...

0: Bizi kontrol etmemiz lazım. Şey biliyorsunuz bu göktürenleri vurdukları zaman 12 Eylül'de şeyde Amerika'da o zamanki başkan George Bush çıktı televizyona ne dedi? Sevgili Amerikalı vatandaşlarım gidin alışveriş yapın dedi. Çünkü psikolojilerini ancak öyle düzeltebilecekti. Ben de diyorum ki alışveriş yapın ama ihtiyacınız kalın.
1: Gerekeni alın diyorsunuz.
0: Evet, isteklerinizi değil ihtiyaçlarınızı alın.
1: Çok teşekkürler hocam. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu bizimle birlikteydi. Belli ki bir süre daha hatta yaz sonuna kadar bu konular konuşulmaya devam edecek. Ama biz haftaya bir başka konuyla yine burada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 12 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 5'e yaklaşırken yurt ve dünya gündemiyle karşınızdayız. Önemli gelişmeler var. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Abbas bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Detaylara da bakalım hemen. Görüşmeye dair ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Filistin'deki son durumun, ikili ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Gazze Barış Kurulu ateşkesle ilgili ikinci aşamaya geçildiğini ilan etmiş. Ancak Netanyahu yönetimi planı reddettiklerini duyurmuştu. Abbas'ın ziyaretinde bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek de ayrıca vurgulanacak. Abbas son olarak geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ankara'yı ziyaret etmişti. Teröristler Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti'den tam destek geldi. Yeni partide ise hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenleri geçti diyebiliriz. Hangi parti milletvekili hangi oyu kullandı? Yakından bir bakalım.
1: Kabul 468, red 88.
2: Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasayı firesiz destekledi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: 467 oyla kabul edilen yasaya AK Parti'den 268, MHP'den 44, DEM Parti'den 55 evet oyu çıktı. Bu partilerden toplamda 12 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oylama öncesi genel kuruldaki konuşmasında ben ve arkadaşlarım teklife evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz ise seçildikleri ilde millet ne diyorsa ona göre karar verecek açıklamasını yapmıştı. Oylamada Yeni Parti'de hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenlerin sayısını geçti. 91 sandalyesi olan Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel dahil 35 isim evet oyu kullandı. Buna karşılık 54 red oyu çıktı. İki isim ise oturuma katılmadı.
1: Oy sayısı 562.
2: CHP'de ise 29 milletvekili evet derken 2 vekil hayır oyu kullandı. 14 vekil ise oturuma katılmadı.

0: yapılmadı. İyi Parti grup olarak teklifi reddeden tek parti oldu. 29 milletvekilinin tamamı yasaya hayır dedi. Yeni Yol grubunda ise 16 evet, 3 çekimser oyu çıktı. Bir milletvekili genel kurula katılmadı.
1: Teklif kabul edilmiş.
0: Oylamada Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Hüdapar, EMEP, TİP, DBP'li milletvekillerinin tamamı da kabul oyu verdi. Yeniden Refah Partisi çekimser oy kullandı. 10 bağımsız vekilden 7'si evet, 1'i ise ret oyu verdi. İkisi oylamaya katılmadı. Bir milletvekili olan Demokrat Parti de ret oyu kullandı.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk özel yayınına konuk oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasadaki 467 oya dikkat çekerek genel kurulda ortaya çıkan sonuç Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor dedi.
3: Ya, yasa Cumhurbaşkanımızın imzası ile birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Yasanın temel perspektifi örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla feshini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç geleceğiyle birlikte teslimini öngörüyor.
4: Tarihi yasanın aşamalarını anlattı, 467 oyun önemine işaret etti.
3: 467 milletvekili evet oyu kullandı. Bu, çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır, siyasal uzlaşma.
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala özel yayında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ala sürecin iç dinamikler üzerinden yürütülmesinin önemine değindi.
3: Türkiye bakın üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur.
4: Ala, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
3: Bu üç ülkenin bir araya gelmesi, caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de. Ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın da süreç yasası kapsamında olduğunu söyledi. Yıldız, Habertürk yayınına yazılı mesaj gönderdi. Süren tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi yolladığını belirten Yıldız, devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi, sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki SEK vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır, dedi. Yıldız, kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti ifadelerini kullandı. Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödülleri takdim eden Cevdet Yılmaz konuşmasında terörsüz Türkiye sürecindeki kanunun 467 oyla kabul edilmesinin önemini işaret ederek milli irade ve toplumun desteğini göstermesi açısından anlamlı bir sayı oldu dedi.
5: Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin geleceğini ve kardeşliğimizi doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreçtir. Dün milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde 467 kabul oyuyla tarihi bir yasa geçmiş oldu.
6: Tarihi eşiğin altını çizdi. Milli irade vurgusu yaptı.
5: Bu yüksek

0: Tek destek terörsüz Türkiye konusunda milli iradenin tavrını, toplumun desteğini ve ulaşılan siyasi mutabakatı göstermesi bakımından son derece anlamlı, değerli bir oy oranı. Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri ödül töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafenin önemli kazanımlara neden olacağının altını çizdi.
0: Bu süreç tamamen bir Türkiye modeli olarak başlamış ve devam etmektedir ve böylece de sonuçlanacaktır diye inanıyoruz. Üçüncü bir gözün olmadığı, milli irademizle ve kapasitemizle temel sorunları çözme gücümüzü ortaya koyduğumuz bir süreçtir. Türkiye'nin bu temel meselede ortaya koyacağı başarı diğer sorun alanlarında da ülkemize güç verecektir. Diğer taraftan Türkiye'de ortaya konan bu model bütün bölgemiz için de çok önemli bir olumlu etkide bulunacaktır.
1: Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen törende medya özelinde farklı alanlarda ödüller takdim edildi. Yılın ekonomi kanalı alanında ödülü Bloomberg TV adına genel yayın yönetmeni Açıl Sezen aldı.
2: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz, misafir ediyoruz.
3: Yeni parti milletvekilleri genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Yeni parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirildi. Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada yeni parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer aldı. Çerçeve yasa teklifi görüşülürken mecliste dikkat çeken temaslar da yaşandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya geldi. İttifak geliyor mu sorusuna ise istişareleri yoğunlaştıracağız cevabı geldi.
4: Efendim ittifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?
5: Meclisin kapanış fotoğrafı.
4: Şimdilik öyle mi diyelim?
6: Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşme sürerken mecliste dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından üç liderin buluşması yeni ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
7: Yeni bir ittifak diyebilir miyiz?
8: Türkiye'yi seven, güzel ve büyük ülke için çalışan, emeklilik bir an önce sorunlarını çözüp hak ettiği standartlara ulaşsın. Yani insanlar bunun için çabalayan siyasi partileriz.
6: Muhalefet kulislerinde birlikte yemek yiyen üç lidere mecliste yeni bir grup kurup kurmayacakları soruldu.
9: Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Birlikte gerekirse bir takım somut adımları atmaları gerekebilir. Ama şu aşamada biz tamamen bir jimnastik ve fikir kavatisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir noktasına gelmiş değiliz.
10: Sayın Erbakan'ın ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımız sayısını çoğaltacağız.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları gelirken, Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Bakanlar Kurulu'nda Mekke Anlaşması

0: çalışmasından övgüyle bahsetti. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Üçlü zirvenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında uzun vadeli savunma ortaklığının temellerini güçlendirdiğini kaydetti. Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
1: Anlaşmanın amacı bölgede barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek. Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı ve yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olacak.
0: Bir açıklamada Katar'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bölgemizin ve dünyanın güvenliği konusunda işbirliği ve iyi komşuluk üzerine kurulu her türlü savunma mekanizmasına tamamen olumlu bakıyoruz dedi. Tel Aviv yönetimi ise anlaşmanın İsrail için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savunuyor. Yediot, Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, bu İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır dedi. İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor ifadesini kullandı. Yunan Katimerini gazetesi de Mekke Anlaşması Yunanistan'ın bölgesel planlarına zarar veriyor yorumunu yaptı. Tahran yönetimi anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde hiçbir endişe olmadığını belirtiyor. Suriye tarihinin en kritik virajını geride bıraktı. Savaşın gölgesinden sıyrılan ülkede 14 yıllık yıkımın izleri silinmeye çalışıyor. Habertürk ekibinden Ali Yantok ve Ahmet Uludağ da Halep'teydi. Gözleri neler oldu, gözlemleri neler oldu ekranlarınıza getirelim.
2: Evet, Suriye uzun yıllar iç savaşla mücadele etti. İç savaştan sonra da aslında Ocak ayında yine Halep'in mahallelerinde, Suriye'nin güney kısmında, güneydoğusunda terör örgütünden temizlenen bölgelerde Suriye hükümeti tekrar güvenliği sağladı. Ancak Suriye'nin birçok bölgesinde işte manzara bu şekilde. Yıkıntılar çok fazla, tekrar ayağa kalkmayı bekleyen mahalleler var, iş yerleri var, dükkanlar var, hastaneler var. Mesela Suriye'nin en büyük sıkıntısı, ihtiyaçlarından biri de hastaneler, sağlık hizmetleri. Hastanelerin neredeyse %43'ü kullanılamaz durumda ve 12 milyondan fazla Suriyeli hala sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Suriye'de yani yapılacak çok şey var. Dükkanları, iş yerlerini görüyorsunuz zaten. Hala yıkık durumda. Hastaneler de yıkıldı. Çoğu harabeye döndü. Özellikle iç savaş süresince, yani Esad rejimi altında ciddi bombardımana maruz kaldı. Ve şimdi tabii uluslararası yatırımlar da var, destek de var. Onun dışında bir de Türkiye başta olmak üzere buraya gelen yardımlar var. Burada hayatı tekrar ayağa kaldırmak ve sağlık hizmetlerini tekrar burada tesis etmek için çalışmalar yapılıyor. Mesela hastaneler yıkıldıktan sonra, bakın burası bir mescit. Böyle bu mescitleri, camileri hastanelere çevirdiler. Burada sağlık hizmetleri veriliyor. Şimdi Türk doktorlar da, gönüllü Türk doktorları da burada, yeryüzü doktorları geliyorlar. Burada hem gönüllü sağlık hizmeti veriyorlar, aynı zamanda da sağlık eğitimi veriliyor burada Suriyeli doktorlara. Çünkü Suriyeli doktorların büyük bir kısmı, sadece Halep'te 600'e yakın doktor hayatını kaybetti. Bu sadece resmi rakamlar tabii. Çok daha fazlası, binlercesi burada yerinden oldu. Burada göç etmek zorunda kaldılar. İşte tüm bunlardan sonra da Türk doktorlar, yeryüzü doktorları dünyanın birçok bölgesine gidiyorlar. Tabii Suriye'ye de geliyorlar. Burada Halep'te işte bir camiyi bu şekilde hastaneye çevirdiler. Burada sağlık hizmeti veriliyor yerel doktorlara. Yani doktorlar yetiştiriliyor Türkiye tarafından. Türk doktorlar geliyor burada, hem tıbbi cihaz, ilaç, aynı zamanda eğitim veriliyor ve bu şekilde Suriyeliler burada Türk doktorlardan aldıkları eğitimlerle ve onların yardımlarıyla burada sağlık hizmeti veriyorlar. Şimdi yanımızda yeryüzü doktorlarının proje koordinatörü Yunus Emre Yapıcı var. Efendim,

0: Halep'in ciddi bir ihtiyacı var şu anda tüm Suriye'de olduğu gibi. Yeryüzü doktorları burada neler yapıyor, ne gibi ihtiyaçlar var hala bekleyen?
1: Aslında yeryüzü doktorları Suriye Savaşı'nın ilk başladığı günlerden beri sahada sağlık hizmetleri veriyor. Daha sonra 2017-2018 yılından sonra Fırat Kalkanı Barış Bölgesi, Barış Pınarı Bölgesi ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde sağlık hizmetleri vermeye başladık. Buralarda sağlık merkezleri kurduk. Merkezlerimizde birinci basamak sağlık hizmetleri, anne çocuk sağlığı, doğum hizmeti, diş sağlığı hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda eğitim programları düzenliyoruz. Halep'in kurtuluşundan sonra, rejim değişikliğinden sonra da biraz daha Halep'e odaklanmaya karar verdik. Doğu Halep bölgesindeyiz. Temmuz ayından bu yana Doğu Halep'teki 20 farklı mahallede sağlık hizmeti vermek üzere bir projelendirme yaptık. Bugün 14. mahalledeyiz. Bu mahalleler çok kritik mahalleler. İhtiyacın çok yoğun olduğu, sağlık ihtiyacının çok yoğun olduğu mahalleler. Altyapının tamamıyla çökmüş olduğu, elektriğin, suyun olmadığı mahalleler. Yani gördüğünüz gibi hizmet vermek açısından bir mekan bulmakta zorlanıyoruz.
0: Bir cami burası aslında.
1: Bazen bir cami oluyor burası. Bazen bir okul oluyor. Farklı noktalarda çocuklara özellikle burada birinci basamak pediatri hizmetleri vererek ücretsiz olarak doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ilaç ücretsiz muayene hizmeti veriyorlar. İlaçlarımız ücretsiz, bütün muayene süreçlerimiz, tedavilerimiz ücretsiz. Akabinde ihtiyaca göre tekrar başka diğer sağlık kuruluşları, daha profesyonel anlamda ihtiyaçlar varsa onlara yönlendiriyoruz. Bizim dönem dönem Suriye'ye, Halep'te gönüllü sağlık ekiplerimiz geliyor. Gayet spesifik, gayet yapılması zor ameliyatları burada gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda da bu yaptığımız projeler onlara da bir zemin oluşturuyor. Bugün itibariyle 14. mahalledeyiz dediğim gibi 1500'e yakın çocukla çocuğu tedavi ettik. Ve aynı zamanda mahalleleri tamamlandıktan sonra da tekrar durumu analiz edip çalışmalarımızı devam edeceğiz.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. İşte bazen bir cami, bazen bir okul hastaneye çevrilebiliyor. İşte ihtiyaçlar çok fazla. Halep'te, Suriye'nin birçok bölgesine elektrik, su, hastane hizmetleri, tüm bunların tekrar yapılması gerekiyor. Türkiye'de bu konuda öncü durumda diyelim ve Halep'ten sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılan Kolombiya'da en az 234 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
3: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı.
4: Elda.
3: 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
4: Tenemos cerca...
5: Yaklaşık 5 bin ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
3: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
2: İstanbul Esenler'de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi de yaralandı.

0: makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, beş kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde 10 Ağustos'ta Gordiyon Kazı Alanı çevresindeki sit alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre Güler tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yangın Yassıhöyük Mahallesi'nde başlamış, Beylikköprü Mahallesi istikametine ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olmuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştı. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
2: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faali meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
3: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
3: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
1: Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamaları ile gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ile geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu

0: Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve zinet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: İzmir'de müstakil evde çıkan yangın maalesef iki can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kadının küçük torununu kurtardıktan sonra diğeri için eve döndüğü ortaya çıktı.
2: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O sırada evde Rezan Korkmaz eşi ve iki torunu vardı. Yangını gören Rezan Korkmaz torunlarını kurtarmaya çalıştı. 2 yaşındaki Mert'i kucağına alıp dışarı çıkardı. 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın için geri döndü ama alevler bir anda büyüyünce dışarı çıkamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve giren ekipler 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ı Yiğit'in üzerine kapanmış halde buldu. İkisi de hayatını kaybetmişti. Cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangın sırasında ev sahibi Bayram Korkmaz'sa tavan çökünce pencereden atlayarak evden çıktı. Sırtında yanıklar oluşan Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gidince iki çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalmaya başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Aksaray'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Hızla büyüyen alevlerle mücadele kolay olmadı. Önce bodrum kattaki elektrik panosu yandı. Ardından alevler asansör havalandırmasına ulaştı. Hızla büyüyen yangın tüm çatıyı kaplayınca ortaya bu görüntüler çıktı. Aksaray'ın Hassas Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Binada bulunan 5 kişi hızla tahliye edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ise merdiven yardımıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah, fişek ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
3: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
2: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek iz sürdü. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya girdi.

0: Ben ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü. Şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
1: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
0: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
3: Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı kendisini tehdit edip kefen gönderen eski kocasının saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadının daha önce saldırgan hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldığı öne sürüldü. Tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesi ise pes dedirtti.
4: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
0: Bu tehditlerin ardından eski eşinin evini basıp defalarca bıçakladı. Konuşmak için gitmiştim savunması yaptı. Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif Tanrıkulu kadını 8 yerinden bıçakladı.
5: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
0: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrıkulu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım dediği öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6: Neden bıçakladın?
0: Hayati tehlikesi süren Ayşe Katırcı'nın daha önce eski kocası hakkında şiddet olayları nedeniyle defalarca şikayetçi olduğu ve 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.
3: Samsun'da ağaç budayan bir kişi cinayete kurban gitti. Üstelik onu öldüren yeğeniydi. 73 yaşındaki İbrahim Çam, Tekkeköy ilçesinde yaşıyordu. Çam bahçesindeki ayva ağacını budadı. Bunun üzerine Fransa'dan geldiği öğrenilen 46 yaşındaki yeğeniyle arasında kavga çıktı. Tartışma büyüdü, yeğen silahına davrandı. Amcasına ateş açtı. İbrahim Çam hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Yeğeni ise kaçtı. Polisler şimdi onun peşinde. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'na katıldı. Erdoğan, eğitim diplomasisi panelinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Türkiye'ye beyin göçü var dedi.
7: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye gerçekten hem misafirperverliğiyle, hem refah seviyesiyle, hem üniversitelerinin, eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke.
0: Yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor dedi. Türkiye'nin eğitim diplomasisiyle dünyada daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi.
7: Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'nda farklı coğrafyaları bir araya getirmek, eğitim diplomasisi adlı panelde konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönelik beyin göçünü görmeliyiz dedi.
7: Balkanlar başta olmak üzere, Orta Doğu,

0: Kuzey Afrika, Türk dünyası, buralardan gelen öğrenciler için İstanbul'da, Türkiye'de eğitim görmek bir hedef, bir hayal. Ondan sonra Türkiye'de kalmak, çalışmak onlar için bir hedef, bir hayal. Dolayısıyla biz beyin göçünden bahsederken artık Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünün gönül coğrafyamızdan gerçekleşmeye başladığını görmeliyiz.
1: ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken, doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtildi.
2: Trump yönetimi 175 binden fazla kişinin vizesini iptal etti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD vizesinin bir hak değil bir ayrıcalık olduğu savunuldu. Amerikan halkının güvenliğini tehdit eden yabancıların vizeleri iptal edilmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Açıklamada iptal gerekçeleri de sıralandı. Buna göre vizelerin çoğu çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu iptal edildi. Açıklamada saldırı, alkol araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi. Bazı vizelerin ise cinsel saldırı, istismar, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Vize iptali gerekçeleri arasında dikkat çeken gerekçeler de var. Bazı yabancıların vizelerinin muhafazakar yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesine sevinmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Kuzey Afrika'daki bir ABD Büyükelçiliği'nin 100'den fazla vizeyi doğum turizmi yaptıkları gerekçesiyle geçersiz saydığına dikkat çekiliyor. ABD geçtiğimiz hafta çocuklarına vatandaşlık kazandırmak için ABD'ye doğum turizmi yapan kişilere karşı harekete geçmişti. Vize iptallerinin ABD'nin göçmenlik politikasındaki değişimi gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
1: ABD hükümetinin FIFA Başkanı Infantino'ya desteği sürüyor. ABD Başkanı Trump da Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını belirtiyor.
3: FIFA'nın tartışılan başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin desteğini almaya devam ediyor. Birleşik Amerika Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'nda Infantino'yla yakın bir dostluk kurmuştu. Trump hakkında birçok eleştiri bulunan Infantino'ya destek vermeyi sürdürüyor. Infantino'nun görevden alınacağı iddialarına tepki gösteren Trump, "Bu büyük bir hata olur, harika bir iş çıkarıyor, tarihin en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti," dedi. Trump, Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savundu. İngiliz basın kuruluşu The Times, FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığını belirtmişti. Gelen tepkiler üzerine FIFA, plan kapsamında yapılan hatalar nedeniyle özür dilemiş, teklifin gündemden çıkarıldığını açıklamıştı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu ortak açıklamayla Infantino'ya tepki göstermişti.
1: İngiltere'de bir radyo çalışanının merakı Kral 3. Charles'ı 16 dakikalığına öldürdü. Kralın ölümü halinde kullanılmak üzere hazırlanan kayıtları yanlışlıkla yayına veren çalışan durumu fark edince paniğe kapılıp binayı terk etti.
4: Commonwealth Day was an occasion of particular pride.
2: İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölüm anonsu yapıldı. Tüm ülke yasa boğuldu. Hata ancak 16 dakikalık sessizlikten sonra fark edildi. 19 Mayıs'ta Radio Caroline'da yaşanan olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın kralın ölüm halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış 3 ses dosyasını merak edip açmasıyla başladı. Çalışan, kayıtların yalnızca bilgisayarda çaldığını düşündü. Ancak dosyalar doğrudan canlı yayına girdi. Önce Kral Charles'ın öldüğü duyuruldu. Ardından İngiliz Milli Marşı çalındı. Hatayı fark eden çalışan paniğe kapılarak binayı terk etti. Programı uzaktan sunan Barry Marsh da yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline'ın dijital yayını

0: tam 16 dakika sessiz kaldı. Yanlış ölüm ilanı ancak yaklaşık yarım saat sonra düzeltildi. Sunucu, yayındaki yanlış anonslardan dolayı dinleyicilerden özür diledi. İngiliz Medya Denetim Kurumu Ofcom, yanlış ölüm ilanının yayınlanması ve geç düzeltilmesi nedeniyle radyonun iki yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Radio Caroline ise çalışanın meraktan dosyaları açtığını ve yayına yanlışlıkla verdiğini savunuyor.
1: Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcuya giren bir hırsız 3 bileziği incelemeye başladı ve birden alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
2: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
0: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
2: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahalle sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
0: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
2: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusuna baktık. Sigorta giriş falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
1: Aşırı sıcaklar klima kullanımını da artırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede diyebiliriz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı 2 katına çıkacak. Peki bu durumdan tasarruf etmek mümkün mü? Yanıtı haberimizde.
3: Bu yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
4: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani. Klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
0: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
5: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
6: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak.
7: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
8: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
0: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
6: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
9: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
10: 18-20 civarında yaşıyorum.
11: 18'de de çalıştırdığımız oluyor, 23'te de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
1: Konya Ovası'nda obruk sayısı her geçen yıl artıyor. Bu artış AFAD tarafından takip ediliyor. Amaç olası afetlerin zararını en aza indirebilmek.
0: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
12: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
0: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
12: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve tedbir alma adına çok önemli.
0: Sonuçlar ise

0: Çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
1: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir.

Bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerini taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff'a yükseldi. Sarı lacivertliler Lyon'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Lacivertliler playoff turunda Fransız ekibi Lyon'la karşılaşacak. Milli atlet Tuğba Yenigün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi.
1: Milli atlet Tuğba Yenigün Avrupa Şampiyonası finalinde. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ederken milli atlet Tuğba Yenigün'den Türkiye adına sevindiren bir sonuç geldi. Milli atlet Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metre engellide gösterdiği performansla finale yükseldi. Kadınlar 3000 metre engelli ilk turunda piste çıkan Yenigün yarışı 9.33.27'lik dereceyle tamamladı. Serisini 7. sırada bitiren milli atlet elde ettiği dereceyle finale yükselen sporcular arasında yer aldı. Yenigün'ün finaldeki performansı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına takip edilecek önemli mücadelelerden biri olacak. Milli atlet 13 Ağustos Perşembe günü 22.30'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
0: Sporcu lisanslarında yeni dönem başladı. Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile sporcuların sağlık raporu alma süreçleri hızlı ve kolay hale getirildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler e-nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanıyla hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek. Yönetmelikle sporcu sağlık raporu hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek. Yeni yönetmelikle sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek. Beşiktaş'ta Dusan Vlahović transferi an meselesi. Siyah beyazlar 26 yaşındaki Sırp golcüyle her konuda anlaşmaya vardı.
2: Beşiktaş uzun süredir gündemde olan Sırp golcü Dusan Vlahović transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Vlahović Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelinirken transferin tamamlanması için artık resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin Vlahović için uçuş planı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sırp futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah beyazlarla resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Kariyerinde Partizan ve Fiorentina formaları da giyen Vlahović, 2022 yılında yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Torino ekibindeki 4,5 sezonda 168 resmi maçta 66 gol kaydeden Sırp santrafor artık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 23 maçta görev yapan Vlahović, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bonservisi elinde bulunan yıldız golcü için Beşiktaş'ın yüksek maliyetli bir sözleşme hazırladığı da belirtiliyor. İtalyan basınındaki haberlere göre teklifin yıllık toplam değerinin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürülüyor. Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da sürece doğrudan dahil olduğu aktarıldı.
0: Toplumsal dönüşüme ve sorunlara dair çarpıcı bir araştırmanın detayları var şimdi sırada. Türkiye'de toplumu ilgilendiriyor.

0: ilgilendiren 11 farklı alanda yapıldı bu araştırma ve toplanan verilerde çeşitli bakanlıklar ve kurumlardan alındı. Sağlıktan düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılının hastalıkla geçtiğinden çalışma hayatına kadar hepimizi ilgilendiren pek çok başlık var. Öznur Karslı Çetiner bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen sonuçları sokağa sordu. Siz haberimizi izlerken biz bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Erken baba oldum ben.
2: Kaç yaşında?
1: 17 yaşında. 4 tane çocuk var. Bizim insanlarımız maalesef şimdi evlenmiyor.
2: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
3: Evet, doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar, evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
4: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı.
2: Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olmuştur?
5: 30'larda mı?
2: 34.9.
5: Yaşlı. Genç nüfus azaldı yani, evet.
4: Veriler Toplumun Görünümü adlı çalışma için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi.
2: Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu. Ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
6: 1+1 evlerden zaten artışından da belli. Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
2: Tek mi yaşıyorlar?
6: Evet.
2: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
3: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk.
4: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi.
2: Ömrümüzün 20 yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
7: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
8: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
4: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
6: Valla bir sene olmuştur gitmeyeli.
4: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
5: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
2: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
1: Çevremde çok var.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli

0: Eşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 12 Ağustos çarşamba sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya gelirken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. İçişleri Bakanlığı'nca bugün Terörsüz Türkiye toplantısı yapılacak. 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda süreç yasası ile ilgili mülki idarecilere de bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
1: Sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
0: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çerçeve yasanın meclisten geçmesine dair değerlendirmelerde bulundu. 467 kabul kararı dünyaya çok büyük mesaj verdi dedi. Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.
2: 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
1: Çerçeve yasanın genel kurulda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye modeli vurgusu yaptı.
2: Esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde yöntem olarak bir adres olacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.
2: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
1: Çelik teklife dair yapıcı eleştirileri önemli bulduklarını söyledi. İyi Parti'ye yönelik eleştirileri vardı.
2: Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken maalesef son derece yıkıcı, sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu.
0: Terörsüz Türkiye yasasının mimarı olan partiler yaz döneminde sahada olacak. AK Parti, MHP ve DEM Parti süreç yasasını kapsamını anlatmak için halkla buluşacak.
1: AK Parti ve DEM Parti il il gezecek, MHP il ilçe kongrelerinde bilgi verecek. Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak, toplum desteği bu şekilde artırılacak.
3: 1 Ekim 2026 Perşembe günü.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yaz döneminde ise AK Parti, MHP ve DEM Parti sahada olacak, Terörsüz Türkiye'yi anlatacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenilmişti. Bu kapsamda MKYK üyeleri için planlama yapılacak. Üyeler ziyaret edecekleri illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek, süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. MHP'de ise 15. olan Büyük Kurultay süreci devam ediyor. Büyük Kurultay Mart 2027'de yapılacak. İl ve ilçe kongrelerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmayları, milletvekilleri konuşmalar yapacak, terörsüz Türkiye sürecini anlatacak. DEM Parti milletvekilleri de Eylül ayının ilk haftasına kadar sahada olacak. Milletvekilleri görevlendirilecek. Sürece toplumsal desteğin daha da artırılması için il il, ilçe ilçe gezilecek. Çerçeve yasa ve süreç anlatılacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek süreçle ilgili teklifin kabul edilmesini değerlendirdi. Terörün sona ermesi ekonomimizin potansiyelini güçlü şekilde ortaya çıkarmamıza önemli katkı sağlayacak dedi. Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldığını belirtti. Mecliste geniş bir mutabakatla kabul edilen düzenleme, ülkemizde huzur, güven ve kardeşlik ortamını daha da güçlendirecektir ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, terörün sona ermesinin kaynakların verimli alanlara yönlendirilmesine, yatırım ve üretimin desteklenmesine ve ekonominin potansiyelini güçlü şekilde ortaya çıkarmasına önemli katkı sağlayacağını da kaydetti. Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, şehadetinin 9. yılında da unutulmadı. Eren, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
4: Ne kurban olsun çileleri var oğlum.
5: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
1: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
5: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika. Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
4: Erenim, çileli Erenim.
1: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersakçılan teröristlerin yerini askerlere gösterirken kurşunların hedefi oldu. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
4: Anne kurban olsun çileleri var oğlum.
0: Şehit yakınları ve gazilere yönelik yeni kanun kapsamında terörle mücadelede

0: Malum sayılmayan vatandaşların başvuruları 1 Eylül'de başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından duyurdu. Terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayan vatandaşlarımıza yönelik başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlıyor dedi. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli ve güvenlik korucuları başvuruda bulunabilecek. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak.
1: Elektrik.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya resmi ziyarette bulundu. Bulgar mevkidaşı Demer Diyev'le yaptığı basın toplantısında suç örgütleriyle mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi.
2: Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Yeni nesil suç örgütleriyle veya terör örgütleriyle mücadele etmek için de hem Türkiye'nin hem de Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı paylaşan, aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere Türkiye tarafından ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımlar ve destekleri sağlayacağına inanıyorum.
0: Şile Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi.
3: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya bu suçlamalar yöneltildi. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. 53 sanıklı iddianamede istenen cezalar belli oldu. İddianamede tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın örgüt elebaşı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
4: Sözümüzün kesilmesine biz karşı çıkıyorsak biz de hiç kimsenin sözünü kesmeyiz.
3: Savcı Kabadayı için irtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ceza istedi. Toplamda 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şile Bezi Festivali'nde sanatçılara ödenen ücret üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in firması tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Berkan Tacil ve Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ismi de iddianamede yer aldı. Berkan Tacil'e resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve rüşvet, Yeliz Kaya'ya ise dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İddianamede toplam 53 şüpheli için hapis cezası istendi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Görüşme Trablus kentinde yapıldı. Fidan ve Dibeybe baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Bakan Fidan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi. Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan 2 gün sürecek Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmelerine devam edecek. Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesini ele alması bekleniyor. İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Arabulucu Pakistan tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. İran'ın ise bazı şartları var. Tahran yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu şartlar

0: belediyeye iletildi.
1: Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Çin'in Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi. Rizai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan'la Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar, deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret, Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi daha hedef aldığını belirtti. Panama bayraklı kargo gemisinin İran limanına doğru seyretmeye çalıştığı kaydedildi. ABD helikopterinin geminin makine dairesine iki füze fırlattığı açıklandı. ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası 11 Ağustos'tan beri sürüyor.
0: Libya'nın başkenti Trablus'taki Zaviye Petrol Kompleksi'ne iki yeni saldırı düzenlendi. Üç gün içinde komplekse yönelik saldırı sayısı 5'e yükseldi. Son saldırılar dizel tankına patlayıcı yüklü İHA ile gerçekleştirildi. Tankta hasar meydana geldi. Çıkan yangın ise büyümeden kontrol altına alındı. Ülkedeki yakıt tedarik sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi. Zaviye kentinde son dönemde silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Petrol kompleksi çatışmalarda hasar alıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldı. Çeşitli şirketlerle teknik diyalogların başlatılmasına karar veren İngiltere Hava Kuvvetleri için potansiyel adaylardan biri de Hürjet. Bu ihracatın gerçekleşmesi durumunda Hürjet, İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
2: İngiltere gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
0: Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni bir araç alırken ödenecek sigorta ücreti 19.071 liraya yükseldi. Basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretlerinin yaklaşık %4 zam yapıldı.
2: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı.

0: Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lira ile 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266, 55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966, 53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. 2025 yılında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.
2: Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı.
0: Doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekti, uyarıda bulundu.
2: Küresel ölçekte bilhassa medya ve sosyal medya üzerinden doğurganlığı azaltmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Bu anlayışı aşındırmaya çalışan bir dilin aile ve nüfus politikalarımıza yön vermesine asla izin veremeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. Doğum hızını artırmak için atılan adımları anlattı.
2: Analık iznini doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardık. Çoğul gebeliklerde ise bu süreyi 26 haftaya kadar yükselttik. Babalarımıza verilen mazeret iznini ise tüm sektörlerde 10 güne yükselttik. Kamu kurumlarımızda çocuk bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısını 50'den 30'a indirdik.
1: Meclis Terörsüz Türkiye yasasını kabul ettikten sonra 1 Ekim'e kadar çalışmalarını ara verdi. Son yasa yılında toplam 21 kanun kabul edildi. 11 yargı paketi, emekli aylıkları düzenlemesi, öğrenci affı bu düzenlemeler arasındaydı.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Meclis yasama yılı Terörsüz Türkiye sürecini kanunlaştırarak kapattı. 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
3: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
0: Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'den bu yana 21 kanun ve 15 uluslararası anlaşmayı kabul etti. Geride bıraktığımız yasama döneminde 11. yargı paketi yasalaştı. Covid düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Vergi düzenlemesi, en düşük emekli aylığının artırılması, öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler de genel kurulda kabul edildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin teklif de yasalaştı. Vatandaşı yakından ilgilendiren farklı düzenlemeler de hayata geçirildi. Hobi bahçeleri, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik teklif ve fahiş sit aidatlarının önlenmesini öngören kanun teklifi de yasalaştı. İBAN'ını kiralayanlara yönelik düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de yasalaşan teklifler arasında yer aldı.
1: Sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık, sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi, takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.
4: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
5: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
6: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
7: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
4: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
5: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
7: İyi de orayı alışveriş yeri kullananların hiç mi suçu yok?
8: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
9: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
10: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
5: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
4: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
8: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
7: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
10: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
8: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
9: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
4: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
7: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
4: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
9: Kıyafet, bilet bazen.
11: Kıyafet, işte takı.
10: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
4: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
10: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
4: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
5: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
1: Kahramanmaraşlı bir hemşirenin kuvezdeki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Son olarak adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Rapora göre bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir etkisi yok.
0: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
12: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
0: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazer Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazer Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
12: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
0: Rapor

0: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
1: Benim çocuğum doğdu. 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
0: Çocuğun yürüme bozukluğununsa mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
1: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
0: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
2: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu kez Belarus'la Rusya sınırındaki ticari tırlar dronların hedefi oldu. Saldırıya şahit olan Türk tır şoförleri korku dolu anları paylaştı.
3: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.
0: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
3: Bu üçüncü araba dördüncü araba araba yanıyor.
0: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
3: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
0: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
4: Yanımız da drone şeyi kapattı. Drone sayısı. Ukrayna drone. Burası Belarus, Rusya kapısı.
0: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
2: Umman açıklarında karaya oturan tankerden sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürerken Greenpeace yetkilileri sızıntının çok daha büyük bir alanı kapladığını ve çevresel endişelerin arttığını belirtiyor.
0: Umman açıklarında saldırıya uğradı. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Asya'ya taşınmak üzere yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolüyle yüklü olan Karolin Bezengi adlı tanker, ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulundu. Deniz güvenliği kaynakları gemide bir saldırı sonrası patlama yaşandığını değerlendirdi. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrolün 400 kilometre karelik alana yayıldığı belirtildi. Sızıntı uydu görüntülerine de yansıdı. Çevre örgütü Greenpeace, sızıntının 600 kilometre karelik alana yayıldığını iddia ederken, yetkililer çevresel endişelerin arttığını vurguluyor. Sızıntının Halaniyat Adaları'nın kuzeydoğusuna doğru uzandığı ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar sürerken petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanından yükünü alan gemi Mayıs sonunda Süveyş kanalından geçmişti. Geminin şu an Umman'ın güneyindeki Zofar açıklarında bulunduğu belirtiliyor.
2: Suriye'nin Esad döneminden kalan gizli nükleer malzemeler için İsrail'e anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Axios'ta yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Saha 99 adlı tesisteki nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor.
0: İsrail Suriye ile anlaştı. Suriye'deki nükleer malzemeler ülkeden çıkarılacak iddia Amerikan basınından. Axios'ta yer alan habere göre Suriye'de yıllardır gizli tutulan nükleer materyaller için harekete geçiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in son 2 yıldır yakından takip ettiği Saha 99 olarak bilinen tesisteki nükleer malzemeleri Suriye'den çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre tesiste İsrail'in 2007'de bombaladığı El Kibar nükleer reaktörü projesinden kalan materyaller depolandı. ABD'li bir yetkili, malzemenin uranyum cevherinden elde edilen ve işlenip zenginleştirilebilen sarı pasta tozu içerdiğini aktardı. Malzemelerin doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamayacağı ancak kirli bomba yapımında kullanılabileceği belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre İsrail, malzemelerin çıkarılmaması halinde tesisi vurabileceği mesajını Washington'a iletti. İsrail'in bir diğer endişesi ise Türkiye'nin Suriye yönetiminin malzemelere erişmesine yardımcı olabileceği ihtimali olduğu iddia edildi. İddiaya göre İsrail'in olası bir askeri müdahalesini önlemek isteyen Trump yönetimi Tel Aviv'e bekleme çağrısı yaptı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı devreye soktu. Yaklaşık 3 hafta önce Şam'la ajans arasında malzemelerin tamamen çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ajanstan bir heyet önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.
2: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzenin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karar verdi. Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni eski Dera Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf idama mahkum edildi.
0: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi. Suriye'nin yeni yönetimi Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmış, davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Esad, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen Necip Atıf'la aralarında Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık da idam cezasına çarptırıldı. Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğu açıklandı. Atıf dışında diğer tüm sanıkların firari durumda olduğu belirtiliyor. Beşar Esad, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Hafız Esad'ın ardından Suriye'nin başına geçmiş ve ülkeyi Aralık 2024'e kadar kesintisiz olarak yönetmişti. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Esad rejimi devrilmiş, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından Irak'a ve İran'a kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılsa da nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.
2: Ve yurda döndüğümüzde İstanbul Esenler'de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi de yaralandı.
5: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
2: Aksaray'da bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Hızla büyüyen alevlerle mücadele kolay olmadı. Önce bodrum kattaki elektrik panosu yandı, ardından alevler asansör havalandırmasına ulaştı. Hızla büyüyen yangın tüm çatıyı kaplayınca ortaya bu görüntüler çıktı. Aksaray'ın Hassas Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Binada bulunan 5 kişi hızla tahliye edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ise merdiven yardımıyla alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bursa'da bir

0: Bir kişi eşi ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Zanlı çifti cinayetin ardından gözaltına alındı.
1: Eniştesine sokak ortasında kurşunu yağdırdı, ardından gittiği evinde eşini katletti. Çifte cinayetin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İsmail Matur sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz'la karşılaştı. Yanındaki tabancayı eniştesine doğrultup peş peşe 8 kez tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan 56 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra döndüğü evinde eşi Canan Matur'u hedef aldı. 27 yaşındaki kadını da silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölen iki kişinin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İsmail Matur gözaltına alındı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcuya giren bir hırsız 3 bileziği incelemeye başladı ve birden alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
2: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
1: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
2: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahallede sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
1: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
2: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusuna baktık. Sigorta girişi falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
0: İtalya'da havalimanında piste giden özel jeti yer hizmetlerine ait araç çarptı. Evet, görüntüler Milano şehrinden. Yer hizmetleri şirketine ait araç piste ilerleyen özel jetin burun kısmına çarptı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bu yaz Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar kuraklık dalgasını tetikledi. İngiltere'nin %71'inde kuraklık görüldüğü açıklanırken Fransa'nın 43 vilayeti için turuncu sıcaklık alarmı verildi. Kuraklık nedeniyle Avrupa'daki 5 büyük nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi.
1: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası şiddetli kuraklığa neden oldu. En büyük 5 nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere ve Galler'de son 109 yıldır görülen en kurak Temmuz ayının yaşandığı açıklandı. İngiltere'nin %71,3'ünde kuraklık görüldüğü, bu bölgelerde yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı açıklandı. Ülkenin tüm bölgelerinde de su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu yıl tarihin en sıcak Temmuz'unu yaşayan Fransa'da da sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 43 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin batısı ve güneybatısında termometrelerin 36 ile 38 derecede seyredeceği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Claire Nalis, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığını duyurdu. Nalis, deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kuraklık nehirlerin debilerini de önemli ölçüde düşürdü. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi Kopernik verilerine göre Ren, Thames, Tuna, Rhone ve Po nehirlerindeki debi son 34 yılın en düşük Temmuz seviyeleri olarak ölçüldü. Hollanda'da da etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Nijmegen ve Arnhem yakınlarındaki nehirlerde de su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tuna Nehri'nde su seviyesi

0: nin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Cernavodo nükleer santralinin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği belirtiliyor.
1: ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump, kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
0: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ruff Mildenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
1: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hem mevcut Başkan Trump'ı hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştirdi. Katıldığı bir podcast'te Netanyahu hakkında kötülüğün vücut bulmuş hali dedi.
2: Netanyahu kötülüğün vücut bulmuş hali. Açıklama eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan. Hunter Biden, ABD'li podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat verdi. Antisemitizm suçlamalarının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik eleştirileri susturmak için kullanıldığını söyledi. Netanyahu hakkında da konuştu.
3: If it's anti-Semitic to point out that Bibi Netanyahu is evil incarnate, then you know what? I don't know what to say to people anymore. I mean, all you have to do is just open your eyes.
2: Hunter Biden, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı da hem siyasi konular hem de İran'daki savaş nedeniyle eleştirdi. Trump'ı bir tehdit olarak tanımladı.
3: For me, the one existential threat that I think that we face as a country is Donald Trump.
2: Hunter Biden'ın röportajı İsrail ve ABD basınında da yer buldu. Yıllarca zıt siyasi görüşlerde olan Hunter Biden'la muhafazakar Tucker Carlson'ın İsrail ve Netanyahu konusunda hemfikir olmasına dikkat çekildi.
1: Vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
0: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi.

0: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Bir kişi Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük ayağında mahsur kaldı.

0: Buradan ulaştığı bilinmiyor ama onu görenler hem şaşırdı hem de kurtarmak için seferber oldu. Evet, keçi kurtarma operasyonundan bahsediyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağında mahsur kalan keçiyi görenler hemen ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri hızla o noktaya geldi ki ekranlarınıza da yansıyor kurtarma operasyonları. Viyadükten halatla köprü ayağına indi. İtfaiye erleri keçiyi iple bağladıktan sonra da güvenli şekilde birazdan yukarı çekecekler. Yukarı çekerek mahsur kaldığı yerden de kurtardı. Nefes kesen o anlar işte böyle görüntülendi değerli izleyiciler. Keçi daha sonra tabii ki sahibine teslim edildi ama viyadük ayağına nasıl ulaştı da bilinmiyor. İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt'ta gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru araç ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Gece saatlerinde İstanbul semaları meteor yağmuruna sahne oldu. Meteorlar atmosfere girerken parlak mavi yeşil renkte uzun izler bıraktı. Meteor yağmuru Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından kayıtları izleyen araç sahibi görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Esenyurt'ta da bazı kişiler meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi. Evet, spordan bir gelişmeyle devam edelim. Güzel bir haberle devam edelim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek playoff'a yükseldi. Sarı lacivertler Lyon'la karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Lacivertliler playoff turunda Fransız ekibi Lyon'la karşılaşacak. Fenerbahçe'den Trabzonspor'a yönelelim. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah sahalara ne zaman çıkacak? Merak edilen soruya yanıt geldi. Beğeni toplayan Mısırlı Yıldız'ın Kasımpaşa maçında kadroya alınması bekleniyor.
1: Havalimanında 25 bin, stadyumda ise 40 bin kişi karşıladı.
2: Yeni transferimiz bu mu?
1: Şimdi gözler sahada göstereceği performansa çevrildi. Muhammed Salah Trabzonspor'la ilk maçına ne zaman çıkacak? Mısırlı Yıldız resmi sözleşmeye imza atmasının ardından idmanlara başladı. Kariyeri boyunca profesyonel duruşuyla tanınan Salah, antrenmanlarda en sıkı çalışan isimlerden biri oldu. Takım Göztepe maçı için İzmir'e gittiğinde bireysel program dahilinde idman yapan Salah, bir an önce bordo mavili formayla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor teknik heyeti 34 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Salah'ın Trabzonspor'un cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke, tatilden yeni dönen ancak fiziksel değerleri iyi görünen 34 yaşındaki Yıldız'la ilgili kesin kararını henüz vermedi. Salah'ın maça 11'de başlama ihtimali değerlendiriliyor. Teknik heyet Yıldız futbolcuyla ilgili kararını maç günü verecek.
0: İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven, yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Onların hayatına dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya ulaşana kadar eşlik ediyor. Kimi zaman da trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan çok uzak diyebiliriz. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti. Siz haberimizi izlerken biz veda ediyoruz. Bizden sonra gün başlıyor da Murat Güloğlu sizlerle olacak, gündemin nabzını tutacak. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına güzel bir gün geçirmenizi dileyelim efendim. Hoşçakalın.

0: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
1: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
2: Görme engelli okul var ya Reşitpaşa tarafında.
1: Reşitpaşa'da?
2: Evet.
1: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
0: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
1: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
3: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
1: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
0: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
1: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
0: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
1: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
3: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek burada.
0: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
1: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
0: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Bendeniz Murat Güloğlu. Ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. 12 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Habertürk'te terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar verdi AK Parti Genel Başkan Vekili. Konuşacağız. Bir yandan malum Mekke anlaşmasının yankıları sürmekte. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanmış idi. Dış siyasette ise Trump'ın özellikle NATO zirvesi sonrası Türkiye'den ayrılırken uçak değiştirmesi gündemde. Trump'tan da konuya ilişkin ilk açıklama geldi ve maalesef Venezuela'nın ardından Kolombiya'da 7.4'le sarsıldı. Büyük bir deprem oldu. Ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son dakika bilgileriyle beraber elbette sizlere aktaracağız ilerleyen dakikalarda. X Murat Güloğlu Instagram ve en sosyalde Murat Güloğlu TV mesajlarınızı buraya yönlendirebilirsiniz. Bir taraftan da biliyorsunuz sabah saatleri özellikle soruşturma ve operasyonlar için özellikle son dakika bilgileri oluyor. Hiç sektirmeden onları da aktarırız şayet böyle bir durum olursa. Peki haberlerimize geçmeden önce bakalım memleketin gazeteleri neler yazmış, hangi konu başlıklarını ele almışlar. Şimdi gözler sahada diyor efendim. Milliyet'le başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi deniyor. Sahadaki süreç oldukça önemli. MİT'in koordinasyonunda yürütülüyor ve yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ve istihbarat birimleri bu kez PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek deniliyor ve tespit raporları da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda ve sınır kapılarında teslim olabilecek denilmiş. Öte yandan bir de bir kurul oluşturuluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında birçok bakan, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreteri olacak. Bu kurulda süreci kurul takip edecek. Şimdi gözler sahada başlıklı haberin ayrıntıları bu şekilde ilerleyen dakikalarda biz de aktaracağız efendim. Peki gündem devam ediyor. Abbas'la Filistin'i görüşecek. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Öte yandan Erdoğan Abbas bugün Beştepe'de yapacak.

yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacaklar deniyor. Ve provokasyonlara geçit vermeyelim şeklinde bir haber başlığı da dikkat çekici. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekiyor. Provokasyonlara ve dezenformasyonlara geçit vermemeliyiz şeklinde efendim. Trablus ve Bingazi'ye tek Libya ziyareti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi atağı devam ediyor. Son ziyarette Libya'ya oldu denilmiş ve Trablus'un ardından Bingazi'ye geçecek. Bu da ayrı bir haber başlığı. Paralar birikim, takılar düğünden. Evinden çıkan serveti bu sözle savundu Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultra Aslan'ın lideri Sebahattin Şirin ya da Muzaffer Şirin sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi biliyorsunuz. Evinde ele geçirilen 1.8 milyon avro, 82 bin dolar, 796 bin lirayla 12 milyon 477 bin lira değerinde altın ve mücevheratın kaynağının yıllardır yaptığı birikim ve çocuklarının sünnet düğünleri dahil aile düğünlerinde takılan takılar olduğunu söylemiş. Bu arada ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldığını ifade edelim. Galatasaray'ın Ultra Aslan lideri Sebahattin ya da Muzaffer Şirin efendim. Ankara'dan Trump kaçırma. Evet, onun detayını birazdan aktaracağız. Zira Trump'tan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Ve dün bu saatlerde bir operasyonun haberini duyurmuştuk. 2.8 milyar liralık vize vurgunu şeklinde duyuruluyor haber. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyasından aktarmıştı. 49 şüpheli gözaltına alındı. 2.8 milyar liralık para hareketi de tespit edildi deniliyor. Hemen logonun üstündeki haberlere bakalım. Tabii ki Fenerbahçe ile ilgili bir haber. Devler Ligi'ne adım adım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. elime turu revanş maçında Avusturya'da Sturm Graz'ı devirdi. Playoff'taki rakibi Fransız ekip Lyon oldu. İlk karşılaşma önümüzdeki hafta olacak. Ve Fenerbahçe adım adım Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Tek golü penaltıdan Talisca kaydetti. İlk maçta da 2-0 biliyorsunuz galipti. Dolayısıyla rahat bir şekilde tur atladı Fenerbahçe. Ve Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu gece gökyüzüne bakalım başlığı da o nedenle dikkat çekici. Ve akşam gazetesine bakalım efendim, neler yazıyorlar hemen aktarıyoruz. Randevu çetesine vize yok. Buyurunuz, bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla giren şüpheliler randevuları garantili vize vaadiyle kandırdıkları vatandaşlara 1000 avroya varan rakamlardan sattı. 41 bin kişiden 918 milyon lira alan şüphelilerin hesaplarındaysa 2.8 milyon milyar liralık hareket tespit edildi. Son derece büyük bir rakam. Başvuranlara ait kişisel verilerinde şüphelilerce özel dijital sistemlere aktarıldığı belirtildi. Muhtemelendir bu özel bilgileri de satıyorlardı. Efendim 6 ilde 63 adrese yapılan baskınlarda 49 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bunu aktaralım. Bir taraftan da ücret iadesi yapmadığı belirlendi. Randevu çetesi, bakalım süreç ve kime ya da kimlere gidiyor göreceğiz. Trump'ı kamyonla kaçırmışlar. Önce eski başkanlık uçağı Air Force One'a bindi. Ardından yemek kamyonuyla askeri uçağa binip İngiltere'ye uçtu deniliyor ve bizler bunu yaklaşık işte NATO zirvesinden günler sonra öğreniyoruz. Hakan Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Nasıl karışmış? Zaman ayarlı provokasyon şeklinde aktarılıyor haber. Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan gezi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi deniliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci İsa da istifa etti. Nedeni de açıklanmamış. Libya yani şu süreçte karışık bir durumda. Ve külliyede yeni süreç buluşması, Erdoğan kurtulmuş ziyareti, İmamoğlu yeni partiyi böldü şeklinde bir de yazı kaleme alınmış. 81 valiyede bir taraftan süreç brifinginin gerçekleştirildiği ifade ediliyor diyelim.

Ve hemen ardından Hürriyet gazetesine bakalım. Vize çetesi, burada da manşette büyük darbe çeteye. Efendim garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2.8 milyar lira para hareketi saptandı deniyor ki az evvel gazetede manşette aktardığımız, akşam gazetesinden aktardığımız haberin detayları burada da yerini alıyor. 49 kişi hakkında gözaltı kararı var. 6 ilden söz ediyoruz. 63 adrese eş zamanlı bir operasyon ya da baskın düzenlendi diyebiliriz. 1000 avroya kadar bedelle sattılar efendim. Düşük bedelli randevuları 300, 500 veya dediğim gibi acil durumlarda vatandaştan istiyorlar. Onlar da vermek durumunda kalıyor. Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar. Detayları biraz aktaracağız. Beşar Esad'a idam cezası nasıl oluyor görelim. Rusya'ya kaçtı biliyorsunuz Beşar Esad. Gıyabında yargılandığı Şam'daki mahkemede idama mahkum edildi denilmiş. Özellikle insanlığa karşı suç, cinayet ve işkenceden suçlu bulundu deniyor. Ve tarihi geceden notlar, 467 evetli geceden notlar denilmiş. Yasa gecesi ardında renkli görüntüler bıraktı. Dem Parti sıralarına gitti Bahçeli. Oylama sonrası eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı tebrik etti deniliyor. Detayı birazdan biz de aktaracağız efendim. Ve bir başka haber başlığı hemen logonun üstünde. Tam gaz Devler Ligi Fenerbahçe'den söz ediliyor. Bir kez daha kutluyoruz ve 11 yıl sonra 5 gözaltı Fenerbahçe otobüsüne kurşun soruşturması. Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanması soruşturmasında olaydan tam 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı. Ters kelepçeyle götürüldüler. Yeniden açılan bu soruşturmada 2020'de takipsizlik kararı verilen 5 kişinin bas kayıtları ve maddi durumları incelendi deniliyor efendim. Ve gözaltına alınan isimlerin ev ve iş yerlerine de arama yapıldı. Ne olmuştu? Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüs 4 Nisan 2015'te av tüfeğiyle hedef alınmıştı. Otobüs şoförü şakalından yaralanmıştı. Takım hayati tehlike atlatmıştı o süreçte. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Fenerbahçe'ye ama bu 11 yıl sonra gelen 5 gözaltı dosyanın yeniden açılıyor olması son derece mühim. Karar gazetesine bakalım, ardından Yeni Şafak ve analizle devam edeceğiz. Mecliste 87 ret, 7 çekimser oya karşı 467 kabulle kanunlaştı. Çözüm süreci yasasında yeni bir aşamaya geçildi. Düzenleme hemen uygulamaya geçirilmeyecek. Önce MGK terör örgütünün kendini feshettiğini ve silah bıraktığını tespit ve teyit edecek bir de kurul oluşturuluyor malumunuz. 6 aylık kritik süreç kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla başlayacak denilmiş. Yani önümüzdeki 6 ay yine bu tür haberleri aktarmayı sürdüreceğiz ve ceza erteleme, teyit ve tespit sonrasında dediğim gibi resmi gazetede yayımlanacak. Süreçte kritik 6 ay ve Ankara'da bu arada eylem ve etkinlik yasağının geldiği de yine söyleyelim haberler arasında. DEM Partili milletvekilleri çerçeve yasanın kabul edilmesiyle beraber genel kurulda bir hatıra fotoğrafı çektirmiş. O fotoğraf karesinde de bunu açık ve net görüyoruz. Öte yandan Saadet, Deva Başkanı Ali Babacan, Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın bir araya geldiği sohbetten detaylar fotoğraf karesinde de yerini alıyor. Trump yemek aracıyla kaçırıldı. Az evvel detayları aktardık. Birazdan biz de Habertürk farkıyla izleyeceksiniz. Öte yandan akaryakıt 100 lira yolunda deniliyor. Sektör temsilcileri enflasyon ve vergi artışlarıyla litre fiyatlarının 3 haneli rakamlara ulaşabileceğini ifade edilmiş ki özellikle gelecek yılın ikinci yarısında benzin ve motorinde 100 liranın üzerinde rakamları görebilirmişiz. Bu da yine gelen ve söylenen haberler arasında. Yeni Şafak'a bakalım, saatimiz 7.11'i gösterirken suikast paranoyası şeklinde veriliyor haber. Amerika'da birkaç kez suikast girişiminde maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarıyla iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya

0: çıktı Trump. New Jersey'de ise hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı deniyor ki o fotoğraf karesi de yine yerini alıyor efendim. Ve kaybeden yok, 86 milyon kazanacak bir başka haber başlığı. Bunu söyleyen de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Çetelerle sınır ötesi mücadele. 2026 sonuna kadar bütün çeteleri bitirmek isteyen Türkiye mücadeleyi uluslararası alanda da yürütmekte deniliyor. Son bir haberi de okuyalım. Suriye'deki Türk fakülteleri kapatılıyor mu acaba şeklinde bir soru işareti de dikkat çekiyor diyelim ve Analiz gazetesine bakalım. Güvenlikte yeni dönem, ekonomide milyarlık fırsat şeklinde bir başlık dikkat çekmekte. Çerçeve yasa meclisten geçti. Gözler ekonomik gelişmelerde deniliyor. Ağırlıklı olarak siyasi haberleri ele alan diğer gazetelerden farklı olarak bu güvenlikte yeni dönem, ekonomide milyarlık fırsatı oluşturuyor şeklinde Analiz gazetesinde analiz edilmiş tabiri caizse. Görünmeyen savaş başladı. Mekke'de imza, bölgede yeni denklem bir başka haber başlığı ve son olarak da Karadeniz gazında dev platform için geri sayım deniliyor. Analiz gazetesinde detaylar yerini almış. Gördüğünüz gibi gazeteler yeni gün işte bu haberlerle karşılıyor. Ağırlıklı olarak bizlerin de daha detaylıca aktaracağımız haberleri sizlere aktardım ve buyurunuz son dakika gelişmeleriyle beraber bizlerin haberlerine geçelim. Saatimiz 7.13'ü gösterirken bir kez daha günaydın diyerek AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk özel yayınına konuk oldu. Soruları cevaplandırdı. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasadaki 467 oya dikkat çekiyor genel kurula. Ortaya çıkan sonuç Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor diyor Ala.
1: Yasa Cumhurbaşkanımızın imzası ile birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Yasanın temel perspektifi örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla fesini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç gereciyle birlikte teslimini öngörüyor.
2: Tarihi yasanın aşamalarını anlattı, 467 oyun önemine işaret etti.
1: 467 milletvekili evet oyu kullandı. Bu çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır. Siyasal uzlaşma.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala özel yayında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ala sürecin iç dinamikler üzerinden yürütülmesinin önemine değindi.
1: Türkiye bakın üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur.
2: Ala, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: Bu üç ülkenin bir araya gelmesi, caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de. Ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir.
0: Evet, Efkan Ala'nın bıraktığı yerden biz de devam edelim o halde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında biliyorsunuz imzalandı Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Dolayısıyla yankıları sürmekte bu anlaşmanın, İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları var. Şerif, Pakistan Başbakanı, anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi diyor.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Bakanlar Kurulu'nda Mekke Anlaşması'ndan övgüyle bahsetti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Üçlü zirvenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında uzun vadeli

0: savunma ortaklığının temellerini güçlendirdiğini kaydetti. Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
1: Anlaşmanın amacı bölgede barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek. Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı ve yalnızca 3 ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olacak.
0: Bir açıklamada Katar'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bölgemizin ve dünyanın güvenliği konusunda işbirliği ve iyi komşuluk üzerine kurulu her türlü savunma mekanizmasına tamamen olumlu bakıyoruz dedi. Tel Aviv yönetimi ise anlaşmanın İsrail için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savunuyor. Yediot, Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, bu İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır dedi. İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor ifadesini kullandı. Yunan Katimerini gazetesi de Mekke Anlaşması Yunanistan'ın bölgesel planlarına zarar veriyor yorumunu yaptı. Tahran yönetimi anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde hiçbir endişe olmadığını belirtiyor.
2: Evet, genel algı İran'a yönelik olduğu şeklinde sürekli konuşuluyordu. Ancak İsrail ve Yunanistan bu konudan oldukça müzdarip olduklarını da ifade ettiler. Dış yankıları bu şekilde. Şerif'in adını zaten ağırlıklı olarak Amerika-İran müzakerelerinde fazlasıyla duyuyor idik. Ve bu anlaşmayla beraber işte Pakistan Başbakanı'nın da açıklamaları hep beraber gördük ve duyduk. Hayırlı olsun memlekete ve bölgeye diyelim, gelelim iç meselelerimize çünkü... Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Adli kontrolle de serbest bırakıldı Şirin.
3: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
2: Evet, bu arada attığı slogan ya da sloganlarla da dikkat çekmiş idi ve gördüğünüz gibi adli kontrolle serbest bırakıldı Şirin. Peki Fenerbahçe'ye geçelim çünkü futbol takımını taşıyan... otobüse yönelik silahlı saldırı. Gazetelerden de paylaştık az önce olayında, bu saldırı olayında yeni bir gelişme var. 5 şüpheli gözaltına alındı dün bu saatlerde. Soruşturmaya dair ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de tabii ki açıklama var.
1: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
1: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
2: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
1: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
2: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
0: Evet, sonuna kadar gidilecek dosyalar yeniden bir bir raflardan iniyor ve açılıyor ve bizler de merak ediyoruz tabii sonucunu, bakalım ne olacak diyelim. Peki, kaybolduktan günler sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'e ne oldu? İşte ne olduğuna dair soruşturma sürmekte. Rojin'in okuduğu Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğenine ait DNA örneği alındı. Son haber bu şekilde. Aile soruşturmanın başından beri rektör Profesör Doktor Hamdullah Şevli ve yeğeni Enes Şevli'nin Rojin'in kaybolması ile ilgili olduğunu iddia ediyordu. Talep üzerine savcılık iki isimden de DNA örneği alınmasını istedi. Alınan örnekler olay yeri bulgularla karşılaştırılacak. Rojin'in cansız bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA profili bulunmuştu. Soruşturmada şimdiye kadar 600 kişiden örnek alındı ve son olarak da rektör Profesör Doktor Şevli ve yeğeninden de DNA örneği alınacak. Bakalım işin seyri nasıl olacak? Ve efendim, buyurunuz, süreç haberlerine geçebiliriz. Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık yeni atılacak adımlarda. Kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? Buyurunuz, izleyelim.
1: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak.

0: Önleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
2: Bir milletin sarsılmaz...
0: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
3: Yani özellikle önümüzdeki 6 ay boyunca bolca konuşacağız bu süreç ve sonrasını. Bu arada da Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri tabii ki mecliste kabul edilerek yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bu söz konusu kanun teklifi oldu. Erdoğan ve Kurtulmuş'un sürecin bundan sonraki yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunulduğu ve bulundukları öğrenildi. Peki Özgür Özel cephesinde ya da Yeni Parti cephesinde ne oluyor, buna bakalım. Yeni Parti milletvekilleri genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan kimi tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundular. Yeni Parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özgür Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getiriliyor. Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü de ifade ediliyor açıklamada. Yeni Parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer alıyor. Evet, bu süreçte evet ya da hayır mı diyecek demişti. Yönetici kadro olarak evet diyeceğiz ama milletvekillerimiz serbest ifadeleri dikkat çekmişti. Dolayısıyla Yeni Parti'de hem evet hem de hayır diyen milletvekilleri vardı. Acaba bir kafa karışıklığı mı var derken gördüğünüz gibi Yeni Parti grubundan milletvekillerinin yaptığı açıklama oldukça önemli. Özgür Özel'in yanındayız ve arkasındayız diyorlar. Peki geçelim şu meşhur soruşturmaya, vizelerden, özellikle Schengen vizelerinden söz edeceğiz. Çünkü bu randevuları bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi milyarlarca lira dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yine dün sabah saatlerinde bizler de son dakika bilgisi olarak aktarmıştık. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
0: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
3: Evet, bakalım bu operasyon nereye kadar gidecek, hangi isim ya da isimlere doğru ilerleyecek, bütün bunları da göreceğiz. Efendim Trump geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldı.

0: ayrıldığı iddialarına ilişkin konuştu. Gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım diyor ABD Başkanı Trump. Maryland dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump neden uçak değiştirdiğini sorusunu yanıtlayan Trump, çok fazla soru sormadım sanırım, bir tehdit vardı dedi. Aldığı tehditlerin çok fazla olduğunu da vurguluyor. Bir taraftan uçak İngiltere'ye gitti ve orada askerler inceledi. Onlar ne diyorsa yapmak zorundayım açıklamasında bulundu. Trump'a uçağa kendisi binmezken neden basının ve Beyaz Saray yetkililerinin bindirildiği de soruldu. Benim uçtuğum uçak daha büyük tehdit altındaydı diyen ABD Başkanı, onların tercih etme olasılığı daha yüksek olan uçak benim uçağım olurdu ifadesi de kullandı. Tehdit edildiği iddiasını yineliyor ABD Başkanı. Önemli bir başkan birçok tehdit alır. Önemsiz başkanlarsa tehdit almazlar. Bence ben en önemli başkanım. Çünkü 6 yılda yaptığımdan daha fazlasını yapan olmadığı şekilde yine açıklamasını gerçekleştirdi. Bir taraftan da Kasım ayında Amerika'da bir seçim var. Dolayısıyla kamuoyunu bu şekilde de ben önemliyim ve sürekli tehdit alıyorum mesajları vermek durumunda Donald Trump. Önümüzdeki aylar içinde yine bol miktarda bu tür haberleri rastlayabiliriz. Peki aslında ne oldu ya da o anlara şöyle bir gidelim, ne olacaktı? Yemek aracında kaçırmışlar şeklinde Posta gazetesinden okuduğumuz haber. Buyurunuz, detaylara bakalım. Ankara'da gizli Trump operasyonu olarak duyuruluyor. NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Trump'ın Türkiye'den ayrılışının film gibi hikayesi ortaya çıktı. İran'a suikast düzenleyeceği ihbarı sonrası Trump Air Force One uçağının kargo bölümüne yanaşan catering aracına binip arkada bekleyen ikinci başkanlık uçağına geçmiş deniliyor. Özellikle 7 Temmuz'da gerçekleştirilmişti biliyorsunuz. Ankara'ya Katar tarafından hediye edilen uçakla gelmişti ve 8 Temmuz'daki dönüşünde ise eski uçağını kullanmıştı. Onu da yem olarak kullanmışlar ve Air Force One heyetin diğer üyelerini de alıp yola çıkmıştı. Öte yandan hem başkan hem de başkan yardımcısı tarafından kullanılmakta bu uçak. Air Force One'ın kapısındaysa işte bu şekilde el sallamıştı deniyor ama mersek olay bambaşka bir süreçteymiş. Dediğimiz gibi özellikle bu tür operasyonları ya da kritik iddiaları, suikast düzenleniyor şeklindeki ifadeleri önümüzdeki zaman diliminde bol bol görüp okuyabiliriz. Dediğimiz gibi Kasım ayındaki seçime odaklanılmış durumda artık Amerika Birleşik Devletleri'nde. Her neyse, geç olsun diyelim. Devam edelim Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılara. Maalesef devam ediyor. Bu kez Belarus'la Rusya sınırındaki ticari tırlar dronların hedefindeydi. Saldırıya şahit olan Türk tır şoförleri o korku dolu anları paylaştı.
1: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.
2: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
1: Bu üçüncü araba dur. Dördüncü araba dur, araba yanıyor.
2: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
1: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
2: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
3: Aramızda drone şeyi patlattı. Drone'a kayıttı. Ukrayna drone'u. Burası Belarus, Rusya kapısı.
2: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
0: Ha bitti, ha bitecek derken maalesef gördüğünüz gibi saldırılar farklı şekillerde devam ediyor. Bir taraftan da Eylül seçimlerinde savaş karşıtı istemiyormuş Putin. Bakalım detaylara. Ukrayna'nın son dönemde yoğunlaştırdığı saldırılar Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı arttırırken Moskova yönetimi 18...

0: 28-20 Eylül'de yapılacak Rus parlamento seçimlerinde çatlak seslere izin vermek istemiyor denilmiş. Detaylar ilginç. Bu çerçevede savaş karşıtı liberal Yabloko Partisi mahkeme kararıyla seçimlerden men edildi deniliyor. Mahkeme kararları Rusya'da da bu şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Karar milliyetçi Rodina Partisi'nin Yabloko'nun yasaklı sosyal medya üzerinden seçim kampanyası yürütme, seçim fonu dışından finansman alma, telif hakkı ihlalleri ve propagandasında savaş karşıtı sloganlar kullanma iddialarıyla Rusya Yüksek Mahkemesi'ne men başvurusu sonrası geldi. Pazartesi günü 8 saat süren tartışmalı duruşmada Yabloko Partisi tüm suçlamaları kanıtlarla çürütmesine rağmen seçimlerden men kararı çıktı deniliyor. İtiraz edilecek parti yetkilileri tarafından ama Putin, daha doğrusu Rusya'da Yüksek Seçim Komisyonu böyle bir karar verdi deniliyor. Seçimlere gidilirken Putin muhalifleri işte bu şekilde susturma tercihine girmiş durumda birçok ülkede ya da kimi ülkelerde olduğu gibi. Bu arada İsrail'de seçimler var, Amerika'da seçimler var derken Eylül ayı sonlarında da önümüzdeki bir ay içinde de yine bir ay sonra daha doğrusu Rusya'da önemli bir seçim var. Ve savaş karşıtı bir ses istemiyor Putin deniliyor. Peki Hürriyet'in bu haberinin ardından geçelim Güney Amerika'da ne oluyor ne bitiyor? Çünkü efendim malum 7.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı geçtiğimiz gün Kolombiya. Ve Kolombiya'da en az 234 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı ki rakamlar çok daha fazla olabilir. Binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları da sürmekte.
1: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı.
2: Elda!
1: 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
3: Yaklaşık 5000 ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
1: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
0: Çok büyük geçmiş olsun, bu görüntüleri çok yakından biliyoruz, hafızalarımızda hala taze efendim. Peki bir taraftan da Kolombiya hükümeti skandal bir karara imza attı bu arada. Suriye'nin işgal altındaki toprağı olan Golan Tepelerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı Kolombiya hükümeti. Çok sayıda Arap ülkesi karara tepki gösteriyor doğal olarak. Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir kınama geldi.
4: Kolombiya hükümeti Suriye'nin işgal altındaki toprağı Golan Tepelerinde sözde İsrail egemenliğini tanıdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'nın kararını kınadığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hükümetin İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını tanıdığı belirtildi. Bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın adımından memnun olduklarını kaydetti. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella'ya teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Golan Tepelerinin Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği belirtildi. İsrail işgalini meşrulaştırmak

0: Çatışmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir ifadeleri kullanıldı. Arap ülkelerinden de benzer açıklamalar geldi. Suriye, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu bildirdi. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi karara tepki gösterdi. İsrail'in Golan Tepelerindeki işgali 1981'den beri sürüyor. Ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.
1: Bakalım Kolombiya'nın arkasından sürüklenip gidecek ülkeler var mı yok mu göreceğiz. Kınama mesajları da tabii arka arkaya geldi. Peki efendim, bir haber başlığı Akşam Gazetesi'nden teknolojiye dair aktaralım. Zuckerberg'den ya da Zuckerberg'den yapay zeka manifestosu deniyor ki, biliyorsunuz Meta şirketinin CEO'su kendisi, kurucusu aynı zamanda, içinde Facebook ve Instagram gibi hepimizin bolca kullandığı sosyal medya platformları söz konusu. Zuckerberg yapay zeka programlarında daha az kısıtlama olmasını istemiş. Meta'nın CEO'su küresel ölçekte yapay zekaya yönelik denetim ve düzenleme çağrılarının arttığı bu dönemde teknolojinin geleceğine dair bir vizyon paylaşmış. 6500 kelimelik bir makale yayınlanmış. Süper zekanın kitlesel işsizliğe yol açacağı yönündeki kaygılara da karşı çıkıyor. Yapay zeka gücünün belirli odaklarda toplanmasının tehlikelerine dikkat çekiyor Zuckerberg. Yapay zekanın o kadar tehlikeli olduğu ve tek güvenli yolun gücün aşırı derecede tek elde toplanması gerektiği fikri özünde sorunlu görünüyor diyor. Tarihsel olarak mutlak bir gücün yeterince aydınlandığı takdirde insanlığa iyilikle karşılık vereceğini ummak hiçbir zaman güvenli ya da olumlu sonuçlar doğurmamıştır ifadeleri oldukça önemli. Bir taraftan da yapay zekaya yönelik olarak çalışmaları biraz yavaşlatsak mı gibi sorular var özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, ancak bu konuda geride kalınabilir şeklindeki bir de uyarısı var. Çünkü Çin bu konuda almış başını gidiyor. Yani önümüzdeki süreç hep beraber göreceğiz teknolojinin, yapay zekanın hayatımızın her alanında daha da fazla var olduğunu görmek. Meta bu arada Avrupa Birliği'nde özellikle bol miktarda ceza da ödüyor. Onu da söyleyelim. Avrupa demişken geçelim farklı bir olaya. Savunma Bakanlığı İngiltere'nin bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldığı gelen bilgiler arasında. Çeşitli şirketlerle teknik diyalogların başlatılmasına karar verdi İngiltere Hava Kuvvetleri. Bunun için potansiyel adaylardan biri de tabii ki Hürjet. Bu ihracatın gerçekleşmesi durumunda Hürjet, İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
2: İngiltere, gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
1: Evet, yerli ve milli uçaklarımızı İngiltere'nin bakalım savunmasında görebilecek miyiz?

son derece önemli bir haber idi. Ve bir taraftan da eğitimle ilgili ilginç bir haber arkamda görmektesiniz. Galatasaray'a sınav şartı deniliyor. Sporla ya da futbolla ilgisi olmayan bir haber biliyorsunuz. Galatasaray eğitim kurumlarında efendim özellikle her yıl gerçekleştirilen kura ile kabul edilen

0: Artık Galatasaray İlkokulu'nu bitiren öğrenciler de Galatasaray Lisesi'ne devam edebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınava artık girmek zorundalar. Bu da oldukça önemli efendim. 2026-27 eğitim öğretim dönemi itibariyle Galatasaray İlkokulu'nda 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 8. sınıfa geldiklerinde eğitimlerine yine Galatasaray Lisesi'nde devam etmek istiyorlarsa liseye geçiş kapsamında düzenlenen merkezi sınava katılmak ve %4'lük dilime girmek zorunda olacaklar. Şu anda Galatasaray eğitim kurumlarında özellikle eğitim gören öğrenciler ve ailelerini düşündüren ve biraz da itiraz edecekleri bir durum. Bakalım nasıl sonuçlanacak, onların açısından hep beraber göreceğiz diyelim. Geçelim bir başka haberimize. Saatimiz 8'e doğru ilerliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. 2025 yılında doğurganlık hızının Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor.
1: Toplam doğurganlık hızımız 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Doğurganlık hızı 1,5'un altında kalan il sayısı 2017'de 4 iken 2025'te 59'a çıktı.
2: Doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çektiği uyarıda bulundu.
1: Küresel ölçekte bilhassa medya ve sosyal medya üzerinden doğurganlığı azaltmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik kampanyalar yürütülmektedir. Bu anlayışı aşındırmaya çalışan bir dilin aile ve nüfus politikalarımıza yön vermesine asla izin veremeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen Nüfus Politikaları Kurulu 4. toplantısında konuştu. Doğum hızını artırmak için atılan adımları anlattı.
1: Analık iznini doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkardık. Çoğul gebeliklerde ise bu süreyi 26 haftaya kadar yükselttik. Babalarımıza verilen mazeret iznini ise tüm sektörlerde 10 güne yükselttik. Kamu kurumlarımızda çocuk bakım evi açılması için aranan asgari çocuk sayısını 50'den 30'a indirdik.
0: Evet, doğurganlık hızı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde. Ekonomiyle ya da başka gidişatla, verilerle ilgisi vardır ya da yoktur bilinmez. Ancak gördüğünüz gibi memleket artık genç bir nüfusa sahip değil ve gidişatta daha da yaşlanan bir nüfusa sahip olduğumuz yönünde. Bu arada Sözcü gazetesinden bir haber başlığı, DMD'li Mert Ali'ye destek çağrısı şeklinde veriliyor haber. İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Mert Ali Atabey, DMD genetik kas hastalığıyla mücadele ediyor. Kaslarda zayıflama ve erimeye neden olan hastalık nedeniyle Mert Ali artık yürümekte ve hareketlerde zorlanıyor. Dünya genelinde hastalıkla ilgili umut veren tedavilerin mevcut olduğunu anımsatıyor Atabey ailesi. Özellikle Dubai'de uygulanan bir yöntemin Mert Ali için de umut ışığı olabileceğini söyledi. Anne Selma ve baba Fikret Atabey, tedaviye ulaşmak bizim için çok zor. Lütfen kampanyamıza destek verin diyorlar. Bizlerin vasıtasıyla bizler de aktarmış olalım. Mert Ali'yi hep beraber yaşatmamız gerekiyor ve Mert Ali gibi kardeşlerimize de büyük geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Efendim, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını da sürdürüyor bir taraftan. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda ise çok sayıda silah, fişek ve patlayıcılar ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Detayları Habertürk muhabiri Elif Yavuz aktaracak ve bir taraftan da bu haberi izleyelim. Ardından bir küçük ara, saat başında beraberiz.
3: İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yeni nesil suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 yeni nesil suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, evlerinde, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda suç örgütü malzemesi de şu anda İstanbul Emniyeti'nde vatan yerleşkesinde sergileniyor. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de ekranlarınıza yansıtıyor. 217 şüpheli gözaltına alındı. 44 ayrı olaya karıştığı tespit edildi yeni nesil suç örgütü üyelerinin ve evlerinde, üzerlerinde, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, olaylarda kullandıkları motor

Motosikletler, kasklar ele geçirildi. Şimdi hemen şurada bir motosikleti görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk ekranlarınıza getirecek. Bu ay, geçtiğimiz ay Eyüp Sultan'da aynı hafta içerisinde peş peşe iki grubun karşılıklı olarak çatışması sonucunda çatışmalar yaşanmıştı. Bir iş yeri kurşunlanmıştı. İşte o iki grup arasında yaşanan çatışmalarda ve iş yeri kurşunlamalarında kullanılan motosiklet ele geçirildi. Yine şüphelilere ait kullandıkları, tanınmamak için kullandıkları kasklar ele geçirildi ve çelik yelekler bulundu. Ancak bu sergide en dikkat çekici suç unsurlarından bir tanesi de EYP. Burada el yapımı bir patlayıcı görüyorsunuz. Bu EYP'nin yine şüphelilerin haraç almak istedikleri, husumetli oldukları kişilerin iş yerlerine, adreslerine atmak maksadıyla EYP yaptırdıkları ihbarının alınmasının üzerine bu EYP el yapımı patlayıcı kullanılamadan yapılan kişi tarafından kişi de gözaltına alındı. Suç örgütlerine el yapımı patlayıcı temin eden kişi de gözaltına alındı ve EYP'lere de el konuldu. Çok sayıda motosiklet, çelik yelek, tanınmamak için taktıkları kasklar ve olaylarda kullandıkları çok sayıda silah da ele geçirildi. 217 şüpheliden 161'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 133 tabanca, 2 adet av tüfeği, el yapımı patlayıcı ve 2851 adet silahlı ateşli silah mekanizması, yani kullanat olarak tabir edilen ve bir araya getirilerek sahte kaçak yollarla yaptıkları silahlar da ele geçirildi. 217 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı. 39'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 161 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir istatistik de paylaşmak istiyorum. 2004-2025 yılında bu suçlara karışan, organize suç örgütleri suçlarına karışan ve kurşunlama, silahlı yaralama olaylarına karışan olay sayısı %50 oranında düşmüştü. 2025-2026 yılında ise %52 oranında iş yeri kurşunlama yüzdesi azalmış durumda. Özellikle yeni nesil suç örgütleriyle, kurşunlamayla ve sokak çeteleriyle mücadele uzun bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz yıla oranla da %52 oranında iş yeri kurşunlamaların düştüğü ifade edildi. Ve bir ayda 161 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim devam ediyoruz. Gün başlıyordasınız, bir kez daha söyleyelim. 12 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Saatimizde 7.59'u gösteriyor. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun. Dileğimiz bu yönde. Ben Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına sevgi, selam gönderelim. Sıcak gelişmelerden devam edelim. İstanbul'da bir tır direksiyon hakimiyetini kaybetti. Son duruma bakacağız. Esenler'de dereye uçtu. Yol kenarındaki dereye uçtu. Gördüğünüz üzere az evvel elimize ulaşan bir haberden, bir sıcak gelişmeden söz ediyoruz. Büyük geçmiş olsun. Kaza sabah saatlerinde dediğim gibi İstanbul'da Esenler'de meydana geldi. Tır sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybediyor. İşte gördüğünüz üzere yol kenarında bulunan bu dereye uçuyor. Kazanın şiddetiyle tır bariyerlere saplanmış durumda. Bir kısmı ise dere kenarında asılı kaldı tırın. Olay yerine ekipler hemen sevk edildi. Yaralandı sürücü, bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Dorse içindeki halı ve kilimler başka bir kamyonete aktarıldı. Tırın kaldırılmasının ardından da cadde trafiğe açılmış durumda. Evet, büyük geçmiş olsun deyip Endonezya'ya gidelim. Çünkü Bali açıklarında yolcu feribotu alev aldı. Ekiplerin yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu sıcak haberin detaylarına bakalım. Feribot Bali'den Lembar'a gidiyor idi. Yarım saat sonra kalkıştan feribotta bir yangın çıktı ve Endonezya donanmasına ait gemiler, devriye botları ve sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine hemen bölgeye gitti. Hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını o anlarda zorlaştırmıştı. Dalgaların boyunun 4 metreye ulaştığı aktarıldı. Feribotta 114 yolcu, 17 mürettebat bulunuyor idi. Ekipler 106 kişiyi kurtarmayı başardı. Geride kalan 25 kişi içinse çalışmalar devam etmekte. 17 binden fazla adadan oluşuyor Endonezya ve Endonezya'da feribotlar en çok kullanılan ulaşım aracı. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasıysa sıklıkla benzer kazalara neden olmakta. İşte son kazada az evvel meydana geldi. Ve Güney Amerika'ya doğru gidelim. Yine son dakika ve son duruma bakacağız. Kolombiya'da 7.4'lük deprem sonrası Güney Amerika ülkesinde arama kurtarma çalışmaları sürmekte. Depremin 36. saatinde mucizevi bir kurtuluş haberi de geldi. Arama kurtarma ekipleri bölgede yoğun çaba sarf ediyor. Bu görüntüler Bogota itfaiye ekipleri tarafından kayda geçti. Hepimizin çok yakından gördüğü ve bildiği görüntüler. Depremden 10 saat sonra yıkılan bir otel enkazında hayatta olduğu belirlenen bir kadın tespit edildi. Ekipler enkazda zamanla yarıştılar ve çalışmalar 36. saatte sonuç verdi. 32 yaşındaki Daniela Largo Sanchez sıkıştığı enkazdan kurtarıldı. Ekipler aynı binada 40 kişinin daha olduğunu öğrendi. Ulusal Acil Durum Müdahale Ajansı depremin 1495'ten fazla kişiyi yaraladığını ve

0: 12 ildeki 350'den fazla belediyeyi etkilediğini düşünüyor. Yaklaşık 5000 evinde hasar gördüğü tahmin ediliyor. Çalışmalar sürüyor ve bu görüntülerde dediğimiz gibi çok yakından bildiğimiz görüntüler olarak Kolombiya'da 36. saatte kayda geçti. 7.4'lük depremde otel enkazında kalan bir kişi kurtarıldı 36. saatte. Evet, kurtarma görüntülerinden ve yeni gelişmelerden haberleri aktarmaya sürdüreceğiz. Bir taraftan da küçük bir kedi kurtarılmıştı gördüğünüz üzere. En son 6 Şubat depremlerinde yaşadığımız acıları ve görüntüleri görüyor gibiyiz. Allah kimseye vermesin. Gelelim memlekete yeniden. Şile Belediyesi soruşturmasında bir iddianame düzenleniyordu ki hazırlandı bu iddianame. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında tam 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
1: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya bu suçlamalar yöneltildi. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. 53 sanıklı iddianamede istenen cezalar belli oldu. İddianamede tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın örgüt elebaşı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
2: Sözümüzün kesilmesine biz karşı çıkıyorsak biz de hiç kimsenin sözünü kesmeyiz.
1: Savcı Kabadayı için irtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ceza istedi. Toplamda 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şile Bezi Festivali'nde sanatçılara ödenen ücret üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil'in firması tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Berkan Tacil ve Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ismi de iddianamede yer aldı. Berkan Tacil'e resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve rüşvet, Yeliz Kaya'ya ise dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İddianamede toplam 53 şüpheli için hapis cezası istendi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: Evet, Şile Belediyesi'nden geçelim bir başka belediyeye. Onu da Posta Gazetesi'nden okuyoruz. Menderes'e vekil başkan seçilecek deniyor. İzmir'de yine CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek. Rüşvet ve irtikabın da aralarında bulunduğu çeşitli iddialarla hatırlayınız 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Kılıçdaroğlu yönetiminin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Çiçek CHP'den istifa etmiş idi. İzmir Valiliği İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırdığı İlkay Çiçek'in yerine vekil başkan seçilmesi için 17 Ağustos'ta belediye meclisinde oylama yapılmasına karar verildi deniliyor. Böylelikle belediye haberlerimizde aktarmış oluyoruz. Özellikle şu dakikalarda genellikle bir operasyon saati ve belediyelere yönelik olarak olduğu zaman bizler de son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Ancak uzun zamandır, daha doğrusu bir haftadır böyle bir operasyon henüz gerçekleşmiş değil. Efendim, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı biliyorsunuz. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin ve oğlunun hesapları MASAK tarafından incelendi. Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12,5 milyon lirayı aşkın, oğlunun hesaplarında da yaklaşık 38,5 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi. MASAK raporunda Şirin'in oğlunun elektronik ödeme kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler dikkat çekiyor.
1: Kendi hesabında 15 yılda 12 milyon 558 bin, oğlunun hesabında 9 yılda 38 milyon 440 bin liralık hesap hareketi tespit edildi. Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in para trafiği MASAK raporuna yansıdı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK, Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in mali profil analizini

0: yaptı. Hazırlanan rapora göre Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında toplam 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. 2023 yılında işlem hacminde dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Bir önceki yıl yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacmi 2023'te 6 milyon 883 bin liraya yükseldi. Şirin adına bir otomobil, İstanbul ve Ayvalık'ta taşınmaz kayıtları olduğu belirlendi. Masak, Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'in 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerini de inceledi. 9 yıldaki işlem hacminin 38 milyon 440 bin liraya ulaştığı görüldü. 2022'de 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi bir sonraki yıl 9 milyon 325 bine, 2024'te 11 milyon 331 bin liraya çıkmıştı. Raporda son olarak 39 bin lira maaşla şoför olarak çalışan 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in Çatalca'da tarla, Güngören'de ev olmak üzere iki gayrimenkulü olmasına dikkat çekildi. Şamil Şirin'in Papara, Payfix, IQ Money gibi çeşitli ödeme kuruluşları ile yaptığı işlemler de incelendi. Bu ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin lira geldiği, bu kuruluşlara 784 bin lira gönderildiği belirlendi. Rapora göre baba oğul arasında ise son 5 yılda yaklaşık 1 milyon 522 bin liralık para transferi yapıldı. Şamil Şirin'in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 1282 farklı kişiyle 12 milyon liraya aşkın hesap hareketi tespit edildi. Mali hareketlerin kaynağı araştırılıyor.
1: Tabii bu konudan biraz daha farklı olarak düşündüğümüzde, yani genelleştirdiğimizde, bazı hesap hareketleri doğanın, ekonomiden daha doğrusu doğanın gidişatına biraz aykırı, hayatın doğal akışına daha doğrusu aykırı olabiliyor. Ama işte buralarda da açıklamalar önemli. Neydi, ne oldu, o para nereden nereye geliyordu ki, nereye doğru ilerliyordu, neden orada trafik durdu vesaire. Yani o hesaplardaki özellikle... hızlanan hesap hareketlerinin, gidişatın, gelişatın, transferlerin anlatılması, açıklanması gerekiyor. Yoksa hepimiz hayretler içinde izliyoruz böylesi büyük rakamlar nasıl oluyor diye. Gelelim efendim çerçeve yasaya. Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasanın meclisten geçmesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 467 kabul kararı dünyaya çok büyük mesaj verdi diyor Çelik. Süreci yakından takip edeceklerinin de altını vurguluyor.
2: 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
0: Çerçeve yasanın genel kurulda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye modeli vurgusu yaptı.
2: Esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde yöntem olarak bir adres olacaktır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.
2: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yemetmeyeceğiz dedik. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çelik teklife dair yapıcı eleştirileri önemli bulduklarını söyledi. İyi Parti'ye yönelik eleştirileri vardı.
2: Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken maalesef son derece yıkıcı, sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu.
1: Evet, gördüğünüz gibi bundan sonraki süreç konuşuluyor ve tartışılıyor. Elbette ki konuşacağız bol bol. Çünkü efendim bu 6 aylık süreç içinde bir kurul oluşturulacak ve ona dair olarak ikinci aşamada ya da artık üçüncü aşamada

0: Bu vites artırımında nerelere kadar gider bunu göreceğiz. Öte yandan sürecin en başından itibaren en önemli desteğini vurgulayan Fethi Yıldız'dan söz edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın da süreç yasası kapsamında olduğunu söyledi. Habertürk yayınına yazılı bir mesaj gönderdi. Fethi Yıldız, süren tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi yolladığını ifade ediyor Yıldız. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi, sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır dedi Yıldız. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı AİHM paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti ifadelerini de kullandı. Evet, dolayısıyla önümüzdeki zaman diliminde bir tahliyenin haberi aktarılabilir mi? Bu da bir konu efendim. Terörsüz Türkiye yasasının mimari olan partiler yaz döneminde sahada olacak bir taraftan da. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti süreç yasasının kapsamını anlatmak için halkla buluşacak.
1: AK Parti ve DEM Parti il il gezecek, MHP il ilçe kongrelerinde bilgi verecek. Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak, toplum desteği bu şekilde artırılacak.
2: 1 Ekim 2026 Perşembe günü.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yaz döneminde ise AK Parti, MHP ve DEM Parti sahada olacak, terörsüz Türkiye'yi anlatacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihe adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenilmişti. Bu kapsamda MKYK üyeleri için planlama yapılacak. Üyeler, ziyaret edecekleri illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek, süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. MHP'de ise 15. olan Büyük Kurultay süreci devam ediyor. Büyük Kurultay Mart 2027'de yapılacak. İl ve ilçe kongrelerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmayları, milletvekilleri konuşmalar yapacak, terörsüz Türkiye sürecini anlatacak. DEM Parti milletvekilleri de Eylül ayının ilk haftasına kadar sahada olacak. Milletvekilleri görevlendirilecek. Sürece toplumsal desteğin daha da artırılması için il il, ilçe ilçe gezilecek. Çerçeve yasa ve süreç anlatılacak.
0: Evet, süreç anlatılacak. Kafalarda soru işaretleri var ise sorular sorulacak. Milletvekilleri ve beraberindekiler de bu sorulara cevap vermeye çalışacak. Hep beraber göreceğiz bu süreçte acaba neler olacak, neler bitecek. Milliyet gazetesinden bir haberle devam edelim. Malum sayılmayan gazilere yeni hak şeklinde duyuruluyor haber. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malum sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül'de başlayacağını aktardı. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Göktaş ne diyor bakalım. Başvurular olay tarihinde mensubu olunan kurumlara yapılacak. Vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz ifadelerine yer vermesi oldukça önemli. Haberi Milliyet gazetesinden paylaştık gördüğünüz gibi. Peki meclis ne yapıyor bu süreçte? Terörsüz Türkiye yasasını kabul ettikten hemen sonra 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi. Yani tatile girdi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Son yasa yılında toplam 21 kanun kabul edildi. 11 yargı paketi, emekli aylıkları düzenlemesi, öğrenci affı işte bu düzenlemeler arasındaydı.
2: Kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Meclis yasama yılı terörsüz Türkiye sürecini kanunlaştırarak kapattı. 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
2: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
1: Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'den bu yana 21 kanun ve 15 uluslararası anlaşmayı kabul etti. Geride bıraktığımız yasama döneminde 11. yargı paketi yasalaştı. Covid düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Vergi düzenlemesi, en düşük emekli aylığının artırılması, öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler de genel kurulda kabul edildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin teklif de yasalaştı. Vatandaşı yakından ilgilendiren farklı düzenlemeler de hayata geçirildi. Hobi bahçeleri, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik teklif ve fahiş sit aidatlarının önlenmesini öngören kanun teklifi de yasalaştı. İBAN'ını kiralayanlara yönelik düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de yasalaşan teklifler arasında yer aldı.
0: Evet, Ekim'de yeniden meclisten görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Efendim, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Eğitimle ilgili, özellikle İstanbul'umuzda üniversiteler bir ay erken kapanacak deniyor. Acaba neden? Detaylara bakalım. Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek 2027 Avrupa Oyunları 16-27 Haziran 2027 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek denilmiş, bir yıl sonra yaz başında gerçekleşecek efendim. İstanbul'daki bu organizasyon nedeniyle üniversitelerin 2026-27 eğitim dönemindeki akademik takvimlerinde bir düzenleme yapıldı. YÖK talebiyle yapılan düzenlemeyle birlikte üniversitelerde akademik yıl normal takvimden yaklaşık bir ay önce tamamlanacak. Uygulamayla birlikte 14 hafta olan dönemlik ders süresi 12 haftaya düşecek. Müfredatın tamamlanabilmesi için bazı okullarda güz dönemi başlangıcı da erkene çekildi deniliyor. Yani özellikle bu yıl İstanbul'da üniversite okuyacak arkadaşlarımız bir ay daha az eğitim alacak diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Gördüğünüz gibi o 2 haftalık ya da 1 aylık süreçte işte daha evvel okulun açılmasıyla telafi edilecek imiş. Ve geçelim memleketin diğer gündemlerine efendim. Adana'dayız. 52 yaşındaki Ayşe Katırcı, kendisini tehdit edip kefen gönderen eski kocasının saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadının daha önce saldırgan hakkında tam 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü. Tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesine bakarsak pes dedirtiyor.
3: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
1: Bu tehditlerin ardından eski eşinin evini basıp defalarca bıçakladı. Konuşmak için gitmiştim savunması yaptı. Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif Tanrıkulu kadını 8 yerinden bıçakladı.
4: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
1: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrıkulu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım dediği öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Neden bıçakladın?
1: Hayati tehlikesi süren Ayşe Katırcı'nın daha önce eski kocası hakkında şiddet olayları nedeniyle defalarca şikayetçi olduğu ve 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.
0: 8 kez uzaklaştırma kararı aldı ama gördüğünüz gibi emniyetteki ifadesini hep beraber gördük ve duyduk. Bu kafayla, bu anlayışla maalesef kadına yönelik şiddeti bitiremeyeceğiz. Görünen o. Şimdi Samsun'dayız. Ağaç budayan bir kişi cinayete kurban gitti. Nasıl olur diyorsanız aktaralım. Üstelik onu öldüren yeğeniydi efendim. 73 yaşındaki İbrahim Çam, Tekkeköy ilçesinde yaşıyordu. Çam bahçesindeki ayva ağacını budadı. Bunun üzerine Fransa'dan geldiği öğrenildi. 46 yaşındaki yeğeniyle arasında bir kavga çıktı. Tartışmada büyüdü. Yeğen silahına davrandı. Amcasına ateş açtı. İbrahim Çam hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Yeğeni ise kaçtı. Polisler şimdi onun peşinde. Evet, Fransa'da yaşıyor yeğeni. Geldi. İlk iş gördüğünüz gibi efendim hayatını kaybettirme, yani cinayet işlemek oldu maalesef. Muhtemelen yurt dışına kaçmış olabilir. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından paylaşıldı. Filistin'deki son durumun, ikili ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı ifade ediliyor. Gazze Barış Kurulu ateşkesle ilgili

0: İkinci aşamaya geçildiğini ilan etmiş ancak Netanyahu yönetimi planı reddettiklerini duyurmuştu. Abbas'ın ziyaretinde bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek vurgulanacak. Abbas son olarak geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ankara'yı ziyaret etmişti. Evet, neredeyse bir yıl aranın ardından Abbas yeniden Ankara'da. Bakalım nasıl bir görüşme gerçekleşecek, hep beraber göreceğiz. Ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı. Erdoğan eğitim diplomasisi panelinde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih ettiğini söylüyor Bilal Erdoğan. Türkiye'ye beyin göçü var diyor.
1: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye gerçekten hem misafirperverliğiyle, hem refah seviyesiyle, hem üniversitelerinin, eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke.
2: Yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor dedi. Türkiye'nin eğitim diplomasisiyle dünyada daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi.
1: Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'nda farklı coğrafyaları bir araya getirmek, eğitim diplomasisi adlı panelde konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönelik beyin göçünü görmeliyiz dedi.
1: Balkanlar başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türk dünyası, buralardan gelen öğrenciler için İstanbul'da, Türkiye'de eğitim görmek bir hedef, bir hayal. Ondan sonra Türkiye'de kalmak, çalışmak onlar için bir hedef, bir hayal. Dolayısıyla biz beyin göçünden bahsederken artık Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünün gönül coğrafyamızdan gerçekleşmeye başladığını görmeliyiz.
0: Suriye'deyiz. Mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karar verdi. Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni eski Dera Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf idama mahkum edildi Suriye'de.
2: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi. Suriye'nin yeni yönetimi Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmış. Davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Esad, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence, idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen Necip Atıf'la aralarında Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık da idam cezasına çarptırıldı. Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğu açıklandı. Atıf dışında diğer tüm sanıkların firari durumda olduğu belirtiliyor. Beşar Esad, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Hafız Esad'ın ardından Suriye'nin başına geçmiş ve ülkeyi Aralık 2024'e kadar kesintisiz olarak yönetmişti. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Esad rejimi devrilmiş, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından Irak'a ve İran'a kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılsa da nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.
0: Belki Suriye'ye bir iade gerçekleşir mi? Küçük bir ihtimal ama her şey olabilir Rusya tarafından tabii. Efendim akşam gazetesinde bir haber başlığı buyurunuz. Meta ve TikTok'a temizden red geldi şeklinde. Özellikle son dönemlerde bu tür haberleri çok fazla karşılaşıyoruz. ABD Temiz Mahkemesi sosyal medya devi Meta ve TikTok'un tasarımsal zararlar nedeniyle aleyhlerinde

0: Açılan binlerce davanın düşürülmesine yönelik talebini reddetti deniyor mahkeme. Şirketlerin temyiz başvurusunu sürecin çok erken bir aşamasında yaptığını ve yetkisi bulunmadığını da bildirmiş. Kararda teknoloji şirketlerini kullanıcı içeriklerinden koruyan iletişim ahlakı yasasının davaları tamamen düşürmek için değil, yalnızca savunma mekanizması olarak kullanabileceği vurgulandı. Ülkede yani Amerika Birleşik Devletleri'nde platformların çocuk ve gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile bağımlılık yapıcı tasarımları nedeniyle açılmış binlerce dava bulunmakta. Daha önce görülen benzer bir davada jüri platformların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini haklı bularak Meta şirketi, ki içinde Instagram ve Facebook söz konusu, ile YouTube'u 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş idi. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde süreç nasıl ilerleyecek, ancak Avrupa Birliği'nde özellikle dava üzerine dava söz konusu, milyarlarca avroluk cezalar da ödenecek gibi gözüküyor. Günümüzün en büyük problemlerinden biri işte gördüğünüz gibi Meta ve TikTok'ta yaşananlar. Peki eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Trump'ın deyimiyle uykucu Biden biliyorsunuz. Onun oğlu Hunter Biden hem mevcut başkan Trump'ı hem de İsrail Başbakanı'nı yani Netanyahu'yu eleştirdi. Katıldığı bir podcast'te Netanyahu hakkında kötülüğün vücut bulmuş hali diyor.
1: If it's anti-Semitic to point out that Bibi Netanyahu is...
2: Netanyahu kötülüğün vücut bulmuş hali. Açıklama eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan. Hunter Biden, ABD'li podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat verdi. Antisemitizm suçlamalarının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik eleştirileri susturmak için kullanıldığını söyledi. Netanyahu hakkında da konuştu.
1: If it's anti-Semitic to point out that Bibi Netanyahu is evil incarnate, then you know what? I don't know what to say to people anymore. I mean, all you have to do is just open your eyes.
2: Hunter Biden, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı da hem siyasi konular hem de İran'daki savaş nedeniyle eleştirdi. Trump'ı bir tehdit olarak tanımladı.
1: For me, the one existential threat that I think that we face as a country is Donald Trump.
2: Hunter Biden'ın röportajı İsrail ve ABD basınında da yer buldu. Yıllarca zıt siyasi görüşlerde olan Hunter Biden'la muhafazakar Tucker Carlson'ın İsrail ve Netanyahu konusunda hemfikir olmasına dikkat çekildi.
0: Evet, bu görüşler Amerika Birleşik Devletleri'nde giderek fazlalaşıyor. Bakalım acaba seçimlere nasıl yansıyacak? Bütün bunlar önemli. Özellikle sonbahar aylarında İsrail'de, Amerika'da, Rusya'da nasıl bir değişim söz konusu olur ya da olmaz? Hep beraber bunu da göreceğiz. Ve Avrupa ve Ukrayna patriot çıkmazında habere geçelim. Hürriyet'ten okuyoruz. Son haftalarda hava savunma sistemlerindeki yetersizlik nedeniyle Rus balistik füze saldırılarına karşı koymakta zorlanan Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana en büyük destekçisi olan Avrupa ülkelerinden de bu konuda yardım almakta sorun yaşıyor denilmiş. Geçen hafta Rusya'nın fırlattığı 195 balistik füzeden yalnızca 29'unu durdurabildiklerini açıklayan Savunma Bakanlığı'nın bu alandaki en büyük ihtiyacı Patriot önleyici füzeleri, ancak kendi savunmasını da güçlendirmeye çalışıyor. Avrupa, Kiev'in yüzlerce füzelik talebini yanıt vermekte zorlanıyor denilmiş haberde. Avrupa ülkeleri son dönemde Ukrayna'nın ihtiyacı ile kendi savunma açıkları arasında sıkışmış durumda. Hürriyet'in kelimelerinden, cümlelerinden okuyoruz. Almanya daha fazla mühimmat gönderme sınırlarına ulaştığını açıkladı. Kiev, İspanya ve Yunanistan'a da başvuruyor, ancak bu ülkelerin stokları da sınırlı denilmiş ve Rusya'nın kış aylarında balistik füze saldırılarını arttırması bekleniyor. Bütün bunlar ışığında acaba barış gelir mi diye konuşuyoruz. Görünen o ki çok da yakın tarihte bir barış söz konusu olmayacak Ukrayna-Rusya arasında. Peki Avrupa'dan söz etmişken aşırı sıcaklara da bakmakta büyük fayda var. Bu yaz Avrupa'da aşırı sıcaklar görülüyor malumunuz. Kuraklık dalgasında tetikledi tabii bu durum. İngiltere'nin %71'inde kuraklık görüldüğü açıklanırken Fransa'nın 43 vilayeti için turuncu sıcaklık alarmı verildi. Kuraklık nedeniyle Avrupa'daki 5 büyük nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyede yer aldı.
3: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası şiddetli kuraklığa neden oldu. En büyük 5 nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere ve Galler'de son 109 yıldır görülen en kurak Temmuz ayının yaşandığı açıklandı. İngiltere'nin %71,3'ünde kuraklık görüldüğü, bu bölgelerde yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı açıklandı. Ülkenin tüm bölgelerinde de su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu yıl tarihin en sıcak Temmuz'unu yaşayan Fransa'da da sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 43 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin batısı ve güneybatısında termometrelerin 36 ile 38 derecede seyredeceği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Claire Nalis, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığını duyurdu. Nalis, deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kuraklık nehirlerin debilerini de önemli ölçüde düşürdü. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi Kopernik verilerine göre Ren, Thames, Tuna, Rhone ve Po nehirlerindeki debi son 34 yılın en düşük Temmuz seviyeleri olarak ölçüldü. Hollanda'da da etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Nijmegen ve Arnhem yakınlarındaki nehirlerde de su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tuna nehrinde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Çernavodo nükleer santralinin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği belirtiliyor.
0: Evet, Avrupa'da durum bu. Bu aralar gitmeyi, ziyaret etmeyi, seyahat etmeyi düşünüyorsanız ki vizeniz var ise bir kez daha düşünün. Aşırı sıcaklar Avrupa'nın neredeyse tamamında etkili. Özellikle Fransa'da, İspanya'da. Şimdi aşırı sıcaklar klima kullanımı da arttırdı biliyorsunuz. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı İki katına çıkacak. Peki bu durumdan tasarruf etmek nasıl mümkün? İzleyelim.
4: Yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
5: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani. Klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
3: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
6: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
7: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi iki katına çıkacak.
8: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
9: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
3: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
7: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
10: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
11: 18-20 civarında yaşıyorum.
12: 18'de de çalıştırdığımız oluyor, 23'te de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
0: Evet, devam edelim yolumuza efendim. Sağlıkla ilgili bir haber var. Sabahtan okuyoruz. 40 bin kanser hastasına ilaç desteği denilmiş. Müjdeli bir haber diyebiliriz efendim. Acil şifalar dileyelim elbette. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl Temmuz'da SGK geri ödeme kapsamına alınan 5 ilacında bir yılda 40 bin kanser hastasının faydalandığını aktardı. En sosyal hesabından yaptığı paylaşımda kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacını Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödemesi kapsamına almıştık. Bu ilaçlardan son bir yılda 40 bin kanser hastası vatandaşımız faydalandı ve vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz diyor bakan.

0: Işıkan gördüğünüz ve duyduğumuz üzere bir kez daha acil şifalar diliyoruz efendim. Şimdi toplumsal dönüşüme ve sorunlara dair çarpıcı bir araştırmanın detaylarına bakacağız. Türkiye'de toplumu ilgilendiren 11 farklı alanda yapıldı bu araştırma ve toplanan verilerde çeşitli bakanlıklar ve kurumlardan alındı. Sağlıktan düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılının hastalıkla geçtiğinden çalışma hayatına dair hepimizi çok yakından ilgilendiren pek çok başlık bulunmakta. Öznur Karslı Çetiner, bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen sonuçları sokağa sordu.
1: Erken baba oldum ben.
2: Kaç yaşında?
1: 17 yaşında. 4 tane çocuk var. Bizim insanlarımız maalesef şimdi evlenmiyor.
2: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
3: Evet, doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar, evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
4: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı.
2: Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olmuştur?
5: 30'larda mı?
2: 34.9.
5: Yaşlı. Genç nüfus azaldı yani, evet.
4: Veriler Toplumun Görünümü adlı çalışma için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi.
2: Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu. Ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
6: 1+1 evlerden zaten artışından da belli.
7: Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
2: Tek mi yaşıyorlar?
7: Evet.
2: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
3: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk.
4: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi.
2: Ömrümüzün 20 yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
7: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
8: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
4: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
7: Valla bir sene olmuştur gitmeyeli.
4: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
5: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
2: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
1: Çevremde çok var.
0: Evet, rapor ve veriler dikkat çekici. Sokağın, yani senin benim düşüncelerimizde arkadaşımız anlattı işte gördüğünüz üzere. Efendim, Hürriyet'ten bir haber başlığı: Yunan turizmi uçmuş ama bir film sayesinde. Odise Yunan turizmini uçurdu deniliyor. Biliyorsunuz ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın The Odyssey filminde çekimler nerede gerçekleşmişti? Yunanistan'da, Yunan adalarında daha doğrusu, ve turizm hareketliliği yarattı bu adalarda. Yunanistan'a dünya çapında rezervasyonlar %76 oranında arttı deniyor ki, hele ki şu dönemde oldukça büyük bir oran bu. Özellikle Türkiye kıyıları değil, diğer İtalya'ya yakın kıyılarda gerçekleşiyor bu etkinlik ya da rezervasyonların artması efendim. Bakalım detaylara. Gişe rekorları kıran filmin yalnızca sinema salonlarında değil, Yunanistan turizminde hareketlendiğini görüyoruz. Homeros'un destanından uyarlanan filmin vizyona girmesinin ardından özellikle çekimlerin yapıldığı Yunan adaları ve tarihi bölgelerde rezervasyonların artışı dikkat çekici, %76 oranında. Atina'da

0: İtaka'da ve Korfu'yu kapsayan özel rotalar oluşturulmuş durumda. İngiltere basınından, Fransız basınından yine detaylar yer almış. En gözde adaysa Korfu deniyor. Korfu'ya yönelik rezervasyonlar %28 oranında yükselmiş. Kefalonya ve Zakynthos adalarında da talep belirgin biçimde arttı deniliyor. İşte gördüğünüz gibi bazı çekimlerin gerçekleştirildiği İtalya'da Sicilya adasında da yine rezervasyonlarda artış bir hayli fazla. Bir dizi yapıyorsunuz, bir film yapıyorsunuz. Ülkenizin turizminin kaderi birdenbire değişiveriyor. İşte gördüğünüz gibi Yunan adalarında ve Sicilya'da yaşananları hep beraber görüyoruz, duyuyoruz. Bizler de turist bekliyoruz bu arada. Peki geçelim, sporda neler oluyor? Fenerbahçe dün önemli bir galibiyetle elemesini gerçekleştirdi. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturyalı rakibine Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. Playoff'a yükseldi. Sarı lacivertliler bundan sonra Fransız ekip Lyon'la karşılaşacak. Dediğim gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanmıştı sarı lacivertliler ve 66. dakikada penaltıdan Talişka'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı müsabaka. Ve Fenerbahçeliler efendim, sarı lacivertliler playoff turunda Fransız ekibi Lyon'la karşılaşacak önümüzdeki hafta diyelim. Beşiktaş'a geçelim. Evet, Beşiktaş'ta Vlahovic transferi an meselesi, siyah beyazlılar. 26 yaşındaki Sırp golcü için her konuda anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor.
1: Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Sırp golcü Dušan Vlahovic transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Vlahovic Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelinirken transferin tamamlanması için artık resmi prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin Vlahovic için uçuş planı gerçekleştirdiği öğrenildi. Sırp futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından siyah beyazlarla resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor. Kariyerinde Partizan ve Fiorentina formaları da giyen Vlahovic, 2022 yılında yaklaşık 85 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Torino ekibindeki 4,5 sezonda 168 resmi maçta 66 gol kaydeden Sırp santrafor artık kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 23 maçta görev yapan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bonservisi elinde bulunan yıldız golcü için Beşiktaş'ın yüksek maliyetli bir sözleşme hazırladığı da belirtiliyor. İtalyan basınındaki haberlere göre teklifin yıllık toplam değerinin yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürülüyor. Transferin son aşamasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da sürece doğrudan dahil olduğu aktarıldı.
0: Ve sporda, daha doğrusu futboldaki bu gelişmelerin ardından havanın durumuna bakacağız. Meteoroloji mühendisimiz Hüseyin Öztel yine bizlerle beraber. Hoş geldin Hüseyin.
2: Hoş buldum herkese.
0: Neler anlatacaksın acaba? Havanın durumu nasıl? Hafta sonuna dair güzel bir şeyler söyledin galiba. Evet. Sözü hemen sana bırakayım.
2: Hafta sonu bize de kuzey bölgelerden Beşiktaş'a geldiği gibi bir serin hava geliyor. Peki. İstersen detaylara geçeyim.
0: Söz sende.
2: Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Bugün Türkiye'deki bağıl nem oranlarının azalmaya başladığı bir gün. İyi haber olarak söylenebilir. Yani bunaltıcılık, havadaki su buharı oranları Marmara'da, Karadeniz'de ve biraz da İç Anadolu'da azalıyor. Gece saatleri %85-%90'a kadar ulaşan o oranlar 70-65 gibi seviyelere inecek. Yine biraz bunaltıcılık hissedebilirsiniz, özellikle orta yaşlılarımız veya işte nefes rahatsızlıkları olan kişiler. Fakat bu hafta sonu iyice serinlemeye başlıyoruz. Özellikle kuzey bölgelerde, şu Marmara bölgesinde ve Karadeniz'de hava sıcaklıkları hafta sonu 27 derecelere, 27 gündüz 26-27 derecelere kadar düşebilir. Şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsüne bakıyoruz. Anlık olarak yağış var mı yok mu bize bunu gösterebiliyor. Ordu çevresi, dün ve bir önceki gün bahsetmiştik, hani Doğu Karadeniz'deki yağışlar biraz ısrar ediyor. Fındık toplama faaliyetleri de başlayacak. Bu yağışlar ne zaman kesilir diye soruyordu oradaki izleyicilerimiz, mesaj atıyordu. Şimdiki tahminlere göre Perşembe günü, yarın daha kuvvetli yağacak. Bugün Giresun ve çevresi daha çok yağış alıyor. Trabzon, Rize zaman zaman yağış alabilir. Samsun'dan batıya hava açık. Ancak Perşembe olduğunda yarın daha geniş bir alanda, şu alanda yağmur görebiliriz. Doğu Karadeniz'deki sıcaklıklarda 27 ila 26-25 derece seviyesinde ama sürekli bir su buharı her seviyede havada bulunduğu için 35-36 derece hissediliyor. Doğu Anadolu, hazır doğudan bahsetmişken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da da yüksek sıcaklıklar sürüyor. Tunceli, Elazığ etrafı 35 derece, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa etrafı 40-41 derece. Bu alandaki yağışsız, kurak, bol güneşli havaların maalesef sürmesini bekliyoruz. Basra sıcakları gerçekten bu yaza damga vurdu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu bu Haziran'ın ortasından itibaren en yüksek değerlerine çıkarttı.

0: Bakın buradaki yağışların rengini görüyoruz. Skaladaki şiddet 10 ila 25 milimetre diyor. Ancak Ordu'nun iç kesimlerinde özellikle 50 milimetreye kadar varabilir. Yarına dikkat ediyoruz. Yarın aynı zamanda İstanbul'da da yağmur ihtimali var. Kuzey bölgelerde sıcaklığı hafta sonu düşürecek. Ama öncesinde biraz bulutlar oluşacak ve İstanbul çevresinde Perşembe günü özellikle şehrin Anadolu yakasında ve Boğaziçi çevresinde yağmur geçişleri bekliyoruz. Yarınki yağış İstanbul'da sıcaklıkları aşırı değiştirmiyor. Fazla bir fark hissetmezsiniz ama bu hafta sonu cumartesi ve pazar özellikle. Ya gerçi denize gidecekleri çok iyi bir haber değil. Çünkü şu kuzey kıyılara rüzgar yine sert vuracak. Kuzey kuzeydoğudan sert rüzgarlar alacağız. Geçtiğimiz hafta sonu iki insanımız boğularak hayatını kaybetmişti. Kandıra çevresinde şu Sakarya'nın şu denize girilen, yani aslında buradaki insanlar da burada denize giriyor. Ne yapsınlar? Buradaki alanda çok kuvvetli dalgalar, rüzgarlar ve denize uygun olmayan bir hava vardı. Şimdiki görüntüye göre bu hafta sonu da buna benzer olacak. Yağış yok ama hava hem rüzgarlı, parçalı bulutlu, güneşli. Güneş açısından problem yok ama zeminde deniz epey dalgalı olur. Yani dikkat edelim efendim, açılmamaya çalışalım. Can kurtaranların olmadığı alanlar var. Buralarda biri bizi gözetlemiyorsa eğer denize girmeyelim. Yani bir yakınımız bize göz kulak olmuyorsa dikkat edelim diyoruz. Bizden uyarması efendim. Ayrıca Sakarya Kocaeli çevresinde Perşembe yağabilir. Bursa'nın kendisinde fazla yağış yok ama doğudaki ilçelerinde yağabilir. Afyonkarahisar ve bu alanda Bilecik çevresinde de yağmur görünüyor. Hem Perşembe hem Cuma. Ayrıca bugün ve Perşembe, yani Çarşamba ve Perşembe, Adana ve etrafında da yağmur bekliyoruz. Adana'daki ateşi biraz olsun dindirecek, yüksek sıcaklıkları azaltacak. Ama daha çok Pozantı, Kozan, hani yüksek yaylaları o çevrede, oranın vadilerinde, eteklerinde kuvvetli yağabilir. Yine de buradaki bulut oluşumları, gökyüzünün kapanması, güneşin temasını azaltacak ve hissedilen sıcaklıklar biraz azalacak. Doğu Akdeniz'e iyi haber, iki gün bir ferahlık geliyor. Antalya ve çevresi ise fazla bir yağmur kaydetmeyecek. Buradaki sıcaklıklar çok yüksek hala. Aslında Adana ve çevresinde de yüksek de Antalya ve Fethiye, Muğla arasında gölgede 38 dereceyiz. Bal nem oranları %15, %20, yani kuru hava. Çünkü denizden karaya esmiyor. Karadan aşağıya doğru, denize doğru esiyor ve kuru hava. Bu sebeple orman yangını riski maalesef yine en yüksek seviyede. Bu sefer Akdeniz'de. Geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta Kuzey Ege'de hatırlarsanız Balıkesir, Bursa, şu alanda çok şiddetli rüzgar vardı ve sıcaklıklar çok yüksekti. Şimdi aynı kondisyonun biraz daha kötüsü, daha şiddetli sıcaklıkları Akdeniz'e geliyor. Yani Fethiye, Manavgat, Antalya ve çevresinde gelecek 5 gün boyunca sıcaklıklar yüksek, nem oranı düşük, yangın riskine çok dikkat edelim diyoruz. Kıyı Ege'de ve çevresinde, tatil yörelerinde ise 37-38 derece mesela Çeşme'de sıcaklıklar, Bodrum'da da öyle 36-37 derece. Hafta daha sıcak başlamıştı, bundan sonrası birkaç derece fark eder. Serinliği hissedebilirsiniz, daha rüzgarlı bir hava olacak. Pazartesi, salı daha sıcaktı, şimdi çarşamba, perşembe daha rüzgarlı ama daha serin bir hava geliyor. 36'lar 32'lere, 33'lere kadar düşebilir. Bu yağışlarla birlikte zaman zaman gök gürültüsü de duyabilirsiniz. Şu özellikle Afyonkarahisar'ın kuzeyindeki Bilecik çevresindeki yağışlarla. İstanbul'da ise yarınki yağmur öğlen, sabah öğlen aralığı şehri çok fazla zorlamadan geçecek gibi duruyor. Bir de ilgilenirseniz ya da haberleri takip ediyorsanız Avrupa'da bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgası daha etkili oluyor. Yani 40 dereceye yakın İngiltere, Almanya, Avusturya çevresi. Geçtiğimiz ay yaşanan klima krizine yol açan kadar şiddetli olmasa da 5. ya da bazı bölgeler için 6. sıcak hava dalgası bu Avrupa'nın bu yaz geçirdiği. Gerçekten tarihi bir yaz, evet, batımızda ama biz yine biraz korunaklık alabiliyoruz.
1: Seni çok teşekkür ediyoruz. Güzel geçiriz. Bir gün diliyoruz.
0: Size de.
1: Bir sonraki buluşmaya kadar kendine iyi bak.
0: Sen de, görüşürüz.
1: Görüşürüz. Evet, Hüseyin Özteli uğurluyoruz. Bizler de Konya Ovası'na gidiyoruz. Neden, niye, niçin? Obruk sayısı her geçen yıl artıyor Konya Ovası'nda. Bu artış AFAD tarafından da yakından takip ediliyor. Amaç olası afetlerin zararını en aza indirebilmek. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
2: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
3: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
2: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
3: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve

0: tedbir alma adına çok önemli.
1: Sonuçlarsa çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
0: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir. Ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
1: Yıllar öncesinde oluşmuş obruklar da proje kapsamında envantere dahil ediliyor.
0: Bu obruklar aslında bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerini taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Haberin ve hayatın içinde.
2: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
1: Gündemin sıcak başlıkları.
2: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
1: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
2: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
1: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Evet, gün başlıyor da devam ediyoruz haber yolculuğumuza. Saatimiz 8.58'i gösterirken hatırlatalım bir kez daha, 12 Ağustos Çarşamba sabahındayız efendim. AK Parti Genel Başkan Vekili'nin önemli açıklamaları var. Efkan Ala'nın Habertürk özel yayınında konuk oldu. Zira terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasadaki 467 oya dikkat çekiyor Efkan Ala. Genel kurulda ortaya çıkan sonuç, Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor diyor.
1: Ya, yasa Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Yasanın temel perspektifi, örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla feshini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç geleceğiyle birlikte teslimini öngörüyor.
2: Tarihi yasanın aşamalarını anlattı, 467 oyun önemini işaret etti.
1: 467 milletvekili evet oyu kullandı. Bu, çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır. Siyasal uzlaşma.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala özel yayında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ala sürecin iç dinamikler üzerinden yürütülmesinin önemine değindi.
1: Türkiye, bakın, üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur.
2: Ala, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
1: Bu üç ülkenin bir araya gelmesi, caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de. Ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir.
0: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi çerçeve yasa teklifi görüşülürken mecliste dikkat çeken temaslarda ve fotoğraf karelerine yansıyan önemli görüşmeler de vardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya geldi. İttifak geliyor mu sorusunaysa istişareleri yoğunlaştıracağız cevabı geldi.
3: Efendim, ittifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?
4: Meclisin kapanış fotoğrafı.
3: Şimdilik öyle mi diyelim?
5: Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşme sürerken mecliste dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından üç liderin buluşması yeni ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
6: Yeni bir ittifak diyebilir miyiz?
7: Türkiye'yi seven, bu güzel ve büyük ülke için çalışan, emeklilik bir an önce sorunlarını çözsün, hak ettiği standartlara ulaşsın. Yani insanlar, bunun için çabalayan siyasi partileriz.
5: Muhalefet kulislerinde birlikte yemek yiyen üç lidere mecliste yeni bir grup kurup kurmayacakları soruldu.
8: Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Birlikte gerekirse bir takım ve somut adımları atmaları gerekebilir. Ama şu aşamada tamamen bir jimnastik ve fikir teratisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir adım noktasına gelmiş değiliz.
9: Sayın Erbakan'ın ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımız sayısını çoğaltacağız.
0: Evet, gördüğünüz üzere o tarihi anlarda böyle fotoğraflarda söz konusuydu. Daha evvel Gelecek Partisi'nde de Sayın Davutoğlu da vardı. Ancak partiyi feshetti, kendisi de siyaseti bıraktı biliyorsunuz. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nda bugün önemli bir toplantı var. Terörsüz Türkiye toplantısından söz ediyoruz. 81 ilimizin valisinin katılacağı bu toplantıda süreç yasasıyla ilgili mülki idarecilere bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılıyor.
5: Sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye Zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
0: Evet, valiler bilgilendiriliyor. Öte yandan milletvekilleri çıkacak ve süreci anlatacak vatandaşlara, ağırlıklı olarak AK Parti, MHP ve DEM vekilleri. Bu süreci de evet böylesi bir şekilde atlatacağız. Ondan sonra ne olacak, ne bitecek tabii ki hep ekranlarımızda olacak. Öte yandan Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül. Şehadetinin 9. yılında da unutulmadı Eren. Mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
10: Anne kurban olsun dileleri ona oğlum.
11: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
5: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
11: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika... Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
10: Eren'im, çileli Eren'im.
5: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersak çalan teröristlerin yerini askerlere gösterirken kurşunların hedefi oldu. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
10: Anne kurban olsun çileleri ona oğlum.
0: Evet, iyi ki varsın Eren diyelim. Allah'tan rahmet dileyelim efendim, şehitlerimiz başta olmak üzere Eren kardeşimize de. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah, fişek ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
12: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
5: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek istiyordu. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya giren ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü. Şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
13: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
5: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken, 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

0: İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
2: Evet, hayatımızda bunlar var. Yeni nesil suç örgütü, hani o garip garip adları olan suç örgütlerinden söz ediyoruz. Ve görünen o ki tez zamanda, yakın zamanda bitirilecek efendim. Şimdi bir yangın haberimiz var. İzmir'deyiz. Müstakil bir evde çıktı bu yangın. Maalesef iki can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kadının küçük torununu kurtardıktan sonra diğeri için eve döndüğü ortaya çıktı.
0: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O sırada evde Rezan Korkmaz eşi ve iki torunu vardı. Yangını gören Rezan Korkmaz torunlarını kurtarmaya çalıştı. 2 yaşındaki Mert'i kucağına alıp dışarı çıkardı. 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın için geri döndü ama alevler bir anda büyüyünce dışarı çıkamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve giren ekipler 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ı Yiğit'in üzerine kapanmış halde buldu. İkisi de hayatını kaybetmişti. Cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangın sırasında ev sahibi Bayram Korkmaz'sa tavan çökünce pencereden atlayarak evden çıktı. Sırtında yanıklar oluşan Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gidince iki çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalmaya başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: Allah'tan rahmet dileyelim. Efendim, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri'ne gideceğiz. Zira sahiplerini buldu. Törende ödülleri takdim etti Cevdet Yılmaz. Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecindeki kanunun 467 oyla kabul edilmesinin önemine işaret ediyor. Milli irade ve toplumun desteğini göstermesi açısından anlamlı bir sayı oldu diyor.
3: Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin geleceğini ve kardeşliğimizi doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreçtir. Dün milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde 467 kabul oyuyla tarihi bir yasa geçmiş oldu.
4: Tarihi eşiğin altını çizdi. Milli irade vurgusu yaptı.
3: Bu yüksek destek terörsüz Türkiye konusunda milli iradenin tavrını, toplumun desteğini ve ulaşılan siyasi mutabakatı göstermesi bakımından son derece anlamlı, değerli bir oy oranı. Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri ödül töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafenin önemli kazanımlara neden olacağının altını çizdi.
3: Bu süreç tamamen bir Türkiye modeli olarak başlamış ve devam etmektedir ve böylece de sonuçlanacaktır diye inanıyoruz. Üçüncü bir gözün olmadığı, milli irademizle ve kapasitemizle temel sorunları çözme gücümüzü ortaya koyduğumuz bir süreçtir. Türkiye'nin bu temel meselede ortaya koyacağı başarı diğer sorun alanlarında da ülkemize güç verecektir. Diğer taraftan Türkiye'de ortaya konan bu model bütün bölgemiz için de çok önemli bir olumlu etkide bulunacaktır.
4: Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen törende medya özelinde farklı alanlarda ödüller takdim edildi. Yılın ekonomi kanalı alanında ödülü Bloomberg TV adına genel yayın yönetmeni Açıl Sezen aldı.

0: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz, misafir ediyoruz.
1: Evet, tebrik ediyoruz Bloomberg efendim. Açılış sözüne de sevgi selam. İşte gördüğünüz üzere terörsüz Türkiye süreci, kanunlaşan teklif ve ardından da konuşmalar ve tabii ki açıklamalar yine gündemimizde olmaya devam edecek. Dışarıdaki gelişmelere bakalım, ancak memleketi de ilgilendiriyor. Trump'tan bir açıklama geldi. Geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı iddialarına dair konuştu Trump. Gizli servis ve ordu. Ne dediyse onu yaptım diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Efendim Maryland dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neden uçak değiştirdiğini sordular haberciler. Bunu da cevapladı. Çok fazla soru sormadım. Sanırım bir tehdit vardı dedi. Aldığı bu tehditlerin çok fazla olduğunu vurguladı Trump. Uçak İngiltere'ye gitti ve orada askerler inceledi. Onlar ne diyorsa yapmak zorundayım açıklamasında bulundu. Trump'a uçağı kendisi binmezken neden basının ve Beyaz Saray yetkililerinin bindirildiği de soruldu. Benim uçtuğum uçak daha büyük tehdit altındaydı diyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Onların tercih etme olasılığı daha yüksek olan bir uçak benim uçağım olurdu ifadesini kullandı. Tehdit edildiği iddiasını yineledi Trump. Önemli bir başkan birçok tehdit alır. Önemsiz başkanlarsa tehdit almazlar. Bence ben en önemli başkanım, çünkü 6 yılda yaptığımdan daha fazlasını yapan olmadı açıklamasını yaptı. Evet, önemli başkanlar tehdit alır diyor Trump. Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri seçimi var. Daha bu tür açıklamaları ve bu tür haberleri çokça göreceğiz ve duyacağız gibi gözüküyor. Zira Amerikan kamuoyu özellikle bu haberlerde birdenbire başkanın kanatları altında daha da fazla giriyorlar. Görünen o. Peki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Bu habere bakalım. Görüşme Trablus'ta gerçekleştirildi. Fidan ve Dibeybe baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Fidan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile de bir araya geldi. Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan 2 gün sürecek Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmelerine devam edecek. Hakan Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesini ele alması bekleniyor. Ve bu diplomasi trafiğinin ardından geçelim bölgeye, zira İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında ne oluyor? Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık sürüyor. Zaten bunu yükselen petrol fiyatlarından, akaryakıt fiyatlarından biliyoruz. Arabulucu Pakistan tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. İran'ın ise bazı şartları var. Tahran yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu şartlar Washington'a iletildi.
2: Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Çin'in Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi. Rizai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan'la Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar, deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret, Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi daha hedef aldığını belirtti. Panama bayraklı kargo gemisinin İran limanına doğru seyretmeye çalıştığı kaydedildi. ABD helikopterinin geminin makine dairesine iki füze fırlattığı açıklandı. ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası 11 Ağustos'tan beri sürüyor.
1: Evet, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir şey yok gördüğünüz gibi ve bir taraftan da Hürriyet'ten haberi aktaralım. Tabii ki petrol fiyatı oldukça önemli. Piyasalara da hemen bakarız bu haberin ardından. Hürmüz belirsizliği petrolü 90 dolara taşıdı. 70 dolar civarındaydı biliyorsunuz. Sonra 120'lere kadar çıktı. Şu anda da 90 dolar civarında Brent petrol. ABD ile İran arasında barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle yükselişini sürdürüyor. Önceki gün 88 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün Ekim vadeli varil fiyatı günü 87.72 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı dünse ilk etapta 88 dolara çıktı. Ancak Orta Doğu'daki belirsizliklerle gün içinde yine 90 doları gördü deniliyor. An itibariyle de baktığımızda 89-90 dolar civarında seyrini sürdürüyor. Efendim, analistler Hürmüz ve Bab el Mendeb'deki risklerin enerji akışlarını ve tanker taşımacılığını yakın vadede sınırlamaya devam edebileceğini belirtiyor denilmiş. Hürriyet gazetesindeki yansıyan bu haber ve ardından da Brent petrole şöyle bir baktığımızda aynen 89-90 dolar civarında olduğunu görmekteyiz. Peki tüm bu verilerin ışığında acaba piyasalar yeni günü hangi rakamlarla karşılıyor? Buyurunuz. BIST 100 endeksi 13.704 puandan güne başlayacak. O da normal seyrini sürdürmekte. Dolarda artış ufak da olsa var. 47 lira 75 kuruştan işlem görmekte. Euro ise 55 bandını aştıktan sonra buradaki seyrini sürdürüyor. 55 lira 12-13 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi de 1.15 seviyelerinde. Hemen faize bakalım, puanı 41.63. Altının 10 da ufak da olsa bir yükseliş var idi. O da devam ediyor. 4389 dolardan güne başlıyor. Altının onsu Brent petrolde yükseliş var. 89-90 dolar civarında. ABD ham petrolüye beraber o da 83-84 dolar civarında işlem görmekte. Gram altın 6735 lira. 11012 lira çeyrek altın. Yarım altın 22029 lirayken tam altının fiyatı da 43.924 lira. Tabii her zaman söylediğimiz gibi kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir ama yeni güne işte bu rakamlarla merhaba diyor piyasalar. Umarız ki bol kazancı olur. Tek dileğimiz de işte Brent petrolün düşüyor ve düşecek olması. Durum budur. Peki devam edelim. Saatimiz 9.21'i gösteriyor efendim. Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretlerine bakacağız. Zira belirlendi artık, yeni bir araç alınırken ödenecek sigorta tutarı 19.071 liraya yükselmiş durumda. Basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretleri de yaklaşık %4 civarında zam gördü.
3: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lirayla 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266, 55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966, 53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.

0: Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve akşam gazetesindeki habere bakalım. Tabii konumuz para, üretim çarkları daha güçlü dönecek deniyor. İş dünyasından terörsüz Türkiye sürecine destek mesajları, bakalım kim ne demiş. Terörsüz Türkiye sürecinde mecliste atılan adımlara iş dünyası destek verdi. İTO Başkanı üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır diyor. Huzur iklimini pekiştirecek diyor Rifat Hisarcıklıoğlu. Milli beraberliğimizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi perçinlemesini, ülkemizde huzur ikliminin güçlendirmesini diliyorum. Bu tarihi adımdan dolayı yeni bir dönemin kapısı aralandı. İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in ifadeleriyle efendim, dediğim gibi bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır değerlendirmesinde bulunmuş. Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe olumlu beklentiler güçlenecek derken, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da üretim, istihdam ve refah getirecek yeni dönem deniyor. Gördüğünüz gibi destek tam ve koşulsuz bir şekilde, üretim çarkları daha güçlü dönecek. Umarız ki diyoruz, devam ediyoruz yolumuza efendim. Memleketteki haberler bir hayli fazla. Sosyal medyadan bungalov kiralama mesela ve sonrasında yaşananlar. 21 bin lirasını kaybetti bir vatandaş. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar var. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı diyor. Takipsizlik kararı veriyor. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu acaba? Yargı dijital çağın gerisinde mi kalıyor? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.
1: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
2: Basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
3: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş. Biraz yazık olmuş.
4: Tüketiciye sen sosyal medyadan alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
1: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu, yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken, peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
2: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
4: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
5: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
3: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
2: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
1: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
5: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor: kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
4: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
6: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
5: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
7: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
1: Sosyal mecrada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
4: Sosyal mecralarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
8: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
7: Kıyafet, bilet bazen.
3: Kıyafet, işte takı.
6: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
8: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
6: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
1: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
2: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
9: Efendim devam ediyoruz. Gün başlıyor. Saatimiz 9.30'u gösterirken Posta Gazetesi'nden bir haber başlığı: Deniz Çayırı projesinde %90 başarı deniliyor ve 8 hektarlık rehabilitasyon alanında 200'den fazla Deniz Çayırı öbeği yeni yaşam alanlarına taşındı. %90'ının sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğü ifade edilmiş. İmplantasyon yöntemiyle deniz tabanına yerleştirilen 1300 fidanın ise %70'i sağlıklı olarak gelişimini sürdürüyormuş. Uzmanlar bu model Akdeniz'in farklı kıyılarında yürütülecek restorasyon çalışmalarına önemli bir referans oluşturabilecek deniyor. Öte yandan Akdeniz'e özgü bu çayırlar deniz ekosisteminin en değerli habitatları arasında yer almakta. Geçtiğimiz günlerde bol miktarda maalesef deniz kirliliğinden söz ediyorduk. Özellikle yerin, denizin dibinde işte kimileri kirletirken kimileri de denizlerimizi kurtarmaya çalışıyor gördüğümüz gibi efendim. Başarılar diliyoruz ki Deniz Çayırı projesi bu anlamda son derece mühim. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Çünkü Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiği açıklandı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluştururken doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri söz konusu.
10: Trump yönetimi 175 binden fazla kişinin vizesini iptal etti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD vizesinin bir hak değil bir ayrıcalık olduğu savunuldu. Amerikan halkının güvenliğini tehdit eden yabancıların vizeleri iptal edilmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Açıklamada iptal gerekçeleri de sıralandı. Buna göre vizelerin çoğu çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu iptal edildi. Açıklamada saldırı, alkol araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi. Bazı vizelerin ise cinsel saldırı, istismar, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Vize iptali gerekçeleri arasında dikkat çeken gerekçeler de var. Bazı yabancıların vizelerinin muhafazakar yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesine sevinmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Kuzey Afrika'daki bir ABD Büyükelçiliği'nin 100'den fazla vizeyi doğum turizmi yaptıkları gerekçesiyle geçersiz saydığına dikkat çekiliyor. ABD geçtiğimiz hafta çocuklarına vatandaşlık kazandırmak için ABD'ye doğum turizmi yapan kişilere karşı harekete geçmişti. Vize iptallerinin ABD'nin göçmenlik politikasındaki değişimi gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
9: Evet, Trump olduğu sürece Amerika'da bu tartışmalar bitmeyecek gibi gözüküyor. Öte yandan Amerikan hükümetinin FIFA Başkanı Infanto'ya desteği sürmekte. Trump'ın da Infanto'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını belirtiyor.
11: FIFA'nın tartışılan başkanı Gianni Infantino, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin desteğini almaya devam ediyor. Birleşik Amerika Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası'nda Infantino'yla yakın bir dostluk kurmuştu. Trump hakkında birçok eleştiri bulunan Infantino'ya destek vermeyi sürdürüyor. Infantino'nun görevden alınacağı iddialarına tepki gösteren Trump, "Bu büyük bir hata olur, harika bir iş çıkarıyor, tarihin en başarılı Dünya Kupası'na başkanlık etti," dedi. Trump, Infantino'nun görevden ayrılması halinde Dünya Kupası'nın gelecekte aynı ölçüde başarılı veya karlı olamayacağını savundu. İngiliz basın kuruluşu The Times, FIFA Başkanı Infantino'nun

0: Dünya Kupası'ndaki hisseleri özel yatırımcılara satmayı planladığını belirtmişti. Gelen tepkiler üzerine FIFA, plan kapsamında yapılan hatalar nedeniyle özür dilemiş, teklifin gündemden çıkarıldığını açıklamıştı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu ortak açıklamayla Infantino'ya tepki göstermişti.
1: Peki spordan devam edelim. Komşumuzdan bir haber. Mitsotakis bisikletten düştü deniliyor. Milliyet'ten okuyoruz. Siyasi kimliği dışında bisiklet tutkusuyla da biliniyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis bisiklet kazası geçirmiş. Yunan basına yansıyan haberlere göre önceki gün Girit adasında bisiklet kullanırken dengesini kaybederek düştü. Düşmeden kaynaklanan sıyrıkları bulunan ve Girit adasındaki Hanya hastanesine götürülen Mitsotakis elinden hafif şekilde yaralandı. Mitsotakis yapılan müdahalenin ardından hastaneden ayrıldı. Fotoğraf karesinde de görmekteyiz. Bisikletiyle beraber tayt da giydiği görülmekte. Dolayısıyla bisiklet sürülürken özellikle bisiklet taytının giyildiği bütün dünyada biliniyor. Şimdi efendim geçmiş olsun diyelim, İngiltere'ye gidelim. Bir radyo çalışanının merakı. Kral 3. Charles'ı 16 dakikalığına öldürdü. Acaba nasıl oldu bu? Kralın ölümü halinde kullanılmak üzere hazırlanan kayıtları yanlışlıkla yayına veren çalışan durumu fark edince paniğe kapıldı ve binayı terk etti.
2: Commonwealth Day was an occasion of particular pride.
3: İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölüm anonsu yapıldı. Tüm ülke yasa boğuldu. Hatta ancak 16 dakikalık sessizlikten sonra fark edildi. 19 Mayıs'ta Radio Caroline'da yaşanan olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın kralın ölüm halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış 3 ses dosyasını merak edip açmasıyla başladı. Çalışan, kayıtların yalnızca bilgisayarda çaldığını düşündü. Ancak dosyalar doğrudan canlı yayına girdi. Önce Kral Charles'ın öldüğü duyuruldu. Ardından İngiliz Milli Marşı çalındı. Hatayı fark eden çalışan paniğe kapılarak binayı terk etti. Programı uzaktan sunan Barry Marsh da yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline'ın dijital yayını tam 16 dakika sessiz kaldı. Yanlış ölüm ilanı ancak yaklaşık yarım saat sonra düzeltildi. Sunucu yayındaki yanlış anonslardan dolayı dinleyicilerden özür diledi. İngiliz Medya Denetim Kurumu Ofcom, yanlış ölüm ilanının yayınlanması ve geç düzeltilmesi nedeniyle radyonun iki yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Radio Caroline ise çalışanın meraktan dosyaları açtığını ve yayına yanlışlıkla verdiğini savunuyor.
1: Evet, yayıncılık süresinde böyle hatalar oluyor ya da olabiliyor ya da olmalı mı ya da bilerek mi yapıldı, bütün bunlar da şimdi konuşuluyor efendim. İngiltere'de ağırlıklı olarak geçelim Endonezya'ya, zira Bali açıklarında yolcu felibotu alev aldı. Ekiplerin yolcuları kurtarma çalışmaları an itibariyle devam etmekte. Son duruma bakalım. Feribot Bali'den Lembara gidiyordu. Kalkıştan yarım saat sonra feribotta yangın çıktı. Ve Endonezya donanmasına ait gemiler, devriye botları ve sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine hemen bölgeye gittiler. Hava koşulları arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Dalgaların boyunun 4 metreye ulaştığı aktarıldı. Feribotta 114 yolcu, 17 mürettebat bulunuyordu. Ekipler 106 kişiyi kurtarmayı başardı. Geride kalan 25 kişiyi kurtarmak için de çalışmalar sürüyor. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribot en çok kullanılan ulaşım aracı doğal olarak. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasıysa sıklıkla bu tür benzer kazalara neden olabiliyor. Ve dış dünyadaki yolculuğumuzu sürdürelim. Umman açıklarında karaya oturan tankerden sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı maalesef. Petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor. Greenpeace yetkilileri sızıntının çok daha büyük bir alanı kapladığını ve çevresel endişelerin giderek arttığını belirtmekte.
3: Umman açıklarında saldırıya uğradı. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Asya'ya taşınmak üzere yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolüyle yüklü olan Karolin Bezengi adlı tanker ilk olarak 8 Haziran

0: Yanda Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulundu. Deniz güvenliği kaynakları gemide bir saldırı sonrası patlama yaşandığını değerlendirdi. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrolün 400 kilometre karelik alana yayıldığı belirtildi. Sızıntı uydu görüntülerine de yansıdı. Çevre örgütü Greenpeace, sızıntının 600 kilometre karelik alana yayıldığını iddia ederken, yetkililer çevresel endişelerin arttığını vurguluyor. Sızıntının Halaniyat Adaları'nın kuzeydoğusuna doğru uzandığı ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar sürerken petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanından yükünü alan gemi Mayıs sonunda Süveyş kanalından geçmişti. Geminin şu an Umman'ın güneyindeki Zofar açıklarında bulunduğu belirtiliyor.
1: Büyük geçmiş olsun efendim. Çin'e doğru ilerleyelim. Akşam gazetesinden bir haber başlığı var. Çin roketi uzay yolunda patladı deniliyor. Çin'de efendim fırlatma merkezinden havalandıktan 85 saniye sonra parçalanarak ateş topuna dönüştü Long March 7A'nın 2020'deki ilk uçuş denemesi de başarısız olmuştu. Ancak inatla devam ediyor Çinliler. Roket bir yıl sonra yeniden uçuşa geçmiş ve ondan fazla başarılı fırlatma gerçekleşmişti ki son fırlatmaya kadar 85 saniye sonra fırlatıldıktan parçalandı ve ateş topuna dönüştü. Haberi de Çin'den paylaştık efendim. Peki bir güzel haber memleketimizi ilgilendiriyor. Sporda bir başarımız var. Kutlayalım şimdiden. Milli atlet Tuğba Yenigün Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda finale yükseldi.
2: Milli atlet Tuğba Yenigün Avrupa Şampiyonası finalinde. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda heyecan devam ederken milli atlet Tuğba Yenigün'den Türkiye adına sevindiren bir sonuç geldi. Milli Atlet Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 3000 metre engellide gösterdiği performansla finale yükseldi. Kadınlar 3000 metre engelli ilk turunda piste çıkan Yenigün yarışı 9.33.27'lik dereceyle tamamladı. Serisini 7. sırada bitiren milli atlet elde ettiği dereceyle finale yükselen sporcular arasında yer aldı. Yenigün'ün finaldeki performansı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına takip edilecek önemli mücadelelerden biri olacak. Milli atlet 13 Ağustos Perşembe günü 22.30'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
1: Evet, Perşembe akşamı şampiyon oldu haberini aktarmayı umarız ki, umuyoruz efendim. Tuğba Yenigün'e sevgi, selam, kolaylıklar diliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finalde zira. Şimdi Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda. Buyurunuz Yeni Şafak'ta bir başka spor haberi. Amerika'nın vize vermediği bir hakem vardı hatırlayınız. Somalili hakem tarihe geçecek deniyor. Dediğim gibi Yeni Şafak'tan okuyoruz. Amerika'nın vize vermemesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda görev yapamayan Somalili hakem Ömer Artan bu akşam Avusturya'da Paris Saint-Germain Aston Villa maçını yönetecek. Oldukça önemli bir karşılaşma. Ömer Artan UEFA Süper Kupa finalini yönetecek ilk Avrupalı olmayan hakem olarak da tarihe geçecek. Dolayısıyla efendim Amerika vize vermemesi nedeniyle Dünya Kupası'nda çokça konuşulmuştu. Bu kararla beraber, bu yönetimle beraber çok da yine konuşulmaya aday gibi gözüküyor. Hep beraber göreceğiz ve Trabzonspor'a gidelim. Zira bir heyecan dalgası var Trabzon'da. Yeni transfer Muhammed Salah'tan söz ediyoruz. Sahalara acaba ne zaman çıkacak? Merak edilen soruya yanıt geldi. Beğeni toplayan Mısırlı Yıldız'ın Kasım Paşa maçında kadroya alınması bekleniyor.
3: Havalimanında 25 bin, stadyumda ise 40 bin kişi karşıladı.
4: Yeni transferimiz Muhammed Salah!
3: Şimdi gözler sahada göstereceği performansa çevrildi. Muhammed Salah Trabzonspor'la ilk maçına ne zaman çıkacak? Mısırlı Yıldız resmi sözleşmeye imza atmasının ardından idmanlara başladı. Kariyeri boyunca profesyonel duruşuyla tanınan Salah, antrenmanlarda en sıkı çalışan isimlerden biri oldu. Takım Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

0: ettiğinde bireysel program dahilinde idman yapan Salah bir an önce bordo mavili formayla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor teknik heyeti 34 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Salah'ın Trabzonspor'un cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke tatilden yeni dönen ancak fiziksel değerleri iyi görünen 34 yaşındaki yıldızla ilgili kesin kararını henüz vermedi. Salah'ın maça 11'de başlama ihtimali değerlendiriliyor. Teknik heyet yıldız futbolcuyla ilgili kararını maç günü verecek.
1: Evet, lig böylesi güzel transferle daha da heyecanlı hale geliyor. Peki İstanbul'dayız. 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven. Yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Onların hayatına da dokunuyor. Peki nasıl dokunuyor? Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk'e anlattı.
2: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
3: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
4: Bu görme engelli okul var ya Reşitpaşa tarafında.
3: Reşitpaşa'da?
4: Evet.
3: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
2: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
3: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
2: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
5: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
3: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
2: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
3: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
2: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
3: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
6: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek
2: bunu. Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
3: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
2: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Eyvallah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir miyiz? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Efendim Suriye'ye gideceğiz şimdi. Tarihinin en kritik virajını geride bıraktı diyebiliriz. Savaşın gölgesinden sıyrılan ülkede Suriye'de 14 yıllık yıkımın izleri silinmeye çalışılıyor. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'da Halep'ten aktarıyor. Şimdi bize böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz. Serap Belet birazdan karşınızda olacak. Para gündemde efendim. Yarın gelişmelerle saat 7'de karşınızda olacağız. Hoşçakalınız.
4: Evet, Suriye uzun yıllar iç savaşla mücadele etti. İç savaştan sonra da aslında Ocak ayında yine Halep'in mahallelerinde, Suriye'nin güney kısmında, güneydoğusunda terör örgütünden temizlenen bölgelerde Suriye hükümeti tekrar güvenliği sağladı. Ancak Suriye'nin birçok bölgesinde işte manzara bu şekilde. Yıkıntılar çok fazla. Tekrar ayağa kalkmayı bekleyen mahalleler var, iş yerleri var, dükkanlar var, hastaneler var. Mesela Suriye'nin en büyük sıkıntısı, ihtiyaçlarından biri de

0: sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Suriye'de yani yapılacak çok şey var. Dükkanları, iş yerlerini görüyorsunuz zaten. Hala yıkık durumda. Hastaneler de yıkıldı. Çoğu harabeye döndü. Özellikle iç savaş süresince yani Esad rejimi altında ciddi bombardımana maruz kaldı. Ve şimdi tabii uluslararası yatırımlar da var, destek de var. Onun dışında bir de Türkiye başta olmak üzere buraya gelen yardımlar var. Burada hayatı tekrar ayağa kaldırmak ve sağlık hizmetlerini tekrar burada tesis etmek için çalışmalar yapılıyor. Mesela hastaneler yıkıldıktan sonra bakın burası bir mescit. Böyle bu mescitleri, camileri hastanelere çevirdiler. Burada sağlık hizmetleri veriliyor. Şimdi Türk doktorlar da gönüllü Türk doktorları da burada. Yeryüzü doktorları geliyorlar. Burada hem gönüllü sağlık hizmeti veriyorlar. Aynı zamanda da sağlık eğitimi veriliyor burada Suriyeli doktorlara. Çünkü Suriyeli doktorların büyük bir kısmı sadece Halep'te 600'e yakın doktor hayatını kaybetti. Bu sadece resmi rakamlar tabii. Çok daha fazlası, binlercesi burada yerinden oldu. Burada göç etmek zorunda kaldılar. İşte tüm bunlardan sonra da Türk doktorlar, yeryüzü doktorları dünyanın birçok bölgesine gidiyorlar. Tabii Suriye'ye de geliyorlar. Burada Halep'te işte bir camiyi bu şekilde hastaneye çevirdiler. Burada sağlık hizmeti veriliyor yerel doktorlara. Yani doktorlar yetiştiriliyor Türkiye tarafından. Türk doktorlar geliyor burada, hem tıbbi cihaz, ilaç, aynı zamanda eğitim veriliyor ve bu şekilde Suriyeliler burada Türk doktorlardan aldıkları eğitimlerle ve onların yardımlarıyla burada sağlık hizmeti veriyorlar. Şimdi yanımızda yeryüzü doktorlarının proje koordinatörü Yunus Emre Yapıcı var. Efendim, Halep'in ciddi bir ihtiyacı var şu anda, tüm Suriye'de olduğu gibi. Yeryüzü doktorları burada neler yapıyor, ne gibi ihtiyaçlar var hala bekleyen?
1: Aslında yeryüzü doktorları Suriye Savaşı'nın ilk başladığı günlerden beri sahada sağlık hizmetleri veriyor. Daha sonra 2017-2018 yılından sonra Fırat Kalkanı Barış Bölgesi, Barış Pınarı Bölgesi ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde sağlık hizmetleri vermeye başladık. Buralarda sağlık merkezleri kurduk. Merkezlerimizde birinci basamak sağlık hizmetleri, anne çocuk sağlığı, doğum hizmeti, diş sağlığı hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda eğitim programları düzenliyoruz. Halep'in kurtuluşundan sonra, rejim değişikliğinden sonra da biraz daha Halep'e odaklanmaya karar verdik. Doğu Halep bölgesindeyiz. Temmuz ayından bu yana Doğu Halep'teki 20 farklı mahallede sağlık hizmeti vermek üzere bir projelendirme yaptık. Bugün 14. mahalledeyiz. Bu mahalleler çok kritik mahalleler. İhtiyacın çok yoğun olduğu, sağlık ihtiyacının çok yoğun olduğu mahalleler. Altyapının tamamıyla çökmüş olduğu, elektriğin, suyun olmadığı mahalleler. Yani gördüğünüz gibi hizmet vermek açısından bir mekan bulmakta zorlanıyoruz.
0: Bir cami burası aslında.
1: Bazen bir cami oluyor burası. Bazen bir okul oluyor. Farklı noktalarda çocuklara özellikle burada birinci basamak pediatri hizmetleri vererek ücretsiz olarak doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ilaç ücretsiz muayene hizmeti veriyorlar. İlaçlarımız ücretsiz, bütün muayene süreçlerimiz, tedavilerimiz ücretsiz. Akabinde ihtiyaca göre tekrar başka diğer sağlık kuruluşlarına daha profesyonel anlamda ihtiyaçlar varsa onlara yönlendiriyoruz. Bizim dönem dönem Suriye'ye, Halep'te gönüllü sağlık ekiplerimiz geliyor. Gayet spesifik, gayet yapılması zor ameliyatları burada gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda da bu yaptığımız projeler onlara da bir zemin oluşturuyor. Bugün itibariyle 14. mahalledeyiz dediğim gibi 1500'e yakın çocukla çocuğu tedavi ettik. Ve aynı zamanda mahalleleri tamamlandıktan sonra da tekrar durumu analiz edip çalışmalarımızı devam edeceğiz.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. İşte bazen bir cami, bazen bir okul hastaneye çevrilebiliyor. İşte ihtiyaçlar çok fazla. Halep'te, Suriye'nin birçok bölgesine elektrik, su, hastane hizmetleri, tüm bunların tekrar yapılması gerekiyor. Türkiye'de bu konuda öncü durumda diyelim ve Halep'ten sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar

0: sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3000 orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 12 Ağustos Çarşamba sabahındayız. Saat 10 olmak üzere. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. MHP Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın Selahattin Demirtaş'ın da süreç yasası kapsamında olduğuna ilişkin açıklamasıyla bugün para gündeme başlayalım. Dün akşam bu açıklamayı, bu mesajı Habertürk'e verdi Fethi Yıldız. Olaylar ve Görüşler programındaydı. Konu Demirtaş'ın serbest kalıp kalmayacağı üzerine yapılan hukuki değerlendirmeler ve son durumdu. Süreç yasası kapsamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Habertürk yayınına bir yazılı mesaj gönderdi. Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Mehmet Müftüoğlu da konuklarımız arasındaydı. Müftüoğlu aracılığıyla bir yazılı mesaj gönderdi bu tartışmalara ilişkin ve Yıldız tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi yolladığını belirtti. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame sevk vasfı, yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır dedi Yıldız. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin bu konudaki itirazı AİHM paneli tarafından da reddedildi ve bununla birlikte karar kesinleşti ifadelerini kullandı MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Habertürk'e gönderdiği mesajında. Yeni Parti milletvekilleri genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e bir destek açıklaması yaptı. Yeni Parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirildi. Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada Yeni Parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer aldı. Çerçeve yasa teklifi görüşülürken mecliste de önemli temaslar oldu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya geldi. İttifak geliyor mu sorusuna istişareleri yoğunlaştıracağız cevabını verdiler.
1: Efendim ittifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?
2: Meclisin kapanış fotoğrafı.
1: Şimdilik öyle mi diyelim?
3: Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşme sürerken mecliste dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından üç liderin buluşması yeni ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
4: Yeni bir ittifak diyebilir miyiz?
5: Türkiye'yi seven, güzel ve büyük ülke için çalışan, bir an önce sorunlarını çözüp hak ettiği standartlara ulaşsın. Yani insanlar bunun için çabalayan siyasi partileriz.
3: Muhalefet kulislerinde birlikte yemek yiyen üç lidere mecliste yeni bir grup kurup kurmayacakları soruldu.
6: Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Birlikte gerekirse bir takım ve somut adımları atmalar gerekebilir. Ama şu aşamada biz tamamen bir jimnastik ve fikir teratisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir noktasına gelmiş değiliz.
2: Sayın Erbakan ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımız sayısını çoğaltacağız.
0: Meclis terörsüz Türkiye yasasını kabul ettikten sonra 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi ve tatile girdi. Son yasa yılında toplam 21 kanun kabul edildi. 11 yargı paketi, emekli aylıkları düzenlemesi, öğrenci affı bu düzenlemeler arasındaydı.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Meclis yasama yılı terörsüz Türkiye sürecini kanunlaştırarak kapattı. 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
7: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
3: Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'den bu yana 21 kanun ve 15 uluslararası anlaşmayı kabul etti. Geride bıraktığımız yasama döneminde 11. yargı paketi yasalaştı. Covid düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Vergi düzenlemesi, en düşük emekli aylığının artırılması, öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler de genel kurulda kapatıldı.

0: kabul edildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin teklif de yasalaştı. Vatandaşı yakından ilgilendiren farklı düzenlemeler de hayata geçirildi. Hobi bahçeleri, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik teklif ve fahiş sit aidatlarının önlenmesini öngören kanun teklifi de yasalaştı. İBAN'ını kiralayanlara yönelik düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de yasalaşan teklifler arasında yer aldı.
1: ABD Başkanı Trump geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı iddialarına dair konuştu. Trump, gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım dedi. ABD Başkanı Maryland dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neden uçak değiştirdiği soruldu Trump'a. Çok fazla soru sormadım. Sanırım bir tehdit vardı dedi. Aldığı tehditlerin çok fazla olduğunu vurguladı Trump. Uçak İngiltere'ye gitti ve orada askerleri inceledi. Onlar ne diyorsa yapmak zorundayım dedi diye konuştu. Trump'a uçağı kendisi binmezken neden basının ve Beyaz Saray yetkililerinin bindirildiği de soruldu. Benim uçtuğum uçak daha büyük tehdit altındaydı dedi ABD Başkanı. Onların tercih etme olasılığı daha yüksek olan uçak benim uçağım olurdu diye konuştu. Tehdit edildiği iddiasını tekrarladı. Önemli bir başkan birçok tehdit alır. Önemsiz başkanlarsa tehdit almazlar. Bence en önemli başkanım. Çünkü 6 yılda yaptığımdan daha fazlasını yapan olmadı diye her zamanki gibi kendine övgülerle tamamlamış Trump yaptığı açıklamayı. Ve İran'la ABD arasında Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlık da çözülemedi hala. Arabulucu Pakistan tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. İran'ın ise şartları var. Tahran yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu şartlar da ABD'ye iletildi.
2: Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı İRNA'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, Çin'in Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldi. Rizai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan'la Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular aracılığıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar, deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi, Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret, Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi daha hedef aldığını belirtti. Panama bayraklı kargo gemisinin İran limanına doğru seyretmeye çalıştığı kaydedildi. ABD helikopterinin geminin makine dairesine iki füze fırlattığı açıklandı. ABD ordusunun İran limanlarına yönelik ablukası 11 Ağustos'tan beri sürüyor.
1: Şimdi de ekonomiye geçelim. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk Serap Hanım.
1: Ve piyasaya da bakalım, 12 Ağustos'ta durum ne? Yazı da yavaş yavaş bitiriyoruz. Hep böyle sonbaharı uzun bir vade olarak konuşurken sonbahar geldi çattı. 13.734 puanda Borsa İstanbul bugün. Dolar 47.75 yükseliyor. Euro 55.13. Aslında Euro biraz düştü. Şimdi tekrar yukarı yönlü ibre. Euro dolar paritesi de 1.15. Dikkat çekici durum biliyorsunuz son dönemde altında. Faiz 41.63. Altın onsunu görüyorsunuz. 4.400 doları geçti. 4.402 dolar. Brent petrolün varili de tekrar 90 doların sınırında. 89.31. ABD ham petrolde 83.85. Orada da bir miktar yükseliş var. Bakalım gram altın ne olmuş? 6.759 lira. Yani bir 10 gün önce 6.200'lerdeydi. Şu anda 6.800'e yaklaştı. Çeyrek altın 11.000'i geçti. 11.049. Yarım altın 22.098. tam altında 44.069 lira bu sabah. Şimdi

0: Tüm bunlar tabii hem bugüne kadar gelişinde altının ve diğer verilerin savaşla da ilgili, savaşla bağlantılı olarak enflasyonla ilgili, özellikle Fed'in enflasyonla ilgili atacağı adımlarla da ilgili. Bugün de Fed toplanıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim, ABD'nin enflasyonu açıklanacak, yanlış ifade ettim. Bu enflasyon üzerinden de Fed'in ne yapacağını merak ediyoruz. Çünkü bize de etkileri var. Ne olacak sizce enflasyon verisi ve sonrasına ilişkin öngörünüz nedir hocam?
1: Enflasyona dair beklentiler %0,1 civarında. Çekirdek enflasyonda da %2,5-2,6 ABD'de. Manşette de yıllık %3,4. Bu şu anlama geliyor. Bu değer gelirse, enflasyon verileri, beklentileri bu şekilde uygun gelirse, Fed'den faiz konusunda değişiklik beklentileri gittikçe azalır. Yani faizi değiştirmesine yönelik beklentiler artık ortadan kalkar. Benim tahminim burada Temmuz ayındaki petrol ortalamasına, fiyatların ortalamasına baktığımızda 80 dolar civarında seyretmiş gözüküyor. Bu Mayıs'tan itibaren Temmuz'a geldiğimizde gittikçe azalan bir eğim veriyor. Yani bu şu demek, ABD'de enflasyona enerji fiyatlarından gelen etki gittikçe azalmış durumda. Ama belli bir seviyede kaldı çünkü henüz çözüme ulaşmıyorlar bildiğiniz gibi.
0: Bugünkü yükseliş tekrar 89.
1: Ama bu Ağustos'tayız biz.
0: Ağustos.
1: Bu veride o olmayacak.
0: Veri için
1: Temmuz.
0: Diyorsunuz.
1: Evet.
0: Anladım.
1: Dolayısıyla ABD'de enflasyon değişmeyebilir. %0 çıkabilir. 0,1 yerine 0 çıkabilir aylık olarak. Çekirdek enflasyon da 2,5 belki biraz daha düşük çıkabilir yıllık olarak.
0: O yüzden de faiz artırımı beklentileri
1: evet yavaş yavaş
0: ya da
1: ötelenecek.
0: kalkar.
1: Zaten uzun zamandır konuştuğumuz faiz artırması için bir yeter sebebi yoktu. Yani petrol fiyatlarının yüksekliği de buna bir yeter sebep vermiyordu. Çünkü şunu biliyordunuz. Hürmüz Boğazı sorunu ortadan kalktığında zaten enerji fiyatlarındaki baskı ortadan kalkacağı için hemen 69 dolara doğru geri çekiliyordu. Bu da enflasyonu ortadan kaldırıyordu ABD'de. Yani şok etkisi dediğimiz kalıcı bir fiyat hareketi vermiyordu. Dolayısıyla bunu bildiği için faiz arttırmaktan çekiniyordu Fed. 9'a 3'te bir toplantı oranı çıkmıştı hatırlarsanız. Çok düşük bir oran 3 kişi. Bu değişmiyor. Dolayısıyla faizde bir artış büyük ihtimalle gelmeyecek. Enflasyon daha biraz daha yumuşayacağı için.
0: O zaman 6750 olan altın gram üzerinden soruyorum ya da 4400 dolar olan altın onsu hemen bundan yukarıya daha yine yukarıya mı gidecek?
1: Bu pek değişmez. Yukarıya gitmesini etkileyen faktörler yani geçen haftadan bugüne biz nasıl oldu da %8 civarı bir artışla geldik dediğimizde geçen hafta konuşmuştuk. Burada özellikle tahvil piyasalarında yani piyasalar ABD ve Japonya arasındaki faiz farkında bir risk fiyatlıyorlardı. Bu ikilinin yüksek borçluluğu ve oyunu kuralına göre oynamaması aslında fiyatlanıyor. Altını yükselten o ana dinamik. Dolayısıyla Fed faiz arttırmadığı zaman düşürecek bir etken ortadan kalkacak altını ama zıplatacak bir etken olmayacak. Dolayısıyla yavaş kademeli artışına devam edebilir gibi
0: oradaki
1: gözüküyor.
0: Oradaki tahvillerle ilgili durumu yani en azından şu anki durumu ya da beklentileri de izah edebilir misiniz?
1: Tabii söyleyeyim. Buradaki sorun özellikle ABD'nin borçluluğu ve gelecek yıllarda ödeyeceği bunun faizinin yükseliyor olması. Şimdi böyle bir faiz yüksekliğinde ABD'ye borç verirseniz siz düşükten daha sonra ben niye düşükten verdim diye pişman olursunuz. Çünkü alternatifleriniz var. Aynı şekilde Japonya'da da bu borçluluk yüksek. Ama Japonlar bir türlü faiz arttırmıyorlar. Sebebi ABD ile ortak olarak Japon yenini bastırdıkları için faiz arttırma gereksinimi duymuyorlar. Ama bunların hepsi normalde piyasa işleyişine, makro ekonominin gereklerine aykırı olarak uygulamalar. Nereye kadar sürdürecekler? Piyasa bunu merak ediyor ve aksini de denemeye devam ediyor. Nereden biliyoruz? Müdahale ediyorlar ve Japon yeni düşüyor, yani değer kazanıyor. Sonra tekrar düşmeye başlıyor. Patlak bir tekeri
0: bu
1: şişirmek gibi.
0: Bu ne kadar yürütülebilir?
1: Bu uzun süre yürütülemez. Çünkü burada siz borç verdiğiniz için borç enstrümanlarını fiyatlıyorsunuz bu ülkelerin. Bu ülkelerin mesela Japonya'nın nüfusu yaşlandığı için bu borcu kapatacak nüfus da gelmiyor alttan. Dolayısıyla bunu Japonya faiz arttırmak zorunda kalacak. ABD'de de Merkez Bankası sözlü yönlendirmeyi terk ettiği için bunu da ara ara söylüyoruz. Aradaki makas muğlaklaşacağı için piyasa bu belirsizliği fiyatlamaya çalışacak.
0: O zaman ne olur?
1: Tam o sırada
0: faiz artırırsa
1: altına
0: Japonya
1: yöneliyor.
0: Altın mı yükselir?
1: Evet, o sırada bu belirsizliği fiyatlamaya çalışırken yöneldiği yerlerden birisi altın.
0: Şu anda da olasılık nedeniyle de
1: evet,
0: yükseliyor.
1: Evet, devam ediyor. Evet.
0: Ya o zaman bunun gerçekleşme vadesi olarak ne öngörülüyor bu dediğiniz?
1: Bu şu an gerçekleşiyor ve fiyatlanıyor, devam ediyor. Aşırı aşırı fiyatlaması şöyle olur. Bir de Trump hükümeti çıkıp Fed'e faiz indir baskısı yapıp bağımsızlığına dair bir soru işareti oluşturursa daha fazla fiyatlanır. Yani altın o zaman daha çok yükselmeye devam eder. Bu şimdi gördüğümüz bir hafta 10 günlük yükselişin ana sebebi piyasaların bu muğlaklığı yönetmeye çalışması, fiyatlamaya çalışması. Ama enflasyon yüksek gelirde faiz arttırım baskıları artarsa o zaman şu ortaya çıkacak. Faiz arttıracağını bekliyorum. O zaman altına şimdilik geçmeyeyim diyecekler. Evet. Altın biraz düşecek çünkü altının bir faizi yok bildiğiniz gibi. Dolayısıyla biraz karmaşık gibi gözüken ama ana etkenin bu iki ülkenin yüksek borçluluğu olması ve bu yüksek borcu birbirine destek vererek yönetmeye çalışması.
0: Bu biraz er ya da geç gerçekleşecek senaryoya benziyor.
1: Ama yakın zamanda er ya da geç çok uzamayacak.
0: Yakın zamandan kastınız bu yıl sonu mu? 2020 yani yakın zaman nasıl yakın zaman?
1: Fiyatlamaya devam ediyorlar. Yani er ya da geç gerçekleşecek dediğimiz şu olur. ABD müdahale etmeyi bırakır Japon yenine, Japon Merkez Bankası'na destek vermez. Tamamen bırakırlar. Faizler yükselmeye başlar. ABD'nin faizleri de yükselmeye başlar. Bu yeni bir döneme geçiş olur. Şimdi biz o geçişin hemen öncesinde bunu durdurmaya çalıştıkları aşamadayız. O yüzden altının tepkisi %8, %9 yavaşça devam ediyor. Bunu sürdüremeyeceklerini piyasa biliyor zaten ama ne zaman vazgeçileceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. ABD Hazine Bakanı ne zaman bundan vazgeçmek isterse o zaman. Ama bundan vazgeçmek kolay değil. Çünkü bunu bıraktığı zaman ABD'de mortgage faizleri zıplayacağı için ABD hane halkı için büyük bir ekonomik hoşnutsuzluk yaratır. Bu da seçime gidildiği dönemde soruna sebebiyet verir. Çünkü harcamasının büyük bir bölümünü ev kredisine geçirmeye başlar. O zaman zorlanır. Bu yüzden de bugün Trump hükümeti konut satışlarını vergiyi düşürmek için yeni bir uygulamaya gitmek istediğini açıkladı. Dolayısıyla bu sorunu görüyorlar ama yönetebildikleri kadar yönetecekler. Çünkü Japonya'da teknolojide geri kaldığı için, yani onu da vurgulayalım, harcama yapmak istiyor. Harcama yapmak isteyen bir ülkenin faizlerinin yükselmesi doğaldır. Bunu sen faizini yükseltme, ben sana yen desteği vereyim, yeni tutalım, 164'e gelince geri çekelim diye sürdüremezsiniz. O yüzden piyasa bunu yavaş yavaş sinyalini veriyor, öncüler diyelim buna. Asıl sarsıntı bundan vazgeçtiği zaman meydana gelecek.
0: Şimdi yarın ayrıca bizim de Merkez Bankamız 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Evet. 2. raporda savaşın ardından bir revize edildi. Enflasyon hedefi 8 puan artırıldı. Bu raporda ne bekliyorsunuz? Bu raporda neye bakacaksınız yarın?
1: Geldiğimiz noktada 2. raporda dediğiniz gibi %24 hedefte, %26 tahminde bulunuyor Merkez Bankamız. Tabii burada ilk 7 aylık enflasyon da %20'ye varmış durumda. Yani tahmininin tutmayacağı aşağı yukarı belli. Ama hedef konusunda Merkez Bankası yaptığı açıklamalarda hedefi bir varsayım kümesine bağlı tuttuğu için değiştirmekte ben çok diretirim sinyali vermişti. Yani %24'ü değiştirmem ama tahmini değiştirebilirim. Aslında izlediğimiz senaryo bu. %24'ü neden değiştirmek istemeyecek? O savaş zaten buna dahildi ve 89 dolar bir fiyatlamayla bunu yaptığını söylemiştir raporda.
0: Şu anda da zaten oralarda.
1: Evet, orada. O yüzden %24'lük bu hedefi parasal genişleme mekanizmasıyla ilgili. Yani bunun içinde şu var, hükümetin harcamaları, bunu sık sık eleştiriyoruz bildiğiniz gibi, enflasyona sebebiyet veren, katma değer üretmen harcamalar. Bunun büyüme hızı, dolayısıyla bu %24'ü bir referans olarak tutuyor. Ama tahmini arttırmak zorunda kalacak. Çünkü zaten 7 ayda %20'ye ulaşmış durumdayız. Belki 1-2 puan yükseltir tahmini. Sene sonunda da 30'a resmi olarak geleceğiz zaten. Şimdi yükseltmese de 4. raporda yükseltecek. O yüzden burada Merkez Bankası'nın şu an hedefi değiştirmek için bir elinde herhangi bir bulgu yok.
0: Şu anda dediğiniz gibi %26, %30'la bitebilir. 2027 %9'dan ara hedef %15'e çıkarılmıştı 2027 için. 2028 için %8'den %9'a çıkarılmıştı. 2027-28 dediğimiz

0: anda seçim gündeminde, seçime gidecek bir Türkiye'yi de konuşuyoruz. Son yıllarda seçim yani ekonomi yönetimini seçimler etkiledi.
1: Evet.
0: Şimdi tam da %30 ile girdiğimiz 2027'de bu nasıl bir süreç olur sizce?
1: Gerçekleşecek olan enflasyon veya hane halkının hissedeceği enflasyon daha fazla olacak. Bunu şöyle söyleyelim, bir adım geriye gidip 2025'in 4. raporundaki sayıları söyleyelim. 2026 için tahmin aralığı 13-19'muş. Bir aralık, sonra aralık vermekten vazgeçti. Yani %13, %19 arasında bir yerde olur demiş. 2025'in 4. raporunda, yani aralık ayında. Hedefi ise 16'ymış. Şimdi bu yaklaşık 7 ay önceden bugünlere baktığında 13-19 arası bir yerde oluşur diye tahminini yürütürken geldiğimiz yerde zaten %20'yi 7 ayda biz geçtik. Dolayısıyla büyük bir sapma bu. Yaklaşık iki katı, %100'e yakın bir sapma olacak. Dolayısıyla bu başarı olarak değerlendirilebilir mi? Bunu çok ayrıca tartışmamız gerekiyor. Ama ücretler başta olmak üzere birçok konu buna endeksi değerlendiriliyor bildiğiniz gibi, çalışanların ücretleri. Evet. O yüzden böyle bir tahmin aralığı ortaya koymak bir anlamda ekonomik olarak da, yani çalışanların alın teri açısından da vebal meydana getiriyor. Yani bunu yaparken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz yerde 26'yı yukarı doğru çıkarır mı diyor. Evet, 1-2 puan çıkarması gerekecek ama sene sonuna geldiğimizde 30'u zaten resmi olarak göreceğiz. Ve bu 3 yıllık program dinamiği incelendiğinde istediğiniz seviyeye düşmedi. Düşmemesi için de çok büyük bir sebep var. Değişmiyor bu sebep. O da üretim maliyetlerinin yükseliyor olması. Dünyada üretim maliyetlerine baktığımızda ülkemizde bunun daha yüksek olması,
0: evet.
1: Enflasyonda %80'inin blok olarak buradan geliyor olması. Yani %22 enflasyonu biz resmi olarak maliyetlerden. Dolayısıyla şimdi dediğiniz gibi seçimle bunun ilişkisi şu. Firmadan şunu bekliyor. Faizler düşsün ve...
0: Son cümlenizi
1: tabii,
0: alacağım. Bir canlı yayına döneceğim.
1: Tabii, ucuz finansman gelsin, biz tekrar daha çok üretelim beklentisi var ama... firmalar üretim bu dönemde de teknolojik olarak geri kaldı.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun katkınız için. İletişim Başkanı Duran şu anda Dijital Çağ'da Kamu İletişimi Programı'nda kürsüde canlı yayında ekranda.
2: Gücün ölçüsü tek başına ekonomik kapasite, askeri imkanlar veya teknolojik üstünlükle ölçülememektedir. Asıl güç doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir. Elbette toplumun verilerinin korunması ve işlenmesi de buna dahil. Tam da bu nedenlerle kamu iletişimi bugün devlet yönetiminin tamamlayıcı unsurlarından ve stratejik sütunlarından birisi olarak görülmelidir. Kıymetli katılımcılar, iletişim stratejik olarak planlanıp uygulandığı kamu hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bağlamda iletişim, devlet aklının topluma yansıması, kamu vicdanının sesi, vatandaşla kurulan güven köprüsüdür. İletişimin sağlıklı işlememesi ise bilgi akışını bozar. Dezenformasyon, manipülasyon, mal enformasyon gibi iletişim sıkıntılarına yol açar. Bu da vatandaşla kamu arasındaki güveni zedeler. Güven zedelenirse kamu otoritesi yara alır, hakikat örselenirse dayanışma zayıflar. Bu nedenle iletişim profesyonellerini, medya kuruluşlarını ve basın mensuplarını ilgilendirmiyor sadece. Tüm kademedeki kamu yöneticilerinin de ortak sorumluluğudur. Günümüzde vatandaşlarımız kamu hizmetlerini yalnızca hizmet binalarında almıyor. Dijital platformlarda da deneyimliyorlar. 2026 yılı dijital medya kullanım verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 62.3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta. Bu sayı toplam nüfusumuzun %70,9'una karşılık gelmektedir. Hal böyleyken kamu yönetimi açısından vatandaşla iletişimi tek bir mecra ile sınırlı tutmamız elbette düşünülemez. Kamu yöneticileri olarak vatandaşımızın olduğu her alanda, her platformda olmak, iletişim kanallarını açık ve aktif tutmak zorundayız. Öte yandan bir kamu kurumunun sosyal medya hesabının işlevi sadece yapılan duyuruyla da sınırlı tutulamaz. O hesap vatandaşın devleti gördüğü bir penceredir. Hamdolsun.

olsun, Türkiye birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da çehresini yenilemiş ve geliştirmiştir. Artık Türkiye'de bir vatandaşımız devletin istediği an iletişim kurulabilir hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi toplumun bir kesiminin kendisini öz yurdunda garip hissettiği dönemlerden siyasetin ve kamu idaresinin vatandaşla göz hizasında iletişim kurduğu bir olgunluk seviyesine ulaştı. Şükürler olsun. Millet-devlet iletişimi anlamında oluşan bu olumlu tabloyu muhafaza etmek ve daha da geliştirmek bizlere sorumluluk yüklemektedir. Kamu yöneticilerine ve iletişimcilere sorumluluk yüklemektedir. Türkiye yüzyılı vizyonu için güven üreten kurumlar, etkin kamu yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde güvenilir kamu iletişimini esas alıyoruz. Sayın Bakanım, değerli misafirler, malumunuz dijitalleşme kamu yönetimi açısından çok büyük fırsatlar sunuyor. Bilgiyi ulaştırmak artık çok kolay. Ancak her büyük imkan aynı zamanda büyük sorumluluklar da doğurmaktadır. Bilgi artık saniyeler içerisinde milyonlarca insana ulaşabiliyor. Ne var ki aynı hızı yanlış bilgilerin, manipülasyonların ve dezenformasyon faaliyetlerinin yayılmasına da eşlik edebiliyor. Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, tüm bu hususlar iletişim alanının en büyük sorunları haline geldi. Ve bu alanın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ve maalesef bu sorunlar kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. Bakınız, 2025 yılı küresel risk raporu en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline geleceği öngörülmektedir. Bugün dezenformasyonun ekonomik istikrarı hedef alan, toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren, krizleri zorlaştıran, devletle millet arasındaki güven bağını zayıflatmayı amaçlayan organize faaliyetlere dönüşebildiğini hepimiz görüyoruz. Bu ister içeriden kaynaklansın, ister dışarıdan bir takım yapıların saldırısıyla kaynaklansın, artık ciddi bir mesele haline geldi. Bu sorunların önüne geçmek, doğru bilgi üretmekte hakikati koruyabilmekle ancak mümkündür. Hakikatin korunması ise yalnızca teknik tedbirlerle olmaz. Güçlü kurumsal yapılanma gerektirir. Çok yönlü ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla ancak mümkün olur. Vatandaşın güvenini önceleyen bir kamu kültürüyle mümkündür. Ve hepsinden önemlisi ancak samimi bir iletişim anlayışıyla mümkün olur. Kıymetli katılımcılar, bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi de sözünü ettiğimiz bu kamu kültürüne katkı sunmak amacıyla ortaya konmuştur. Bu rehber sosyal medya kullanımına ilişkin hem teknik tavsiyelerde bulunmakta hem de kamu yönetimimizin dijital çağda ihtiyaç duyduğu ortak iletişim kültürünü ortaya koymaktadır. Tarihsel süreklilik içerisinde biriken devlet aklı ve kamu yönetimi anlayışının ortak değerlerini koruyarak geniş bir perspektif sunmaktadır. Karşı karşıya kaldığımız risklerin ne olduğunu, olası sonuçlarını ve alınabilecek önlemleri tartışarak hepimiz için risk iletişimini anlaşılır kılmaktadır. Kurumlara duyulan güveni kurarken gereksiz panik oluşturmak ya önemli bir konuda kayıtsız kalmayı gerektiriyor ya da gerçeği ıskalamayı. Burada bir denge kurulması gerekiyor. Rehberimizin önemli ele aldığı başlıklardan biri de risk iletişimiyle beraber okunması gereken kriz iletişimidir. Hepimizin bildiği gibi kriz zamanları kurumlarımızın yalnızca operasyonel kapasitesini değil, iletişim kapasitesini de sınayan dönemlerdir. Bilgi boşluğu oluştuğunda

0: o boşluk çoğu zaman hakikatle değil, söylentiyle, dezenformasyonla doldurulur. Bu nedenle biz iletişimde en önemli hususu hiç boşluk bırakmadan doğru bilgiyi doğru zamanda ve doğru uslupla vatandaşımıza ulaştırmak olarak görüyoruz. İnanıyorum ki bugün kamuoyunun istifadesine sunduğumuz bu rehber, mülki idare amirlerimizin başvuru kaynağı haline gelecektir. Bunun yanı sıra kamu yönetimimizde ortak iletişim kültürünün gelişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bizler de vatandaşlarımızın ve devletimiz arasında kurulan sağlıklı iletişimi güçlendirecek çalışmaları devam ettiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor. Stratejik iletişim kapasitemizi güçlendirecek ortak projeleri, eğitim programlarını ve rehber çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda CİMER aracılığıyla vatandaşlarımızın talep, görüş ve önerilerini kamu yönetimine doğrudan ulaştırmak için güçlü bir katılım mekanizması oluşturduk ve bunu etkili bir şekilde işletiyoruz. Devletle millet arasındaki iletişim kanallarını daha etkin hale getiriyoruz. Yine kamuoyumuzun malumu olduğu üzere dezenformasyonla mücadele merkezimiz aracılığıyla dijital platformlarda yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgileri yakından takip ediyor, kamuoyunu doğrulanmış bilgilerle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabı, doğru habercilik ve medya etiği, sosyal medya kullanım kılavuzu gibi yayınlarımızla vatandaşlarımızın dijital dünyadaki bilinçli, güvenli ve sorumlu kullanım kapasitesini güçlendirmeye çalışıyoruz. İletişim Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla dayanışma içinde çalışmayı ve güven veren kamu iletişim anlayışını daha da güçlendirmeyi amaçladığımız açıktır. Yeni projelerle bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bu düşüncelerle panelimizin ve kitabımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: Evet. Para gündem devam ediyor. Kolombiya hükümeti skandal bir karara imza attı. Suriye'nin işgal altındaki toprağı olan Golan Tepelerindeki sözde İsrail egemenliğini tanıdığını açıkladı. Çok sayıda Arap ülkesi karara tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da kınama açıklaması geldi.
2: Kolombiya hükümeti Suriye'nin işgal altındaki toprağı Golan Tepelerinde sözde İsrail egemenliğini tanıdığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Kolombiya'nın kararını kınadığını açıkladı. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hükümetin İsrail'in Golan Tepelerindeki egemenliğini ve dış tehditlere karşı kendini koruma hakkını tanıdığı belirtildi. Bu kararla Orta Doğu'da istikrarlı ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediklerini savundu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Kolombiya'nın adımından memnun olduklarını kaydetti. Kolombiya Devlet Başkanı Espriella'ya teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Golan Tepelerinin Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği belirtildi. İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir ifadeleri kullanıldı. Arap ülkelerinden de benzer açıklamalar geldi. Suriye, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu bildirdi. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi karara tepki gösterdi. İsrail'in Golan Tepelerindeki işgali 1981'den beri sürüyor. Ancak ABD hariç uluslararası toplum bu kararı bugüne kadar tanımamıştı.
1: Rusya ile Ukrayna

0: Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Bu kez Belarus'la Rusya arasındaki ticari tırlar dronların hedefi oldu. Saldırıya şahit olan Türk tır şoförleri korku dolu anları paylaştı.
1: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.
2: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
1: Bu üçüncü arabadır. Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
2: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
1: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
2: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
3: Yanımızda drone tırı kapattı. Drone'a karşı. Ukrayna drone. Burası Belarus, Rusya kapısı.
2: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
0: Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi Şirin ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: İstanbul Esenler'de bir tır direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir tır şoförü ve yol kenarındaki dereye uçtu. Kaza sabah saatlerinde Esenler Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Tır sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarında bulunan dereye uçtu. Bariyerlere saplanan tırın bir kısmı dere kenarında asılı kaldı. Yaralanan sürücüyü bulunduğu yerden ekipler çıkardı. Hastaneye kaldırıldı sürücü. Tırın içinde bulunan halı ve kilimler de başka bir kamyonete aktarıldı. Tırın kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Bursa'da bir kişi eşi ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Zanlı çifte cinayetin ardından gözaltına alındı.
2: Eniştesine sokak ortasında kurşun yağdırdı, ardından gittiği evinde eşini katletti. Çifte cinayetin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İsmail Matur sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz'la karşılaştı. Yanındaki tabancayı eniştesine doğrultup peş peşe 8 kez tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan 56 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra döndüğü evinde eşi Canan Matur'u hedef aldı. 27 yaşındaki kadını da silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölen iki kişinin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İsmail Matur gözaltına alındı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Üzerine çok konuştuğumuz bir görüntü. Kahramanmaraş'ta bir hemşire küvözdeki 5 günlük bebeğe şiddet uyguluyordu, vuruyordu bebeğin başına. Bugün bebek engelli bir bebek, ailesi de dava açtı. Bu görüntüler de davada elbette iddiaların kaynağı oldu. Süreç devam ediyor. Son olarak adli tıp raporu gündemde. Dava dosyasına girdi rapor. Bu rapora göre bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir etkisi yok.
2: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
5: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
2: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
5: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
2: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
5: Benim çocuğum doğdu, 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
2: Çocuğun yürüme bozukluğunun ise mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
5: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
2: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
0: Bebeğin durumuyla ilişkisi bir yana kabul edilebilir bir şey değil. Görün, insan haberi izlemekte zorlanıyor ne yazık ki, el kadar bebeğe yapılanı görünce ne yazık ki. İstanbul Esenler'de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü hayatını kaybetti bu kazada. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi de yaralandı.
6: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcuya giren bir hırsız 3 bilezik almak istediğini söyledi ve bileziklere bakarken birden alarak kaçtı. Hırsızla iş yerinde çalışanlar arasında da bir kovalamaca başladı. Sonra ne oldu izleyelim.
2: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
7: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
2: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle

0: Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
1: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahallede sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
0: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
1: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusuna baktık. Sigorta giriş falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
2: 15 yaşındaki Eren Bülbül hepimizin aklında 2017 yılından bu yana Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte Bülbül şehadetinin 9. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
3: Kurban olsun çileleri oğlum.
4: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
0: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
4: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika. Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
3: Erenim, çileli Erenim.
0: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersak çalan teröristlerin yerini askerlere gösterirken kurşunların hedefi oldu. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
3: Anne kurban olsun çileleri ona oğlum.
2: Bitmez tabii, kaç yıl geçerse geçsin acısı bitmez insanın, evladın acısı. Her ikisi de nur içinde yatsın. ABD Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Çok sert uygulamalar var ya da daha da bu uygulamaları sertleştirmeye çalışıyor biliyorsunuz Trump. İptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karışmak oluşturuyor dedi Trump. Doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtildi.
0: Trump yönetimi 175 binden fazla kişinin vizesini iptal etti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD vizesinin bir hak değil bir ayrıcalık olduğu savunuldu. Amerikan halkının güvenliğini tehdit eden yabancıların vizeleri iptal edilmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Açıklamada iptal gerekçeleri de sıralandı. Buna göre vizelerin çoğu çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu iptal edildi. Açıklamada saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi. Bazı vizelerin ise cinsel saldırı, istismar, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Vize iptali gerekçeleri arasında dikkat çeken gerekçeler de var. Bazı yabancıların vizelerinin muhafazakar yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesine sevinmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Kuzey Afrika'daki bir ABD Büyükelçiliği'nin 100'den fazla vizeyi doğum turizmi yaptıkları gerekçesiyle geçersiz saydığına dikkat çekiliyor. ABD geçtiğimiz hafta çocuklarına vatandaşlık kazandırmak için ABD'ye doğum turizmi yapan kişilere karşı harekete geçmişti. Vize iptallerinin ABD'nin göçmenlik politikasındaki değişimi gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
2: İngiltere'de bir radyo çalışanının merakı Kral 3. Charles'ı 16 dakikalığına öldürdü. Kralın ölümü halinde kullanılmak üzere hazırlanan kayıtları yanlışlıkla yayına veren çalışan durumu fark edince paniğe kapıldı ve binayı terk etti.
5: Commonwealth Day was an occasion of particular pride.
0: İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölüm anonsu yapıldı. Tüm ülke yasa boğuldu. Hatta ancak 16 dakikalık sessizlikten sonra fark edildi. 19 Mayıs'ta Radio Caroline'da yaşanan olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın kralın ölüm halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış 3 ses dosyasını merak edip açmasıyla başladı. Çalışan, kayıtların yalnızca bilgisayarda çaldığını düşündü. Ancak dosyalar doğrudan canlı yayına girdi. Önce Kral Charles'ın öldüğü

duyuruldu. Ardından İngiliz Milli Marşı çalındı. Hatayı fark eden çalışan paniğe kapılarak binayı terk etti. Programı uzaktan sunan Barry Marsh da yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline'ın dijital yayını tam 16 dakika sessiz kaldı. Yanlış ölüm ilanı ancak yaklaşık yarım saat sonra düzeltildi. Sunucu, yayındaki yanlış anonslardan dolayı dinleyicilerden özür diledi.

0: İngiliz Medya Denetim Kurumu Ofcom, yanlış ölüm ilanının yayınlanması ve geç düzeltilmesi nedeniyle radyonun iki yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Radio Caroline ise çalışanın meraktan dosyaları açtığını ve yayına yanlışlıkla verdiğini savunuyor.
1: Avrupa'nın sıcaklarını konuşuyoruz. Mayıs'ta çok sıcak bir yaza giriyorlar dedik. Bu sıcak hava dalgası da hiç durmadı. Kuraklık dalgasını da tetikledi. İngiltere'nin %71'inde kuraklık görüldüğü açıklandı. Fransa'nın 43 vilayeti için turuncu sıcaklık alarmı verildi. Ve kuraklık nedeniyle Avrupa'daki 5 büyük nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi.
0: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası şiddetli kuraklığa neden oldu. En büyük 5 nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere ve Galler'de son 109 yıldır görülen en kurak Temmuz ayının yaşandığı açıklandı. İngiltere'nin %71,3'ünde kuraklık görüldüğü, bu bölgelerde yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı açıklandı. Ülkenin tüm bölgelerinde de su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu yıl tarihin en sıcak Temmuz'unu yaşayan Fransa'da da sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 43 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin batısı ve güneybatısında termometrelerin 36 ile 38 derecede seyredeceği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Claire Nalis, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığını duyurdu. Nalis, deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kuraklık nehirlerin debilerini de önemli ölçüde düşürdü. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi Kopernik verilerine göre Ren, Thames, Tuna, Ron ve Po nehirlerindeki debi son 34 yılın en düşük Temmuz seviyeleri olarak ölçüldü. Hollanda'da da etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Nijmegen ve Arnhem yakınlarındaki nehirlerde de su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tuna Nehri'nde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Çernavodo nükleer santralinin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği belirtiliyor.
1: Kuraklık ve susuzluk demişken Konya Ovası'ndaki obruklara geçelim. Her geçen yıl artıyor. Bunda kuraklığın etkisi olduğu kadar yeraltı suyunun tarım için orantısızca kullanılmasının da etkisi var. Yanlış kullanımının da etkisi var. AFAD tarafından obruklar takip ediliyor. Amaç olası afetlerin zararını en aza indirebilmek.
0: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
2: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
0: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
2: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve tedbir alma adına çok önemli.
0: Sonuçlar ise çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
2: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir. Ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
0: Yıllar öncesinde oluşmuş obruklar da proje kapsamında envantere dahil ediliyor.
2: Bu obruklar aslında bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerinin taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.
1: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
3: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
4: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
3: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Para gündemden tekrar merhaba. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi Şirin. Adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı iddiaları gündemde biliyorsunuz. Buna dair konuştu Trump. Gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım dedi. ABD Başkanı Maryland dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neden uçak değiştirdiği soruldu Trump'a. Çok fazla soru sormadım. Sanırım bir tehdit vardı dedi. Aldığı tehditlerin çok fazla olduğunu söyledi Trump. Uçak İngiltere'ye gitti ve orada askerler inceledi. Onlar ne diyorsa yapmak zorundayım diye konuştu. Trump'a uçağı kendisi binmezken neden basının ve Beyaz Saray yetkililerinin bindirildiği de soruldu. Benim uçtuğum uçak daha büyük tehdit altındaydı dedi ABD Başkanı. Onların tercih etme olasılığı daha çok yüksek olan uçak benim uçağım olurdu dedi. Tehdit edildiği iddiasını tekrarladı. Tabii kendisine de övgül ifadeleriyle önemli bir başkan birçok tehdit alır. Önemsiz başkanlar tehdit almazlar. Bence ben en önemli başkanım dedi Trump. Çünkü 6 yılda yaptığımdan daha fazlasını yapan olmadı dedi gazetecilere yaptığı açıklamada. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk özel yayında konuk oldu. Dün akşam Nasuhi Güngör'ün konuğuydu. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasadaki 467 oya dikkat çekerek genel kurulda ortaya çıkan sonuç Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor dedi.
3: Ya, yasa Cumhurbaşkanımızın imzası ile birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Yasanın temel perspektifi örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla fesyini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç gereciyle birlikte teslimini öngörüyor.
4: Tarihi yasanın aşamalarını anlattı, 467 oyun önemine işaret etti.
3: 467 milletvekili evet oyu kullandı. Bu çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Artık Türkiye kendi meselelerini

0: siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır. Siyasal uzlaşma.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, özel yayında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ala, sürecin iç dinamikler üzerinden yürütülmesinin önemine değindi.
0: Türkiye, bakın, üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken, başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur.
1: Ala, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı da değerlendirdi.
0: Bu üç ülkenin bir araya gelmesi caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. "Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum," dedi Özel. "Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor," diye konuştu.
3: "Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi." Yeni Parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
4: "Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesi oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan Sosyal Demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım."
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
4: "Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum," dedim. "Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı."
2: Bina yıkımlarında kurallar değişti. Şimdi böyle olunca insan daha dikkatle bakıyor. Çünkü son yıllarda özellikle kentsel dönüşüm, deprem bölgesinde de yıkımlarda can kayıpları oldu. Bizzat yıkımı yapan zaman zaman operatörler, yoldan geçenler, çocuklar yaralandılar, hayatını kaybedenler oldu. Çünkü hep hesap hataları ya da özensizlik nedeniyle. Şimdi yeni düzenlemeye göre yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Yani bir kamuda görevli mimar, mühendisin, yetkilinin bunu takibi, bu aranmayacak. 18,5 metrenin altı olan yapılarda patlatıcı kullanılacak. Yıkımlarda patlamanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak ve yıkım kameralarla kayıt altına alınacak.
3: Hava durumu takip edilecek, kamerayla kayıt altına alınacak. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda şartlar değişti. Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesul, yani kamu adına denetleyen yetkili mimar veya mühendis şartı aranmayacak. Ancak risk taşıyan yapılar için istisna var. Bina bitişik nizamda ise yapısal düzenliği bulunuyorsa görevlendirme istenecek. Sağlık ve eğitim tesisleriyle kültür veya tabiat varlıklarının yakınında ise ilgili daire inşaat mühendisinin fenni mesul olarak görevlendirilmesini talep edecek. Patlatıcı kullanılacak yıkımlarda ise 2'den fazla bodrum katı bulunan binalarda fenni mesuliyet sorunu olacak. Patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyici görevlendirilecek. Patlamanın çevrede bulunan yapılar veya altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlama yapılamayacak. Yıkım yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yapının bitişik nizamda bulunması, yüksek yapı kapsamında olması, çevresel koşullar nedeniyle

0: ile makineyle yıkımın zorlaşması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde süre değişebilecek. Müteahhidin başvurusu ve ilgili idarenin onayıyla yıkım ruhsatının süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek. Yüksek yapıların yıkımı için de özel kurallar getirildi. 21 metre 50 santimetreden ya da yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetreden fazla olan binalar yüksek yapı kabul edilecek. Bu yapıların yıkımında çevre güvenliği ön planda olacak. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanlarıyla korunacak. Toz, titreşim ve gürültü için belirlenen sınır değerlere uyulacak. Düzenlemenin bir bölümü yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Diğer hükümlerse bir yıl sonra uygulanmaya başlanacak.
1: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımladı. Buna göre içme sütü üretiminde %11,7'lik bir artış var. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre arttı.
0: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü geçen yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Haziran ayına kıyasla %14,7 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %14,4 artış yaşandı. Bir önceki ay 1 milyar 857 milyon 150 bin olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında %1 oranında azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin oldu.
1: Suriye'nin Esad döneminden kalan gizli nükleer malzemeler için İsrail'le anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Axios'ta yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Saha 99 adlı tesisteki nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor.
0: İsrail Suriye ile anlaştı. Suriye'deki nükleer malzemeler ülkeden çıkarılacak iddia Amerikan basınından. Axios'ta yer alan habere göre Suriye'de yıllardır gizli tutulan nükleer materyaller için harekete geçiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in son 2 yıldır yakından takip ettiği Saha 99 olarak bilinen tesisteki nükleer malzemeleri Suriye'den çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre tesiste İsrail'in 2007'de bombaladığı El Kibar nükleer reaktörü projesinden kalan materyaller depolandı. ABD'li bir yetkili, malzemenin uranyum cevherinden elde edilen ve işlenip zenginleştirilebilen sarı pasta tozu içerdiğini aktardı. Malzemelerin doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamayacağı ancak kirli bomba yapımında kullanılabileceği belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre İsrail, malzemelerin çıkarılmaması halinde tesisi vurabileceği mesajını Washington'a iletti. İsrail'in bir diğer endişesi ise Türkiye'nin Suriye yönetiminin malzemelere erişmesine yardımcı olabileceği ihtimali olduğu iddia edildi. İddiaya göre İsrail'in olası bir askeri müdahalesini önlemek isteyen Trump yönetimi Tel Aviv'e bekleme çağrısı yaptı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı devreye soktu. Yaklaşık 3 hafta önce Şam'la ajans arasında malzemelerin tamamen çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ajanstan bir heyet önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.
1: Bir son dakika haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke anlaşması ile ilgili açıklamaları. Erdoğan Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine bir mülakat verdi. Emre Karaca'ya hemen kulak verelim. Bu mülakatın ayrıntıları için Emre.
2: Serap Belet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli olan Şarkul Afsat gazetesine özellikle Orta Doğu'daki son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak kapsamlı bir mülakat verdi. Hem İngilizce hem de Arapça yayınlanıyor bu mülakat. Şimdi önemli satır başlarını sizlere aktaralım. Şüphesiz ki son dönemdeki en güncel ve önemli gelişme Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mekke anlaşmasını değerlendirdi ve bu anlaşma fikrinin bölgede yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartlar ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bizim temel yaklaşımımız hep buydu değerlendirmesinde bulundu. Bölge meselelerinin bölgenin kendi aktörleri tarafından çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Son dönemde yaşananların da kardeş ve dost ülkeler arasında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti. Aslında son dönemki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanlarıyla paralel olarak yine vurguların yer aldığını ifade edebiliriz. Tabii ABD ile İran arasındaki gerilimi de bölgeye yansımalarını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mekke Anlaşması'nın yalnızca bu gerilimin ortaya çıkardığı konjonktürel bir gelişme olarak değerlendirmenin ülkelerin siyaseti ve niyetini doğru anlamamak olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinde tanımlanan savunma hakkında teyit eden anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığına dikkat çekti ve bölgenin huzuru, refahı ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açık olduğunu ifade etti. Belki de önümüzdeki dönemlerde başka ülkelerin de yine bu anlaşma çerçevesi içerisine girebileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine Mekke Anlaşması üzerinden önemli bir beyanı da vardı Erdoğan'ın. Her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma olduğunu söyledi. Güvenlik ve savunma işbirliğini ilerletecek, savunma sanayinde ortak projeler geliştirecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma dedi. Bu anlaşmanın hiçbir ülkeye hedef almadığının altını çizdi. Amaç sadece bölge huzuru, istikrar ve halkların refahı dedi. Kapsamlı bir mülakat, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere de parantez açan bölümler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mülakatın genel olarak çerçevesinde ise bölge ülkelerinin arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğinin altını çizdi.
1: Emre Karaca, çok teşekkürler. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Anadolu Ajansı editör masasının konuğu. Oraya bir kulak verelim.
3: Bir sürü imkanlarımız, maddi imkanlarımız heba edildi ama hepsinden önemlisi Türkiye'de Türk ve Kürt toplumu arasına bir husumet oluşturulmaya, sokulmaya çalışıldı. Türkiye bölünmeye, parçalanmaya çalışıldı. Çok ağır bir bedel ödediğimiz süreci Allah'ın izniyle oldukça kısa sayılabilecek dünya örneklerine baktığınız zaman 8 yılda, 9 yılda daha uzun sürelerde gelinen noktaya Türkiye olarak biz 1 yılda gelmiş olduk. Bu fevkalade önemli ve değerlidir. Başından itibaren bu süreci 5 Ağustos 2025'te ilk komisyon toplantısını burada yaptık. Önce mecliste bir komisyonun kurulması, bu komisyona bir parti hariç mecliste temsil edilen bütün siyasi partilerin, grubu olan olmayan bütün siyasi partilerin katılması çok değerliydi. Çünkü demokrasinin en temel özelliği müzakereci demokrasi olmasıdır. Yani fikirleriniz çok farklı olabilir, çok ciddi teklifleriniz, kanaatleriniz, yöntemleriniz ayrışabilir. Ama asıl olan bir masanın etrafına gelerek bunları tartışabilme kabiliyetine sahip olmaktır. Demokrasinin gücü de böyle ölçülür. Burada bütün partilerin temsil edilmesi ama daha da önemlisi Türk toplumunun farklı kesimlerinin temsilcilerinin burada gelip 21 toplantı boyunca işçi sendikalarından tutun işveren örgütlerine kadar, memur sendikalarından barolara kadar, farklı siyasi kanaatlere sahip olan sivil toplum kuruluşları, yüzlerce insan buraya geldi ve herkes hiçbir kısıt olmadan görüşlerini çok net bir şekilde ortaya koydu. Varsa çözüm önerilerini bunları ortaya koydu ve bizim en başta ortaya koyduğumuz kural gereği hiç kimse komisyonda konuşan birisinin konuşmasından sonra aleyhine söz almadı, konuşmadı. Bu olağanüstü yüksek bir demokrasi örneğidir. Geçen sene 18 Şubat'ta da sonuçta rapor olarak bütün partilerin uzlaştığı, komisyona katılan bütün partilerin uzlaştığı bir rapor ortaya çıktı. Bu oldukça değerli bir dokümandır. Raporun kabul edilmesiyle birlikte de şunu söyledik. Bu süreçle ilgili bir yol haritası, özet bir çerçeve. Bundan sonra bu çerçeveye bağlı kalınarak ilerlenirse Allah'ın izniyle bu mesele fevkalade ciddi bir şekilde kararlılıkla çözülebilir. Bu komisyon bu çalışmaların içerisinde en etkili araçlardan, demokratik araçlardan birisi oldu. Ve bu aynı zamanda da hani diyoruz ya toplumsal destek. Toplumsal desteğin ortaya çıkmasına büyük bir vesile oldu. Yani buraya gelen diyelim ki şu ya da bu siyasi partiye müzahir olan bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi burada konuştuğunda, buradaki o demokratik ortamı gördüğünde, kendi fikirlerini rahat anlatabilme, kendisine rahat sorular sorulabilme imkanını gördüğünde gitti kendi tabanına, kendisiyle ilgili olan gruplara dedi ki böyle bir çalışma Ankara'da yürütülüyor. Bu toplumun çok geniş kesimlerinde büyük bir olumlu bir etkiyi ortaya çıkardı. Ve tabii yasa çalışmaları sırasında da şuna dikkat ettik. Elimizde şu rapor var. Ya üzerinde ittifakla kabul edilmiş olan bir rapor aşağı yukarı. Yani 50 kişinin büyük çoğunluğunun, 47 kişinin oy verdiği bir rapor. Bütün partilerin oy verdiği bir rapor. Şunu söyledik. Hazırlanacak olan yasada bu raporun özellikle 6. bölümündeki, yani terör örgütü PKK, KCK'nın kendisini

0: etmesi ve silahlarını bırakmasıyla birlikte ortaya çıkacak süreci yönetmek üzere bir yasal çerçeve oluşturuyor. Bizim gelen mecliste de 467 milletvekilimizin oyuyla kabul edilen yasada bu 6. bölümde ittifak edilmiş olan genel çerçeveye uygun bir yasadır.
1: Onun Başkanım, için tam olarak onu sormak istiyorum. 467 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde uzun süredir görmediğimiz bir konsensus, bir destek sağladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sayı ne ifade ediyor?
0: Çok önemli. Yani milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Yani partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanmakta olan, ben mesela geçen sene Gabar'a gittim, bu sene Cudi Dağı'na gittim. Bundan birkaç sene evvel hiçbir sivilin giremediği bu yerlerde, şimdi binlerce, on binlerce insanın böyle şenlik havasında bir araya geldiklerini gördüm. Yani insanlar memnun. İki senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Bunun siyasete yansımasıdır.
1: Ben de hafta sonu Şırnak'ta Teknofest şenliğindeydim. Orada bizzat gözlemleme imkanı buldum. Yusuf Bey, buyurun, sizle devam edelim.
2: Başkanım, rapor sürecinden yasama sürecine kadar bütün süreci koordine ettiniz. Ortaya çıkan yasayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bu yasama süreci ve bütün sürecin genelindeki çalışmalarda hangi dengeler gözetildi? Teşekkür ederim.
0: Şimdi başından itibaren dediğim gibi müzakereci demokrasinin bütün kurallarını çalıştırdık. Yani herkes açık, şeffaf yürütülen süreçler sonucunda herkes kendi tekliflerini sürece katkı olarak sunabildi. Burada bazı hassasiyetleri ortaya koyduk. Yani herkesin her dediğini yapmak mümkün olmayabilir ama demokratik akıl şunu gerektirir. Eski tabiriyle yani makul çoğunluk dediğimiz maşeri vicdanın kabul edeceği hareketleri yapabilmek, kararları alabilmek. Burada da çok önemli birkaç tane hususiyet var. Bunlardan birisi şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu mücadeleye büyük destek vermiş olan halkımızın asla duygularını incitmeyecek bir şekilde hareket edilmesi gerekir. Bunu başından itibaren hem komisyon çalışmalarında hem yasa çalışmalarında dikkate aldık. Şunu da ifade etmek isterim. Bu yasanın yasalaşmasından bir gün evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şehit yakınları, gaziler, erlerle ilgili bir yasal düzenleme yapıldı. 9 Ağustos Pazar günü. O yasa teklifi üzerinde de tam bir mutabakat var. Parlamentoda bulunan milletvekillerinin tamamı oy verdi. Ve bütün siyasi parti grupları yaptıkları konuşmalarda yasaya destek verdiler. Eksik bulanlar eksikliklerini eleştirdi ama buna rağmen herkes destek verdi. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Başından itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak, yani bu ülkedeki etnik fay hatlarını asla harekete geçirmeyecek, tam tersine barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışmanın yapılması. Yasa buna dikkat etti. Bu yasanın meselesi etnik gruplar arasında bir barış değil ya da devletin bir grupla barış sağlaması değil. Devlet herhangi bir şekilde bir savaşın içerisine girmedi ki barış olsun. Terör örgütü, silahlı kalkışma vardı. Şimdi silahlı terör örgütü diyor ki ben vazgeçtim. Kendimi feshediyorum, silahlarımı teslim ediyorum. Bu sürecin başlamasıyla birlikte de artık terörün tamamen ortadan kaldırılması için yapılan bir yasal düzenleme. Bu yasanın muhatabı hiç şüphesiz ki terör örgütü üyeleridir, terör örgütünün çevresidir. Dolayısıyla bunların hepsini çok hassas bir şekilde yürüttük. Burada milli duyguları rencide edecek. Mesela komisyon çalışmalarının hiçbirisinde, rapor hazırlama süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili bir tartışma gündeme gelmemiştir. Hiçbir kimse teklif etmemiştir. efendim işte anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi, efendim bir üniter yapının

0: zedeleyecek olan teklifler, federasyon, konfederasyon teklifleri gibi, hatta resmi dil konusunda bile en ufak bir öneride bulunulmamıştır. Dolayısıyla temel, yani bazılarının söylediğinin aksine, milli hassasiyetin, devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için de böylesine büyük bir destek sağladı. Ve toplumun geniş kesimleri tarafından da çok ciddi bir hüsnü kabulle karşılandığını görüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Yahya Bey, buyurun.
2: Çok teşekkür ederim. Efendim, izninizle ben bundan sonraki sürece ilişkin bir soru sormak istiyorum. Yani süreçle ilgili önümüze çıkabilecek fırsatlar ve tehditler neler? Yani bir boyutuyla teröristik Türkiye süreci hangi risklerle karşılaşılabilir ki? Bu önemli bir proje olduğu için sonuçta bunun tamamlanmasını isteyecek bölgesel aktörler olabilir. Bu bir boyut. İkinci boyutta, ama bu çalışma başarıyla tamamlanırsa, MGK kararı ardından silahların teslimi ve bu parantez kapanırsa, Türkiye ve bölgeyi ne gibi fırsatlar bekliyor, bunu merak ediyorum.
0: Şimdi bir kere bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler ve bütün siyasi, diğer siyasi partilerin destekleri süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu noktaya gelmemizdeki en önemli hususiyetlerden birisi zaten bölgede yaşamış olduğumuz risklerdir. Yani bölge uzunca bir süredir bir takım vekalet örgütleri tarafından, yani terör örgütleri tarafından bazı ülkelerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bir bölge haline geldi. Ve kullandıkları iki tane temel fay hattı var. Birisi etnik aidiyetler üzerinden kırılmaları oluşturuyorlar. Bir diğeri de mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreci şey yapıyoruz.
2: Türkiye modeli.
0: Türkiye modeli. Yani bölgenin bu kadar bölüp parçalandığı, İsrail'in her tarafa tasallut ettiği, neredeyse bölgedeki bütün ülkelere fiilen saldırdığı, ülkelerin alanlarını, topraklarını işgal ettiği bir ortamda bizim önce iç kaleyi tahkim etmemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 sene evvel Ahlat'ta yapmış olduğu ilk konuşmada üzerine basa basa söylediği hususlardan birisi budur. Böylesine bir ortamda, böylesine zor bir coğrafyada, bu kadar büyük iddiası olan bir ülke olarak Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Bunun en önemli ayaklarından birisi de artık terörle Türkiye'nin hiç meşgul olmaması. Buraya gücünü, insan kaynaklarını, mali kaynaklarını buraya asla kaybetmemesi gerektiğidir. Buradan başladı ve zaten Türkiye'de şunu da iftiharla söyleyebiliriz. Bu kadar uzun yıllar terörle uğraşmamıza rağmen Türkiye'de Türk'le Kürt'ün, Kürt'le Arap'ın, Türk'le Arap'ın etnik farklılıklara sahip olan insanların arasında bir husumet söz konusu değildir. Tam tersi Türklerle Kürtlerin asırlardır devam eden bir birliği vardır, beraberliği vardır. Anadolu'nun kapılarını birlikte bu aziz millet açmıştır. Ve varoluş mücadelemizde hep kaderimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur. Yani Selahattin Eyyubi'nin çocuklarıyla Nurettin Zengin'in Alparslan Hanım'ın çocuklarını birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Ve hiçbir şekilde Türk'ü Kürt'ten ayırt edecek herhangi bir kültürel farklılık, herhangi bir efendim böyle önemli nokta yoktur. Ama araya sokulan bu husumetler, politik gereklerle, maalesef dışarıdan gelen bazı şeylerle ortaya konulan bu politik ayrışmaları da inşallah ortadan kaldırmak. Herkes fikrini söylesin, herkes siyaseten var olsun, herkes kendi görüşlerini demokratik siyaset içerisinde ifade edebilsin. Ama artık bundan sonra, söylediniz ya, bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmek lazım? Büyük fırsatlar önümüze açılıyor. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen

0: açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yol aynı zamanda da bölgede bütün bölge halklarının kardeşliğinin sağlanabileceği bir atmosferin oluşturulmasına imkan sağlayacak bir yoldur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz.
1: Riskler kısmı burada devreye giriyor.
0: Burada benim öncelikle söyleyeceğim şey, bunu da bir tavsiye olarak herkese söylüyorum. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete dayalı ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin de bundan sonra bir karşılığı olmayacaktır. Bunun için herkesin fikrini sonuna kadar söylemesi ama bunu Türkiye'nin birliği, beraberliği, ortak vatandaşın yurttaşlığı, ortak medeniyetin paydaşlığı, ortak coğrafyanın kaderdaşlığı anlayışı içerisinde herkesin bunları bir araya getirmesi lazım. Ayrıştırıcı, ötekileştirici, bunların üzerinden siyasi rekabeti, siyasi husumet zanneden dilin geride bırakılması lazım. Bunun ilk şartı da vatanseverliği, ırkçı, ayrıştırıcı bir hatta zaman zaman şöven anlayış içerisinde görmemektir. Bu vatan, bu memleketi, siz de işte Şırnak'a gittiniz, bu vatanın tamamı bizimdir. İstanbul'da, Ankara'da Şırnaklı'nın, Hakkari'nin, Diyarbakırlı'nındır. Aynı şekilde Şırnaklı, ben Şırnak'a gittiğim zaman, oralara gittiğim zaman kendimi en az o yöre halkı kadar oraya ait hissediyorum. Bu aidiyet duygusunu çok köklü bir şekilde yerleştirmektir. Bunun başlangıcı dildir. İnsanların anlaşmasını sağlayan da dildir, ayrışmasını sağlayan da dildir. Dolayısıyla burada siyasetçilere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes kendi yankı odalarında kendi tabanlarını tatmin etmek için 3-5 tane ayran kabartan söz söyleyebilir. 10 yıllar boyunca Türkiye bunu yaptı. Bunun bir faydası olmadığını da gördük. Şimdi herkesin sadece kendi yankı odalarında değil, şehrin meydanlarında, sokaklarında, pazarlarında herkesi kuşatan, herkese söz söyleyen bir sözü kurması ve bunun üzerinden siyaseti geliştirmesi gerekir. Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. Provokasyonlara karşı çok dikkatli olmamız
1: Başkanım,
0: gerekiyor.
1: Başkanım, o dış tehditler kısmını biraz açabilir miyiz? Ne tür tehditler olabilir bu sürece dışarıdan?
0: Yani en belli başlısı şu anda mevcut, bütün Orta Doğu ülkeleri için mevcut olan İsrail tehdididir.
1: Yani İsrail'in bu sürece dair bir provokasyon yapma ihtimalinden mi bahsediyorsunuz?
0: Hiç şüphesiz. Yani bunu nereden söylüyorum? Yani asla herhangi bir korku yaymak için söylemiyorum ama Türkiye'nin geçmiş tecrübelerinde Allah rahmet etsin, Turgut Özal zamanında, rahmetli Erbakan Hoca zamanında, daha evvel Demirel ve Ecevit'in de denemeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2013'te denemeler var. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. Ama bu sarf edilen iyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından, bunu çok açık söylemek lazım, bir takım Türkiye düşmanı mahfiller tarafından, onların içerideki ve dışarıdaki unsurları tarafından akamete uğratılmış, provokasyonlar yapılmış, suikastler yapılmış. Yani Eşref Bitlis Paşa'nın suikastinden, Uğur Mumcu suikastine, Bahriye Çok suikastine kadar, rahmetli Özal'ın kongre salonunda kurşunlanmasına kadar, bütün bunlara baktığınız zaman bunların hepsi Türkiye'de bir barış ve esenlik ortamı olmasın, bir kardeşlik ila nihayet temin edilmesin diye gayret gösteren şer odaklarının eylemleri olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki bunların bir kısmı faili meçhul olarak kalmış. Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak lazım. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım.
1: Başkanım, bugün ayrıca 81 ilin valisini ve mülki amirlerini bir araya getiriyorsunuz. Ve zannediyorum ki sürece ilişkin valilerimize, illeri yöneten mülki amirlere bazı tavsiyeleriniz, yaklaşımlarınız olacak. Bu toplantıya dair beklentiniz nedir?
0: Tabii bu Sayın İçişleri Bakanımızın daveti üzerine ben o toplantıya katılıyorum. Sayın Bakanımız zaman zaman illerimizin valileriyle ve emniyet müdürleriyle online olarak toplantı yapıyorlar.

0: Senede bir idareciler gününde de burada bu salonda biz de onları ağırlıyoruz. Türkiye'nin bütün valileri bir araya geliyor. Bu önemli bir dönem, önemli bir süreç. Bu sürecin hassasiyetleri, bununla ilgili olarak da valilerimizin ve emniyet müdürlerimizin kendi illerinde de her türlü yanlışlığa karşı şimdiden tedbirlerin alması gerektiği, provokasyonlara karşı uyanık olmaları gerektiği ana fikri üzerinde bir toplantı olacağını zannediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sarp Bey, buyurun.
2: Efendim, siz başından beri bu yasanın bir af yasası olmadığını vurguladınız. Yalnız aksi görüşler de var buna yönelik. Ayrıca bunun ulus devlet yapısına aykırı olduğunu da söylüyorlar yasa için. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki katılmıyorum. Bu eleştirileri haksız buluyorum. Maksadını aşan eleştiriler olarak görüyorum. Ama her kim ne eleştiri yaptıysa onları da saygıyla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Demokrasinin gereği budur. Şimdi bu yasa, çıkan yasa, komisyon raporumuz da öyle. Komisyon raporumuz öyle kolay rapor olarak önümüzde duruyor da çok kolay hazırlanmadı. Saatler süren 21 büyük toplantı, her toplantı ortalama sizler de takip ettiğiniz 5 saat bazen daha uzun sürdü. Rapor hazırlanma safhasında partilerin temsilcileriyle birlikte 6 toplantı yaptık. Çok derin tartışmalar yapıldı. Kelime kelime, cümle cümle hassasiyet üzerinde duruldu. Tam da bu eleştirileri dikkate alarak bu tartışmaları yaptık. Yasanın yapılma sürecinde, hazırlanma sürecinde de aynı şey oldu. Şunu söyleyebilirim, milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır tanımı gereği. Yani PKK, KCK terör örgütünün kendi tasfiye süreciyle ilgilidir. Ve bütün bu endişelerin ortaya hiç konulmaması için de aslında hazırlanan yasada 3 tane emniyet sübobu yerleştirilmiştir yasanın içine. Bunlardan birisi raporda kritik eşik olarak tanımladığımız, yani örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, bütün unsurlarıyla kendisini feshettiği. Bunu biz tespit edecek değiliz. Bunun güvenlik bilimlerince tespit edilmesi ve güvenlik birimlerinin yapmış olduğu bu tespit zaten rutin olarak Milli Güvenlik Kurulu'nda güvenlik meseleleri konuşuluyor. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Birinci maddede bunu söylüyoruz. Yasanın üçüncü maddesinde tekrar aynı cümleyi teyiden koyuyoruz. Yani bir teyit ve tespit mekanizması olmadan ve bu da devletin en üst güvenlik birimi tarafından tespit edilmeden asla yasa uygulamaya girmeyecek. Birinci emniyet sibobu bu. İkinci emniyet sibobu, bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, sivil örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci emniyet sübobu budur. Bu kurula da idari, adli ve hukuki düzenlemeler yapabilmeyi teklif etme yetkisi verildi. Yani sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. İkinci şeyimiz bu kuruldur. Yedinci maddede tanımlanan kurul. Görevleri de çok açık bir şekilde tespit edilen kurul. Üçüncü emniyet sübobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak, bütün siyasi partilerin de katılımıyla katılımının sağlanmasını ümit ettiğimiz bir izleme komisyonu. Bu izleme komisyonu vasıtasıyla da siyaset meselenin her safhasını, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her safhasını çok partili bir şekilde kontrol edecek, bir araya gelecek, toplantılar yapacak, sürece ilişkin tekliflerini ortaya koyacak ve bununla ilgili eğer kendi bir takım tespitleri varsa bunları da kurulla paylaşacak ve Türkiye kamuoyuyla paylaşacak. Şimdi bu kadar nitelikli bir şekilde hazırlanmış, bütün emniyet sübopları ola ki en ufak bir eksiklik olmasın diye düşünülerek tasarlanmış olan bir yasa teklifi, Allah aşkına nasıl bölücü bir yasa teklifi denebilir? Siyaseten söylenebilir, bunu söylesinler. Ama bu siyaseten söylenenin de hiçbir karşılığı olmadı. Önce

0: ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamayla ortaya konulmuştur. 467 milletvekili çok büyük bir çoğunlukla bu yasaya evet demiştir. Milletimizin de kayır ekseriyetinin buna evet dediğini biliyoruz. Ümit ederiz ki uygulamada ben o gün çıkarken akşam oylamadan sonra bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek dedim. İnşallah bundan sonrası hiçbir aksamaya mahal vermeden tıkır tıkır işleyecektir.
1: Başkanım, şimdi tekrar onu ifade etmekte belki fayda var. Terör örgütü yenildi, pes etti ve kendini feshetti. Fakat toplu bir düzenleme yok. Tek tek terörle bağlantılı kişiler başvuracaklar bu kurula.
0: Tabii,
1: ve dosyaları tek tek incelenecek. Tabii. Kimisine olumlu, kimisine olumsuz yaklaşım sergilerine bilinir.
0: Tabii, yani şimdi bir de tabii bu infaz düzenlemeleri var. Diğer maddelerde gündeme getirilen, yani infaz ertelemeleri, işte 15 yılın altında cezası olanlarla ilgili olarak 5 yıl, daha yukarı cezası olanlarla ilgili 10 yıl infaz ertelemeleri, bu soruşturma ve koruşturmaların takibi gibi konular, bunlarla ilgili süreci kurul yürütecek.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tabii burada hassas olan noktalardan birisi de o, örgütün üst düzey yönetimi
1: onlar
0: birinci maddede kapsam dışı bırakılmıştır. Çok net bir şekilde kapsam dışı bırakılmış.
2: Efendim, bu kanunla birlikte yasama süreci bitti denilebilir mi? Yoksa başka TBMM'nin gündemine de başka yasa tasarıları da gelir mi?
0: Şimdi bu çok önemli bir yasa. Çok tarihi bir adım. Dikkat ederseniz bir şey söyledim. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörist Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır. Türkiye'nin barış ve esenliğine, Türkiye'nin kalıcı kardeşliğine bir kapı açılmıştır. Yasa çıkarmak işin en kolay kısmıdır. Çok zor bir konu olduğu için çok uğraşılarak bu yasa ortaya konuldu ama Türkiye Büyük Millet Meclisi her hafta bir sürü yasa çıkarıyor. Mühim olan zihinlerin, zihniyetlerin, siyasi bakışın, fikri bakışın değişmesi. Demin de onu ifade etmeye çalıştım. Dilin ve kalbin tasih edilmesi mecburiyetidir. Yani hepimiz bu ülkenin ortak, eşit yurttaşlarıyız. Hepimiz bu topraklara bağlıyız. Bu toprakların tamamı hepimizin ülkesidir. Hepimiz bu bayrağın altında, huzur içerisinde, barış içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bu kolay değil. Yılların verdiği bir takım tahribatlar var. Bunların da süratle giderilebilmesi lazım. Eğer bu süreçte inşallah işler istenildiği gibi devam ederse, yani hakikaten örgüt tamamıyla kendisini fesheder, silahlardan arındırılmış olur ve bir daha bundan da önemlisi, bakın Orta Doğu'da en kolay bulunan şey silahtır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bir örgütü feshederseniz 50 tane örgüt kurarsınız. Bir tane silaha verirsiniz, 50 bin tane silah temin edersiniz veya size emperyalistler verir bu silahları onların adına savaşın diye. Mühim olan, bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır. Kalplerdeki kardeşliğin yaşatılmasıdır ve bunu da öyle laf olsun diye değil, samimi olarak bunu ortaya koyabilmektir. Kaldı ki bunu başardığımız takdirde biz sadece bölge olarak, ülke olarak sadece bu bölgeden ibaret değiliz ki. Suriye'deki Arap da bizim, Suriye'deki Kürt de bizim, Türkmen de bizim, Nusayri de bizim. Yani bizim derken biz onun bir parçasıyız, oranın bir parçasıyız. Böylesine büyük bir aidiyet duygusuyla bu topraklara, bu ülkeye ve bu bölgeye kendimizi hissedersek ve böyle bir fikri ortamın kuvvetlenmesini temin edersek sürece yapacağımız en büyük katkı budur. Gerektirdiği sorunuzun cevabı, bu eğer bu ortamlar pozitif şekilde devam ederse tabii ki eğer kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verirse her türlü yasa çıkarılabilir.
1: Yahya Bey, buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Efendim, az önce potansiyel risklerden bahsederken kullanılacak dilin çok önemli olduğunu söylediniz. Hatta şöyle bir ifade kullandınız. Eski dönemin alışkanlıklarıyla konuşmamak gerekir, siyasi partileri işaret ederek. Ama tabii bu süreç hassas bir süreç ve bu işin toplumsal boyutu var, sivil toplum örgütleri boyutu var, medya boyutu var. Bu paydaşlardan nasıl bir beklentiniz var bu süreçte? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ikincisi, aslında şehit aileleri de komisyona mesela geldiler, konuştular. Orada hassasiyetlerini dile getirdiler. Bu kanundan sonra bir temas kurdunuz mu ya da size bir geri dönüş oldu mu? Onlar tam olarak ne düşünüyorlar bu konuda?
0: Şimdi ilk

0: Bu salonda ilk komisyon toplantısını yaptığımızda, ilk oturumda, ilk davet ettiğimiz, dinlediğimiz grup şehit aileleri ve gazilerimizdi. Ve o gün hatta şöyle çok hepimizin, yani ağlamamak için kendimizi zor tuttuğumuz bir enstantane yaşadık. Bir gazimiz, biz fark etmedik. Ben burada oturuyorum. Misafirlerimiz şu köşede oturuyordu. Gözünü çıkardı. Meğerse yapay gözmüş, gözünün birisi. Terörle mücadelede gözünü kaybetmiş. Dedi ki, ben en yakın arkadaşımı yanımda şehit verdim. Ama artık daha fazla şehitlerin olmaması, daha fazla insanımızı kaybetmememiz için ben gözümü kaybettim. Bu kadar mücadele verdim. Verdim, sonuna kadar bu sürecin başarıyla tamamlanması için destek veriyoruz dedi. Yine bir oturumda şehit ve gazilerimizin anneleriyle, evlatları teröre kaybetmiş olan, terör örgütüne kaybetmiş olan anneler, Barış Anneleri adı verilen grup bir araya geldi. Aşağı yukarı o annelerin her ikisinin de söylediği, her iki tarafın da söylediği ortak söz şöyleydi. Biz şimdiye kadar evlatlarımızı toprağa gömdük, şimdi silahlarımızı toprağa gömmeyi istiyoruz. Vakit şimdi öyle bir vakittir. Şimdi burada bu kadar ağır bedel ödemiş olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz vesaire, bu geniş kitlede çok büyük oranda buna destek veriyor. Bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar yapıldı. Ben de gittiğim toplantılarda şehit aileleri ve gazilerimizin de olmasına özel önem verdim. Dolayısıyla bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin önemli bir parçası olarak görüldü. Ve hemen hemen onlarla ilgili bütün kesimlerde, burada temsilciler tabii, hepsini dinlemek mümkün değil. Temsilciler komisyonda gelip görüşlerini ifade ettiler ve yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu.
1: Başkanım, bölgede büyük bir heyecanı Şırnak'ta Teknofest etkinliğinde gördüm. Şimdi sonbaharda Şanlıurfa'da yine büyük bir Teknofest etkinliği var ve 1 milyondan fazla kişi bekleniyor. Bölge heyecanla ekonomik kalkınmayı da bekliyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Yani şimdi ekonomik kalkınma, yatırım, turizm, eğitim, ne konuşursak konuşalım, işin aslı motivasyondur. Toplumsal motivasyondur. Ben de doğudaki bütün gözlemlerimde geçmişle kıyasladığımız zaman çok büyük bir toplumsal motivasyonun olduğunu görüyorum. İşte en son Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh Peygamber'i anma törenine katıldık. Herhalde bir 10-15 bin kişi vardı. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış. Son birkaç yıldır da alt düzeyde yapılıyormuş. Nasip olursa onu önümüzdeki seneden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesinde yapacağız. Ya o insanlardaki coşku, yani bir yayla şenliğine gelmiş gibi, kimisi kamyonetle gelmiş, kimisi arabayla gelmiş, işte kimisi diğer araçlarla gelmiş, binlerce insan, 10 bin, 15 bin kişinin olduğu bir kalabalık. İnsanlar bir şey söylüyor, hiç konuşmalarına gerek yok. Biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. Ve o motivasyonu insanlar satın almış vaziyetler. Çok büyük bir motivasyon var. Şimdi Şırnak'taki bu Teknofest'te de görmüşsünüzdür. Şırnak gibi bir yerde, rakamı şimdi yanlış söyleyebilirim, geçen ben de gördüm, yüzlerce takım yarışmaya katılıyor. Binlerce evladımız yarışmaya
1: Şehir
0: katılıyor.
1: stadyumu tıklım tıklım
0: Tıklım
1: doluydu.
0: tıklım dolu. Şimdi Şanlıurfa'da bunun kat kat üstü olacak. Yani şimdi bu büyük bir motivasyon. Yani Türkiye bu enerjisini, aksi neydi bunun? O bir hatıramı anlatayım müsaade ederseniz. Hendek olaylarının, çukur eylemlerinin olduğu dönemde, o zaman bakanım, dönemin başbakanı, Milli Eğitim Bakanı, bakan arkadaşlar, Mardin'e gittik. Bölgeye gittik de Mardin'de, Midyat'ta bir akşam, bir kış akşamıydı, gençlerin, çocukların etütlerine girdik. Cizre'de eğitim yapılamadığı için Cizre'deki okulların öğrencileri Midyat'a getirilmiş, Midyat'ta eğitimlerine devam ediyorlar. Oradaki görüşmelerimizi, konuşmalarımızı falan anlatmak istemiyorum ama şunu düşünün. Ufacık çocuklar, 14-15 yaşında çocuklar, analarının babalarının yanında eğitim alamadıkları için, bombalar buna müsaade etmediği için, çatışmalar buna müsaade etmediği için Midyat'a gelmişler ve büyük bir gerilim, hatta açık söyleyeyim büyük bir öfke içerisinde konuşuyorlardı. Şimdi çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Yani şimdi bu çok...
2: Evet, şimdi bir reklam arasına gidelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemi burada noktalıyoruz. Saat başında, gün ortasında Esra Toptaş karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor.

0: bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Ve artık saatler 12 olmak üzere, günün tam ortasındayız efendim. Habertürk ekranlarındasınız. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız gündemin öne çıkan gelişmeleriyle birlikte. Şimdi Trump'tan bir açıklama var. ABD Başkanı Trump geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı iddialarına dair konuştu Trump. Gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım dedi. ABD Başkanı Maryland dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Neden uçak değiştirdiği sorusunu yanıtladı Trump. Çok fazla soru sormadım. Sanırım bir tehdit vardı dedi. Aldığı tehditlerin çok fazla olduğunu vurguladı Trump. Uçak İngiltere'ye gitti ve orada askerler inceledi. Onlar ne diyorsa yapmak zorundayım açıklamasında bulundu. Trump'a uçağa kendisi binmezken neden basının ve Beyaz Saray yetkililerinin bindirildiği de soruldu bu arada. Benim uçtuğum uçak daha büyük tehdit altındaydı diyen ABD Başkanı. Onların tercih etme olasılığı daha yüksek olan uçak benim uçağım olurdu ifadesini kullandı. Tehdit edildiği iddiasını yineledi Trump. Önemli bir başkan birçok tehdit alır. Önemsiz başkanlarsa tehdit almaz.

0: Yapmazlar. Bence ben en önemli başkanım çünkü 6 yılda yaptığımdan daha fazlasını yapan olmadı açıklamasını yaptı. Bu arada ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini hala koruyor malum. ABD Başkanı Trump İran'a güvenmediğini söyledi. Trump'tan bir açıklama da İran'a dair. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ABD'nin elinde dedi Trump. ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir gemiyi hedef almasıyla ise Boğaz'da tansiyon yeniden yükseldi.
1: Müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrollü olduğunu söyledi. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a güvenmediğini söyledi. Gerekli olması halinde askeri operasyonların devam edebileceğinin sinyalini verdi. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away, but we right now we're in a very good position. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin lümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılarına rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. Boğaz'daki gerilimin ardından İran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran devrim muhafızları operasyonları genişletebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran Boğazı üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak yeni güzergahlar üzerinde bir süredir görüşüyor. Taraflardan gelen açıklamalar, teknik düzenlemelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığına işaret ediyor.
0: Yemen'deki İran destekli Husiler, Babül Mendeb Boğazı'nda bir ticari gemiyi hedef aldı bu arada. Saldırıda 4 mürettebat hayatını kaybetti. Yemen medyası saldırıda hayatını kaybedenlerin ikisinin Pakistan, birinin ise Endonezya vatandaşı olduğunu belirtti. Saldırıda yaralananlar olduğu da açıklandı. Geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığı ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi ise paylaşılmadı. Husilerden de saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la ortak savunma anlaşmasına dair konuştu. Mekke ortak savunma anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir dedi. Erdoğan, Londra merkezli Şarkul Afsat gazetesine röportaj verdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması her şeyden önce kolektif caydırıcılığı temel alan bir anlaşma. Güvenlik ve savunma işbirliğimizi ilerletecek ve terörizmle mücadelede bizlere güç verecek bir anlaşma ifadelerini kullandı. Anlaşmayla hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurgulayan Erdoğan, amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık dedi. Şimdi gün ortasına bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz efendim. Habertürk muhabiri Dilara Civele'yi gördük bile hatta. Altında yükseliş sürüyor. Gram altın 6800 bandına kadar artık ulaştı. Yükselişin sebebi nedir? Kapalı çarşıda göstergelerde fiyat ne kadar? Hepsini Dilara bize anlatsın şimdi.
2: Esra Toptaş, ben kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk'le birlikte kapalı çarşıdayım.

0: altında yükseliş sürüyor sizin de dediğiniz gibi. Son iki ayın zirvesine ulaştı birkaç gün önce. Altın 6000 bandındaydı, 6000 bandına tutunacak diyorduk. Ancak İran ve ABD anlaşmada biraz ilerleyince, Orta Doğu'da seyir olumlu olunca altında yükseldi. Bir yandan da bugün bir veri var aslında dünya piyasalarının baktığı. ABD enflasyon verileri açıklanacak 15.30'da, piyasalarını gözü kulağı burada. Şimdi ekrana dönelim, son rakamları aktarmış olayım sizlere. Şu an gram altın 6769 liradan satışta. Geçen hafta cuma günü piyasa kapanmadan önce bu rakam 6599 liraydı. Yani yaklaşık 169 lira bir yükseliş yaşandı son günlerde. Çeyrek altına bakalım. Çeyrek altın şu an 10.893 liradan satış işlemi görüyor. Geçen hafta çeyrek altın 10.609 liraydı. Yine yaklaşık 200 lira 300 lira arasında bir yükseliş söz konusu. Yarım altının şu an güncel rakamı da 21.682 liradan satış oluyor. Geçen haftaki rakama bakalım. 21.151 liraydı. Tam altına da aktarayım son kez. Tam altın 42.263 liraydı. Geçen hafta cuma günü piyasa kapandığında şu an 43.381 lira. Yani her noktada da, her kalemde de yaklaşık 200 lira 100 lira bandında bir yükseliş gözlemliyoruz. Kapalı çarşıda da son durum aslında bu. Peki biz kuyumcularla konuştuk. Satış nedir? Durum nedir? Çünkü vatandaşlar yüksekten almıştı ve altının düşüş seyrini yaşamıştık son birkaç aydır. ABD İran Savaşı Şubat'ta başladığından bu yana bir düşüş izlendi. Dalgalı bir seyir izlendi. Piyasalar çok belirgin değildi aslında. Bu yüzden vatandaşlar da bu belirsizlikten korktuğu için çok fazla almayı tercih etmiyorlar. Kuyumcular da şu an bunu ifade etti bizlere de. Aslında biz yaz aylarında daha çok bir iş yapardık, daha çok alım satım yapardık ama şu an bu belirsizlikten dolayı ne almak isteyen var ne de satmak isteyen var. Yükseliyor deyip satmak isteyen de yok. Çünkü nereye kadar gideceğini bilemiyoruz diye ifade ediyor kuyumcuya gelen vatandaşlar, müşteriler. Peki son kez bugün önemli verisinden de bahsedelim. ABD enflasyon verisi. ABD enflasyon verisi de ABD'deki rakamları açıklanacak. Bugün saat Türkiye saatiyle 15.30'da. Şu an son rakam gram altında 6769 lira olarak. Son iki ayın zirvesine yaklaşıyor. Yükseliş devam ediyor. Yükseliş trendi de kapalı çarşıda devam ediyor. Bizler de sizlere önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki saatlerde kapalı çarşıdan altının son durumunu aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Dilara, çok teşekkür ediyorum. Kapalı çarşıdan verdi bu yayını. Şimdi Dilara da kapalı çarşıda altın fiyatlarından bahsederken tabii ABD ile İran arasındaki savaşın etkisinden bahsetmişti. Tam da konu buradan açılmışken bir sıcak gelişme var. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı tabii belirsizliğini korurken Pakistan kaynaklarından ateşkesin uzatılacağına yönelik açıklama geldi. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynaklarına göre ABD ve İran İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolması ile birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. ABD ile İran arasındaki ilk ateşkes hatırlanacağı üzere 8 Nisan'da başlamıştı. Evet efendim, Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı kaynakların açıklamasını az önce aktardım. Şimdi bunun üzerine konuşalım, bir konuğum var. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar.
2: Hoş bulduk Sayın Toptaş. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Hocam, ne diyorsunuz bu sıcak gelişme için? Pakistanlı kaynakların verdiği bu bilgi için. Bunu nasıl okuyacağız?
2: Yani aslında bu beklenen bir şeydi. Biliyorsunuz Trump sürekli tehdit ediyor ve sonra geri adım atıyor. Süreci en iyi açıklayan ifade bence İran Meclis Başkanı Kalibaf'ın sözleriydi. O hem İran kamuoyuna da bir mesaj vermek için şöyle konuşmuştu. Savaş müzakereye engel değil, müzakere savaşa engel değil. Bugün böyle bir denklemle karşı karşıyayız. Trump zaman zaman İran'a yönelik sert tehditlerde bulunuyor. Saldırı tehditlerinde bulunuyor. Hatta bunu gerçekleştiriyor. İran'da misillemeler yapıyor. Bakın geçtiğimiz haftalarda Ürdün'e, hatta Mısır'a doğru füzeler attı İran. Babel Mendeb'i kapatıyor zaman zaman. Hürmüz zaten kapalı biliyorsunuz epey zamandır. Biraz açılıyor, sonra tekrar kapanıyor. Buna rağmen taraflar müzakere ediyorlar. Müzakere sürecinin devam ediyor olması İran ve ABD arasında kalıcı bir çözümün, bir anlaşmanın olacağı anlamına gelmiyor. Fakat bu aynı zamanda yoğun bir savaşın olmayacağı anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla düşük yoğunluklu, tarafların zaman

0: zaman masada, zaman zaman sahada karşı karşıya geldiği bir denklemle karşı karşıyayız. Burada tabii arabulucuların çabası oldukça önemli. Biliyorsunuz Pakistan son birkaç aydır çok iyi iş çıkarıyor. Bir taraftan İran'la müzakere, ABD-İran müzakerelerini arabuluculuk yaparken, diğer taraftan Körfez'de bozulan statikoyu yeniden onarmak için işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında bir ittifaka imza atmış durumda. Ben bu müzakere sürecinin peyderpey uzatılarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii bu zaman zaman taraflar arasında düşük yoğunluk da olsa çatışmanın ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor.
1: Şimdi hocam siz de dikkat çektiniz biraz önce. Yani bu uzun soluklu bir barış anlamına gelmiyor elbette. Yani Trump'ın açıklamaları böyle devam ederse barıştan bahsetmek de galiba zor da olacak ama en azından bir mutabakatın uzaması. Şimdi biraz önce daha birkaç dakika önce bir haber verdim ben. Bu sıcak gelişme gelmeden önce Trump İran'a güvenmediğini söyledi yine bir kez daha. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ABD'nin elinde diye iddia ediyor Trump'ın işte çeşitli iddiaları. Bu arada tabii orada da Boğaz'da da gerginlikler de devam ediyor. Yani şunu da merak ediyoruz öyle yani bu ne kadar sürdürülebilecek böyle? Evet barış uzak bu şartlarda ama bu şekilde sürdürmek de pek kolay değil.
0: Şimdi savaşın başladığında yani 28 Şubat'ta bunun birkaç haftada biteceğine dair bir öngörü vardı. Çünkü küresel piyasalar Hürmüz gibi kritik bir su yolunun kapanmasına tahammül edemezdi. Hakeza Babel Mendeb zaten ufukta kapanması muhtemel bir boğazdı. Fakat bize son 4-5 yılda yaşadığımız hadiseler bitmeyen uzayan savaşlar modelini ortaya koydu kafamızda. Mesela Rusya Ukrayna'ya saldırdığında Kiev'in birkaç haftada düşeceğine dair senaryolar yazıldı. Şimdi bu şuna benziyor biraz Esra Hanım. Mesela ilk defa tansiyon hastası olduğunuzda, tansiyonunuz 14-15'e çıktığında bir sarsıntı geçirirsiniz. Yani ölecekmiş gibi hissedersiniz kendinizi. Fakat uzun yıllar tansiyon hastasıysanız 16-17-18'ler bile artık alışıyor vücut, bünye alışıyor. Bugün küresel piyasalar, özellikle ekonomi, enerji piyasaları mevcut durumu kabullendi ve kendisini buna kısmen uyarladı. Yani işte Hürmüz'e alternatif rotalar buluyor. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı gibi. İşte Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz Yanbu'ya petrol pompalaması gibi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hüceyre Limanı'na petrol pompalaması gibi alternatif rotalar buluyor. Yine mesela son günlerde beni de çok dikkatimi çekti. Irak'tan Suriye'ye kamyonlarla petrol taşınıyor, ham petrol. Yani yüzlerce, binlerce tanker Irak'tan petrolü alıyorlar. Suriye üzerinden küresel piyasalara taşıyorlar. Dolayısıyla bu durum evet sürdürülemez. Hem ekonomi açısından sürdürülemez. Hem askeri strateji açısından da sürdürülemez bir durum. Fakat taraflar buna yavaş yavaş adapte oldular. Bakın son dönemde ABD mühimmat stoklarının tükendiğine dair çok haber yayınlandı. Yani hem savunma kapasitesinin işte yüksek irtifa savunma sistemleri, TAHAT gibi hem Patriot gibi savunma sistemlerinin hem de saldırı sistemlerinin işte Tomahawk gibi tükendiğine bu alanda ciddi bir rezerv azaldığına dair iddialar ortaya atıldı. Amerika sistemi bunu yeniliyor. İşte yeni siparişler veriyor, yeni silah sistemleri edinmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben tıpkı Rusya Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi bu çatışmanın da bir süre daha yani öngörülemez bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Hani bu bir süre belki birkaç ay değil ama belki aylarca, belki yıllarca sürecek bir gerilim. Çünkü tarafların pozisyonları çok katı, çok maksimalistler ve işin tuhaf tarafı nedir? Ben bugün onu düşünmeye başladım artık. Tıpkı 2003 yılındaki Irak ve Afganistan işgalinde olduğu gibi bu savaşta İran'ı güçlendiriyor. Yani Amerika özellikle Başkan Bush, Oğul Bush döneminde şer ekseni diye tarif ettiği zayıflatmak ve rejimi içeriden çökertmek için 20 yıldan bu yana uğraştığı İran'ı yaptığı her hamleyle güçlendiriyor. Bugün bana sorsanız İran askeri teknoloji açısından savaşın başından bugüne baktığımızda bugün daha güçlü bir pozisyonda. Dolayısıyla taraflar hem güçlerini konsolide ettiler, pozisyonlarını yeniden ayarladılar ve bu çatışma daha uzun bir süre devam edecek. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. İşte İsrail Hizbullah'ı yıktı, perişan etti. Hizbullah'ın gücünü bertaraf etti denilmişti. Husilere çok ağır darbeler vurdu denilmişti. Ama son dönemde yapılan analizler Hizbullah'ın toparlandığını, yeniden canlandığını, Husilerin belli kapasiteleri koruduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla sahada süren çatışmalar taraflardan birinin kesin yenilmesi

0: bölgesiyle sonuçlanmadı. Kesin zaferiyle sonuçlanmadı. Bu süreçte ben çatışmanın bu şekilde bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: Hocam yani aslında bir noktada belki böyle çok uzun süre mi devam edecek? Yani bir soğuk savaşa doğru mu gidiyor? Belki de döndü mü? Yani ne dersiniz?
0: Yani soğuk savaş biliyorsunuz sıcak çatışmanın olmadığı gerginlikleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu biraz daha yani soğuk savaştan ziyade sıcak bir savaş. Ya soğuk barış diyorlar bazıları buna. Yani soğuk barış, soğuk savaş değil ama soğuk barış daha uygun sanki. Yani taraflar anlaşamıyorlar, barışamıyorlar ama ara ara birbirinin kapasitelerini deniyorlar. Birbirine karşı askeri güç kullanıyorlar. Güç kullanma tehdidini sıkça dile getiriyorlar. Ve bölgede yeni bloklaşmalar ortaya çıkıyor. İşte Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye mesela bunun en güzel örneği. Yani bu soğuk bir savaştan ziyade soğuk bir barış gibi duruyor.
1: Soğuk bir barış. Yani Trump tabii ara ara tehditlerini sürdürüyor. Yakacağım, yıkacağım, yok edeceğim, medeniyetlerini bitireceğim filan ama sonuçta ortada da bir şey yok. Sonra bir bakıyorsunuz aynı gün içinde anlaşmaya varmak üzere harika insanlar, İran harika bir ülke filan diyor. Yani dünyada biraz önce altını çizdiniz ya hocam, hem piyasalar hem küresel ekonomi Trump'ın bu tutarsız işte kelimelerimi de özenle seçmeye çalışıyorum ama bir noktada da çaresiz kalıyoruz tabii, bazı kelimeleri kullanmak durumundayız. Bu tutarsız, dengesiz davranışlarına ve açıklamalarına da galiba bir bağışıklık kazandı sizin de dediğiniz gibi.
0: Şimdi burada iki husus var. Bir tanesi ilave bir çatışma, yani yeni askeri unsurların sahaya sürülerek İran üzerinde kurulacak ilave bir askeri baskı savaşın çatışmanın seyrini değiştirmeyecek. Sahada belirgin bir değişiklik yapamayacak. Yani İran'ı masaya oturmaya, teslim olmaya zorlayamayacak. Bunu artık herkes kabul etmiş durumda. İkinci husus şu, Trump sürekli böyle farklı açıklamaları yaparak işte günün her saatinde, haftanın her günü farklı konuşarak bir bakıma odağı kendi üzerine tutuyor. Amerikan iç siyasette kimileri de Trump'ın manipülasyon yaparak işte borsadan, dövizden, altından, emtiadan para kazandığını iddia ediyorlar. Ki bunun da aslı var. Bir taraftan da süreci sanki kendisi yönetiyormuş gibi, bütün yani çatışmanın Trump'ın kararlarına bağlıymış gibi bir imaj çiziyor. Halbuki öyle değil. Yani aslında bütün aktörler, muhtemelen siz de öyle yapıyorsunuz basın gereği, ben de öyle yapıyorum. Trump bir şey söylediği zaman ben İsmail Bekai'nin açıklamalarına bakıyorum. Yani İran'a bakıyorum, o ne diyecek? Çünkü daha güvenilir, daha elle tutulur şeyler söylüyor. Ve söylediği şeylerin sahada bir karşılığı var. Evet, İran'ın güçlü bir propaganda makinesi var. Zaman zaman yanıltıyor, manipüle ediyor. Ama Trump kadar olamadılar. Yani bu konuda, bu tutarsızlık konusunda şu an Trump'la rekabet edebilecek hiç kimse yoktur. Biz bugüne kadar İran'ın hani acem oyunu deriz ya, sürekli böyle tutarsız, çelişkili eylemlerle manipüle ettiğini düşünürdük. Bence Trump İran'ı geride bıraktı. Dolayısıyla hem askeri bir baskı ilave bir sonuç katkı getirmiyor. Bir taraftan da Trump bu süreçte Amerika'nın ya da Trump'ın süreci tamamen kontrol ettiğini, yönettiğini kanıtlamak için sürekli birbirle çalışan, birbirle ters yönde açıklamalar yapıyor. Bu da yani işimizi zorlaştırıyor. Tabii sizin işinizi daha çok zorlaştırıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Tekrar görüşmek üzere, kıymetli katkılarınız için sağ olun. Bu sıcak gelişmeyi sıcağı sıcağına değerlendirdiniz. Sağolunuz hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Evet, şimdi devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi Özel. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında bulundu.
2: Vicdanen içim rahat dedi, doğru karar aldıklarını söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
3: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul

0: Kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
1: Genel başkanın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
2: Yeni parti milletvekilleri genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Yeni parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirildi. Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada yeni parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer aldı. Evet, şimdi bu konuyu konuşalım tabii. Konuklarım var. Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim yayınımıza, merhabalar.
3: Sağ olun efendim, teşekkür ederiz.
4: Merhaba, iyi yayınlar Esra Hanım. Merhaba İhsan Bey.
3: Merhabalar Orhan Bey.
2: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben Orhan Bey ile başlamak isterim. Şimdi çerçeve yasanın mecliste oylaması sonrasında yeni partiyle ilgili bir tartışma başlığı ortaya çıktı. İşte yeni parti milletvekillerinin 54'ünün red vermesiyle ilgili acaba burada bir ayrışma mı var diye konuşulmaya başlandı siyasette. Ardından biraz önce de aktardığım gibi yeni parti milletvekillerinden bir açıklama geldi. Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini içeren. Siz ne diyorsunuz, böyle bir ayrışma mı var tartışmasına?
4: Şimdi bu çerçeve yasaya oylamada verilen oylarda bir ayrışma var. Fakat bu ayrışma aynı zamanda parti başkanının parti üyeleri, milletvekillerini biraz serbest bırakmasıyla gerçekleşen de bir ayrışma oldu. Burada toplumda bir kesimde, önemli bir kesimde aslında bir retoyu verilmesi gerektiği konusunda bir kanaat vardı. Fakat tabii ki yeni partiye gönül verenlerin hepsinin de aynı görüşte olduğunu söylemek mümkün değil. Bu konuda yapılan bir anket de yok, bir araştırma da yok. Ama belli bir kesim Özgür Özel'in doğru bir tavır aldığını söyledi. Özgür Özel toplumdaki bu evet ve hayır ikilemini özel bir yöntemle, kendi yöntemiyle çözdü. Bana güvenin dedi. Ve kendisi ve parti yönetimine evet oyu vermeye çağırırken milletvekillerini de serbest bıraktı. O serbest bırakmada işte siz toplumunuzda bulunduğunuz yerde, bölgelerde, seçmenlerde ki ağırlıklı görüşlere, tepkilere, bunlara göre oyunuzu kullanın, kulak verin ve bu çerçevede milletvekilleri kendilerini serbest gördüler ve 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Hı hı. Şimdi bunda tabii ki sanki parti içinde bir çatışma varmış gibi algılanabilir. Ama yani bu aynı zamanda parti içinde bu konuda parti içinde bir ayrışma olduğunu da gösteren bir olay olarak da yorumlamak mümkün. Yani Özgür Özel bir kesinlikle milletvekillerini yönlendirmemesi milletvekillerini rahatlattı ve kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmalarına neden oldu. Bu şimdi yani bir partinin böyle olması mı gerekir? Parti aslında

0: bir toplu hareket, böyle önemli bir konuda toplu hareket etmesi gerekir şeklinde de yorumlar da söz konusu oldu. Ama bu partiyi rahatlatan bir davranıştan bahsedebiliriz. Hem seçmenleri açısından bu şekilde işte partinin büyük çoğunluk milletvekilinin bu yasaya, bu çerçeve yasaya hayır dediğini demesini de hoş karşıladılar. Öbür taraftan da tabii ki bir kısım milletvekili de başkanlarını yalnız bırakmadı ve onlar da
1: Evet.
0: evet oyu kullandılar. Şimdi bu bildiriye gelince bir baktığınız zaman sanki partide bir ayrım varmış gibi böyle bir tartışma başladı. Sosyal medyada da başladı aslında ve bazı gazete köşe yazılarında da bunu görmeye başladık. Bu bildiri buna karşılık bir aslında bir açıklama. Bizde bir ayrışma yok. Özgür Özel'in bizi serbest bırakması sonucu partiye bir şey çok önemli bir konuda bir görüş dayatmaması, bir irade dayatmaması onun yeni bir demokratik anlayışının bir tezahürüdür dediler. Ve biz bu çerçevede oy kullandık. Dolayısıyla da bir ayrışmadan ziyade partimizin böyle bir kararı doğrultusunda hepimiz farklı
1: Evet.
0: oy kullandık diyorlar. Bu çerçeveden baktığımız zaman parti milletvekilleri içinde bir huzursuzluk ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Yani oradaki bir sürü milletvekilinin bu çerçeve yasaya
1: Peki.
0: evet demesi işlerini hiç silmiyordu ve bunu Özgür Özel de fark etti ve onları da serbest
1: Peki.
0: bıraktı. Ben bu
1: Şimdi ben
0: şekilde görüyorum.
1: bir virgül rica edeyim sizden. İhsan Bey'i de fazla bekletmeyelim ilk tur için. İhsan Bey ne dersiniz? Şimdi bu 54 red oyuyla beraber bir tartışma başlığı devam ediyor. 54 milletvekili yeni partide Özgür Özel'in açıklamasına rağmen, gerçi serbest bıraktı elbette, bir grup kararı yoktu ama neden red verdiler? Buradaki çekince neydi? Sonrasındaki yapılan bu destek açıklaması da var tabii ki. Ne dersiniz? Buyurunuz.
2: Ya öncelikli olarak meclisteki oylama gündeme geldiği zaman yeni partide bir sessizlik ortaya çıktı. Yani bir 4-5 gün Özgür Özel bir açıklama yapmadı. Burada da şöyledir, yani siyasette kararlılık çok önemlidir. Yani evet ya da hayır, yani bunun bir adı vardır. Ya siyasal analizini yaparsınız, ülke menfaatini, parti çıkarlarını, millet menfaatini ve bütün meselenin tarihsel sürecini gözetersiniz ve bir karar verirsiniz. Bu karar yani hayır olabilir ya da evet olabilir. Öncelikli olarak başta büyük bir tereddütle başladı. Diğer taraftan da bu işin şöyle bir riski vardı. Yani hatırlayın, yani geriye dönük 10 yıl DEM Partisi Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etti. Buna muhalefet birlikteliği de diyebiliriz, iktidar karşıtı da diyebiliriz. Burada yeni bir durum ortaya çıkıyordu aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de tereddüte götüren oydu. Şimdi bir yönüyle bugüne kadar DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisi DEM Parti'nin meşruiyeti açısından bir bağımlılık ilişkisiydi. Yani şöyle düşünün, daha da bir terör örgütü var, mecliste bir parti var ve Türkiye'nin kurucu partisiyle siz yakın ilişki kurduğunuz zaman bu bir yönüyle de meşruiyet için de bir kanaldır ya da adımdır ya da Avrupa ilişkileri için. Şimdi DEM Parti'nin siyasal anlamda bağımsız kalma ihtimali yeni partiyi tedirgin etti. Yani bağımlılık kültürü ortadan kalkacak diye. Son ana kadar da bence kararsız kaldılar. Ben siyasette kararsızlığın çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bence yeni parti bir kazadan döndü. Eğer bütünüyle hayır blokunda yer alsalardı, yani meclisteki şeyi düşünün, tabloyu düşünün, olumlu havayı düşünün, bu kadar yüksek düzeyde oy aldığını düşünün. Aslında bir yönüyle tarihin ters tarafında kalmak ve o toplumsal gidişata, mutabakata, ülke menfaatine ya da şöyle düşünün, mesela marjinal bir parti şunu diyebilir: terör örgütü kendini feshedecek ve bir hukuki düzenleme geliyor. Memleketin 50 yıl sorunu bitecek. Yani %5'lik bir parti şunu söyleyebilir. Benim bunların hiçbir

0: umurumda değil. Benim radikal bir seçmenim var ve bu seçmeni tatmin etmek için ya da işte %4'lük oyumun üzerine 2 puan daha oy koymak için ben bu sürece karşı olabilirim. Fakat yani AK Parti işte ya da bütünüyle baktığın zaman Cumhuriyet Halk Partisi yönüyle de kitlesel partiler. Yani toplum ortalamasının hilafına hareket etme durumları yoktur. Tabii parti yeni kuruldu. İç dengelerini Cumhuriyet Halk Partili yazarlar kadar bilmiyoruz ama daha çok Cumhuriyet Halk Partisi, yani eski Cumhuriyet Halk Partili ya da yeni partili köşe yazarlarından bayağı bir feveran oldu. Yani biraz parti tekrar mı bölünecek şeklinde yorumlar yapıldı ve bu bence vekillerin açıklaması da ondan sonra geldi. Dolayısıyla şöyledir, yani siyasal liderlik nasıl bir şeydir? Aslında Sayın Devlet Bahçeli şöyle bir liderlik örneği gösterdi. Kendisinin kitlesinin %99'u kendisinin almış olduğu tavra karşıydı. Ya yani bir gün önce bir araştırma yapsanız Milliyetçi Hareket Partisi kitlesinin ya da Devlet Bahçeli'nin o ifadeleri kullanmadığını, Orhan Bey'in kullandığını listeye koyup sorsaydık. Ama büyük bir liderlik örneği gösterdi. Önce kendi kitlesini ikna etti. Yani %90'la Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Daha sonra süreçle alakalı da bütün partilere de güven verdi. Mesela mecliste bulunması, arada süreçlerde zaman zaman müdahil olması. Liderlik böyle bir şeydir. Tabii İyi Parti'nin kendi için, pardon, yeni partinin zorlukları var. Bir Özgür Özel etkisi var, İmamoğlu etkisi var.
1: Evet.
0: Mesela Dilek İmamoğlu'nun yapmış olduğu açıklama vardı.
1: Evet.
0: Hani topluma havale ediyoruz kendimizi gibi. O da biraz kafaları karıştırdı. Bence şöyledir. Yani kuruluş aşamasında bu tür gitgeller hem kuruluşa hem partiye hem de kararsızlıkla alakalı bir
1: Peki.
0: örnekle ben şeyi kapatayım. Şimdi Mustafa Sarıgül parti kurmuştu. Her böyle değişimden etkileniyordu. Yani işte bir gün Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'a karşı bir işte hareket başlattı demeyelim de genel başkanlığı kesinleşmeye doğru giderken tekrar parti kurma fikrinden vazgeçtiler.
1: Evet.
0: Onların çok yakın olan bir arkadaşları da bizim şirkete gelmişlerdi. Ben de Talat Aydemir darbe yapacağı zaman İsmet İnönü diyor ki şu bir teklif götürün bakalım ne diyecek. O da diyor ki bir düşüneyim diyor. İsmet Paşa diyor ki ben biraz uyuyayım diyor bir yarım saat. Efendim adam darbe yapacak ne uyumasa. Darbesi hakkında tereddütü olan general darbe yapamaz diyor. Dolayısıyla bu siyasal tutumlar bir kararlılık
1: Evet.
0: meselesidir. Bu gitgeller elbette ki yani her işin bir telafi yöntemi vardır. Şimdi Özgür Özel bu durumu telafi etmeye çalışacak.
1: Peki
0: Ama şöyle büyük bir kazadan döndüler onu ifade etmiş olalım.
1: büyük bir kazadan
0: Hepten
1: döndüler.
0: hayır deselerdi İyi Parti'nin pozisyonuna düşmüş olacaklardı.
1: Evet, büyük bir kazadan döndüler dedi İhsan Bey. Orhan Bey'e döneyim. Bu görüşe katılır mısınız? Bir de biraz önce İhsan Bey de dikkat çekti. Yani bu 54 retteki 54 rette İmamoğlu faktörü olduğuna dair de bazı görüşler var. Buna katılır mısınız? Ve İmamoğlu'nun eşinin Dilek İmamoğlu'nun bir sosyal medya paylaşımıyla böyle bir tartışma başladığı görüşüne katılır mısınız?
2: Şimdi parti içinde bir tartışmanın olması doğal bir şey. Yeni bir parti kuruldu. Adı da Yeni Parti. İçinde farklı görüşler olması normal ve Türkiye çok olağanüstü bir dönemden de geçiyor. Yani en azından şu çerçeve yasa meselesi gerçekten de toplumda çok farklı fikirleri, düşünceleri de içinde barındıran büyük bir red cephesi de var. Büyük bir evet cephesi de var ve ortada insanlar da var. Şimdi bu açıdan Dilek İmamoğlu'nun bu tweetini ben gördüğüm zaman eşi Ekrem Bey'le görüşüp aslında bu yasaya red oyu verilmesi gerektiği konusunda bir kararlılığı olduğunu düşündüm. Zaten pek çok insan da herhalde İhsan Bey de öyle yorumlamıştır diye düşünüyorum. Fakat önemli olan tabii ki bu yeni partinin içinde de var olan bir durumdu. Nitekim orada bir 54 milletvekilinin gönül rahatlığıyla yani kendi vicdanlarını ve temsil

0: kitlenin vicdanlarını ve seslerini dinleyerek hayır oyu vermeleri de aslında partinin ve parti içinde bir evet veyahut da parti belki de bir evet veya hayır çizgisinin herhangi birinde tutmasını engelleyici bir faktör oldu. Yani biraz önemli bir kazadan sıyrıldı derken İhsan Bey bunu da kastediyor, bunu kastediyor. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Yani parti içinde çok farklı görüşler varken bu Özgür Özel'in bir evet dayatması da söz konusu değil de ben Özgür Özel'in
1: Bence
0: baştan
1: hayır,
0: beri
1: hayır daha tehlikeliydi Orhan Bey. Hayır, toptan hayır demeleri daha riskliydi.
0: yani o da olabilir tabii. Onu bilmiyoruz. Bunu siz herhalde ölçülecek bir şekilde yeni partinin de bu tutumu ya da kendileri ölçecekler. Çünkü buna ihtiyaçları var. Gerçekten de attıkları adımın milletvekili seçmen üzerinde ne tür bir
1: Evet.
0: etki yarattığını görmeleri lazım. Buradaki önemli olan Özgür Özel'in bu konuda tutumu. Bu tutumu bence partiyi bir arada tutmanın da bir parçası olarak görmek lazım. Nitekim bu milletvekillerinden yaptığı açıklama, işte bugünkü açıklama aslında parti içindeki bir rahatlığı da gösteriyor. Yani bu herhalde İhsan Bey her ne kadar bir lider kararlılığı göstermenin çok daha önemli olduğunu düşünse bile böyle çok daha geniş bir kitleye sahip olan AKP ve Yeni Parti gibi partilerin biraz daha
1: Evet.
0: dikkatli bir adım atmaları normaldir. MHP'ye gelince MHP zaten hemen hemen örgütünü de yenilediğini de biliyoruz. Epey hepsini çok
1: Toparlamanızı
0: pek çok
1: rica etsem
0: pek
1: zamanım
0: çok
1: daraldı çünkü
0: pek,
1: İhsan Bey'e
0: tamam.
1: döneceğim.
0: Pek çok ilçeyi ve ili ve ilçeyi fesh etti, yenilerini getirdi. Bu aynı zamanda bir çerçeveye, yasaya bu
1: Evet.
0: uyumu da içeriyordu. Bu bakımdan da MHP her zaman için rahat bir partidir bu konuda ve liderlik çok güçlüdür burada. Bu
1: Evet.
0: bakımdan ben bu Özgür Özel'in bu tutumuyla aslında bu Ekrem İmamoğlu da buna katıldı ve destek verdi. Ben partiyi gerçekten de rahatlattığını,
1: Peki.
0: herkesin gönül rahatlığıyla bu sonucu kabul ettiğini görüyorum.
1: Peki İhsan Bey, şimdi ben biraz önce de verdim haberlerde Özgür Özel'in çerçeve yasaya neden evet dediğine dair açıklamaları, Nefes gazetesine verdiği açıklama. Vicdanen içim rahat diyor. Doğru karar aldığımızı düşünüyorum. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında da bulundu Özgür Özel. Bu cümlelere yorumunuzu da merak ederiz. Ya öncelikli olarak yani cümle olarak baktığınız zaman doğru. Yani hani çarşı her şeye karşı bir siyaset değil aslında. Hani bir ara Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili söylemişti. Yani siz doğru yapsanız da biz eleştireceğiz. Doğru yapsanız da yanlış diyeceğiz diye. Bu tabii şeydir. Normalde bir muhalefet değil ya bir takıntılı muhalefet meselesidir. Ama piyasalar yani gerek Cumhuriyet Halk Partisi medyası gerek diğerleri bunu hani çok olumlu yorumlamadı. Biraz böyle parti içi problemi daha çok merkeze aldılar. Bir de benim gözlemlediğim yani 10 yıldır aslında DEM Partisi'ne ya da Kürt seçmene yatırım yapan İmamoğlu'ydu. Bu kadar radikal bir şekilde bir tereddüt içerisinde olmaları doğrusu beni çok şaşırttı. Yani şöyle düşünün. Yani yerel seçimlerde, genel seçimlerde, referandumlarda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde doğrudan DEM seçmeni muhalefetin yanında yer aldı. Yani bu organizasyonu Kılıçdaroğlu yaptı ama yani İmamoğlu'nun gidip Diyarbakır'da miting yapması, el işareti yapması ya hanımıyla birlikte falan baktığınız zaman bunlar bir yatırım da aslında. Acaba şöyle bir şey mi, gelecek mi öngörüyorlar? Biz eğer Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken yani yeni parti, radikal milliyetçi partiler
2: bu eksende bir ittifak mı
1: Evet.
2: düşünüyorlar?

0: ki şey konusunda, yani işte Kürt meselesinin çözümü ya da PKK'nın kendini tasfiye etmesi ya da terörist Türkiye normalleşme konusunda bu kadar tereddüt içerisinde olmaları, doğrusu yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni iyi takip eden birisi olarak beni şaşırttı.
1: Evet.
0: Ha, bu da bir şeydir. Belki grubun eğilimine baktılar. Ama yine de iddialı bir partinin ya da iddialı olmayı düşünen bir partinin bir konuda ortadan ikiye yarılması üzerinde daha çok tartışma götürür. Yani
1: Peki.
0: su götürür bir durum ortada. Ben bunun özellikle Cumhuriyet Halk Partisi iç kamuoyunda ya da daha doğrusu yeni parti iç kamuoyunda çok tartışılacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli
0: Tamam.
1: katkılarınız için. Sağolunuz İhsan Aktaş ve Orhan Bursalı'ya çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz.
2: İyi yayınlar. Hoşça kalın.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar
1: Sağolunuz
0: efendim.
1: efendim. Teşekkürler. Evet, devam edelim şimdi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programı düzenlendi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dezenformasyon uyarısı yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da doğru bilginin önemini anlattı.
4: Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi manipülatif içeriklere dikkat çekti, dezenformasyon uyarısı yaptı.
4: Dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
5: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran konuşmasında kurumun sosyal medya kullanımındaki hassasiyetlerin altını çizdi.
6: Bilgiyle, hakikatle ve çevremizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü değişim

0: devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Asıl güç, doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir.
1: AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformları Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. Bu platformlar belge için 5 milyon lira ücret ödeyecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var? Ayrıntıları izliyoruz.
2: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com'da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'den az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. Fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde üçüncü kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
1: Konya'da bir kişi sokakta karşılaştı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam kurtarılamadı.
2: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasına katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Efendim, Samsun'da amca yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. 73 yaşındaki amca tabancayla vurularak öldürüldü. Ölümle biten o tartışmanın konusu bakın ne çıktı.
2: Çıkan tartışma kavgaya döndü. 73 yaşındaki amca yeğeni tarafından öldürüldü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 46 yaşındaki M.Ç. ile amcası İbrahim Çam arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce M.Ç. yanındaki tabancayla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Çam hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri amcasını öldürdükten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

0: İstanbul Esenler'de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi de yaralandı.
1: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza

0: yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
1: Samsun'da bir tüp gaz bayisinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişik'teki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.
2: Tüpler patlamaya başladı.
3: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler Bitişik'teki iş yeri ve dairelere sıçradı.
2: Tüpler patlamaya başladı.
3: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla alevler Bitişik'teki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından da sıcak gelişmelerle devam edelim saat başında.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Efendim yeniden merhaba, Habertürk ekranlarından gün ortasına devam ediyoruz. Bu arada saatler de artık 13 olmak üzere. Hazine ve Maliye Bakanlığı küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt maliyetlerine etkisini sınırlamak amacıyla motorinde ÖTV düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamladı. Buna göre motorin fiyatlarında indirim sağlayacak düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçti. Motorun fiyatlarında ÖTV indirimi yapılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu nedenle 2 Mart'ta Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Ancak 3 Temmuz'da sistemin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeden sonra da ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Yükselişte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklenti.

0: Yerin zayıflaması ve bölgedeki arz kesintilerinin sürebileceği endişesi etkili oldu. Bu nedenle uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle motorun fiyatlarına yüksek tutarlı bir zam yapılması gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisinde indirime gidilecek. Motorinden şu anda 7,75 lira ÖTV alınıyor. Çalışmayla tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorun fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Bir Yargıtay kararı var. Şöyle, Yargıtay aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karar verdi. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiriyor.
0: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerinin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan anlaşmaya taraf ülke sayısının artabileceğini de vurguladı.
0: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
2: Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
3: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
0: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
4: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
1: Şimdi hızlıca Ankara'ya bir dönelim. Habertürk muhabiri Emre Karaca'yı göreceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'ı ziyaret edecek. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Diğer tüm detayları da Emre Karaca anlatıyor.
5: Esra Toptaş.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu hafta içerisinde önemli ziyaretler gerçekleştiriyor. Önce Libya'ya gitti. Burada tabii özellikle yapılabilecek işbirliği fırsatları ve bölgesel gelişmelerin merkeze alındığı önemli temaslarda bulundu. Yarın da Mısır'a gidecek. Mısır ziyareti çok önemli çünkü özellikle son dönemde bölgesel gelişmeler eşliğinde Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler olumlu bir ivme kazanmış durumda. Tabii şöyle bir programın en ana hatlarından bahsedecek olursak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortak planlama grubunun ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eş başkanlık yapmasını bekliyoruz. Bu tabii ikili ilişkilerin daha olumlu bir sayfaya doğru evrilmesi içeren bir grup. Bu yapılacak temaslarla birlikte de özellikle ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesine arttırılması konusu da başta olmak üzere tüm başlıklar ele alınacak. Tabii bu önemli ziyarette Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi tarafından da kabul edilecek Hakan Fidan. Dediğimiz gibi ikili ilişkiler bir ayağını oluşturuyor bu görüşmelerin, ancak tabii ki bölgesel gelişmeler de merkeze alınacak. Birçok farklı konu başlığı var. Aslında geçtiğimiz hafta içerisinde R4 diye de adlanabilecek Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Mısırlı yetkililerin olduğu 5. toplantı Amman'da gerçekleşmişti. Tabii bu özellikle 28 Şubat'ta başlayan İran ile ABD arasındaki savaşın ardından bölgede yer alan ülkeler arasındaki dayanışmanın arttırılması için oluşturulmuş bir mekanizma. Geçtiğimiz hafta yine önemli bir başka gelişmede de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir savunma anlaşmasına imza atılmıştı. Tabii bu üçlünün eksik bir halkası olarak görülüyor Mısır. Mısır'ın ilerleyen dönemlerde de bu savunma anlaşması çerçevesi içerisine alınabileceği belirtiliyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da verdiği mülakattaki, az önce haberini izlemiştik, buna yönelik olarak yeşil ışık yakmıştı. Şüphesiz ki bu konu başlığı önemli bir başlık olacak. Tabii bölgesel gelişmeler demişken İran ile ABD arasındaki ateşkesin uzatılmasına dair bir iradenin ortaya çıktığı da Pakistan cephesinden bir açıklamayla beyan edildi. Bu konuda önemli bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Yine bununla birlikte Filistin meselesi önemli çünkü Mısır İsrail'le olan sınırı sebebiyle zaten bölgedeki yaşanan çatışma sürecini en yakından hisseden ülke. Tabii bu bir dipnotu daha aktarmakta fayda var. Bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Ankara'da olacak. Filistin konusunda özellikle İsrail'in direnç gösterdiği bir planlama var. İkinci aşamaya geçmiş olsa da ateşkes konusunda İsrail bu ikinci aşama planına uymayacağını ifade etmişti. Yani bölgesel gelişmelerin çok taraflı olarak masaya yatırılacağı, önemli görüşmeler gerçekleştirecek Hakan Fidan yarından itibaren Mısır'da olacak ve iki günlük temaslarda ikili ilişkiler ve küresel anlamda da etkileri olan bölgesel gelişmelere yer verileceğini ifade edelim.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum sana paylaştığın bu bilgiler için. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayı değerlendirdi efendim. Yeni bir yol açıldığını söyledi. Kurtulmuş 467 evet oyunun milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansıması olduğunu vurguladı.
2: Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım. Türkiye için anayasa tartışması yeni bir mesele de değil. Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi. Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz dedi. Çelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Sayın Tülay Hatimoğlu'nun partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir ifadelerini kullandı. Çelik, Sayın Hatimoğlu'nun İsrail'in Filistin işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahip çıkarak

0: ele almasını kınıyoruz. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerine sahiplenerek referans vermez, bu açıklamasını düzeltmelidir dedi. Ve şimdi yeniden Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı görüyoruz şimdi karşımızda. CHP Genel Merkezi'nde Mahir. CHP'de bugün MYK toplantısı var. MYK'nın gündeminde ne var? Hangi kararların çıkması bekleniyor? Mahir bize anlatacak. Mahir, sendeyiz.
1: Evet Esra, yaklaşık bir saat sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bu toplantı gerçekleştirilecek. Güncel siyasete ilişkin tüm başlıkların bugün ele alınmasını bekliyoruz. Onların da başında şüphesiz terörist Türkiye süreci var. Geçtiğimiz günlerde süreç kapsamında hazırlanan çerçevesi mecliste kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da teklife evet oyu verme kararı almıştı. 44 milletvekilinden 29'u evet demiş, 14'ü de katılmamıştı söz konusu oylamaya. İki isim ise red kararı verdi çerçeve yasa ve bundan sonrasındaki süreç bugün detaylı bir şekilde hiç şüphesiz görüşülecek. Aynı zamanda 8 ili atama yapılmamıştı, il başkanlığı atama yapılmamıştı. O boş kalan illere de atama yapılabileceği belirtiliyor. İstanbul özelinde ise 18 ilçe başkanlığı boş. O boş olan ilçe başkanlıklarına da bugün MYK kararıyla bir atama söz konusu olabilir. Yine il başkanları toplantısı planlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Normalde Temmuz ayı sonunda yapılması düşünüyordu. Fakat mevcut gündem yoğunluğu dolayısıyla biraz sarktı. Önümüzdeki hafta başkent Ankara'da yine Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda bir il başkanları toplantısının yapılabileceği belirtiliyordu. Bugünkü MYK'da ele alınacak. Şayet bir karar alınırsa onu da parti sözcüsü duyuracak. Yine kurultay süreci en kritik başlıklardan bir tanesi. Yaklaşık bir ay sonra olan kurultay sürecinin başlaması bekleniyor. Eylül ayı ortasında başlayabileceği ve hızlı davranılırsa belki de Ocak ayında ya da Şubat ayında büyük kurultayın yapılabileceği kaydediliyor. Bir hazırlık komisyonu kurulmuştu. O komisyonda yine MYK üyelerine bilgi vermesini bekliyoruz. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir il gezileri programı hazırlanacaktı normalde. Ağustos ayına yetiştirilmesi yönünde bir çaba var. Belki Ağustos ayı sonunda bir dizi ile seyahatte bulunabilir Kemal Kılıçdaroğlu. Yine onun planlamasının da bugün yapılacağını kaydedelim. Toplantı bittikten sonra parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve şayet varsa alınan karar onları bize paylaşacak ve basından gelen soruları da yanıtlayacak diyelim. Sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
0: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana. Devam edelim şimdi. Ve ABD ile İran arasında neler oluyor bir bakalım şimdi. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı tabii hala belirsizliğini korurken Pakistan kaynaklarından ateşkesin uzatılacağına yönelik bir açıklama geldi. Sıcak bir bilgi, sıcak bir gelişme. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynaklarına göre ABD ve İran İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. ABD ile İran arasındaki ilk ateşkes 8 Nisan'da başlamıştı hatırlanacağı üzere. Bu arada ABD Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiğini doğruladı Trump. Olayı ayrıntıları da tehdidin ayrıntıları da ortaya çıktı bu arada. Bazı iddialar da var. Bu iddialara göre İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında İran tehdidi vardı.
2: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı. I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi.
3: Well, ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun

0: Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
1: Evet efendim, haberimizi izledik. İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında İran tehdidi vardı şeklinde iddialar var. Ciddi iddialar bunlar. Şimdi bir görsel getireceğiz ekranlarınıza. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği bir video paylaştı. Yapay zeka ile yapılan görselde Trump bir kamyonun içinde. Şöyle bir izleyelim onu. Bu görseli, evet, bir servis aracıyla uçak değiştirdiğine ilişkin ilk iddialardı. Sonrasında da Trump zaten bu iddiaları da kabul etmişti. İşte gizli servis ne diyorsa onu yaptım, yapmak zorundayım diye bir açıklama yaptı. Bu görselde de böyle bir servis aracının içinde gizlendiğini ve uçak değiştirdiğine dair bir görselde paylaşıldı yapay zeka ile. Şimdi uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever bizimle birlikte. Trump'ın Türkiye'den uçak değiştirerek gitmesini konuşacağız. Zira gündemin ilk sırasına oturdu bu mesele, dünya gündeminin. Bülent Bey, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Esra Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben dünyanın ilk gündemine oturdu dedim. Fazla abartılı bir ifade değil sanıyorum. Bu her yerde, bütün yabancı basında da bu konuşuluyor. İşte animasyonlar yapılıyor yapay zekayla. İran'da biraz bunu tiye alıyor, öyle anlıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bir tehdit mi, İsrail'in bir abartısı mıydı? Gerçi Trump da artık bunu kabul etti ama arkasında da bir İran tehdidi olduğuna dair de iddialar var Amerikan basınından. Değerlendirmeniz nedir, merak ederiz.
2: Yani Esra Hanım, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak sizler de zaten haberlerinizde vurguladınız. Washington Post duyurdu, arkasından da Trump'ın bunu doğruladığını bir şekilde görüyoruz. Yani bu çerçevede aslında bir küresel mücadele olduğunu unutulmaması lazım. Ve ben biraz aslında işin abartı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'desiniz, biliyorsunuz ki bizim zaten NATO şeyinin başından sonuna kadar, NATO toplantısının başından sonuna kadar Türkiye son derece etkin biçimde üzerine düşen ev sahipliği ve güvenliği sağlama rolünü yerine getirdi. Tabii bununla beraber biz İsrail'in nasıl işlerin içine dahil olduğunu da unutmamamız lazım. Bu anlamda bakın, denkleme hem İran'ı biraz tehdit olarak tekrar gösteriyor, hem Türkiye'yi bir zafiyet içerisinde göstermeye çabalayan bir takım haberler var. Yani şunu da gözden kaçırmamak lazım. İşte burada Trump iddia o ki öncelikli olarak uçağa biniyor, el sallıyor. Arkasından inip bir catering, az öncesinde göstermiş olduğunuz uçaklara yiyecek sağlayan kamyonetlerden birine binerek bir C-32A'ya, başka bir Amerikan askeri nakli uçağına sevk ediliyor ve bununla beraber böyle yolculuk yapıyor. Tabii burada önemli olan vurgu şu, Türk makamlarına da bu iş haber veriliyor ve biraz daha güvenliğin arttırılıyor. Bu anlamda da şunu söylemek lazım, biraz Amerikalıların için rahat etsin diye zaten güvenlik arttırılmıştır. Bir de şunu unutulmaması lazım Esra Hanım, bunlar küresel protokollerdir. Yani burada meselenin Türkiye'de olması, Fransa'da olması, Japonya'da olması değil, belli başlı protokoller vardır ve bunlar uygulanır. Tabii ben biraz halen biraz abartılı olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu da gözden kaçmaması lazım. Trump'ın en başta kendi ülkesinde çok sayıda suikast girişiminden kurtulduğunda unutulmaması lazım. İşte bu anlamda giderek Türkiye'nin artan, yükselen bir rolü var. Bunu engellemeye çalışan bir İsrail var. Ve ben biraz da sanki bu işlerin buraya dayandırılmaya çabalandığını işin doğrusu düşünüyorum. Tabii ki de her türlü istihbarat haberine karşı, bu İsrail'de olmayabilirdi, başka bir ülkede olabilirdi, hemen o protokoller devreye konulur. Yani bunu vurgulamak lazım Esra Hanım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız için de aynıdır. Diğer devlet başkanları için de aynıdır. Ve küresel anlamda uygulamaya geçilir. Bunun bir kere vurgulanması lazım diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Bülent Bey, tabii söz konusu olan Trump olunca böyle çeşitli komplo teorileri de ortaya atılıyor, konuşuluyor. İşte malum bir seçim yaklaşıyor, ara seçim yaklaşıyor. Trump yine kendisini odak noktası haline getirip tehditlerin odağındayım ben algısı mı acaba yaratmaya çalışıyor?

0: atılıyor diye. Bütün dünyada da böyle çeşitli medyada da yorumlar da var. Çeşitli teoriler de var. Buna katılır mısınız?
1: Yani biraz aslında katılıyorum Esra Hanım. Doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz sürekli bir gündemde olma çabası içinde olan bir Amerika Birleşik Devletleri başkanları olduğunu biliyoruz. Yani bu anlamda da Trump zaten en önde bu çerçevede ilerliyor. Ve sürekli bir hayatının tehdit altında olduğundan, biliyorsunuz kendisini kutsal kişi ilan etmişti. Papa şeklinde fotoğrafını kendisi yayınlamıştı. Kendisine sürekli bir önem atfettiğini unutmamak lazım. Yani NATO toplantısında da sizlerle beraber zaten Ankara'da izledik. Yani ne kadar kendisini ön planda tuttuğunu da orada gördük. Benzer bir şekilde yaptığı basın toplantılarda beden dilinden tutun hep kendisini bir ön plana almaya çabalayan bir Trump gerçekliği var. Ve bu noktada da haberin de İsrail istihbaratından gelmiş olması zaten bizim için başlı başına bir soru işareti. Ve bununla beraber de işte böyle bir operasyonun gereği ne kadar vardı, ne kadar yoktu, bunların hepsi tabii bir takım soru işaretleri içeriyor. Özellikle manpads dediğimiz silahlar bildiğiniz gibi omuzdan kullanılan, yani Ankara içinde bir düşünün. Ne kadar güvenlik zafiyeti demek bu? Böyle bir şeyin olmayacağını ben çok net biçimde vurgulayayım. Burada biraz işte her ne kadar Trump için bir reklam olarak görülecekse de bir yandan da işte bazen de böyle bir biz de hafif gülümsemeyle bu tür haberleri aslında izliyoruz. Çünkü şu çok iyi bellidir ki NATO'nun ikinci büyük gücü Türkiye ve güvenlik herhangi bir zafiyeti olması söz konusu değil, olmadı da gördüğünüz üzere. Çok sayıda uluslararası toplantıya Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda biraz Trump'ın PR çalışması olarak da görülebilir. Burada hep şunu gördük Amerikan yönetiminde Esra Hanım. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz şeklinde düşünülen bir süreçten geçiyor. Siz de belirttiniz. Giderek seçimlere yaklaşıyor ve bu anlamda kendisinin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak için böyle bir senaryonun oynandığını düşünmek lazım. Yani iki ana başlık. Bir PR meselesi. İki, bunların küresel protokoller olduğu. Yani bu iş Japonya'da da olabilirdi. Tekrar edeceğim, Fransa'da da olabilirdi. Hemen o gizli servis güvenlik protokolünü uygular. Ev sahibi ülkeye bilgisini vermiş. Bu anlamda da normal bir operasyon olarak görmek gerekiyor. Tabii şunu da unutulmaması lazım. İran'la bir küresel mücadele içinde olduklarını ve Trump'ın bence seveninden çok sevmeyeninin daha çok sayıda olduğunu da unutulmaması lazım. İşte İsrail'in o davranışları, Trump'ın böyle bir suikasta uğraması İsrail'in işine gelir mi, gelmez mi Esra Hanım? Bunları iyi düşünmek lazım. İran'dan daha fazla mı gelir? Çünkü bir süredir biliyorsunuz İsrail'le bir çelişme içerisinde olduğunu biliyoruz. İsrail'i durdurma çabası içinde olduğunu biliyoruz. Ve bu anlamda da böyle bir haberin üzerine işte böyle bir operasyon görmüş olduk diye düşünüyorum ben.
0: Bülent Bey, şimdi böyle bir tehdit varsa, böyle bir istihbarat alındıysa ve böylesine bir operasyon yapıldıysa, yani ABD başkanını servis aracıyla, kamyonuyla uçak değiştirmek filan, böylesine bir operasyon yapıldıysa da bu anlatılır mı sonrasında? Yani paylaşılır mı? Böyle bir teamül var mı?
1: Ya Esra Hanım işte yoktu Trump.
0: Yani bu işin bu tarafı biraz tuhaf geldiği için bunu soruyorum. Evet. Çünkü şimdi evet, biraz önce de verdik ya, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor Trump. Diyor ki gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım diyor. Sanırım bir tehdit vardı diyor. Yani varsayalım öyle bir tehdit var, böyle bir operasyon yapıldı. ABD Başkanı bunu açıklar mı? Ya da herhangi bir devlet başkanına böyle bir operasyon yapıldı, bu açıklanır mı? Açık açık.
1: Yani Esra Hanım, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri anlamında çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Washington Post gibi önemli bir gazeteden böyle bir iddia yayınlanmış bile olsa çıkıp bunu doğruluyor olmanız, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni zafiyet içinde gösteren bir durum değil midir? Yani çok enteresan gerçekten. Ve siz de belirttiniz oradaki gazetecilerin hayatı ne kadar önemli mi değil mi? Diyorsunuz ki çıkıp işte onların hayatından benim hayatım daha önemliydi. Benim bindiğim uçak diyor, haberlerinizde de verdiniz, aslında daha tehlikeli bir süreci atlattı diyor. Bu arada bahsettiği uçak Amerika Birleşik Devletleri tarafından çok uzun zamandır kullanılan ve elektronik savunma sistemleri olan askeri nakliye uçağı. Bunu vurgulayalım tekrar. Bu C-32A Boeing 757 tipi uçak Esra Hanım. Ve bununla beraber Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı eskort eden bütün bu uçaklarda elektronik hava savunma sistemlerinin bulunduğunu söylemek gerekiyor. Bu uçak rastgele binmiş olduğu bu ikinci uçak rastgele orada bulunmuyordu. Zaten yedek olarak bulunduğu için de bu sistemlerin üzerinde olduğunu vurgulamak lazım. Yani bununla beraber işte dediğim gibi biraz daha bir kulağa PR çalışması gibi geliyor bu. Trump da bir şekilde bu haberler çok yayılınca işte bunu bir reklam aracına dönüştürmek mi istedi? Çünkü normalde biz bu tarz durumlar olduğu zaman çok kamuoyuna açıklamalar yapılmadığını da biliyoruz. Bir eksikliğiniz varsa kendi içinizde istihbarat servisinin ya da gizli servislerin içinde bu halledilir. Çok duyurulmaz. Çünkü bu sizin zafiyetinizi de biraz ön plana koyar ama işte söz konusu Trump

0: olunca kaçıncı oldu bu hatırlamıyorum. Epey de bir suikast girişimi atlattı. Artık bunları sanki sizin de belirttiğiniz gibi Esen bir seçim için kullanmaya başlamış gibi, bir PR olarak kullanmaya başlamış gibi görünüyor işin doğrusu.
1: Peki diyelim ki öyle, varsayalım ki öyle. İşine yarar mı bu böyle küçük PR çalışmaları?
0: Yani Esra Hanım, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde her şeyin PR olduğunu unutmamak lazım. Yani orada iyi haber de PR, kötü haber de PR, güçsüz görünmek de PR ve burada hep o kendi benliğinin ne kadar ön planda olduğunu hep vurgulayan bir Trump zaten vardı. Ve burada da aslında bizi şaşırtmadı demek lazım. İşe yarar mı? Bunu gerçekten göreceğiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz yapısı biraz daha bizim bildiğimizden ya da diğer ülkelerden biraz daha farklı. Orada haberler daha farklı okunabiliyor. Yani şimdi şunu söyleyeceğim, ben Afganistan savaşı sırasında ben gözlemlemiştim. İnsanlar bir Afganistan'ı bırakın Londra'nın yerini bilmez çok doğru düzgün. Yani Amerikan toplumunun çoğunluğu dünyanın geri kalanında ne oluyor diye ilgilenmez. Bu çerçevede Trump zaten bundan yararlanıyor. Yoksa oradaki insanlar yani biz hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük gücü, böyle bir tehdit olmasının mümkünatı yok. Ama Amerikan iç kamuoyuna yönelik olarak işte bu tür haberlerin zaman zaman tuttuğunu tırnak içinde söyleyeceğim. Burada hem bir İran düşmanlığının tekrar pompalandığının unutulmaması lazım Esra Hanım tabii. Yani İsrail'in burada bir taşla iki kuş vurduğunu görmesi lazım. Hem Trump'ı tehdit ediyor, benzer biçimde İran'ın aslında ne kadar tırnak içinde şeytani bir devlet olduğunu, suikaste bile kalkışabileceğini Amerikan iç kamuoyuna bu şekilde pazarlamış bulunuyor. Bunların tamamının İsrail'in de PR olduğunu unutmamak lazım. Yani Trump'tan
1: Evet.
0: daha ziyade bu iş kime yarar? Buna bakmak gerekiyor ve ben bu anlamda yine Mossad'ın ve İsrail'in böyle bir PR çalışması olduğunu vurgulamakta isterim.
1: Şimdi biraz önce de görüntüleri verdik, işte yine uçağa binerken gazeteciler soruyor bu uçak değiştirme NATO dönüşünde Türkiye'den dönüşünü soruyor. Gizli servis ve ordu ne dediyse onu yaptım diyor. Yani şunu da merak ediyorum tabii Bülent Bey, yani gizli servis dememiş midir Sayın Başkan? Evet, böyle bir şey oldu ama bunu açıklamayalım. Dediyse de bu sefer dinlemedim acaba.
0: Yani Esra Hanım, çok ben gizli servisi dinlediği konusunda, hatta birini dinlediği konusunda hem şey değilim, böyle bir emin değilim. Yani bu anlamda da gerçekten çok böyle şahsına münhasır bir şahıs bildiğiniz gibi. Bazen biz böyle şey düşünüyoruz, evet ağzına gelen her şeyi söylüyor gibi düşünüyoruz ama arkada bir Amerikan devletinin bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Yani biz sizlerle defaatle konuştuk. Bu Amerika Birleşik Devletleri başkanları bireysel hareket edebiliyorlar mı? Yoksa arkada bir kendi karakterine uygun bir takım senaryolar mı yazılıyor? Hep konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Obama meselesi ilk geldiğinde dikkat edin Amerika'nın imajı çok kötü. Bir ilk siyahi başkan geliyor. Dünyaya barış getirecek havası. Sonra olanları gördük hep beraber. Ve bununla beraber işte Trump gelirken ne demişti hatırlayacaksınız. Bütün savaşları bitiriyorum. 2 günde Rusya-Ukrayna savaşını bitiriyorum vesaire. Buyurun geldiğimiz noktada işlerin ne hale aldığını. Yani işte bu anlamda biraz da hem Trump'ın o kendine şahsı münhasırlığını unutmamak lazım ama arkada Trump değişse bile bir Çin'le olan mücadelenin devam edeceğini ve buna yönelik olarak başkanlara sufleler verildiğini unutulmaması lazım. Danışmanlar hemen demişlerdir. Aslında bize normal gelen tabii ki bunların duyurulmaması ama işte onların o bakış açısıyla o PR'ı nasıl yapacaklar? Belki bu ön plana çıktı onlarda ve biz böyle bir aslında Trump show yine izlemiş olduk.
1: Trump Show diyorsunuz. Son olarak da şunu sorayım o zaman Bülent Bey. Şimdi biraz önce ben videoyu da verdim. İran'ın Ermenistan Büyükelçiliği bir video, yani yapay zekayla yapılmış bir animasyon gibi bir video verdiler. İşte böyle bir tiye de alıyorlar herhalde, değil mi? Yani İran'ın verdiği mesaj ne bu videoyla?
0: Yani şunu söylemek lazım Esra Hanım, işte sürekli bir düşmanı küçültme meselesi var. Bildiğiniz gibi şimdi İran herhangi bir hava savunma sistemleri anlamında yanıt verilmiş değil. İran'ın içindeki hasarı da biz tam olarak bilmiyoruz. Ve bir güvenlik bloğunun üstüne inşa edilmiş bir İran'dan bahsediyoruz. Yani halkını konsolide halde tutmak, düşmanı küçük göstermek. Bu şekilde işte biz Trump'tan da benzer videolar gördük. Bu arada böyle bir enteresan enformasyon savaşının doğduğunu unutmamak lazım. Yani orada bir küçültme çabası var. İşte Trump saklanmış, az önce gösterdiniz siz de, gıda sandıklarının arasında gizli gizli kaçıyor. Yani burada İran'da kendi iç kamuoyuna ve dünya kamuoyuna aslında Trump'ı çok, yine tırnak içinde söyleyeceğim, sallamadığını gösterme çabası içerisinde. Şimdi yarın bir günde işte bir durum olduğu
1: Aslında
0: zaman da
1: küçük
0: Trump'tan da bunu...
1: düşürücü, küçük gören
0: Tabii
1: Trump'ı
0: tabii.
1: küçük düşürücü
0: Tabii.
1: bir mesaj olarak mı algılanır?
0: Doğru. İşte tam olarak hedef bu. İşte biraz daha burada düşmanı küçültmek, biraz daha işte gülünç hale getirmek. Ama asıl mesele burada kendi kamuoyuna yönelik olarak bakın böyle küçük

0: bir düşmanla uğraşıyoruz meselesi. Yoksa biz bu videoları biliyorsunuz bu 12 gün savaşından bu yana aslında görüyoruz karşılıklı olarak. Böyle bir şey olduğu zaman Trump da bir şeyler çekip atıyor ki benim aklıma gelen işte o papalık fotoğrafından tutun Trump'ın yani Aziz Trump vesaire böyle bir sürü fotoğrafta gördük. Çok enteresan bir enformasyon mücadelesinin de devam ettiğini görmek lazım. Bunu da bu anlamda okumak lazım diye düşünüyorum ben.
1: Yani iç kamuoyuna da İran bakın işte bizden de bu kadar korku yok, yüzüne de bu kadar yansımış, kendisini servis araçlarıyla kaçırıyor gibi bir mesajdır belki de.
0: Doğru yani onlar da bu fırsatı kaçırmak istemediler büyük ihtimalle. Dediğim gibi yani ne kadar aslında Trump'ın bir iplerin ucunda olduğunu da görmek lazım Esra Hanım. Haberi İsrail
1: Peki.
0: istihbaratı veriyor, videoyu İran yayınlıyor. Buyurun yani daha ne diyelim bilmiyorum.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, çok kıymetli katkılarınız için. Tekrar görüşmek üzere. Sağolunuz efendim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler, sağolunuz. Evet, devam edelim şimdi. Lübnan'a döneceğiz. Lübnan Meclisi tarihi bir yasaya evet dedi. Yapılan oylamada idam cezası kaldırıldı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.
2: Lübnan Meclisi tarihi bir karar aldı. İdam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. Böylece Lübnan, idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Ölüm cezasını kaldıran düzenleme Lübnan Meclisi'nde görüşüldü. Yasa, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre idam cezasına çarptırılması gereken suçları işleyenler müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Yasadan önce idam cezası alanlarında infazları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilecek. Yasanın geçmesi için Lübnanlı ve uluslararası insan hakları kuruluşları yıllardır mücadele ediyordu. Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak niteledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de idamın kaldırılmasını yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt olarak değerlendirdi. Lübnan'da daha önce cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar idamla cezalandırılıyordu. Ülkede 2004 yılından bu yana idam cezası infaz edilmemişti. Son idam edilen kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir görevliydi. Görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 11 kişiyi öldürmüştü.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur koridoru hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Koridordan petrol ve doğalgaz hatlarının geçebileceğini ifade eden Aliyev, enerji koridorunun Ermenistan'a da fayda sağlayabileceğini kaydetti.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Zengezur koridoru hakkında açıklamalarda bulundu. Koridordan demir ve karayolu bağlantıları yanında petrol ve doğalgaz boru hatları geçebileceğini söyledi. İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na konuştu. Şimdiye kadar Zengezur koridorunun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi. Aliyev meselenin 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede çözüme kavuşturulduğunu anımsattı. Trip adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Başta ulaşım koridoru olarak planlanan projeye artık daha geniş perspektiften baktıklarını ifade etti. Aliyev, buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir dedi. İlham Aliyev, Zengezur'dan geçebilecek elektrik hatlarının Ermenistan için de faydalı olabileceğini belirtti. Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını nükleer enerji santralinden sağladığına dikkat çeken Aliyev, bu santralin eskidiğini ve bölge için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bu kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir değerlendirmesini yaptı. Zengezur koridorunun yapılması Azerbaycan ve Ermenistan'ın Beyaz Saray'da imzaladığı barış anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı. Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası adı verilen koridor Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan birbirine bağlayacak.
1: Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Can kaybı 234'e çıkarken 2700

0: kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Depremin en fazla etkilediği kentlerde kırmızı alarm ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçti. 1310'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremin ardından 2700 kişi için kayıp başvurusu yapılması can kaybının artabileceği endişesini büyütüyor. Depremin en fazla yıkımaya ulaştığı Pereira, Cali, Quibdó, Minasales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de bazı yollar çöktü, 10 hastane hizmet dışı kaldı. Yağmur olaylarının önüne geçmek ve arama kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Quibdó ve Manisales'te ise elektrik, su, iletişim ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da ise 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
0: Şimdi de Suriye'ye döneceğiz. Habertürk muhabiri Alihan Tok Suriye'de. Suriye'de yeni yönetim göreve geldikten sonra yeniden inşa çalışmaları başladı tabii. Alihan Tok da yıkımdan etkilenen yerlerin başında gelen Halep'te şu anda. Ve Alihan karşımızda. Alihan merhaba, kolay gelsin. Böyle arkanda yıkıntılar görüyoruz. Sen nasıl bir şehir görüyorsun ve orada yeniden inşa çalışmaları nasıl devam ediyor?
2: Evet, yani yıkım var ama burada psikoloji çok daha farklı, çok değişti yani. Her yerden inşaat sesleri geliyor. İş makineleri, işte taş yapıyorlar, briket yapıyorlar ve çok ciddi bir motivasyon var hayata yeniden başlamak, yeniden inşa etmek için. Şimdi Halep'in birçok noktasında, yani şu araç az önce yoktu mesela, şimdi geldi. İşte çimento taşınıyor, bu molozlar kaldırılıyor. Çünkü burada öncelik aslında şuydu. Güvenliği sağlamak. Önce 13 yıllık bir Esad rejimi, ağır bombardıman, işte bu yıkıntılar. Daha sonra içerideki örgütler, silahlı gruplar, onlarla mücadele eden merkezi bir hükümet. O merkezi hükümetin oluşması bile bir zaman aldı. Çok ciddi cefalar çekti. Bir özveri var. Suriye halkı çok büyük bir sınavdan geçti. Ve daha sonra da şimdi bizim Türk olduğumuzu görünce orada bir bayrak çıkarttılar. Zaten şimdi Türkiye gelip yıllarca Türkiye'de yaşayıp Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkçeyi öğrenip daha sonra Suriye'ye dönenler var, Suriyeliler var. Onlar da işte bu şekilde dükkanlarını açmaya çalışıyorlar. Yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Şimdi Eşrefiye mahallesindeyiz. Şeyh Maksut, Eşrefiye, bu mahalleler çok daha büyük. Aslında sıkıntılardan geçmişlerdi. Gördüğünüz gibi yani birçok yerde bu yıkımlar daha fazla var. Bu yıkımlardan sonra, bu yıkıntıdan sonra burada çalışmalar çok fazla. Şimdi yerel yönetimler güçlenmeye başladı Suriye'nin içerisinde. Artık sokaklarda işte resmi olmayan, üniforma giymemiş askerler, polisler, eli silahlı kimseler yok. Asayişi artık güvenlik güçleri, polisler sağlıyor. Yani o konuda düzene oturmuş durumdalar. Dükkanlar da yavaş yavaş yapılıyor. Yani şu anda gezdiğimiz bu mahalle bundan bir ay önce yıkıntı içerisindeydi. Ama şimdi gördüğünüz gibi bir market açılmış dükkanda. Yavaş yavaş başladı insanlar. İşte bu yıkıntıların içerisine yerleşmeye başladılar. Ve yerel yönetimlerde elektrik, su, altyapı, telefon, tüm bunlar için çalışmalara devam ediyor. Çünkü daha yapılacak çok iş var. Ciddi bir yol kat etmesi gerekiyor. Çünkü sadece Halep'te binaların %43'ü yıkılmıştı. 12 milyon insan yerinden edildi. Göç etmek zorunda kaldılar Suriye'nin içerisinde. Sürekli olarak bombardımandan kaçtılar. Ama şimdi çoluk çocuk, hatta bir babayla oğluyla da tanışmıştık. Beraber inşaat yapıyorlar. Mesela az ileride Ahmet size gösterecek, kumkaran çocuklar da var. Yani artık çocuklar da burada inşaat işlerine katılmış durumdalar. Hep beraber onarıyorlar Halep'i. Ki burası da aslında demografik olarak çok çeşitli bir bölge. Yani Kürtlerin, Arapların, Ermenilerin, Türkmenlerin bir arada yaşadığı bir bölge. Bu bölgede de

0: Halep Suriye'nin özeti gibi. Ve iç çatışmalar burada da çok yoğun yaşanmıştı. Ve muhalifler işte o 2024 yılında ilk Halep'ten başlattılar aslında bu devrimi. Ve dolayısıyla devrimin izleri, savaşın izleri en çok burada hissediliyor. Ve onarımın aslında en net görüntüsü de burada var. Çünkü Halep'in dışarıdaki mahallelerinde durum çok kötü. İşte size gösteriyoruz Halep'in içini dışını. Birçok bölgede yapılacak çok iş var. Tüm bunlarla beraber işte... bu yıkılan binaları şimdi tekrar onarıyorlar. Her yerde çalışmalar var. Yani her köşede, her noktada buradaki enkazı ortadan kaldırmaya, dükkanları yeniden açmaya çalışıyorlar. Çeşitli anlaşmalar yapılıyor tabii. Uluslararası yatırım çok önemli. Yıllardır ondan mahrum kaldı Suriye. Yani uluslararası kamuoyundan, dünya ticaretinden dışlandı. Geride kaldı ama şimdi yavaş yavaş entegre ediliyor. İşte Macron'un ziyareti buraya, ilk Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin liderinin ziyaretiydi mesela. Orada da çeşitli anlaşmalar yapıldı. Türkiye en başından beri zaten öncülük ediyor. Suriye'nin tekrar hayatı inşa etmesi için. Umut var, çalışmalar devam ediliyor ve Halep'in her yerinde ciddi çalışmalar var. Bizler de takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki Alihan, çok teşekkür ediyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Şimdi devam edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli maden üretimini artırmak için harekete geçti. Bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği sağlanacak ve Kritik Madenler Kurulu oluşturulacak.
2: Bakanlar, kurumlar işbirliği yapacak, Kritik Madenler Kurulu oluşturulacak. Kilit endüstrilerde yerli maden üretimi artırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Etimaden, Maden Tetkik Arama, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar güç birliği yapacak. Böylece madenlerin ileri teknolojiler için stratejik değeri, işlenmesi, olası aksaklıklar ve madenciliğin çevresel sonuçları analiz edilecek. Yerli üretim artırılacak. Bakanlığın gündeminde olan bir diğer yapı ise Kritik Hammaddeler Kurulu. Bu kurulla sanayi ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli olan hammaddelere erişim için stratejiler belirlenecek. Peki kritik madenler neler? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, felspat, kaolen, trona ve bentonit potansiyel kritik madenler olarak belirlendi. Raporda ayrıca lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyumsa stratejik madenler olarak yer aldı. Kritik Madenler Kurulu ve Kritik Hammaddeler Kurulu'nun önümüzdeki günlerde oluşturulması planlanıyor.
1: Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımladı. Buna göre içme sütü üretiminde %11,7'lik bir artış yaşandı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre de artış gösterdi.
2: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü geçen yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Haziran ayına kıyasla %14,7 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %14,4 artış yaşandı. Bir önceki ay 1.857.150.000 olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında %1 oranında azalarak 1.838.966.000 oldu.
1: Şimdi sırada Adana'dan bir hırsızlık haberi var efendim. İki şüpheli girdikleri evden altın ve paraları çalıp kaçtı. Şüphelilerden birinin sıcaktan bunalınca kafasındaki kaskı çıkarması yakalanmalarını sağladı.
2: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak açan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntüleyen

0: inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
1: Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bu işlemlerden biri. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabiliyor. Habertürk muhabiri Aslın Ömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
2: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derim aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
3: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
4: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
5: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
2: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
5: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
4: Burun dolgusu yaptırırdım.
6: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
1: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
2: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
5: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
3: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
7: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
5: Daha büyük risk ise göz damarları.
3: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
5: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
2: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
7: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
1: Efendim malum birçok bölgemizde güneş kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor. Fakat güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı elbette. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa eğer D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte zararı var mı bunun? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu. Hadi izleyelim.
8: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
9: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
8: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
9: Evet. Dışarıdayız zaten.
10: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
8: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
11: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
12: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
10: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye.

0: olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
1: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
0: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
1: D vitamini kullanıyor musunuz?
2: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
1: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
3: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
1: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.

0: Elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
1: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
0: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
2: Efendim böylece bu haberle de gün ortasını bugün de tamamlıyoruz. Az sonra Ayşe Su Berker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Mecliste 467 oy neye işaret? Siyasi resim neyi gösteriyor? Süreçte yol haritası ne? Özel'in evet oyuna karşı 54 yeni partilinin hayır demesi ne demek? Büyükşehir belediyeleriyle ilgili son durum ne? Kübra Nur Uslu soruyor, akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç ve Taha Hüseyin Karagöz'le Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını belirtti. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı da uyarılarda bulundu.
1: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur.
2: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
1: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörsüz Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
1: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
2: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
1: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
2: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
1: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış

0: barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
1: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
0: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi. Özel, Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında da bulundu.
1: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
3: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesi oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
3: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
2: Yeni Parti milletvekilleri genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Yeni Parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirildi. Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada Yeni Parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer aldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk özel yayınına konuk oldu. Terörsüz Türkiye sürecinde kabul edilen çerçeve yasadaki 467 oya dikkat çekerek genel kurulda ortaya çıkan sonuç Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor dedi.
4: Ya, yasa Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Yasanın temel perspektifi örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla feshini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç gereciyle birlikte teslimini öngörüyor.
5: Tarihi yasanın aşamalarını anlattı, 467 oyun önemini işaret etti.
4: 467 milletvekili evet oyu kullandı. Bu, çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır, siyasal uzlaşma.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, özel yayında Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün sorularını yanıtladı. Ala, sürecin iç dinamikler üzerinden yürütülmesinin önemine değindi.
4: Türkiye, bakın, üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken, başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Habertürk yayınına yazılı mesaj gönderdi. Selahattin Demirtaş'ın

0: da süreç yasası kapsamında olduğunu söyledi. Süren tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi yolladığını belirten Yıldız, devam eden soruşturma ve kovuşturmalar da kapsam değerlendirmesi, sanık lehine sonuç doğrudan hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianameye SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfı ile istinaf kararındaki SEK vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır dedi Yıldız. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Ahim Paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bugün MYK toplantısı var. O toplantıyı da Mahir Kılıç takip ediyor. Mahir, seni dinleyelim. Bugün ne kararlar alınması bekleniyor?
1: Ayşe Süberkay, güncel siyasete ilişkin neredeyse bütün başlıkların bugünkü toplantıda görüşülmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde toplantı Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek. Terörist Türkiye şüphesiz bugün görüşülecek kritik maddelerden bir tanesi. Şimdi Halk Partisi çerçeve yasaya evet deme kararı almıştı ve 29 milletvekili de evet oyu verdi. Genel kurulda 14 milletvekili katılmazken iki isim red oyu vermişti. Terörist Türkiye süreci çerçeve yasa ve bundan sonrasının bugün ele alınması, görüşülmesi bekleniyor. Yine önümüzdeki hafta bir il başkanları toplantısının planlandığını belirtelim. Ona yönelik de bir karar açıklanabilir. Bugün parti sözcüsü tarafından yine kurultay süreci CHP'de en çok konuşulan tartışılan başlıklardan bir tanesi. Eylül ayı ortasında start verilmesi bekleniyor. Yine bir hazırlık komisyonu kurulmuştu. O komisyonun da MYK üyelerine bilgi vereceğini kaydedelim. Boş kalan bazı il başkanlıkları vardı. Birçoğuna atama yapılmış. 8 il başkanlığı boş kalmıştı. Bunlardan bazılarına yönelik bugün görevlendirmeler olabilir. Yine İstanbul özelinde 18 ilçe başkanlığına atama yapılmadı. Onlara yönelik de atamaları beklediğimizi ifade edebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezileri çok merak ediliyor. Nereleri gezecek, nerelere gidecek? Ağustos ayı sonu ya da Eylül ayı başında bir il gezisi programı olabilir Kılıçdaroğlu için. Onun da bugün programlaması yapılabilir. Şayet durum kesinleşirse, iller ve tarihler netleşirse onun da basın toplantısında paylaşılmasını bekliyoruz. Yeni partiye katılmayan ancak Özgür Özel'e yeni partide desteğini ifade eden bazı isimler vardı. CHP'de kalan onlar istifa etmemişlerdi. Mutlak tutan kararın bozulması halinde, yargı sürecinin netleşmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götürecek ve çağrıda bulunacak bazı isimler burada kalmıştı. Gül Çiftçi, Selin Sayık o isimlerin başında geliyor. Onlara yönelik bir ihraç kararı geçtiğimiz haftalarda tartışılmıştı. Bugünkü MYK'da da gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Ancak önemli isimler, kritik isimler şayet onlara ilişkinde bir karar çıkması halinde onu da parti sözcüsü açıklayacak. Toplantı dediğim gibi önümüzdeki dakikalarda başlayacak. İhraçlar, atamalar ve terör Türkiye süreci, olan kurultay süreci başta olmak üzere birçok konu bugünkü toplantıda ele alınacak. Toplantının ardından da sözcü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek ve varsa alınan kararlar onları bize paylaşacak. Aynı zamanda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak diyelim ve sözcü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Mahir Kılıç aktardı. Bu arada Amerika ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Pakistan kaynaklarından ateşkesin uzatılacağına yönelik açıklama geldi. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynaklarına göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslamabad mutabakatı kapsamındaki 60 günlük sürenin önümüzdeki hafta dolmasıyla birlikte ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. ABD ile İran arasında ilk ateşkes 8 Nisan'da başlamıştı. Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiğini doğruladı. Olayın ayrıntıları da tehdidin ayrıntıları da ortaya çıktı. Middle East Eye ve New York Times'a göre İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında İran tehdidi vardı.
2: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı. I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizi

0: için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
1: Şimdi gelin bir Suriye'ye gidelim. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Uludağ. Çünkü Suriye'de iç savaşın yol açtığı yıkım yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Sen öyle aktarıyorsun ama yine bir yıkıntının önünde duruyorsun. Neler aktarırsın Alihan, seni dinleyelim.
2: Evet Ayşe Süberker, aslında yani şunu göstermeye çalışıyoruz. Bir yanda çalışmalar devam ediyor ama yapılacak o kadar çok şey var ki, çok uzun bir yol var. Sıkı bir çalışma gerekiyor. Dolayısıyla şimdi Suriye'de şu manzarayı görmek Suriye'nin ve Halep'in her yerinde mümkün. Dolayısıyla bunları tekrar bu molozları, bu enkazı kaldırmaları gerek. Hayatın yeniden başlaması gerek. Bunun için bu savaşın izlerini yani her yerde görmek mümkün Halep'in. Ama sıkı bir çalışma var her yerde, onu söyleyelim. Yani eskisi gibi değil, birçok yerde iş makineleri var, çalışmalar devam ediyor. Bakın hemen bir caminin minaresi, Ahmet Uludağ sizlere gösteriyor. Mevzi olarak kullanılmış mesela. Burada çünkü çok ciddi çatışmalar yaşandı. Özellikle Halep özelinde çok ciddi çatışmalar yaşandı iç savaş süresince. Bir muhaliflerin eline geçti, bir Esad rejimi burayı bombaladı, tekrar aldı. Siviller hayatını kaybetti. Yani resmi verilere göre 500 binden fazla kişi hayatını kaybetti sadece resmi rakamlara göre. Bu gidenler gördüğünüz gibi hep kamyonlar. Bu kamyonlar inşaat malzemeleri taşıyor. İşte kum, çakıl, birket yapıyorlar. Her yerde bu kamyonların iş makinalarını görmek mümkün. İşte yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ve inşa edilen bölgelerde de yavaş yavaş dükkanlar açılıyor. Yani yıkılan bölgelerde böyle marketler açıyorlar ki hayat devam ediyor çünkü geriye dönenler var. Uzun yıllar sonra Halep'e tekrar dönenler var. Onlar da işte bir şekilde hayata tekrar başlıyorlar. Bu yıkıntıları onarmaya çalışıyorlar. Ki dükkanlar, iş yerleri, hastaneler. Mesela hastanelerin de neredeyse yarısı yıkıldı. İş merkezleri kullanılamaz hale gelmişti. Ama şimdi hem yerel yönetimlerin, işte size Ahmet Uludağ iş makinalarını gösteriyor, kamyonları gösteriyor. Hem yerel yönetimlerin ki çok ciddi bir idari aslında devrim yaşadı Suriye. İşte artık belediyeler çok daha nizami çalışıyor. Burada iş yerlerini çok daha hızlı onarmaya çalışıyorlar. Herkes canla başla burada bir şekilde mücadele ediyor ve hayatı aslında normale getirmeye çalışıyorlar. Ki iş tutanlar tekrar geldiler. Büyük bir çoğunluğu Türkiye'deydi zaten. Türkiye'den sonra buraya Halep'e, Suriye'nin birçok noktasına gelip o yıkılan hayatları, 13 yıldır ağır bombardıman altında kalan hayatlarını tekrar inşa etmeye çalışıyorlar. Özellikle ki Avrupa'dan, işte Amerika'dan, Batı'dan, mesela Fransa'dan, Trump'ın buraya Macron'un ziyareti de olmuştu. Çok sık buraya ziyaretler yapıldı, anlaşmalar yapıldı ki Türkiye zaten en başından beri burada sürekli olarak hayatın tekrar canlanması için çalışmalarına devam ediyor. Yani ara mahalleler bu şekilde. Evet, bizler Halep'in dış mahallelerindeyiz şu anda. Yani Eşrefiye, Şeyh Maksut, çalışanlar var. Sürekli olarak evinin önünde böyle kum karan, çimento karan insanları görüyoruz. Sürekli kendi evlerini kendileri inşa ediyorlar tekrar. Dolayısıyla burada deyim yerindeyse iş başa düşmüş durumda. Çünkü İşçi açığı da vardı Suriye'de çünkü yıllardır. Dolayısıyla bunu da onarmaları lazım. Kendi evlerini kendileri yapmaları lazım. Tüm bu yıkımı elleriyle tekrar düzene sokmaları gerekiyor. Ve yapılacak çok daha büyük işler var. İşte elektrik ihtiyacı, su ihtiyacı, telefon. Bunun yanı sıra okullar, mesela çok fazla okul yıkıldı. Halep'in dışında, Suriye'nin kırsalında, işte Hama'da, Humus'ta, Şam'ın dışarı bölgelerinde, Cubar Mahallesi. Çok bunlar bilinen büyük yıkımın yaşandığı mahalleler. İşte tüm bunlarda bu çalışmalar var. Şimdi rastgele mesela bir mahalleye, bir ara sokağa girdik. Yeniden bir inşaat çalışmasını burada görmek mümkün. Yani ciddi anlamda bir seferberlik ilan edilmiş Suriye'nin her yerinde. Bu çalışmalar işte her yerde gördük. Beraber evlerini inşa eden, işte yıkılan hastaneleri onarmak isteyenler, okullarda aileler, buraya gelen Suriye'den, Suriye'nin birçok bölgesinden, ki aslında şehir merkezinde yine çıkmışlardı, gitmişlerdi daha çok bombaların az düştüğü noktalara. Oralarda tekrar bu çalışmalar devam ediyor, bu inşaat çalışmaları devam ediyor. Ki mahallelerin bir kısmı tamamen yok olmuştu o bombardıman sırasında. Ki ölenlerin, yani resmi rakamlara göre 100 bine yakın kadın ve çocuktu. Yani 100 bine yakını sivillerden, kadınlardan, çocuklardan oluşuyordu. O hayatını kaybeden insanların, dolayısıyla yerlerinden göç etmek zorunda kalanlar, burayı terk etmek zorunda kalanlar, kamu çalışanları, doktorlar, hepsi şimdi geri dönüyorlar Suriye'ye ve hayatlarını burada tekrar inşa etmeye çalışıyorlar. Buradaki çalışmalarda zaten onu gösteriyor. Yani şimdi bizi görünce de biraz böyle dinlendiler ama örnek vermek için gösterdik. Yani sürekli olarak bu çalışmalar sürüyor burada inşaatta. Bize karşı da tabii çok şey var. Burada bir hürmet var, sevgi var. Özellikle Türkiye dediğimizde çok daha farklı karşılanıyor. Sürekli olarak misafirliğe davet ediyorlar. İşte gördüğünüz gibi çay içelim diyorlar. Beraber oturalım. Çünkü Türkiye'ye yönelik en azından büyük bir minnet var. Çünkü çok zor dönemlerde Türkiye kucak açmıştı onlara. Şimdi tekrar vatanlarına dönüp burada çalışmaya devam ediyorlar. Yapılacak çok iş var, onu gösterdik. Görünmeyen çok daha farklı yerler de var. Çok detaylı çalışmaları lazım. Tabii bizler takipteyiz. Bir kısmını gösterebildik. Ama Suriye'de daha yol çok uzun.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Alihan Koç aktardı Suriye izlenimlerini. Lübnan Meclisi de bu arada tarihi bir yasaya evet dedi. Yapılan oylamada idam cezası kaldırıldı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.
0: Lübnan Meclisi tarihi bir karar aldı. İdam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Ölüm cezasını kaldıran düzenleme Lübnan Meclisi'nde görüşüldü. Yasa, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre idam cezasına çarptırılması gereken suçları işleyenler müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Yasadan önce idam cezası alanlarında infazları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilecek. Yasanın geçmesi için Lübnanlı ve uluslararası insan hakları kuruluşları yıllardır mücadele ediyordu. Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak niteledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de, idamın kaldırılmasını yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt olarak değerlendirdi. Lübnan'da daha önce cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar idamla cezalandırılıyordu. Ülkede 2004 yılından bu yana idam cezası infaz edilmemişti. Son idam edilen kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir görevliydi. Görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 11 kişiyi öldürmüştü.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zangezur Koridoru hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Koridordan petrol ve doğalgaz hatlarının geçebileceğini ifade eden Aliyev, enerji koridorunun Ermenistan'a da fayda sağlayabileceğini kaydetti.
0: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zangezur Koridoru hakkında açıklamalarda bulundu. Koridordan demir ve karayolu bağlantıları yanında petrol ve doğalgaz boru hatları geçebileceğini söyledi. İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na konuştu. Şimdiye kadar Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi.

0: söyledi. Aliyev meselenin 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede çözüme kavuşturulduğunu anımsattı. TRIP adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Başta ulaşım koridoru olarak planlanan projeye artık daha geniş perspektiften baktıklarını ifade etti. Aliyev, buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları, gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir dedi. İlham Aliyev, Zengezur'dan geçebilecek elektrik hatlarının Ermenistan için de faydalı olabileceğini belirtti. Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını nükleer enerji santralinden sağladığına dikkat çeken Aliyev, bu santralin eskidiğini ve bölge için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bu kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir değerlendirmesini yaptı. Zengezur koridorunun yapılması Azerbaycan ve Ermenistan'ın Beyaz Saray'da imzaladığı barış anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı. Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası adı verilen koridor Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan birbirine bağlayacak.
1: Ve bu gece gökyüzünde yok yok Perseid meteor yağmuru devam ediyor. Güneş tutulması var, üstüne bir de 6 gezegen bir araya gelecek. Jüpiter, Merkür, Mars, Uranüs, Satürn ve Neptün ekliptik boyunca sıralanacak. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bir bilim insanına soralım istedik. Profesör Doktor Ersin Göğüş haber hattında konuğum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Böyle sıra dışı bir hareketlilik mi bekliyoruz? İsterseniz oradan bir başlayalım. Bu Perseid meteor yağmuru devam ediyor. Ne anlama geliyor? Bu gezegenler hizalanacak. Ne olacak? İlk kez mi görüyoruz? Yüz küsür yıl sonra galiba böyle bir şeye denk geliyor. Sizi dinleyelim.
2: Çok özel bir durum. Kesinlikle çok sık rastlanan bir durum değil. Ama dünya tarihinde, güneş sistemi tarihinde ilk değil. Çok seferler bu temaslar, aynı anda oluşmalar mümkündür. Dilerseniz önce en baştan başlayalım.
1: Buyurun.
2: Perseid meteor yağmuru her yıl bu dönemde gerçekleşir. Çünkü dünya güneş çevresinde hareket ederken göktaşı kalıntıları dediğimiz bir bölgeden geçer. O yüzden her sene Ağustos ayının 12-13'ünde zirveye ulaşan Perseid bölgesinde, gökyüzünde Perseid olarak adlandırdığımız bölgede görülen meteor yağmuru olur. Bu her sene tekrarlanan. Güneş tutulması, buna denk gelmesi gerçekten çok sık rastlanır değil. Çünkü güneş tutulması çok nadir olaylar ki biz kendi ülkemizde en son 2006 yılında gözlemledik. Bir sonraki de 30-40 yıl sonra bu sefer İzlanda üzerinden İspanya'dan izlenecek. Nadir olaylardan birisi.
1: Biz ama izleyemeyeceğiz galiba, değil mi hocam, güneş tutulmasını Türkiye'de göremeyeceğiz.
2: Biz ne yazık ki izleyemeyeceğiz. İzlanda'dan başlayacak, güneye doğru ilerleyecek, İspanya'da da son bulacak. Bu da aslında ayın yeni evresinin başlangıcı. Yani ay şu anda dünya ile güneşin arasına girmiş oldu. Yarından itibaren ayı hilal görmeye başlayacağız. Ay takviminde yeni bir ay başlıyor. Ama bugün öyle bir denk geldi ki güneşin tüm diskini ay kapatacak. Evet. İspanya'dan şanslı olanlar, oraya gidenler bu muazzam olaya gün ortasında birkaç dakika, gece gibi serinleyecek, kararacak. Bu güzel olayı tadacaklar.
1: Tadacaklar. Güneş tutulmasının etkileri nedir? Siz gerçi biraz bahsettiniz ama işte bir anda kararacak, rüzgar mı bekliyoruz, evet, hava sıcaklığı düşecek, başka ne gibi etkileri oluyor?
2: Evet, bu çok güzel bir zaman çünkü yaz, yazın akşam serinliği gibi bir şeye dönüşecek, hissiyata dönüşecek birkaç dakika içinde. Sonra tekrar güneş kendini gösterince önceki dereceye, sıcaklığa tekrar çıkacak. Bunun dışında tabii güneş tutulmaları, nadir görülen olaylar ve birçok mitolojiden başlayarak ilginç olaylarla eşleştirildiği için her zaman insanın kafasında acaba bir şey mi olacak korkusu yer alır. Tabii bizim coğrafyanın, ülkemizin kötü tecrübesi 99 depremine denk gelmesi. Evet. Bunlar tamamıyla tesadüf. Yani ay ve dünyanın, güneşle dünyanın arasına ayın gelmesi deprem gibi olayları direkt olarak tetikleyen bir yetkiye sahip değil. Ama tabii deprem her an olabilir. Olursa da bununla eşleştirilmez. Öyle bir kanıt yok elimizde.
1: Evet.
2: Bir de en başta dediğiniz gezegenlerin sıralanması.
1: Evet, o ne anlama geliyor? O da çok sık olan bir şey değil anladığımız kadarıyla, değil mi?
2: Şöyle, o kadar da kötü hani sıradanlaştırmamak lazım. Güzel bir kurgu. Çünkü bütün gezegenler güneş çevresinde hareket halindeler. Bazen yörünge boyunca aynı hizada dizilirler. Burada sıralanma deriz. Hı hı. Bu çok sık olmasa da güneş tutulmasına göre daha sık olur. 3 gezegen sıralanır, 4 gezegen. Bu sefer 6 gezegen sıralanmış oluyor. Bunda da yine çok gizemli bir durum yok. Çünkü bütün gezegenler güneş etrafında hareket halindeler.
1: Evet. Hocam son olarak bu meteor yağmurunun nerelerden, biz şimdi malum seyredemeyeceğiz güneş tutulmasını, bahsettiğiniz ülkelerdeki şanslılar evet. Seyredecek. Biz bari meteor yağmurunu izlemek isteyen seyircilerimiz için hangi bölgeler öne çıkıyor biliyor muyuz?
2: İşte o hepimiz için bütün dünyadan izlenebilecek tabii ki biz de. Ben de şu anda TÜBİTAK'ın düzenlediği gökyüzü gözlem etkinliğine iştirak etmek için yoldayım. Yayınımıza Kütahya'dan katılıyorum. Afyon'da gerçekleşecek bu gökyüzü etkinliği. Ama Perseid takım yıldızının doğuş saati gece yarısından sonra göğün Perseid bölgesine doğru bakarsanız saatte 50-60 seviyesinde karanlık bir yerden meteor görebilirsiniz. Ama aydınlık bir yerde, ışık kirliliği olan yerlerde bu sayı epey azalır. Evet. Çünkü bazı meteorlar ince bir çizgi şeklinde kendi belli eder. Bazıları çok daha belirgindir. Şehir bölgelerinde ışık kirliliğine maruz kalan yerlerde
1: göremeyiz.
2: En parlakları evet. Görebilirsiniz. Pekala. Görürsünüz ama en parlakları
1: en görebilirsiniz. En parlak. Pekala hocam size.
2: Biraz sabırlı olmak lazım. Gece yarısından sonra doğacak. Perseid yönünü internet aracılığıyla bulup dileyenler izleyebilir.
1: Pekala, siz de izleyeceksiniz anladığım kadarıyla. Hem kolay gelsin hem iyi eğlenceler dileyelim. Profesör Doktor Ersin Göğüş'le konuştuk, devam ediyoruz. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ile geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri

0: Niçinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: İstanbul Esenler'de bir minibüs makas satarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçta bulunan biri çocuk, 5 kişi ise yaralandı.
2: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
1: Kocaeli Gebze'de kimya fabrikasına yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 2 işçi yaralandı. Balçık Mahallesi'nde kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Hızla büyüyen yangın bitişikteki depoya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. 2 işçinin yaralandığı yangının neden çıktıysa araştırılıyor. Samsun'da bir tüp gaz bayiinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişikteki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.
3: Tüpler patlamaya başladı.
4: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler bitişikteki iş yeri ve dairelere sıçradı.
3: Tüpler patlamaya başladı.
4: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla alevler bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bunlardan biri. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabilir. Habertürk muhabiri Aslı Nömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
5: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derimi aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
6: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
7: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
2: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
5: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine

0: Yerine gittim, onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
1: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
2: Burun dolgusu yaptırırdım.
3: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
4: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
0: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
1: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
5: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
6: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
1: Daha büyük risk ise göz damarları.
5: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
1: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
0: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
6: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
7: Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri de tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakıyor. Hatta baktırıyorlar. Peki bu ilginin sebebi ne ve nasıl bir riski var? Detaylar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
8: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
9: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
10: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
11: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
12: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
11: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
12: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam mı yapmasam mı?
9: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
12: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
9: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu. Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
13: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şeyine, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
11: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
10: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
9: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
10: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
7: Yargıtay aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karar verdi. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri yakından ilgilendiriyor.
11: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay aynı iş yerinde

0: tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava, 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda, işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: AK Parti, yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformları Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu kılınacak. Bu platformlar bu belge için de 5 milyon lira ücret ödeyecek. Peki teklifte başka hangi düzenlemeler var bakalım.
0: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti, yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'den az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak, fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde 3. kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
1: Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandalların hedefi oldu. Tarihi surların üzerine sprey boyalar da kirletildi.
0: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. M.Ö. 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
2: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
0: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
1: Malum yaz mevsimindeyiz. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar?

0: kadar doğru, her şeyden öte zararı var mı? Öznur Karslı, Çetin Er uzmanlara ve sokağa sordu.
1: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
2: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
1: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
2: Evet. Dışarıdayız zaten.
3: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
4: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
5: Mevsimi var tabii, özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
6: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
3: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
4: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
3: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
1: D vitamini kullanıyor musunuz?
7: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
4: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
5: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
1: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
3: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
1: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
3: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
0: Şimdi Adana'dan bir hırsızlık haberi var sırada. İki şüpheli girdikleri evden altın ve paraları çalıp kaçtı. Şüphelilerden birinin sıcaktan bunalması sonrasındaki olaylar gelecek ekrana. Çünkü sıcaktan bunalınca kafasındaki kaskı çıkarıyor ve yakalanıyorlar.
8: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak kaçan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
0: Ve bir keçi Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadük ayağında mahsur kaldı. O keçiyi kurtarma anları kameralara bakın nasıl yansıdı. Oraya nasıl geldi, hangi yoldan ulaştı bilinmiyor. Ama onu görenler hem şaşırdı hem de kurtarmak için seferber oldu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadük ayağında mahsur

Kalan keçiyi görenler hemen ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri hızla o noktaya geldi. Viyadükten halatla köprü ayağına indi. İtfaiye erleri keçiyi iple bağladıktan sonra güvenli bir şekilde yukarı çekerek mahsur kaldığı yerden kurtardı ve keçi sahibine teslim edildi.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor, haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi 81 il valisiyle terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenliyor. O toplantıyı da Emre Aytekin takip ediyor. Neler aktaracaksın, seni dinleyelim.
1: Evet Ayşe Süberker, toplantının şu dakikalarda başlamak üzere olduğunu ifade edelim. Dakikalar önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş İçişleri Bakanlığı'na geldi. Bakan Çiftçi tarafından karşılandı. Peki bu toplantının ana gündem maddeleri neler? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması. Bu üç konu çerçevesinde bugün İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Terörsüz Türkiye zirvesi kapsamında yapılacak. Tabii geçtiğimiz günlerde geçti. Tarihi düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve bunun ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti. 81 ilin valisini, il emniyet müdürlerini, jandarma komutanlarını ivedi bir şekilde toplantıya çağırdı. Bu toplantı video konferans yöntemiyle yapılacak. Tabii toplantıda önemli bir konuk daha var. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıda yer alıyor. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri çerçeve yasa, terörsüz Türkiye yasası kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından sahadaki gelişmelerin an be an takip edilmesi istenecek. Yine toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi gibi konularda bu toplantının önemli başlıklarından olacak. Dediğimiz gibi dakikalar sonra İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye zirvesinin yapılması bekleniyor, başlaması bekleniyor toplantının. Yasa, çerçeve yasa kapsamında bundan sonraki uygulamanın yol haritasını belirlemek üzere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir toplantı düzenleyecek. Bu toplantıda bakan yardımcıları, 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer alacak ve sahadaki gelişmelerin an be an takip edilmesi, provokasyonlara karşı özellikle dikkatli olunması gibi konularda bu toplantıda masaya yatırılacak. Tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sabah saatlerinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk olmuştu. Orada da çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki neler söyledi? Şimdi onu izleyelim.
2: Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Ben raporun kapıyı araladığını, geçen gün kabul edilen yasanın da, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. Bunun böyle olmasını isteyenler olduğu gibi, istemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz. Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun barış ve kardeşlik

0: diliyle konuşmak durumundadır. İlk sefer Türkiye'de, şunu rahat söyleyebiliriz, siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım. Türkiye için anayasa tartışması yeni bir mesele de değil. Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz. Bu tablo böyle davranılmasını cesaretlendirecek bir tablodur.
1: Evet, Meclis Başkanı'nın yaptığı açıklama böyleydi. Konuklarım var. Bundan sonrasını konuşmak istiyoruz. İki hukukçu konuğum var. Aydoğan Ahı Akın ve Bülent Yücetürk. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Merhaba.
1: Evet, bu çerçeve yasa 467 oyla kabul edildi. Bugün de hem Meclis Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Çiftçi ile 81 il valisi ile Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşamasına dair bir toplantı yapıyorlar. Provokasyonlardan uzak durulması, bir takım güvenlik önlemlerinin alınması üzerine o sahadaki durum. Fakat bundan sonra biz ne göreceğiz? Aydoğan Bey, sizinle bir başlayalım.
2: Evet, iyi yayınlar diliyorum tekrar Ayşe Hanım, Bülent Bey'e de selamlar. Ya burada önemli olan tabii Terörsüz Türkiye'nin önemli bir eşi meclisteki bu yasanın kabul edilmesiydi. Tabii ki yasanın kabul edilmesiyle beraber en önemli eşik sonuç itibariyle PKK-KCK terör örgütünün fiili varlığını sona erdirmesi olacak. Yani bu PKK-KCK terör örgütünün tüm oluşumlarla birlikte öncelikle kendini feshetmesi lazım. Neden? Bakın, sadece Kuzey Irak'taki kamplar veya mağaraların boşaltılması, silahların bırakılması değil, aynı zamanda hem Suriye'deki entegrasyonun tamamlanması ve Avrupa terör örgütünün aslında Avrupa yapılanmasının da sona ermesi önemli. Çünkü şunu gördük, yıllarca PKK terör örgütü Avrupa yapılanması terör örgütüne hem finansal destek sağladıkları hem terör örgütüne adam kazandırma noktasında ve medya yapılanması noktasında Avrupa yapılanmasının terör örgütüne önemli bir destek verdiğini gördük. Yani sadece silah bırakmadık değil, aynı zamanda Avrupa yapılanmasının da sona ermesinin Milli Güvenlik Kurulu kararını resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber kanun yürürlüğe girmiş olacak. Çok önemli. Yani bu Terörsüz Türkiye'nin hedefine ulaşmasıyla beraber ülkemizde hem kalkınma hem de refah noktasında ve özellikle Doğu ve Güneydoğu illerimiz anlamında da baktığımızda bölgenin de tüm potansiyelin ortaya çıkması açısından çok önemli. Hem turizmde, hem madencilikte, hem tarım ve hayvancılıkta bölgenin çok önemli yıldızının yükseleceği bir dönem. Ben memleketim Diyarbakır'dan örnek vereyim. Mesela 2026 senesinin sonunda inşallah 3 milyona yakın turist Diyarbakır'a gelecek. Yine Şanlıurfa'da 2026 senesinin sonunda 6 milyon civarında turist bekleniyor. Yani bu huzur güven ikliminin de devam etmesi için bu mecliste de tabii 467 imza verilen oy çok önemliydi, evet. Bence. Yani çok yüksek bir ittifakla çıktı. Bu da milletimizin büyük çoğunluğunun sürece destek verdiğini gösteriyor kamuoyu anlamında. Yani burada tabii siyaset üstü bir mesele olarak ben bu meseleyi görüyorum açıkçası. Gündelik siyasi tartışmalara veya siyasete malzeme edilecek bir konu değil. Tamamen Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, yani burada siyasi popülizmin dışında tutulması gereken Türkiye'nin geleceğine dair en önemli konulardan biridir bence. Çünkü ülkemizin her köşesindeki bu potansiyelin ortaya çıkacağı bir süreç. Bir de önemli bir başlık da bu bir Türkiye modeli. Yani bir devlet politikası, devlet inisiyatifi olarak yürüyor. Ve bu Türkiye modelinde bir üçüncü göz yok. Tamamen devlet kapasitesinin ön plana çıktığı Türkiye özgü bir model olarak inşallah terör örgütü de silahlarını tümden bırakmasıyla ve tüm varlığını sona erdirmesiyle birlikte Türkiye'de önemli bir bahar havasını ben eseceğine inanıyorum.
1: Peki Bülent Bey, siz ne dersiniz? Şimdi bundan sonra hukuken hangi adımlar ardı ardına atılacak? Şimdi çerçeve yasa dendiği için öğreniyoruz biz de tabii, ama siz burada bir aydınlatın. Bir takım değişikliklere gidilebilir bu yasa uygulanması sürecinde ve bu sürecin tabii ki ilerlemesi safhasında. Sizin değerlendirmeleriniz ne yönde?
4: Şimdi Ayşe,

0: Canım, Aydoğan Bey yasayı özetledi. Tekrara düşmek istemiyorum ama yasanın birkaç kritik noktası var. Onlardan bir tanesi işte yasanın birinci maddesi PKK'nın hem silahlı kanadını hem
1: Bülent Bey,
0: de
1: sizi bir
0: sivil
1: kesebilir
0: yapı.
1: miyim? Buse'ye gitmem gerekiyor çünkü Özel'in dokunulmazlık dosyası meclise gönderilmiş. Birkaç milletvekiliyle birlikte detayları bir alalım, sonra üzerine konuşuruz.
2: Ayşe Süberken Meclis Başkanlığı'na Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serra Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkerelere Meclis Başkanlığı'nca gelen kağıtlar listesinde yayınlandı ve Anayasa Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Karma komisyona Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Ağbaba ile birlikte Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu ve 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı'na getirilmiş, sunulmuş oldu. Yani 10 Ağustos'ta da Pazartesi günü de Meclis Başkanlığı sistemine bu dosyalar işlendi. 3 isim hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanan dosyalarda meclise gönderildi. Anayasa Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona da havale edildi. Ayşe Süberker.
1: Pekala Buse Gençlik, teşekkür ediyoruz. Bu son dakika gelişmesi önemli. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Başkanlığı'nca genel kağıtlar listesine yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Bülent Bey, tam bu yasayı konuşuyorduk ama bunun üzerine bir değerlendirmenizi alıp devam edelim derim. Ne dersiniz?
0: Ya bu zaten rutin bir işlem. Savcılık bunu Adalet Bakanlığı'na gönderir. Adalet Bakanlığı Meclis Başkanlığı'na gönderir. Meclis Başkanlığı da karma komisyona gönderir ve karma komisyonda bunlar bekler.
1: Oylanır.
0: Bugüne kadar prosedür böyle. Yani bundan daha farklı bir sonuç beklemiyorum. Sadece bu dokunulmazlıkların gönderilmesi sırasında Ankara Başsavcılığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir bugüne kadar hiç olmamış bir yöntemi uygulayarak bu dokunulmazlık dosyaları fezlekeler, gizlilik kararı olan fezlekelerdir. Bu gizlilik kararına uymadan bunu aleni bir şekilde gönderdi ve bunun içeriğiyle ilgili kamuoyuna bilgi verdi. Zaten bu yapmış oldukları davranıştan dolayı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün partiler, iktidar partileri dahil olmak üzere bu durumu eleştirdiler. Bunun yanlış bir şey olduğunu söylediler. Ama ben bir dokunulmazlık dosyasının meclis gündemine gelip dokunulmazlığın kaldırılacağını düşünmüyorum. Çünkü bunun siyasal sonuçları çok farklı olur. Biz neyi konuşuyoruz? Ülkede barışı konuşuyoruz, demokrasiyi konuşuyoruz. Eğer siz PKK'lı teröristleri serbest bırakırken Özgür Özel ve arkadaşlarını içeriği belli olmayan, delilsiz, temelsiz suçlamalarla dokunulmazlığını kaldırıp yargılamaya kalkarsanız bu Türkiye'deki barışı da demokrasiyi de dinamitleyen bir şeydir. Bunun sonuçları tıpkı Menderes'in idamının sonuçlarının benzerini doğurur. O yüzden ben siyasi iktidarın da böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Bunlar olmaz, olmamalı. Siyasetçiler elbette ki suç işleme özgürlüğü yok kimsenin. Ama siyasetçi milletvekillerinin dokunulmazlığı iki kez Türkiye'de işlenen bir kural var. Ve bunun dışına çıkıldığı zaman ne tür travmalara yol açtığını işte bugün konuştuğumuz çerçeve yasa, barış dediğimiz şeyin geçmişte Demli milletvekilleri için Selahattin Demirtaş ve arkadaşları, ondan önce Ahmet Türk ve arkadaşları için uygulanan 91'li yıllar, 94'lü yıllar, sonraki işte 2016 süreci, bütün bunların nelere yol açtığını hep beraber gördük. O yüzden bu dokunulmazlıkların kaldırılması ve o kişilerin, siyasetçilerin içeri atılması Türkiye'de siyaseti, demokrasiyi, hukuku güçlendiren değil, toplumsal barışı bozan şeylerdir. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama konu başlığına gelirsek
1: Evet, tam da kritik noktalardan söz ediyordunuz. O kaldığınız yerden devam edelim isterseniz.
0: Şimdi yasaya gelirsek, yasa birkaç noktadan önemli. Yani PKK, KCK, PKK'nın silahlı kanadıyla sivil kanadını tamamen kendisini feshetmesini, silahlardan arındırılmasını, sadece silahlardan arındırılmayı kapsayan bir yasa değil. Aynı zamanda bugüne kadar PKK, KCK'nın asıl amacı Türkiye'de Türkiye'nin belli topraklarını üzerinde.

0: de bağımsız ya da federatif bir yapı kurmayı hedefleyen bir örgüttü ve bu kendisine terörü, şiddeti bir yöntem olarak seçen, bunu bu şekilde yapan bir örgüttü. Şimdi bunun tasfiyesini konu alıyor ve bunun sadece PKK ve KCK'nın Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki faaliyetleri ve uzantılarını kapsamıyor. Aydoğan Bey söyledi, Suriye'deki YPG'yi de kapsıyor, işte PJAK'ı da kapsıyor, Avrupa'yı da kapsıyor, her tarafı kapsıyor. Dolayısıyla PKK'nın kendi kuruluş amacının artık ortadan kalkması, silahlı ve silahsız bütün yapıyla birlikte tasfiye olmasını gerektiren ve bu tasfiyenin Milli Güvenlik Kurulu tarafından, istihbarat ve güvenlik bürokrasisi tarafından bunun tespitinden sonra da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bunun resmi gazetede yayınlanmasıyla yasa yürürlüğe girecek.
1: Evet.
0: Yasa yürürlüğe girdikten sonra da 6 aylık süre içerisinde PKK mensubu olan terör örgütü üyeleri başvuracaklar. Bu yasadan yararlanmak isteyecekler. Mevcut devam eden davalarla ilgili mahkemeler kendileri değerlendirmede bulunup yasak kapsamına girenlerle ilgili erteleme kararı verip denetimli serbestlikte bu insanların serbest bırakacaklar. Yasa bu şekilde girecek. Evet, ülkede büyük bir öfke var. Öfkenin sebebi aslında biraz iktidara ve PKK'ya olan güvensizlik. Çünkü geçmişte de bu süreçler yaşandığında işin nerelere geldiğini biliyoruz. Ama aynı zamanda öfkenin bir sebebi de, güvensizliğin bir sebebi de bunun acaba, yani partiler üstü Türkiye'de çok önemli bir konuda getirilen bir yasa, asıl amacı Türkiye'de iç siyaseti dizayn etmek, içteki iktidarını devam ettirmek için yeni bir anayasa üzerinden süresiz olarak iktidarda kalmanın yolunu mu açacak tartışması da bir güvensizlik getiriyor. Bundan dolayı da toplumun ciddi bir öfkesi, tepkisi, güvensizliği var. Dilerim hem iktidar sahipleri hem de PKK, Türk milletinin vermiş olduğu bu şansı iyi değerlendirir. Türkiye'nin son 50 yılına mal olmuş, ekonomik olarak, insan olarak birçok açıdan bizi ciddi acılara ve ciddi gerilemelere götürmüş bir sorunu barışçıl bir yöntemle çözmüş oluruz.
1: Evet.
0: Bundan Türkiye Cumhuriyeti kazanır, millet kazanır. Ama bunun sonucunda eğer dönüp başa geleceksek, o zaman bu yaptığımızın bir anlamı kalmayacak. Bunun da topluma anlatılması, Türk milletine anlatılması çok zor olacaktır. Dilerim herkes bu şansı iyi değerlendirir. Biz de bu barışa, demokrasiye bir kapı araladık, bir şans verdik ve bu nedenle bu yasanın destekledik. Ama desteklerken de kaygılarımızı hep ön planda tuttuk.
1: Evet.
0: Asla bu yasa Türkiye Cumhuriyeti'nin, Misak-ı Milli'nin, Lozan'ın, Cumhuriyet'in değerlerini, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini değiştirecek bir kapıyı da asla açmayacak bir noktada olmasını istiyoruz. İktidar sahipleri buna uydukları sürece de burada bir sorun çıkmayacaktır. Ama PKK'nın da bu şansı iyi değerlendirip bir daha Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı ayrılıkçı terör faaliyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini ve bütünlüğünü ortadan kaldıracak hiçbir faaliyeti içerisinde olmaması gerekir. Burada aynı zamanda Türkiye'de legal siyaset yapan DEM siyasetinin de artık bir Türkiye Partisi gibi hareket edip sadece bölgesel etnik bir etnik kimlik üzerinden milliyetçi bir partiden çıkıp Türkiye'nin sorunlarına odaklanan, Türkiye'nin genel sorunlarıyla ilgilenen bir yere
1: Peki.
0: evrilmesi lazım.
1: Evet.
0: Artık kendisine hedef olarak bir bölgeyi seçip o bölge üzerinden yaptığı siyaseti terk etmesi gerekiyor.
1: Devam edeceğiz. Aydoğan Bey, hem Bülent Bey'in söylediklerini eklemek istediğiniz var mı? Onu bir sorayım. Gerçi Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'ndan da açıklama geldi. Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus, devlet, üniter yapımızı bozacak tek bir cümle yoktur dedi. Hem Bülent Bey'in söylediklerinizi eğer eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Bir de tabii bunun biz çok ayaklı olacağını görüyoruz anladığım kadarıyla. Siz de girişte bahsettiniz. Yani bunun bir Avrupa ayağı var. Avrupa'dan gelecekler var. Türkiye içerisinde var. İşte Irak var, daha var. Ve de tabii ki terörün finansmanı mevzu da var. Orası da gerçekten ciddi. Böyle bizi hayal edebilmemiz için hani bu mekanizma nasıl çalışacak anlatır mısınız?
2: Şimdi Bülent Bey'e eleştirilerim de var, katıldığım noktalar da var. Tabii ki burada terörün sona ermesi ve silahların bırakılması noktasında hepimiz aynı şeyi zaten düşünüyoruz. Ancak yani burada iktidara güvensizlikten falan bahsettim.

0: burada iktidara falan güvensizlik yok. Tam tersine Cumhur İttifakı bu meseleye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere mecliste komisyondaki 21 üye sanırım rapor oluşturulması aşamasında oy kullananlar. Yine mecliste 400'ün üzerinde oy veren sonuçta milletvekilleri bu sürece destek verdi ve bu anlamda da bir güvensizlik söz konusu değil. Ama tabii yeni parti açısından baktığımızda bir bölünmüşlük tavrı görüldü. Çünkü 35 evet, 54'te hayır oyu kullanıldı. Sonuçta Sayın Özgür Özel burada evet oyunu kullanacağını söylemesine rağmen kendi grubunu serbest bıraktığından bahsetti. Yani bu da tabii ki kendi genel başkanları evet oyu verirken milletvekillerinin bir kısmının yanlış hatırlamıyorsam 54 hayır oyu kullanması yeni partide de eleştirilere konu oldu. Yani burada serbest bırakma diye bir şey olmaz. Türkiye'nin en kritik konularında, Türkiye'nin en önemli meselesinde bir grup kararı alınır ve partideki tüm milletvekilleri buna uyar. Yani bu bölünmüşlük izlenimi verir seçmene. Yani bir istikrarsızlık, bir güvensizlik oluşturabilir. Bunun altını çizmek istiyorum. Asıl güvensizlik varsa bence budur. Bu noktadan yaklaşıyorum. Diğer hususlarda Adnan Menderes örneğini verdi. Adnan Menderes'i darbeciler astılar bu ülkede. Demokrasiye halel getirdiler. Darbeleri hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, başından beri vesayetle de zaten mücadele ettiğimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin vesayetle mücadelede ve vesayetin ortadan kaldırılması için yapılan reformlar da ortada sonuç itibariyle. Yasayla ilgili şunun altını çizmek istiyorum. Yani burada çok önemli bence bir eşik aşıldı. Yani yasanın detaylarına Bülent Bey girdi. Ben şimdi detaylarına tekrar girmek istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Aşama aşama bu aşamaya nasıl gelindiyse bundan sonra da Terörsüz Türkiye hedefi aşama aşama ilerleyecek. Yani bu yasanın meclisten geçmesi önemli bir eşikti. Ama bundan daha önemli bir eşik bence Milli Güvenlik Kurulu'nun yayınlayacağı resmi gazetedeki karar. Çünkü devletimizin güvenlik kurulları, sonuçta güvenlik temsilcileri, kurum ve kuruluşları bu terör örgütünün fiili varlığının artık hem silah bırakma hem tüm oluşumlarının sona ermesi anlamında artık sona erdiğini aslında ilan etmiş olacak resmi gazetedeki bu karar ve kanunun uygulanması da bu aşamadan sonra devreye girecek. Benim sadece gördüğüm kadarıyla yani kapsam dışında bırakılacak kişiler için mesela terör örgütü mensupları açısından örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten adam öldürme suçu ile 1.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturmalar bu kapsam dışında tutulacak. Bu da önemli. Yani bizim
1: Aydoğan Bey bu 2005 yılı neye göre alındı? O konuda bir bilginiz var mı?
0: Yani şöyle burada 2005 yılı önemli bir eşiktir Türkiye için de. Yani burada birçok unsuru olmuştur bunun ama şunu söylemem lazım. Yani çok açık ve net. Bizim askerimizi, polisimizi şehit edenler bu yasadan faydalanamayacaklar. Bunun altını çizmek istiyorum. Kapsam içine baktığımızda da kapsamda işte bu örgütle ilgili üye olma, yardım etme, işte propagandasını yapma, finansman sağlama gibi suçlardan yargılananlar da faydalanabilecek. Bir erteleme süreci de öngörülmüş. Erteleme süreci niye öngörülmüş? Eğer bu erteleme sürecinde tekrar terör suçu işlenmezse zaten açılmış olan soruşturmalar takipsizlik kararıyla, kovuşturmalar yani ceza davaları düşme kararlarıyla, kesinleşmiş mahkumiyet kararları varsa da bunlar da erteleme sürelerinde tekrar suç işlenmezse infaz edilmiş sayılacak. Yani önemli bir aşamaydı. Bence şunun altını çizmek lazım. Yani burada 467 oy meclisteki aslında tek vücut olma, bu yasaya çok büyük bir toplumsal desteğin aslında en önemli tezahürüdür. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani kardeşlik bağlarının daha da güçleneceği ve şehit ve gazilerimizin, özellikle şehitlerimizin ailelerinin de şehitlerimizin de aziz hatıralarının korunduğu ve hassasiyetle yaklaşılan günlük siyasi tartışmalara da hiçbir şekilde malzeme edilemeyecek bence siyaset üstü bir konudur. Çünkü önemli. Bakın mesela İyi Parti komisyona katılmadı. Mecliste hayır oyu verdi. Ben şunu merak ediyorum mesela İyi Parti yarın Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Van'a gittiğinde oradaki vatandaşlarımız sormayacak mı? Siz niye bu yasaya hayır oyu verdiniz? Biz terörün sona ermesini istiyoruz şeklinde soru sormayacaklar mı? bir siyasi parti

0: Türkiye'nin genelinde siyaset yapar. Sadece kendi bir milletvekili sadece kendi seçildiği şehirde seçmenlere hesap vermez. Tüm Türkiye'nin milletvekilidir. Böyle düşünmek lazım. Siyasi
1: Peki.
0: partilerin de bu politikalarını, siyasi partiler iradelerini ve açıklamalarını Türkiye geneline vermek zorunda. Yoksa Türkiye'nin zaten partisi olamazsınız.
1: Peki. Bülent Bey, sizin de son yorumlarınızı alayım. Bir de Selahattin Demirtaş'ın durumu da malum gündeme geldi. Özellikle son birkaç gündür MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da bir açıklama geldi Habertürk yayınında. Bu kapsamda olacağı da söyledi kendisi. Sizin de bir değerlendirmenizi alayım. Toparlayacağız.
2: Yani yeni partinin grubunu serbest bırakması, grubun bir kısmının hayır, bir kısmının evet demesi, bu yeni nesil siyaset, milletvekillerinin iradesini grup kararına, böyle önemli bir konuda grup kararına bağlanması doğru bir şey olamazdı. Çünkü sonuçta o milletvekillerinin kendi bölgelerinde kendi seçmenlerine verecekleri bir hesap var. Genel Başkan bunu düşünerek milletvekillerini serbest bıraktı. Aslında bu böyle bir yasanın meclisteki kabul oranıyla vatandaştaki kabul oranı arasında da ciddi bir farklılaşma olduğunu zaten yasa çıktıktan sonraki tartışmalarda da görebiliyoruz. Türk milletinin büyük bir kısmı bu yasanın bu şekilde çıkmasına karşıydı. Ama bir şekilde Türkiye'deki insanlar da, millet de terörün bitmesini istiyor. Bu işin artık tarihe karışmasını istiyor. Ama dediğim gibi bir güvensizlik de var. Şeyi söyleyeyim. Bu 1.6.2005 tarihi teknik bir konu. Sebebi şu: 1.6.2005 Türk Ceza Kanunu'nun, yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe giriş tarihidir. 1.6.2005 tarihinden önce kasten adam öldürme suçu dediğimiz madde 125, yani o dönemin 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında değerlendirilen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren bir eylemdi. Ve orada fikri içtima kuralları gereği tek bir maddeden ceza alıyordunuz. Ama 1.6.2005'ten sonra yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'nda ise adam öldürme suçlarında sonuç itibariyle kaç tane adam öldürülmüşse, kaç kişinin hayatını kastetmişseniz o kadar ceza alıyordunuz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu bir teknik bir detay.
1: Evet.
2: Hani bu tartışma niye var, burada ne kastediliyor denmesinin temel sebebi Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğü ile ilgili bir şey. Selahattin Demirtaş'ın bu yasayı beklemesine gerek yok. Yani Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar var. Eğer Türkiye'de bir demokrasi, insan haklarını, barışı konuşacaksak önce yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararlara uymamız lazım.
1: Peki.
2: Selahattin Demirtaş'ın hiç çerçeve yasaya bağlı kalmadan, Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın hiç bu yasalara ihtiyaç duymadan serbest kalması lazım. Ama bu yasanın kapsamında Selahattin Demirtaş yararlanıyor mu? Evet, hiç tartışma yok. Yararlanıyor. 302 halkın bütünlüğünü kastetme suçuna yardım etmekten ceza verilmiş. Kendisine adam öldürmeden dolayı sorumlu değil. Dolayısıyla otomatikman bu yasadan yararlanacak. Ama bunun
1: Peki.
2: için bu yasanın yürürlüğe girmesine gerek yok.
1: Pekala, süremin sonuna gelmişim. Çok teşekkür ediyorum Aydoğan Ahı Akın ve Bülent Yücetürk, sağ olunuz katıldığınız için Haber Hattı'na.
0: Teşekkürler, iyi
1: Konuşmaya devam
0: yayınlar.
1: edeceğiz elbette önümüzdeki günlerde de. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan anlaşmaya taraf ülke sayısının da artabileceğini söyledi.
3: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
4: Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
3: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
4: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde,

0: bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma, bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
2: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
3: Ve ekranlarınıza görüyorsunuz bir son dakika bilgisi var. Yalova'da eğitim uçağı düştü bilgisi ve görüntüler de şu an itibariyle ekranlarınızda. Habertürk istihbarat şefi Uzay Kesmen aktaracak elindeki son bilgileri. Uzay, seni dinleyelim.
4: Çok sıcak bir gelişme. Yalova'dan bu haber geldi. Bir eğitim uçağının düştüğü konusunda bir teyitli bilgi var an itibariyle. Gelen resmi makamlardan gelen bilgiler bu yönde. Şu an için henüz daha bu kaza kırımın neden yaşandığına dair pilotun sağlık durumu ile ilgili tam olarak teyitli net bir bilgi yok. Ama gelen ilk bilgileri hemen aktaralım. Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde 18. ana jet üssü yakınlarında bir askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı yönünde elimizde bilgiler var. İlk gelen bilgiler bunlar. Ve bu kaza kırım öncesinde de uçağın kontrolden çıktıktan sonra pilotunun da paraşüt marifetiyle atlayarak kurtulduğu yönünde ilk gelen teyide muhtaç bilgiler var elimizde. Tabii bu bilginin hemen ardından da acil durum ekipleri de bölgeye sevk edilmiş durumda. Sağlık ekipleri, yine itfaiye ekipleri de kaza kırımı yaşandığı askeri eğitim uçağının düştüğü noktaya doğru sevk edilmiş durumda. Uçağın da an itibariyle yanına kazanın yaşandığı noktaya ekiplerin ulaştığı konusunda da yine elimizde teyitli bilgiler var ama henüz daha bu kazanın neden yaşandığı uçağın tipiyle ilgili teyitli bir bilgi yok. Askeri eğitim uçağını biliyoruz, olduğunu biliyoruz. Birazdan da yine konuyla ilgili hem Yalova Valiliğinden hem de yine Milli Savunma Bakanlığından da kaza kırıma ilişkin bir açıklama bekliyoruz. Bu gelecek açıklamayla beraber de kazanın hangi uçak modelini ilgilendirdiği, hangi model uçağın bu kaza kırıma yaşadığıyla ve neden yaşadığına dair de daha detaylı bilgiler olacak. Ama tabii ki burada en önemlisi buradaki pilotun sağlık durumu. İlk gelen bilgi pilotun sağlık durumunun iyi olduğu, paraşütle atladığı yönünde uçak kaza kırıma uğramadan hemen önce. Dolayısıyla pilota da ulaşıldığı yönünde teyide muhtaç bilgiler var. Bir yandan tabii Yalova'da bu olay kaza kırım meydana geldi diyoruz. 18. ana jet üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının düştüğü anlara ilişkinde yine farklı açılardan çekilmiş kamera görüntülerinde zaman zaman arkadaşlarımızı ekrana veriyor. Burada daha önce de 2015 yılında da bir askeri eğitim uçağının düştüğünü biliyoruz. Yine Yalova'da bugün kaza kırımı yaşandığı noktaya yakın bir yerde yine bir başka askeri eğitim uçağı düşmüştü 2015 yılında. Bundan yaklaşık 11 yıl önce ve yine o kazada da iki pilot hafif şekilde yaralanmıştı. Şimdi tabii resmi bilgileri de bir yandan almaya çalışıyoruz. Milli Savunma Bakanlığı şimdi an itibariyle bir açıklama yaptı. Onun da altını çizelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada deniyor ki bir F-16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Burası önemli. Az önce teyide muhtaç bilgiyi söylemiştik. Şimdi bu bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı da doğruluyor. Bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı ve pilotun da atlayarak kurtuldu. Yine bilgisini de burada Milli Savunma Bakanlığı verdi. Kaza kırım nedeniyle ilgili de şu bilgi paylaşıldı. Detaylı inceleme sonucu kaza kırımın neden yaşandığının da ortaya çıkartılacağı da yine bakanlığın açıklamasında yer aldı. Bu zaten hemen hali hazırda kazanın ardından bilinebilecek bir durum değil. Bununla ilgili soruşturma, yine detaylı inceleme süreci başlayacak. Kaza kırımın nedenlerini ortaya koymak üzere detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra F-16 uçağının, eğitim uçağının neden kaza kırımı uğradı da tüm boyutları

0: şekilde ortaya çıkacak. Ancak burada en önemli konu pilotun sağlık durumu. Bu teyide muhtaç bilgi az önce yaralı kurtulduğunu ifade etmiştik. Özür diliyorum, az önce pilotun paraşütle uçaktan atlayarak kurtulduğunu ifade etmiştik. Milli Son Bakanlığı da bu bilgiyi doğruluyor. Pilotun sağlık durumunun da yine iyi olduğu bize gelen bilgiler arasında bu kaza kırımı yaşandığı hava üstünde de an itibariyle olay yeri ekipleri, hem sağlık ekipleri, hem yine burada askeri timler, hem de bunun yanı sıra itfaiye ekipleri kaza kırımının yaşandığı noktada çalışmalarına devam ediyor.
1: Evet, aslında tabii ki pilotumuzun kurtulması çok çok önemli. Uzay başka öğrenilmesi gereken kalkıştan hemen sonra mı, ne zaman olduğuna dair herhangi bir bilgimiz var mı?
0: Uçağın hava üstünden kalktığını biliyoruz. Tam olarak şu an için elimizde tam kalkış saati yok. Ancak kalkış sırasında herhangi bir anormallik yaşanmayacak şekilde sağlıklı bir şekilde. Zaten bu tip uçuşlarda, eğitim uçuşlarında ve normal ticari uçuşlarda en ufak bir uçakta bir problem varsa, uçuşa elverişsizlik gibi bir durum varsa, uçuşa elverişli olmadığı gerekçesiyle uçaklar bu seferden eğitim uçuşlarından çekiliyor. Burada böyle bir durum yaşanmamış ki zaten uçağın güvenli bir şekilde hava meydanından kalktığı bilgisi elimizde var. Yani uçağın kalkışında herhangi bir problemin bildirilmediğiyle ilgili elimizde somut bir bilgi var. Dolayısıyla uçak da uçuşa elverişli olduğu için bu eğitim uçuşuna katılmış. Ancak uçak eğitim uçuşuna katıldıktan sonra hava şartları mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı, ki zaten gelen görüntülerden de baktığımız an hani uzmanlar daha yorumlayacaktır ama hava şartlarında ciddi bir problem yaşanmadı. Güneşli, sakin bir havanın kaza kırımı yaşandığı anda bölgede etkili olduğu görünüyor. Hava şartlarından mı, başka bir sebepten mi, yoksa bilinmeyen bir nedenle, teknik bir problemi, aksaklıktan dolayı mı, yoksa pilotaj hatası mı, bütün bu soruların yanıtını almak için daha çok erken, uçak üzerinde yapılacak detaylı teknik bir inceleme şart. Bununla ilgili süreç zaten genelde biraz daha birkaç aya yayılabiliyor. İlk yapılan ön inceleme, sonrasında detaylı inceleme süreci. Ancak burada kazanın şu an için bilinmeyen bir nedenle uçağın hava meydanından kalktıktan sonra Yalova'da kaza kırımı uğradığını biliyoruz. Kaza kırımı yaşanmadan hemen öncesinde pilotun da bu duruma müdahale ederek kendi canını kurtarmak için paraşütle bulunduğu koltuktan fırlatma sistemini aktive ederek paraşütle uçakın atladığını ve güvenli bir şekilde de burada kaza kırımı yaşandığı noktaya da indiğini paraşütle söyleyebiliriz. Şu an için bizdeki bilgiler bu yönde.
1: Pekala. Uzay Kesmen, çok teşekkür ediyoruz. Aktardı elindeki bilgileri. Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Şimdi konuşacağız. Ama şöyle deniyor. Hava kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış. Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir deniyor. Konuğum emekli hava tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla. Merhabalar Hüseyin Bey. Beni duyabiliyor musunuz?
2: Ben sizi Beşet duyuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Pilotumuz kurtuldu. İyi haber. Fakat bir F-16 savaş uçağından bahsediyoruz. Uzay Kesmen'le de konuşuyorduk. Tabii birçok etken olabilir ama en azından hava şartlarının olumsuz olmadığı görülüyor dedi. Sizin ilk değerlendirmenizi bir alalım.
2: Şimdi pilotumuzun tabii ki kurtulmuş olması hepimiz için en büyük sevinç kaynağı. Şükür herhangi bir yaralanma da yok anladığım kadarıyla. Şimdi bu tür kazalar tabii ki havacılığın doğasında olan riskli bir meslek olduğu için kazalar olabiliyor. Nedenini şu anda benim de öğrenebildiğim kadarıyla bilen yok. Yani bilinmeyen bir kaza. Yalova bölgesinde olmuş. Eğer böyle motor arızası gibi veya böyle ani gelişen bir durum olmasaydı muhtemelen sıkıntı olmadan orada bir uygun meydana piste iniş yapabilirdi ama başka çok ani gelişen bir şey olmuş olabilir. Yerde herhangi bir şeye de çarpmış olabilir. Hesaplı bilinmeyen, hesaplı olmayan bir şeye. Sevindirici olan uçağın tek kişilik olması ve pilotumuzun kurtulmuş olması. Geçmiş olsun hava kuvvetlerimize ve pilotumuza.
1: Biz F-16'lar hakkında ne biliyoruz Hüseyin Bey?
2: Şimdi F-16'lar, Türkiye'deki F-16'lar savaş olarak, savaş uçağı olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiği. Türkiye'de biliyorsunuz 230-40 civarında F-16'mız var. Ve bunların bakımları, her türlü parça akışı, kontrolü, motorundan iğneden ipliğe her şey Türk Hava Kuvvetleri'nin kontrol altında. Hem motor bakımı hem de tüm sistemler yönüyle bizim yetkinliğimiz en üst seviyede. Yani dünyadaki en üst seviyedeki ülkelerden bir tanesiyiz. Aynı zamanda zaten bunları Lockheed Martin'le birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta biliyorsunuz üretiyoruz, ürettik. Ve bunlarla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Bu uçakların modernizasyon süreçleri F-16 Özgür kapsamında devam ediyor. Ama bu uçağın ben modernizasyona sokulmuş olduğunu sanmıyorum. En yeni modernizasyon kapsamındaki uçaklarımız 2012 ile 2014 yılları arasında modernize edilmiş, gözden geçirilmiş uçaklar. Aynı zamanda bunların işte ömür uzatmaları oldu. 8000 saatten 12000 saate çıkarıldı. Ve yine özellikle gövde ile kanadın birleştiği noktalardaki korozyon gibi çeşitli uçağın yaşlanmasıyla alakalı sıkıntılarını böyle en kılcal damarlarına kadar inceleyebilecek teknik yöntemlerle tüm uçaklar gözden geçirildi ve hepsi de şu an için herhangi bir sorun olmadan uçmaya devam ediyorlar. Ama tabii ki kazalar yaşanıyor. Kazaların nedenlerini bilmek için de kaza kırım inceleme heyetlerimiz var. Hava Kuvvetleri derhal zaten bunu şu anda aktive etmiştir ve Kor General seviyesinde bir komutanımız o bölgeye gidip heyetiyle birlikte incelemelerini yapacak. Ondan sonra zaman içerisinde tüm kapsamlı değerlendirmeler neticesinde sanıyorum kamuoyuyla da bu uçağın neden düştüğü konusunda gerekli bilgilendirme yapılarak paylaşım yapılacaktır.
1: Sanırım pilotun da ifadeleri bu konuda aydınlatıcı olacaktır, değil mi?
2: Kesinlikle pilotun burada sağ kurtulmuş olması zaten kazalarla ilgili en az %51 oranında bilinmeyen faktörünü artık ortadan kaldırıyor. Bir de biliyorsunuz bu uçaklarda videolu sesli kayıt sistemleri var ve aynı zamanda uçağın bu sivil uçaklardakinden benzemese de kara kutu diyebileceğimiz mekanizması var. Her türlü bilginin kaydedildiği, bunlar da aynı şekilde herhangi bir şekilde yanmaya karşı veya çarpmanın etkisiyle zarar görmeyecek şekilde korunmuş sistemler. O nedenle de o bilgileri de zaten bu inceleme heyetleri dikkate alıyorlar. Pilot ifadelerini, uçağın bütün bakım kayıtlarına bakıyorlar. Yani geçmişinde bakımla ilgili kusur olmaz da yine de dört dörtlük bir inceleme yapıyorlar ve o incelemenin neticesinde kesin bir kanaat oluşuyor. İşte uçak şu nedenle düşmüştür diye. Bu kapsamda gerekirse uçağın orijinal üreticisi Lockheed Martin'den de gereken destek alınıyor. Zaten bu tür süreçlerde tüm dünyada küresel bir bilgi ağı var. Ülkelerin birbirleriyle bu bilgileri paylaşması da çok doğal olması gereken de budur.
1: Evet, bir kargo uçağımız düştüğü zaman da bu konuyu konuşmuştuk. İngiltere ile temas halinde olduğunu konuşuyorduk. Dolayısıyla burada Lockheed Martin de üreticisi de elbette devreye girecektir. Bu şu akıllara getirdi. 2014'te dediniz, yani modernizasyon yapılıyor tabii ki. Bakımları da yapılıyor ama bizim bir Amerika'dan da bu almak istediğimiz ayrıca bir modernizasyon kitleri vardı değil mi bu F-16'lar için?
2: Tabii doğrudur. Yani orada F-16 Viper seviyesine uçaklarımızı çıkarmak için biliyorsunuz 40 adet bir F-16 Viper sıfır uçak alımı vardı. Onlara ilave olarak da mevcut elimizdeki Block 50 uçaklarının 79 adedine modernizasyon kiti alınması konusu vardı ama onun işte maliyetler, çeşitli diplomatik siyasi temasların neticesinde kitlerin alınmasından vazgeçildi. Ama bu kitler uçakların harp etme kapasitesini daha üst seviyeye çıkarmak için, yani uçuş emniyeti yönüyle mutlaka alınması gereken bir şeydi de alınmadığı gibi bir anlam lütfen çıkarılmasın. Bu öyle bir şey değil. Sadece savaşma yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak için o manada bir modernizasyon kiti olarak görülmesi gerekir. Değilse uçakların emniyetle uçması için zaten Türkiye'deki her türlü imkan ve kabiliyet, işte her türlü parça akışı sistem ve komponentlere müdahale edip gereken arızaların giderilmesi konusunda bizim zaten yetkinliğe sahip yeterince personelimiz var. Bu konularda herhangi bir zafiyetimiz Hava Kuvvetleri olarak yok.
1: Hocam son bir soru. Pilot atlayarak kurtuldu diyoruz. Dolayısıyla biz tecrübeli bir pilottan bahsediyoruz ya da uçağı çok iyi tanıyan bir pilottan bahsediyoruz herhalde, değil mi?
2: Kesinlikle. Zaten bu hani sonuçta Çiğli'de eğitim almış. Oralarda o eğitimlerin neticesinde F-16'cı olma yetkinliğine sahip olduğu görülmüş ve ondan sonra F-16 eğitimi verilmiş. Eğitim filosunda da değil şu anda. O eğitimin de başarıyla tamamlamış.

0: ve ondan sonra da kıtada görev yapan bir pilotumuz. Bu F-16'da binlerce uçuş saati olan bir personel de olabilir. Belki en az 500 saat olan personel de olabilir. Ama burada atlaması çok sevindirici. Çünkü her pilot bu tür durumlarda bu kadar şanslı olamayabiliyor. Veya işte şartlar onun atlamasına izin vermiyor. Uçak aranmaz durumda olabilir. Veya işte son anda uçağın ya yüksek süratte olması veya ters olması gibi faktörler pilotun kurtulmasına engel olabilir. Burada zamanında karar verilmiş, zamanında uçaktan ayrılmış ve pilota da herhangi bir şekilde atlamadan kaynaklı bir şeyin zarar vermediğini ben anlıyorum. Yani herhangi bir yaralanmada. Dolayısıyla sevindirici olan taraf bu. Uçak gider, yerine uçak alınır ama canlar gitmesin, pilotlarımız yaşasın. Çünkü bir pilotun eğitimi, o pilotu verilen emek, her şey, onlar çok büyük, onlar kolay kolay kazanılan bir şey değil. Dolayısıyla Allah pilot kardeşimize şifalar versin. Tekrar görevine devam etsin. Hava kuvvetleri zaten bu konularla ilgili çok tecrübeli bir kuvvet. Dünyada belki de ABD'den sonra F-16 konusunda en tecrübeli hava kuvvetleri olduğu için bu tür usullerle ilgili her türlü şeyi zaten adım adım kitabına göre yapıyorlar. Ama bu kazadan da kaynaklı alınacak dersler varsa da ki bu kaza grup inceleme heyetinin incelemeleri sonrasında ortaya çıkacak raporla belli olacaktır. O rapora binaen de hava kuvvetleri gerekirse ilave düzeltici eğitim dokümanlarını veya uçağın dokümanlarını da gereken düzeltmeler yapar. Hatta gerekirse vakit partisinden paylaşıp uçağın çeklisinde şöyle bir eksiklik vardı. Bu nedenle biz bir uçak kaybettik. Evet. Bununla ilgili gereken düzeltmeleri yapın diyecek kadar dünyadaki sisteme entegre bir hava kuvvetlerimiz var.
1: Pekala Doktor Hüseyin Fazla, çok teşekkür ediyorum. İlk değerlendirmeleri aldık. Pilot çok şükür kurtuldu ama gerekli incelemeler, değerlendirmeler tabii ki yapılacak. Bu haberle bugünkü haber hattının da sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın, dün akşamın maçına bakarak başlayalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Sturm Graz'ı yenerek adını playoff'a yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Müsabaka Sarı Lacivertlerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 66. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağladı ve adını UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turuna yazdırdı. Sturm Graz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı Lacivertler playoff turunda Lyon'la mücadele edecek. Evet, maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
1: Sonuçta biz buraya bugün tur atlamaya geldik. Turu da galip gelerek, kazanarak geçtiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu yönde de baktığınız zaman, her iki maçı değerlendirdiğiniz zaman, çünkü eşleşmeli maçlarda, ilk maçta da dünkü yaptığımız toplantıda söylediğim gibi maçı kazansak da küçük bir avantajımız var ama biz avantajımız sığınmadık. Bugün de oynamaya çalıştık. Zaman zaman rakip de oynamaya çalıştı. Ama bizim çok daha net, çok fazla gol pozisyonlarımız vardı. İlk devre özellikle 4 tane yüz yüze net pozisyonumuz vardı. Bunların bir tanesini, iki tanesini değerlendirirsek belki çok farklı, çok önceden maçı da kopartabilirdik. Olmadı. Sonuçta kazandığımız için, turu da bu şekilde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüze bakıyoruz. Bu maçta geride kaldı. Her şey bitmedi. Şampiyon Ligi'ne girmedik. Şampiyon Ligi'ne katılmamız için, gruplara girmemiz için önümüze iki elemeli bir maçımız daha var. Zannediyorum ki Lyon'la oynayacağız. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam edecek ama öncelikle hafta sonu oynayacağımız Gençler Birliği maçı var. Gençler Birliği'ne karşı da ligin ilk maçı en iyi şekilde hazırlanıp, çok fazla arada da zaman yok. Yani maçtan maça gidiyoruz. İki günde, üç günde bir maç oynayacağız. Bu da maç trafiğinin ne kadar yoğun olduğu bir dönemde oyuncularımızı ne kadar koruyabileceğiz, ne kadar dinlendirerek maçlara çıkacağız. Bunların üzerinde de çok fazla yoğunlaşıyoruz. İnşallah bunların da üstesinden hep beraber geleceğiz.
0: Evet, Beşiktaş'ın da yarın Avrupa arenasında önemli bir maçı olacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Hrade Skrolove ile oynanacak rövanş maçının 11'ini şekillendiriyor. Tecrübeli çalıştırıcı zorunlu değişiklik dışında kadroyu bozmayacak.
2: Beşiktaş'ta Krolov karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun rövanş maçında sahaya sürmeyi planladığı 11 büyük ölçüde şekillendi. Beşiktaş'ta kaleyi Nübel koruyacak. Savunmanın sağında Murillo, solundaysa Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Stoper tandemini Jalo ve Emirhan Topçu'nun oluşturması bekleniyor. Orta saha üçlüsünde ilk maçtaki gibi Salih Özcan, Oleitan ve Kaptan Orkun Kökçe yer alacak. Hücum hattına solunda İlhan Fakılı, sağındaysa Çerni'nin görev yapması bekleniyor. Santrafor pozisyonundaysa Ohgengü, siyah beyazların gol ayağı olacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'ın ise karşılaşmaya 7 kulübesinde başlaması planlanıyor. Belçikalı Yıldız'ın ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.
0: Evet, futbol severler bu akşam çok güzel bir maçı izleyecek. 51. UEFA Süper Kupa Paris Saint Germain ile Aston Villa arasında yapılacak maçla sahibini bulacak.
3: Evet. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint Germain'le Aston Villa bu önemli kupayı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya Avusturya'nın Salzburg Stadı ev sahipliği yapacak. Bu kritik karşılaşmayı Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Artan yönetecek.

20 sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Paris Saint-Germain bu kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Aston Villa da 1982'nin ardından bu kupayı bir kez daha kazanmayı hedefliyor. Paris Saint-Germain'de bu maç öncesi sevindirici gelişmeler yaşandı. Fransa ve İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncular tatillerini tamamladı. Barcola, Dembele, Rui

0: Çalışmalara başladı. İki oyuncunun bu maçta kadroda olması bekleniyor. Geçen yılın şampiyonu Paris Saint-Germain'de 1982'de kupayı müzesine götüren Aston Villa'da kupada ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.
1: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Mecliste 467 oy neye işaret? Siyasi resim neyi gösteriyor? Süreçte yol haritası ne? Özel'in evet oyuna karşı 54 yeni partilinin hayır demesi ne demek? Büyükşehir belediyeleriyle ilgili son durum ne? Kübra Nur Uslu soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç ve Taha Hüseyin Karagöz'le Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Efendim merhabalar, HT360'dan Habertürk'tesiniz. Ben Dilek Gül, bir saat boyunca beraber olacağız. Biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz bu dilimde. Başlayalım manşetlerle. Editörüm Deniz Gez'le hazırladığımız manşetlerin ilkinde ABD-İran savaşı var. ABD-İran savaşında füzelerinin büyük bir kısmını eritti. Bu çok kez hem basına yansıdı hem açıklamalara yansıdı. Pentagon şirketlere hızlı üretim talimatı verdi. İran'ın savaş sırasında geliştirdiği füze taktiğini konuşacağız HT360'da ve elbette Pentagon'un vermiş olduğu bu sürenin neye tekabül ettiğine bir bakacağız. Yani aslında bir açığı kapatmak mı yoksa savaşa hazırlık mı? Yeni bir aşama mı? Buna bakacağız HT360'ın bu diliminde. Ve Ankara'da terörsüz Türkiye sürecine yönelik kritik bir toplantı gerçekleşiyor şu sıralarda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Çiftçi bu toplantıya başkanlık ediyor. Basına kapalı olduğunu belirtelim. Detaylara birlikte bakacağız. Ve Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtı verdi. Peki başka neler söyledi? Diğer başlıklarda HT360'da olacak. Hadi başlayalım. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le başlayacağız. Yalova'da bir F-16 eğitim uçuşu sırasında düştü. Uzay, hem son durum hem de detaylar neler?
1: Çok sıcak bir gelişme. Senin de bahsettiğin gibi F-16'nın eğitim uçuşu sırasında düşmesinin üzerinden yaklaşık bir buçuk saat geçti. An itibariyle bütün birimler de varmış durumda kaza kırım mahalline. En iyi haber, pilotun bu kaza kırımdan herhangi bir yara almadan kurtulduğu yönde gelen haber. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı da olayın hemen ardından, kaza kırımın hemen ardından da ilk bilgileri aldıktan sonra bir açıklama yayınladı. Ve işte o açıklamaya göre de Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığında öğrenmiş olduk en resmi makamdan. Pilotun da kaza kırım yaşanmadan hemen önce fırlatma koltuğunu aktive ederek buradaki paraşüt yardımıyla uçaktan atladığını ve kurtulduğunu da biliyoruz. İlk gelen bilgilerde sağlık durumunun da gayet iyi olduğu yönünde. Şimdi tabii bu kaza neden yaşandı, bu kaza kırım neden meydana geldi, F-16 uçağının düşmesine sebebiyet veren nedenlerle ilgili geniş kapsamlı bir inceleme süreci başlayacak. Kaza kırım nedeninin ortaya konulması amacıyla. Bu nedenle incelemeler bir yandan sürerken diğer yandan da tabii olay mahallinde de F-16'nın burada kaza mahallinde düştükten hemen sonra alev aldığını ve patladığını biliyoruz. İtfaiye ekipleri olay yerinde, sağlık ekipleri olay yerinde.

0: buradaki ASKİ timlerinde, gözetiminde ilgili inceleme süreçleri devam ediyor. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü'deki filoya bağlı olduğunu biliyoruz. Bu da önemli bir detay. Peki havalandıktan sonraki burada güvenli şekilde, yani herhangi bir uçuşa elverişsizlik durumunun olmadığını biliyoruz. Peki uçak havalandıktan sonra ne tür bir problem yaşandı da bu uçak bu şekilde kaza kırıma uğradı? Bununla ilgili de ilk ön inceleme raporu hazırlandıktan sonra da kazanın oluş nedenine dair ilk bilgileri almış olacağız. Daha sonrasında da detaylı bir süreç muhtemelen birkaç ayı bulabilir. Detaylı rapor hazırlandıktan sonra da uçağın düşme nedenini nihai olarak öğrenmiş olacağız. Ama toparlamadan önce şunu söyleyelim, bir kez daha altını çizelim. F-16 uçağı evet kaza kırımı uğradı ama pilotun sağlık durumu gayet iyi. Çünkü kaza kırımı uğramadan hemen önce fırlatma koltuğunu aktive ederek uçaktan paraşütle atladığını biliyoruz. Dolayısıyla sağlık durumu da gayet iyi. Güvenli bir şekilde yere indi ve sağlık ekipleri tarafından da gözetim altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şu an için bilgiler, gelişmeler bu yönde.
1: Teşekkür ederiz Uzay. Sağ olasın. Aktardığın son dakika bilgisi için. Yalova'da bir F-16 eğitim uçuşu sırasında bir uçak düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Detayları da Uzay Kesmen'imize aktardı efendim. Habertürk muhabiri Emre Aytekin'e gideceğiz şimdi. Ankara'da kritik bir toplantı var. Özellikle daha doğrusu toplantı vardı. 3 gibi başladı yanılmıyorsam. Emre beni düzeltir. Şu sıralar bittiğini biliyoruz Emre. Bu toplantı neden yapıldı, niçin yapıldı, kim başkanlık yaptı ve tabii içeriği ne şu ana kadar elindeki bilgiler ne söylüyor?
2: Evet Dilekgül, toplantının dakikalar önce sona erdiğini ifade edelim biz de. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye Zirvesi gerçekleştirildi. Bu toplantının önemli maddeleri vardı. Sürecin sahada anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması konusunda bu başlıklar masaya yatırıldı. Tabii geçtiğimiz günlerden geçti meclis. Tarihi o kanun ve kanunun ardından da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisini, il emniyet müdürlerini ve il jandarma komutanlarını ivedi bir şekilde toplantıya çağırdı. Bugün de İçişleri Bakanlığı'nda bu toplantı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle yapıldı bu toplantı. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da eşlik etti ve mülki idare amirleriyle güvenlik bildirimleri birimleri çerçeve yasa kapsamında bilgilendirildi. Yine 81 ilin valilerinden bu toplantıda süreci, sahadaki yansımalarını dikkatli bir şekilde takip edilmesi istendi. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi yönünde de bazı konular masaya yatırıldı ve yaklaşık bir saat sürdü. Dakikalar önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş buradan ayrıldı. Bir kez daha belirtelim, bugün İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir toplantı vardı. Bir saat sürdü. Terörsüz Türkiye Zirvesi yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bu toplantıdaki önemli maddeler ise sahadaki gelişmeler, kamuoyunun süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması yönünde bazı konular masaya yatırıldı.
1: Emre çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Çerçeve yasa sonrasında atılan en önemli adımlardan biriydi. Başladı bu adımlar diyebiliriz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclisteki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi. Özel, Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında bulundu.
3: Vicdanen içim rahat dedi, doğru karar aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
4: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan Sosyal Demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oy

0: Münevvet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
1: Genel başkanın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
2: Bu arada meclis başkanlığına yeni parti genel başkanı Özgür Özel, yeni parti Malatya milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayımlandı. Özel, Ağbaba ve Kadıgil'e ait dosyalar Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona havale edildi efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan anlaşmaya taraf ülke sayısının artabileceğini de vurguladı.
0: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
3: Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
0: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
4: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
0: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
5: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
2: Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslı'nın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde öncelikle oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Peki başka ne söyledi? Bakalım.
6: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. MASAK'ın

Kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

0: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes 17 Ağustos'ta sona erecek, hafta başında yani, önümüzdeki hafta. Pakistanlı kaynaklar ateşkesin uzayacağını söyledi ama İranlı kaynaklar bu iddiayı yalanlıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistan hükümet kaynaklarına göre ABD ve İran İslamabad mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaştı. Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin taraflarla temasların devam ettiğini belirtti. İranlı üst düzey bir kaynaksa ateşkesi uzatmak için herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi. ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini belirten yetkili, tartışılan konulardan birinin ABD'nin mutabakat zaptına dönüşü olduğunu söyledi. İran açısından bakıldığında ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Taraflar 17 Haziran'da İslamabad mutabakatını imzalamış, nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüş efendim. Şimdi bu masaya, müzakereye yeniden oturup oturmayacakları belli değil ama ABD Başkanı Trump İran'a bir kez daha güvenmediğini ifade etti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde dedi. ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir gemiyi hedef almasıyla Boğaz'da tansiyon yeniden yükseldi.
1: Müzakereler konusunda İran'a güvenmiyorum dedi. ABD'nin Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrollü olduğunu söyledi. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Trump İran'a güvenmediğini söyledi. Gerekli olması halinde askeri operasyonların devam edebileceğinin sinyalini verdi. And at some point maybe they'll do something and then they get blown away, but we right now we're in a very good position. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılarına rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. Boğaz'daki gerilimin ardından İran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran devrim muhafızları, operasyonları genişletebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran, sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran Boğazı üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak yeni güzergahlar üzerinde bir süredir görüşüyor. Taraflardan gelen açıklamalar, teknik düzenlemelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığına işaret ediyor.
0: Bu ateşkes belirsizliği hala devam ederken ABD basının da dikkat çeken bir iddia yer aldı. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkararak taktik geliştirdiği, mühimmatı hızla eriyen ABD'ye karşı yetenekli bir rakip haline geldiği belirtildi.
1: İran-Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardı denildi. Mühimmatı hızlı eriyen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi. İddia New York Times gazetesinin analizinden.

0: Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
1: Şimdi Pentagon'un savunma şirketlerine üretim ve teslimat planlarını yalnızca 21 gün içinde hızlandırma talimatı önemli. Bu talimatı vermesi önemli. Ama bu neye denk geliyor? Biraz bunu konuşacağız. Stüdyoda konuklarım var. Habertürk Dış Haberler Müdürümüz Gizem Özsün. Gizem hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk,
1: akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan benimle beraber aynı zamanda. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar.
2: Hoş
1: selamlar. Seninle başlayayım Gizem. Bu talimatı vermesi sadece süre açısından mı önemli? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la yürütmüş olduğu bu savaşın beklenenden daha yüksek bir mühimmata mal olduğuna dair zaten çokça haberler yapıldı,
2: Evet. Açıklamalar
1: vardı. Dolayısıyla bu aslında stratejik bir itiraf mı ya da stratejik bir hamle olarak mı değerlendirilebilir? Ben biraz bu işte Washington Post yanılmıyorsam haberin kaynağı. Oradaki verilere de baktım. Diyor ki mesela 2200 olan küresel Patriot füze stoğu 827'nin altına inmiş durumda. 452 olan TOAD stoku ise 278'in altına gerilemiş durumda.
2: Ciddi bir azalış var verilere göre. Her ne kadar ABD Başkanı Trump ya da Pentagon bunu şu an inkar etse de öncelikle bu iddiayı Pentagon sözcüsü doğruladı. Hangi iddia? O senin yayının başında söyledin. O 21 gün içerisinde işte bize evet hızlı bir üretim için planlar sunun iddiasını doğruladı. Tabii ki şöyle savunuyor Pentagon sözcüsü bunu. Biz bunu savaş başlamadan önce zaten organize ettiğimiz bir süreçti. Geniş kapsamlı bir modernizasyon sürecinin parçasıydı. Biz onun için bunu yapıyoruz diyor. Ama az önce söylediğin çok önemli bir şey vardı. Bunu öngöremediler mi diye. En başından bu yana ABD Başkanı Trump'ın bizim çok kısa bir işimiz var girip çıkacağız söylemleri aslında evet bunu öngöremediklerini gösteriyor. Ve ciddi sayıda da azalma görüyoruz. Mesela sen az önce bir takım füze rakamları söyledin. Ben de mesela Patriot'ların önleyici füze sistemlerindeki azalmaya dikkat çekmek istiyorum. Şu anda 1700 önleyici füze kaldığı belirtiliyor ellerinde. Sadece savaşta 1500 tane harcadıkları bu 5 ayda. Şimdi bu çok ciddi bir oran ve şunu da söylemek lazım. Bunların tanesi 4 milyon dolar civarında. Yalnızca bir günde 50 tane kullanıldığı olabiliyor. Dolayısıyla ciddi bir azalmaya, ciddi bir maliyete yol açıyor. Ve Pentagon'un da tabii ki doğal olarak harekete geçmesi lazım. Hep bu aralarda acaba bunun için miydi diye konuşuldu. Çokça iddia gündeme geldi biliyorsun. Bir de şunu şöyle görmek lazım. Ciddi bir şekilde kongreden bütçe talebi var Pentagon'un, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in. Bir sıkıştırıyor bir süredir bizim bütçe ihtiyacımız var diye. Dolayısıyla bu yeni planların da savunma sanayi şirketlerinden gelecek planların da aslında kongredeki görüşmelere yön verecek olması bekleniyor. Yani özellikle orada elinin güçlenmesini istiyor Pentagon yetkilileri. Yani tabii ki şunu söyleyelim yeniden, onlara göre bir mühimmat stoku sorunu yok. Yani hem Pentagon yetkilileri hem ABD Başkanı Trump biz en güçlü mühimmatlara sahibiz. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyor dese de hem senin verdiğin veriler hem benim söylediğim veriler bir de bunların üretiminin de aslında çok zor olduğunu söyleyelim. Mesela şimdi bu rakamları söylüyoruz
1: yıllara ya. Yıllara yayılıyor öyle değil mi? Bundan bir şikayet var sanki haberde de öyle.
2: Öyle geçiyor. Tabii ki bizim yani bu kadar süremiz yok bunları beklemek için deniyor o haberde. Hani aynen. Hızlandırın bir an önce bu atağa geçsin. Şunu da söylersek daha anlaşılır olacak belki. Sadece 2025 yılı boyunca 600 tane üretilmiş. Yani bütün bu azalan rakamlara baktığımızda ve bir yıllık üretime baktığımızda aynen öyle. Su gibi harcanmış. ABD'nin tek tehdidi İran değil. Bölgede başta Çin olmuş.

0: olmak üzere çok fazla kendisini hazır tutması gereken ülke var. Dolayısıyla bu harcamaların da bir şekilde önüne geçmesi lazım ve yenilenmesi lazım.
1: Yani aslında gerisine mi düşüyor bu ülkelerin ya da işte tırnak içinde düşman olarak kodladığı ülkelerin, Çin, rekabet içinde olduğu ülkelerin, Çin, Rusya vesaire gibi böyle bir endişe söz konusu.
0: Böyle bir resim yaratıyor. Tabii ki İran'a karşı bile eğer sen küresel bir güç olduğunu söylerken böyle bir pozisyona düşüyorsan senin caydırıcılığın ne noktaya ilerleyecek bu saatten
1: O
0: sonra diye soru
1: tartışılır.
0: işareti yaratıyor.
1: Peki veriler böyle hocam. Önemli. Az önce Gizem de söyledi. 2025'te sadece 600 tane üretim yapılabilmiş ama su gibi harcanan bir askeri durum söz konusu. Pentagon yetkilileri de bunu onaylıyor. 21 gün içerisinde bir talimat var. Bu savaşın bitirilmesine yönelik bir hazırlık olarak mı okunmalı yoksa yeni bir savaş evresinin başlangıcı olarak mı görülmeli?
2: Şimdi şöyle aslında bu 4-5 ay önce de Amerika'da böyle bir yani füze stoklarının artırılması ile alakalı bir talep gelmişti. İki tane süreç var aslında ABD'de. Bir savunma sanayinde yani bu tür mühimmatları üreten şirketlerin çeşitlendirilmesi meselesi. Çünkü belli şirketler var. Daha fazla şirketleri devreye sokarak daha hızlı üretim yapma çabası var. Bu aslında konuşulan bir süreçti ama şu an tabii daha sıkıştı. Gelinen noktada ve artık yani bu 2022 Ukrayna Savaşı'yla beraber başlayan, işte kısmen ABD'nin destek verdiği, daha sonra İran meselesiyle beraber daha da hızlanan bir sürecin sonucu aslında geldiğimiz nokta. Bu da tabii Gizem Hanım'ın bahsettiği gibi ABD'nin caydırıcılığını doğrudan etkileyen bir mesele. Ama temel mesele şu, bunlar bir iki günde üretilen mesele değil işte. Yani bir yılda 600 tane üretilebiliyor çünkü. Dolayısıyla burada temel konu şu, muhtemelen bu 21 günlük rapor alma meselesi ve sonrasında bu yeni şirketleri piyasaya sürmenin bir ön şeyi olacak. Yani çünkü çeşitlendirmezse
1: Bu bir baskı mı? Yani onu merak ettim şimdi. Mesela böyle bir talimat Pentagon'dan. Aslında bu şirketleri piyasaya sunmanın bir yolu ve yöntemi mi? Yoksa Hexis'in işte bahsettiği savaş bütçesini arttırmak, işte artık bu yavaşlık meselesinden şikayet etmek, yeni şirketlere alan açmak olarak da okunabilir mi yoksa?
2: Yeni şirketler anlaşmak istiyorlar ama bu şirketler de şöyle, şimdi oradaki piyasayı şöyle okumak lazım. Bu şirketler de kendi şartlarını koyabiliyorlar. Yani net bir şekilde. Benim bu kadar sürede üretebilirim, bu kadar sürede üretemem. Yani dolayısıyla orada şu an ABD devlet kanadı zayıf gözükebilir. Çünkü bunlara muhtaç. Yani normal zamanlarda olsa diye başka şey yapabilir. Ama onun için o şirketlere mahkum olmadan şirketleri genişletme çabası var. Bu süreç sürüyor. Yani bir taraftan tabii bu basına yansıyan bunun arkasında muhtemelen birçok süreç vardır. Hemen nihayetinde gelinen noktada ne Ukrayna'daki savaşın biteceği gözüküyor ne de İran'daki savaşın biteceği gözüküyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Tekrardan bu savaş stoklarını özellikle mühimmat stoklarını tekrardan canlandırılması lazım, güçlendirilmesi lazım ki bir de Venezuela, bir de Küba meselesi var. Yani şeyde bekleyen ki muhtemelen kullanılmaz ama yani dolayısıyla artık savaş konularının daha çok konuşulduğu bir dönemde bir mühimmat sıkıntısı olmaması lazım. Bu sadece ABD değil, aynı zamanda NATO'nun ve doğrudan diğer müttefikleriyle alakalı da bir caydırıcılık etkisi olur. ABD bu 6-7 aydır bunu aşmaya çalışıyor. Bu kolay bir mesele değil ama.
1: Bu aslında bir savaş hazırlığı olarak da okunmayabilir o zaman.
2: Savaş hazırlığı değil, aslında yani savaş yeteneği kapasitesini tutma olarak okumak lazım. Yani bir hazırlık değil zaten ya belli bir şeyde kapasiteyi tutması gerekiyor. Şu an kapasitenin altına indi. Yani rakamlara baktığınız zaman işte yani Patriotların şeyine kadar rakamlar düşmüş durumda. Bu da herhangi bir şeyde yani herhangi bir işte diğer istatistiklere baktığımız zaman rekabette ABD'nin caydırıcılığının düştüğü bir noktaya geliyor. ABD bir de sadece ABD'nin kullanması değil bunun bir de satış boyutu var. Yani bu ürünleri almak isteyenlere vesaire yani dolayısıyla bir de ihracat boyutunu da görmezden gelmek lazım. Çok boyutlu bir mesele ama bu iki savaşın yani Ukrayna'daki savaşın ve İran'daki savaşın ABD'ye ürettiği en büyük maliyet bu. Çok net. Yani bir sorun olarak ortada duruyor. Yani bunun çözülmesi gereken bir sorun ortada duruyor.
1: Bu arada ABD'nin savaşın yalnızca ilk ayında bazı veriler var yine Gizem. İlk ayında 850'den fazla Tomahawk, 1000'den fazla Patriot ve taat önleyicisiyle 1300'den fazla taktik balistik füze kullanmış gibi bir durumu söz konusu. Dolayısıyla böyle hep kafamızda şu vardı. Biz Trump'ın açıklamalarına da bakarsak eğer bir gecede dağıtırız, yerle bir ederiz.
0: Öyle değilmiş değil mi?
1: Şimdi mesela bu nasıl bir sınırsız askeri kapasite algısı bu açıklamalara bakınca değişmiş mi görünüyor?
0: Ya şimdi hakikaten Trump'ın öyle iddialı açıklamaları var ki hep de genellikle piyasaları işte rahatlatmak için olarak yorumlanmıştı. İranlı yetkililer bile artık şey demeye başlamıştı. Yani bakın artık piyasalar da kanmıyor bunlara yapmayın etmeyin diye. Hakikaten Trump'ın pek çok söylediği şeyle sahadaki gerçekliğin çeliştiğini görüyoruz en baştan beri. Yani işte ne kadar

0: Çok mühimmat stoğumuz var dese de işte veriler ortada. Yani tamam, evet, bunlar gazetelerin iddiaları ama yine de genellikle paralel gittiğini görüyoruz sağdaki yansımalarla. Aslında senin dediğin önemli bir şey var orada. Yani savaşa hazırlık olarak okumak okumamak mevzusu ve bir yandan üretime devam ettirmek, bir de İran tarafına da bakmak lazım. Yani şimdi onlar ne yapıyorlar? Onların üretimi de tabii ki elbette devam ediyor. Onların şu an mesela bir savaşa hazırlık durumu var mı? Şimdi bugün konuşuyoruz, işte ateşkes var mı yok mu? İşte Pakistan diyor ki uzadı. İran diyor ki yok öyle bir şey, biz görüşmüyoruz. İran'da aslında son günlerde ciddi bir hazırlık gibi görünen resim var. Yani şöyle ki mesela geçtiğimiz günlerde atamalar yapıldı. İşte Hamaney 6 atama birden yaptı, kararnamelere imzaladı. Savaşın başında çünkü pek çok onların siyasi kademesi öldürülmüştü biliyorsun. Dolayısıyla o geçici isimlerin yerini bazı isimler almaya başladı. Bu isimler de üstelik sert bilinen isimler. Yani devrim muhafızlarından, evet. Hani nasıl ki deniyordu hep İran içerisinde bir hayır müzakere taraftarları var, bir savaşalım taraftarları var. Şu an sert kanattan isimler seçildiğini görüyoruz. Örneğin Muhsin Rıza'nın Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri atanması gibi. Dolayısıyla İran'daki duruma da biraz aslında bakmak lazım. Şu an nasıl gidiyor?
1: Orada da aslında savaşa bir hazırlık var. Evet, kademe yani olarak, belki tesisat olarak henüz yansımasa bile.
0: Şimdi bugün, daha dün Trump dediğinde ben inanmıyorum İranlılara zaten dediğinde müzakereler konusunda. Evet, evet. İran'dan da şöyle bir açıklama geldi. Biz operasyonlarımızı her şekilde genişletmeye hazır olmalıyız. Hakikaten bunu bir yandan sürdürdüklerini görebiliyoruz. Yani Trump'ın söylediklerine bazen şüphe etsek de İran'dan gelen bu sert söylemleri biraz ciddiye almak lazım diye düşünüyorum
1: aslında
0: şu anda.
1: Aslında bu mühimmat, işte stoğu meselesi bir anlamda savaşa olası bir duruma karşı da büyük bir hazırlık gibi de okunabilir,
0: elbette,
1: diyorsun.
0: Elbette. Öyle. Yani İran'dan da bir atak gelecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin de şu anda buna karşı bir hazırlık yapması lazım.
1: Gerekiyor. Peki şunu sorayım hocam, Mehmet hocam. Şimdi bu tüketim hızı bu şekilde devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı anda İran, işte Rusya, Asya Pasifik, başka nereleri sayabiliriz? Bu Avrupa hattı, Avrupa'yla da bir savaş halinde. Buralarda birden çok cephede yer alması ne kadar mümkün?
2: Şimdi şöyle, burada şöyle bakmak lazım. Yani bu Batı sistemi içerisinde bu savunma sanayi üretim meselesi daha çok ABD merkezi bir süreçti. Avrupalılar bu işleri daha yeni artırmaya çalışıyorlar bu süreçleri. Hep ABD merkezliydi. Şimdi ABD böyle bir zafiyetin ortaya çıkması muhtemelen bu taraftaki süreçleri artıracak. Daha şimdi Avrupalılar da daha çok kendilerine, yani daha çok bu süreci görecekler. Bu artırmaları gerekiyor. Ama ABD'nin deki bu zafiyet devam ederse, bu süreç devam ederse bu şunu getirir. Yani çünkü arkada da bu mühimmat stokunu tamamlamayı sağlayamazsa bu ABD'nin özellikle savunma sanayi sektöründeki etkinliğiyle alakalı bir soru işareti getirir. Artı bir caydırıcılık meselesi. Yani birçok alanda bir şey yapamaz. ABD'nin yani caydırıcılık alanındaki zafiyetini getirdiği bir geri çekilme hali var. Bunu görebiliriz. Ama dediğim gibi yani onun çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar. Sorun para değil. Sorun şirket şu an ABD'de. Yani sorun şirketlerin ne kadar hızlı bir süreci yapabileceği meselesi.
1: Bu mesela şu sorun şirket dediniz ya, aklıma hemen mesela Türkiye'deki büyüme hali geldi. Bir işbirliği olabilir mi?
2: Olabilir. Ya şu an için bunlar konuşulmuyor ama muhtemelen zaten biraz da bu hem son NATO zirvesi hem geçenki NATO zirvesinde zaten temel işin özü şuydu. Yani NATO ülkeleri arasındaki her türlü savunma işbirliğinin geliştirilmesi, herhangi bir engelin kalmaması. Bunlar da belki backup olarak masada olabilir. Bilemiyorum ama en nihayetinde bir zaaf durumunun oluşmaması gerekiyor. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri şu an bu 21 günlük bütün o şirketleriyle alanı genişletme, bir şekilde bu backup yapıp yani mühimmat stok meselesini çözme derdinde. Yani
1: çok hızlı aşabilir misiniz hocam?
2: Çok hızlı aşamaz. Bakın geçen yılki rakamları işte 600 tane üretebilmiş. Yani ancak şirket sayısını artırarak bunu hızlı aşmayı planı var. O da yani o da nasıl olacak? Yani şirket, yani ya başka şirketler devreye girecek yani vesaire. Dolayısıyla onu yapma çabası var. Bir de şirket sayısı az olduğu zaman bu şirketler daha sert kendi şartlarını devlete dayatabiliyorlar. Yani ben şu kadar sürede yapabilirim diyor. Şu kadar sürede. Yani şirket çünkü bütün derdi kar maksimizasyonu. Öyle bakmak lazım yani bu mesele. Dolayısıyla orada bir girdap var. Ama ABD yani Trump yönetimi biraz baskıyla bu işi hızlandırma derdinde. Önümüzdeki süreçte bunları göreceğiz. Bu 21 gün süreci sonrası
1: şirketler
2: göreceğiz.
1: Şirketler dünyayı yönetiyor sözünü. Aslında şimdi savunma şirketleri üzerinden çok da böyle net ifadeler kullanabiliriz gibi
2: net
1: geliyor.
2: Net kullanabiliriz çünkü çok net pazarlık yapıyorlar. Yani bir de kendi siyaset kapasiten yani üzerine aşmanın başka maliyeti, yatırım maliyeti, başka konuları var. Yani şimdi şirket diyelim

0: 3 birimlik bir üretim yapıyorsa bunu 6 birime çıkartması için dikkat yatırım yapması lazım. Peki bir sene sonra o yatırım nereye gidecek? 2 sene sonra o yatırım nereye gidecek? Yani şirket açısından da böyle bakmak lazım. Onun için bence biraz daha yani Trump içeride çözmeye çalışıyor. Belki ikinci adım olarak olmazsa belki farklı yerlerden, farklı ittifaklarla, farklı şekillerle, farklı yani bunların telafileriyle bir süreci görüp işbirliğinin arttığını görebiliriz.
1: Bu şunu merak ettim mesela Gizem, herkese böyle bir kafa tutma, herkese böyle bir kavga etme hali var ya, özellikle Avrupa ülkeleriyle, böyle bir süreç Trump'ın politikalarında yumuşamaya ya da işte mesela artık istemiyorum deme kısmından vazgeçip daha böyle siyasete, daha böyle diplomasiye dönebilir bir hale getirebilir mi? Kendisini çekebilir mi? Merak ediyorum.
2: Trump ne için bunu soruyorsan Trump'tan
1: sormak zorundayım.
2: Trump'tan beklemediğimiz bir hamle olur. Şaşırırız bir sabah uyanıp hepimiz. Tabii ki istediğimiz ve beklentimiz bu olur ama hakikaten Trump bir görüşmeye oturacağı zaman bile artık yani onlar çok istedi de biz ondan oturduk şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Ama aslında şunu görüyoruz yani tabii ki bir çıkış yolu aranıyor. Yani sadece şirketlere 21 gün süre vermek değil. Ondan bir hafta önce şirketlere yani hatta yetkililere işte bize fikirler üretin diye de e-postalar gönderildi. Dolayısıyla bir çıkış yolu arandığı çok net. Çünkü bir Hürmüz Boğazı meselesi tabii var ki dünyanın bir düğümü, boğazındaki düğüm halini aldı artık. Açılması gereken Trump'ın en büyük beklentisi bu. Yani savaşla kapattığı boğazı bakın ben açtım diyecek kameraların karşısına geçerek. Dolayısıyla o yumuşama sinyali vermese de kendisine bir zafer yaratarak önümüzdeki süreçte.
1: Bir de şey diyecek, sizin için açtım ben. Sizin benim de bir işime diyecek. Yaramıyordu tabii, burası tabii. Falan diyebilir herhalde.
2: Ben kullanmıyorum zaten diyor. Sizin için açtım. Öyle ufak bir kapattım ama şimdi de geri açtım diyebilir.
1: Peki şu o zaman bu haberde şunu anlayabiliyoruz. Buradaki esas mesele üretim kapasitesi meselesi, yani dediğiniz gibi para meselesi değil. O zaman daha büyük işte Çin, Asya, Pasifik gibi denkleme bir hazırlık gibi de okunabilir mi? Yani mesela bunu İran denkleminden bilerek çıkarıyorum. Yeni ittifaklar, yeni müttefikler tamamen Çin'e karşı bir hazırlık evresine geçmiş olabilir mi?
2: Yani zaten tam olarak Mehmet Hocam da katılacaktır bana herhalde. Dünyada bir ittifak arayışlarının olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani yeni ittifaklar, yeni gruplar, yeni alternatifler. Dolayısıyla özellikle ABD'ye karşı tabii gelişiyor bunlar ama ABD yanında kimi bulabilir bu saatten sonra bilmiyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreç evet belirleyici. Özellikle İran'dan çekilmesi ABD'nin en başta söylediğimiz gibi caydırıcılığı açısından çok kritik bir nokta şu anda. Çünkü hakikaten aslında ABD'nin ilk hedefi İran değil. ABD'nin ilk hedefi Çin. Ama şu anda da bu büyük bir eksi yaratıyor ABD'nin hanesine. Azalan mühimmatlar tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an o küresel güç ve caydırıcılık pozisyonunu elinden almasına neden oluyor. Dolayısıyla evet belki bir ittifak arayışı da olabilir. Belki bu mühimmat stoklarını artırmak için hani bir süre veriyorlar ama mühimmat farklılıkları için de bir yol olabilir. Örneğin çok maliyetli mühimmatlar yerine işte İran'da görüyoruz bunu. Daha evet. Az maliyetli, daha düşük bütçeli
1: daha başarılı
2: İHA'larla olmuş. Örneğin savaşı kendi lehine dönem dönem çevirmeyi başarabiliyor.
1: Peki.
2: Dolayısıyla ABD'nin de bir arayışı var bu süreçte.
1: Peki. Çok çok teşekkür ederim Mehmet Özkan. Gizem Özkan çok teşekkür ederim. Değerli katkınız için teşekkür etmiş. Bir Serkan Şimşek'e gideceğiz. Türkiye'nin hava savunma muhbiri TF-2000'nin inşası İstanbul Tersane Komutanlığı'nda devam ediyor. Serkan da kalkmış Ankara'dan İstanbul'a gelmiş bu güzel haber için. Sözü sana bırakıyorum Serkan.
3: Evet, aslında Türk Deniz Kuvvetleri'nin hava savunma şemsiyeti diyebileceğimiz önemli bir proje var. Hemen arkamda TF-2000, bir diğer adıyla TCG Kocatepe. Aslında hemen şunu ifade ederek başlayalım. TCG Kocatepe'yi, TF-2000'i maketi haricinde ilk kez görüyorsunuz. Aslında ete kemiğe bürünmüş haliyle ilk kez görüyorsunuz. Daha önce tasarım maketinin tamamlanmasının ardından tüm yayınlarda, tüm platformlarda hemen şurada da bulunan maketi yayınlanmıştı. Ancak şu anda İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşası devam ederken canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. İşte TCG Kocatepe'nin TF-2000'in inşasındaki son durumu kameraman Cüneyt Erdoğan ekranlarınıza getiriyor. Tabii inşa sürecine dair biraz bilgi vermek istiyorum. Hemen şöyle yaklaşırsak bakın burada işte TCG Kocatepe'nin yani tepe sınıfı hava savunma harbi muhribinin tüm projesini görüyorsunuz. Toplam 68 bloktan oluşuyor. Biliyorsunuz gemi inşa süreçleri

0: blok blok devam ediyor. Burada karelere ayrılmış ve dikdörtgenlere ayrılmış 68 blok görüyorsunuz. Yeşil noktalarsa tamamlanan, yani arkada da bordo renkte üzerinde çalışılan bloklar. Şu anda 9 bloğunun inşası tamamlandı TF2000'in. Peki bu gemi nasıl bir görev alacak? Şimdi donanmada elbette özellikle uzak noktalardaki görevlendirmelerde o gemilerin, görev yapan gemilerin güvenliği, emniyeti de oldukça önem taşıyan bir ihtiyaç olarak ön plana çıkıyor. TF2000'de aslında bir hava savunma muhribi dediğimiz diğer gemilerin özellikle hava saldırılarına karşı, risklere karşı koruyabilecek nitelikte bir gemi olacak. Tabii toplam inşaat tamamlandığında 149 metrelik bir uzunluğa ve 21 metrelik bir genişliğe sahip olacak TF2000. Şu anda hali hazırda işte bu seviyede inşası devam ediyor. Kameraman Cüneyt Erdoğan'la beraber geminin şöyle arka tarafına, yani şu anda bulunan kısmına göre arka tarafına doğru devam etmek istiyoruz. Tabii bu noktada inşaat süreci devam ettiği için biz de çeşitli güvenlik önlemlerini de almış durumdayız. Aslında bu inşaat Kasım 2025'te başladı Dilek Gül ve 2031 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor TF2000'in. Tamamlandığındaysa bu inşaat aslında Türk donanmasının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük, en gelişmiş deniz unsurlarından biri olarak ön plana çıkacak. Ve bu noktada TF2000'in inşasındaki son durumu da canlı olarak işte bu şekilde ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii burada şu parantezi de açmak lazım. Türk donanması artık yalnızca kıyılarının hemen önünde görev yapan bir donanma değil. Artık Akdeniz'in, Ege'nin, Karadeniz'in çok çok ilerilerinde de görev yapabilen bir donanma Türk Deniz Kuvvetleri. Dolayısıyla o kadar uzağa gittiğinizde bir ihtiyaç doğuyor. O da o gemileri, uzakta görev yapan o gemileri. Hava saldırılarına karşı, İHA tehditlerine, drone tehditlerine karşı onu koruyabilecek diğer gemileri ve filodaki tüm aslında emniyeti sağlayabilecek bir nitelikte olacak TF2000. Tabii ki uzun menzilli de bir hava savunma sisteminin konuşlanacağını ifade edebilelim. Ve elbette yalnızca önleme noktasında değil, tespit noktasında da çok önemli bir görevi, çok önemli bir sorumluluğu olmuş olacak. Çünkü gelişmiş ISR radarının entegre edilmesi planlanıyor. İnşaatı tamamlandığında, dediğim gibi 2028 yılında TF2000'in, TCG Kocatepe'nin denize indirilmesi bekleniyor ki bu da gemi inşaat sürecinde aslında oldukça önemli bir aşama. 2031 yılındaysa Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Şu an İstanbul Tersane Komutanlığı'nda ASPAT'ın ana yükleniciliğinde devam eden inşaat sürecinde gelinen aşamayı canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii bu nokta İstanbul Tersane Komutanlığı'nda...
1: Serkan, evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. TF2000 hava savunma muhribinde Serkan Şimşek bize özel görüntülerle bu yeni gelişmeyi aktardı. Şimdi buradan bir de Aselsan tarafından geliştiren Aselboy P ve Aselboy Pot denizaltılarına bakacağız. Denizaltıların tespitinde kritik rol üstlenen iki güce bakacağız. Bu iki sistem özellikle insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbi kabiliyetini güçlendirebiliyor. Denizin altındaki tehditler tespit edilerek hava ve su üstü platformlarına aktarılabiliyor. Bir bakalım özelliklerine.
2: Hassas sualtı sensörleriyle akustik ortam dinleniyor. Denizaltılar tespit ediliyor.
3: Bilgileri hava ve su üstü platformlarına aktarıyor.
2: Aselsan'ın geliştirdiği Aselboy P ve Aselboy POD Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. Aselboy P, hassas su altı sensörü sayesinde denizaltıların tespitine yönelik pasif akustik algılama yapıyor. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından görev bölgesine bırakılabilen sistem su altındaki akustik ortamı dinliyor. Elde edilen veriler hava ve su üstü platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Aselboy POD ise suda hava araçlarından atılan yüzen dinleme cihazlarını görev sahasına taşıyan ve bırakan modüler atıcı sistem olarak görev yapıyor. Özellikle İHA'lara entegrasyon için geliştirilen POD, dinleme cihazlarının güvenli, kontrollü ve görev ihtiyaçlarına uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı hava platformlarına uyarlanabilen sistem, farklı sonobu oy tipleriyle de kullanılabiliyor. Aselboy P ve Aselboy POD sistemi birlikte kullanıldığında ise özellikle insansız hava platformları denizaltıların tespitine yönelik etkin

0: bir denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazanıyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda 519 kilometre köprü inşa edildiğini açıkladı. Ve Uraloğlu, Türkiye'deki köprülerimizi ucuca eklesek Ankara'dan Şanlıurfa'ya kadar uzanır dedi.
0: 519 kilometre köprü inşa edildi. Son 24 yılda Türkiye'de toplam köprü uzunluğu Ankara-Şanlıurfa mesafesine ulaştı.
2: Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uçuca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık.
0: Köprü sayısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Dünyada ilkleri başardık. Köprülerin toplam uzunluğu 830 kilometreye çıktı," dedi.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt maliyetlerine etkisini sınırlamak amacıyla motorinde ÖTV düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamladı. Motorin fiyatlarında indirim sağlayacak düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçti. Motorun fiyatlarında ÖTV indirimi yapılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu nedenle 2 Mart'ta Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Ancak 3 Temmuz'da sistemin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeden sonra da ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Yükselişte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgedeki arz kesintilerinin sürebileceği endişesi etkili oldu. Bu nedenle uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle motorun fiyatlarına yüksek tutarlı bir zam yapılması gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisinde indirime gidilecek. Motorinden şu anda 7,75 lira ÖTV alınıyor. Çalışmayla tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorun fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli maden üretimini artırmak için harekete geçti. Bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği sağlanacak, kritik madenler kurulu oluşturulacak.
0: Bakanlar, kurumlar işbirliği yapacak, kritik madenler kurulu oluşturulacak. Kilit endüstrilerde yerli maden üretimi artırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Etimaden, Maden Tetkik Arama, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar güç birliği yapacak. Böylece madenlerin ileri teknolojiler için stratejik değeri, işlenmesi, olası aksaklıklar ve madenciliğin çevresel sonuçları analiz edilecek. Yerli üretim artırılacak. Bakanlığın gündeminde olan bir diğer yapı ise Kritik Hammaddeler Kurulu. Bu kurulla sanayi ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli olan hammaddelere erişim için stratejiler belirlenecek. Peki kritik madenler neler? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, felspat, kaolen, trona ve bentonit potansiyel kritik madenler olarak belirlendi. Raporda ayrıca lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum ise stratejik madenler olarak yer aldı. Kritik Madenler Kurulu ve Kritik Hammaddeler Kurulu'nun önümüzdeki günlerde oluşturulması planlanıyor.
1: Şimdi bina yıkımlarında kurallar değişti. Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı kullanılacak yıkımlarda patlamanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak bu saatten sonra. Ve yapılacak olan her yıkım kameralarla kayıt altına alınacak.
0: Hava durumu takip edilecek. Kamerayla kayıt altına alınacak. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda şartlar değişti. Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesul yani kamu adına denetleyen yetkili

0: Mimar veya mühendis şartı aranmayacak. Ancak risk taşıyan yapılar için istisna var. Bina bitişik nizamdaysa, yapısal düzenliği bulunuyorsa görevlendirme istenecek. Sağlık ve eğitim tesisleriyle kültür veya tabiat varlıklarının yakınındaysa ilgili daire inşaat mühendisinin feni mesul olarak görevlendirilmesini talep edecek. Patlatıcı kullanılacak yıkımlarda ise 2'den fazla bodrum katı bulunan binalarda feni mesuliyet sorunu olacak. Patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyici görevlendirilecek. Patlamanın çevrede bulunan yapılar veya altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlama yapılamayacak. Yıkım yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yapının bitişik nizamda bulunması, yüksek yapı kapsamında olması, çevresel koşullar nedeniyle makineyle yıkımın zorlaşması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde süre değişebilecek. Müteahhidin başvurusu ve ilgili idarenin onayıyla yıkım ruhsatının süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek. Yüksek yapıların yıkımı için de özel kurallar getirildi. 21 metre 50 santimetreden ya da yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetreden fazla olan binalar yüksek yapı kabul edilecek. Bu yapıların yıkımında çevre güvenliği ön planda olacak. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanlarıyla korunacak. Toz, titreşim ve gürültü için belirlenen sınır değerlere uyulacak. Düzenlemenin bir bölümü yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Diğer hükümler ise bir yıl sonra uygulanmaya başlanacak.
1: Konya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam kurtarılamadı.
0: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasında katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İstanbul Esenler'de de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk 5 kişi de yaralandı.
2: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücüyü hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk 5 yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. 3 aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
1: Samsun'da bir tüp gaz bayisinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişik'teki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.
3: Tüpler patlamaya başladı.
0: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler Bitişik'teki iş yeri ve dairelere sıçradı.
3: Tüpler patlamaya başladı.
0: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla

0: Alevler bitişikteki iş yerine ve altı katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Yeni nesil çeteler, yeni nesil terör örgütlerine dönüştü. Bu sözler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ait. Sokak çetelerinden birinin işlediği 4 cinayet, onlarca suçun yer aldığı 568 sayfalık iddianame hazırladı Cumhuriyet Savcısı. Kanlı saldırılar var. Bu açıklama ekseninde bu saldırılara bakacağız. Ahbap soruşturmasında soygunun, dernekte yapılan soygunun banka kasasındaki görüntüsüne bakacaksınız az sonra. Haluk Levent derneğe bağışlanan 44 milyon lirayı önce dövizciye gidip dövize çevirdi, dolar haline getirdi. Sonra kuyumcuya gidip altına çevirdi. Neden bunları yaptı? Derneğin kayıtlarına göre o altınların banka kasasında olması gerekiyordu. Soruşturma yapıldıktan sonra polis kasaya gittiğinde nasıl buharlaştığını anladı. Birazdan o görüntüleri vereceğiz. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Ultra Aslan Tribün grubu lideri Sabahattin Şirin evinden 65 milyon lira çıkmıştı. Ruhsatsız silah da çıktı. Balistik yelek çıktı. Paraları, düğün takısı, silahı ise tanımadığım birinden aldım dedi. Bütün bu başlıklar için Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce Yalova'ya gideceğiz. F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Hemen bir görüntülerine bakalım. Arka planda F-16'nın düşme anını izliyorsunuz. Çok büyük bir gürültüyle, tabii çevredekilerin de kayıtlarından aldığı, cep telefonlarıyla doğal olarak uçak aldığı yandı, kayıtları da izliyorsunuz. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve patlama anı, Eskişehir'den kalkan uçağın. Bu da başka bir açıdan nasıl düştüğünü gösteren diğer kayıt. Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova'daki Çiftlik Köy'deki 18. Jet Üst Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu izlediğiniz bu görüntüler sırasında fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı ve sağlık ekipleri hemen olay yerine geldi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı. Düşme anı ve bir başka açıdan elde edilmiş görüntüler ve patlama anı, uçağın yere düştüğündeki patlama anını izliyoruz. Ve izletmiş olduk bu vesileyle. Devam edelim. Evet. Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Bu sırada da dere kenarında bulunan anne ile iki kızı suya kapılıp kayboldu. Az önce haber merkezinin teyit ettiği bilgilere göre arama çalışmaları devam ediyor. Olay Görele'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası tam da bu derenin etrafında yaşandı. Bu sırada 55 yaşındaki Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca dere kenarındaydı. Anne ve kızları sele kapılıp sürüklendi. Kaybolan 3 kişi için AFAD ve jandarma ekipleri yine bu dere ve çevresinde izlediğimiz görüntülere göre de çalışmalarını devam ettiriyorlar. Evet, geçelim ahbap soygununa. Yani bağış ve deprem yardımları vesile edilip uzun yıllara yayılarak yapılan soygunun yeni boyutuna. Ahbap kasasında, derneğin kasasında 44 milyon lira var. Tam 44 milyon. Dernek o parayı enflasyona yenik düşmemesi için altına çevirme kararı veriyor. Altınlar da banka kasasında tutulması gerekiyor ama o para önce dövizci üzerinden dolara, sonra kuyumcuda altına çevriliyor ve yine dernek yönetiminden alınan yetkiyle, yetki kime veriliyor? Haluk Levent'e veriliyor ve banka kasasına konulması gerekiyor. Bankaya gidildiğinde de ne olduğuna hep birlikte bakacağız. Alptekin Yıldırım eski savcı ve hukukçu stüdyomuzda hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başka konularımız da var, evet. Ama hemen bu konuyla başlayalım. Evet. Çünkü çok çarpıcı.
1: Doğru.
0: Bir dernek yönetiminden aynı günde fiziki olarak altınların, dövizin, doların teslim alınması işi Haluk Levent'e bırakılıyor.
1: Doğru.
0: Dernek biraz ahbap çavuş ilişkileriyle yönetildiğine dair bir
1: işaret. O yönetim kurulu da zaten muhtemelen toplanmadan, bence o yönetim kurulu kararlarındaki imzaların dahi yönetim kurulu üyelerine ait olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu inceleme yapıldığı takdirde belki de bunlar masa başında dosyanın baş şüphelisi tarafından alınan kendi başına kararlar bile olabilir. Bunları incelemek lazım. Tabii

0: önce dolara çeviriyor, oradan altına çeviriyor. Hadi tamam, bu absürt çevirmeyi yaptın. Kasaya gidiyorsunuz, kasadan ilaç çıkıyor. Şimdi şu enteresan.
1: Hemen o görüntüyü bir görelim mi arkadaşlar? Polis, savcılık soruşturma açıldıktan sonra, o bildiğimiz sansasyonel soruşturma başladıktan sonra derneğin kayıtlarına bakılıyor. Tabii. Derneğin kayıtlarına göre kasada 44 milyon lira olması lazım. Bir bankanın Feriköy şubesinde olması gerekiyor. Sonra ne oluyor? Gidiliyor. Neresi burası? Hemen görüntülere göre kasa açılıyor. Tutanaklar,
0: tabii, kayyum heyetiyle birlikte
1: hepsi açılıyor. Açıldıktan sonra görüntülerde izlediğimiz manzara ortaya çıkıyor. Aslında altına çevrilmiş 44 milyonu bulmayı umut ediyorlar. Lazım. Ama karşılığında buldukları şeyi görüntünün akışında çıkıyor. Hemen kasanın üstüne koyuluyor. Ne çıktığını bir çanta da var galiba içinde. Bir bez torbanın içinden çıkması beklenenlerin çok dışında ilaçlar çıkmaya başlıyor.
0: Kitap. Yani bu noktada şunu söylemek istiyorum Zülfikar Bey. Şimdi buradaki suç kastının yoğunluğunu hep konuştuk. Suç kastı burada şu şekilde de ortaya koyuldu. Şimdi deprem oluyor, depremi kullanıyor. Burada Gazze için 1 milyon. Ülkenin, milletimizin nerede önemli bir hassasiyeti var? Bu hassasiyeti kullanarak kendisine maddi menfaat temin ettiğine yönelik bir soruşturma bu.
1: Gazze meselesinin istismar edilmesi de bu olayın yeni bir boyutu.
0: Evet.
1: Gazze depremden sonraki dönemde işte Gazze'nin yaşadığı durum belli. İsrail'in ağır bombardımanı ve insanlığa karşı suç olarak değerlendirilen bütün dünyanın tartıştığı vaka, olay sırasında o büyük katliamla ilgili olarak bir Gazze'ye yardım bağışı adı altında belli ki bir para toplanmış. O para toplamda 44 milyon altına çevrilmiş. Oranın da bir istismarı söz konusu buradaki ortaya çıkan.
0: Yani hep söylediğimiz gibi milletimiz açısından önem arz eden, gerçekten böyle bam teline dokunacak hangi nokta varsa o nokta burada istismar edilmiş. Gazze için 1 milyon dolar 44 milyon lira oluyor, dolar oluyor, altın oluyor. Sonra sizin de söylediğiniz gibi buharlaşıyor, gidiyor. Kayyum yetkililerle beraber gidiliyor, bakılıyor. İlaç çıkıyor, kitap çıkıyor. 44 milyon nerede? Bu 44 milyon Haluk Levent'e teslim edilmiş. Ancak sonrasında ne oldu? Evet. Soruşturma kapsamında
1: şimdi
0: inşallah ortaya çıkar.
1: Bir derneğin tabii dernekler kanununa ve mali olarak denetlenme usulleri, yöntemleri var. Onu da hatırlatalım. Hukukçumuz da burada. Şimdi derneğin yönetimine ne kadar etkili olduğunu biliyoruz Haluk Levent'in ortaya çıkan bilgilerden. Önce altına dövize çevrileceği konusunda bir yönetim kurulu kararı var. Yani belge olarak bu polisin aramasında ele geçmiş. Aynı gün altına çevrileceği konusunda ve fiziki olarak bunları teslim alacak kişi konusunda da Haluk Levent yetkilendiriliyor. Evet. Çok çarpıcı bir dernek düzeni tırnak içinde kurulmuş. Kesinlikle. Ve kasa açıldığında da içinden iki kutu ilaç, tarihi de söylüyoruz hemen, 6 Ağustos 2026 tarihinde olmuş bir vakadan bahsediyoruz. Daha doğrusu 16 Ocak'ta başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreç.
0: Şunu belirtelim, bu dernek yönetim kurulu kararlarına ilişkin belgeler resmi belge niteliğindedir. Ve bu belgeler üzerinde yapılacak bir tahrifat ya da kişilerin yönetim kurulu üyelerine ait imzalar taklit edilmek suretiyle ya da evrak üzerinden bu kararlar alındıysa bunlar da ayrıca suç teşkil eder. Bu yönüyle de mutlaka zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını devam ettirecektir.
1: Evet, 1 milyon doların altına çevrildiği süreçte 2 gün sonra.
0: Evet.
1: Yani burada gördüğümüz tarih 16 Ocak 2026, kuyumcudan alınacağı tarih. Yani arada 2 günlük bir süre var. Çok enteresan bir de kitap koyulmuş. Evet. Haluk Levent'in adına imzalanmış bir kitap çıkıyor. O da hemen şurada gösterelim. Lili'ye mektuplar başlığıyla, daha doğrusu Haluk Levent'e sevgileriyle imzalamış kitabın yazarı. O da almış kasaya koymuş. Bu da çok çarpıcı.
0: Bu arada şunu da belirtelim. Burada hem dövize çevirme işlemini yapan dövizci hem de altına çevirme işlemini yapan kuyumcu, bunlar yapıldıysa tabii onu da belirtelim. Bu kişilerin de nereden yapıldığı, dosyanın şüphelileriyle olan ilgisi, daha önce işlem yapıp yapmadıkları

0: bunlar arasında bir bağlantı olup olmadığı da mutlaka soruşturma kapsamında araştırılacak, evet, noktalardandır diye düşünüyorum.
1: Şimdi orada ben soracaktım onu ama, hı-hı, iki gün arayla. Şimdi bu olayda biz daha çok kara para konuştuk, yasa, evet, dışı bahis konuştuk. Bahis parası mı, tefecilik parası mı diye çok fazla şikayet var. Bugün de yeni bir şikayet ortaya çıktı. Bu şikayetlerin tamamı kara para, bahis ve, evet, tefecilik suçlarını andıran emareler gösteriyor. İki gün arayla önce dolara, sonra kuyumcuya da altına çevrilmesi. Acaba bu döviz bürolarıyla sizin söylediğiniz başka tür bir ilişkiye, tabii ki, mi işaret ediyor?
0: Çünkü hepimiz biliyoruz, kamuoyu da bunu biliyor. Bugüne kadar yapılan soruşturmalarda da bu zaten bir gerçek olarak ortaya çıktı. Bu döviz bürolarında yapılan işlemler, kuyumcularda bu tarz işlemler karşılığında komisyon ödeniyor. Şimdi bu komisyonlar bu işlemde ödendi mi? Hı hı. Bu işlemden başka işlemler yapılıp komisyon geliri sağlandı mı? Bunların tamamının araştırılması gerekiyor. Yani, evet, bu soruşturma öyle bir soruşturma ki, hani çorap söküğü gibi derler ya, öyle bir yere gidiyor ki konu. Bir yere bakıyorsunuz, şimdi gittiniz baktınız 44 milyon kasa boş çıktı. Şimdi oradan başlayarak bambaşka yerlere gidecek konu.
1: Evet. Yani burada tabii dövizciler fiili durumu söylüyoruz.
0: Tabii
1: işte
0: ki.
1: Eminönü'nde böyle 6-7 tane dövizci var ismi, hı-hı, geçen. Bu yolsuzluk soruşturmalarında.
0: Tabii ki.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturması bir. Yasa dışı bahis soruşturmaları iki. Ve bu tip tefecilik faaliyetleri üç. Yani toplamda isimleri geçen dövizcilere baktığınız,
0: elin parmaklarını geçmez aslında.
1: 8-10 olmaz, evet, yani 8-10'un ismi geçiyor. Ve buradaki komisyonlar da yolsuzluğun ya da
0: boyutuna göre,
1: miktarına göre çok ciddi şekilde
0: çok ciddi
1: artıyor,
0: rakamlara, evet, ulaşıyor.
1: Evet. Bir Emre Karaca'ya gideceğiz. Cumhurbaşkanının programı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı karşılıyor. Beştepe'deki görüşmeye dair detayları bir Emre'den alalım. Emre.
2: Evet, Cumhurbaşkanı'nın resmi karşılama töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı şu anda resmi karşılama törenini gerçekleştiriyor. Az önce ana binadan da çıkmış oldu. Şimdi önemli bir ziyaret. Mahmut Abbas 2005 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı olarak görev yapıyor. 2004 yılında Yasir Arafat'ın ölümünün ardından Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına geçmişti ve hemen ardından seçimler sonrasında da devlet başkanı unvanını almıştı. Tabii o tarihten bu yana Filistin'de seçim yapılamıyor, koşullar malum. Bu nedenle de şu anda uzun yıllardır, 21 yıldır Filistin Devleti'nin bir numaralı ismi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Filistin Milli Marşı çalıyor. Tabii Filistin özellikle İsrail'in işgal ettiği topraklar nedeniyle bölünmüş bir toprak parçası genel anlamıyla coğrafya. Bu Filistin Ulusal Marşı'nda da en ön plana çıkan cümleler, kelimeler Türkçe'ye çevirdiğimizde Filistin bizim toprağımız ve ey savaşçı şeklinde bir kelime dizisi var. Yani adeta 90'lı yıllarda kabul edilmiş bir milli marş. Verilen uzun yıllardır o verilen mücadelenin izleri de milli marşın içerisinde yer alıyor. Önemli bir görüşme gerçekleşecek. Mahmut Abbas son olarak 2025 yılının Eylül ayında Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti. Onun öncesinde de 2024 yılının Ağustos ayında tarihi bir ana tanıklık etmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma gerçekleştirmişti Mahmut Abbas. Önemli bir konuşmaydı. Özellikle Kudüs vurgularıyla ön plana çıkan bir konuşma gerçekleştirilmişti. Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında yabancı konukların konuşma yapması son derece istisnai durumlar teşkil ediyor. Daha öncesinde de ABD Başkanı olduğu dönemde Barack Obama'nın bir hitabı söz konusu olmuştu. Yani son derece az sayıda yapılan istisnai bir uygulamaydı. Şimdi İstiklal Marşımız okunuyor.

0: şimdi liderler yavaş yavaş resmi karşılama töreni sonraki safhasına geçiş yapacaklar. Tabii önemli kırılma hatları var Filistin tarihinde. Türkiye'nin de yakından takip ettiği süreçler 48 yılında İsrail'in kuruluşunun ardından 67'deki 6 gün savaşı bölgenin belki de en önemli dönüm noktasıydı. 67 sınırları diye tarif edilen o sınırlar, referans verilen o sınırlarda o tarihteki o 6 gün savaşlar ardından oluşmuştu. Şu anda da Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze işgal altında Filistinlerin o dönemki toprakları olarak kabul edebileceğimiz noktalar şu anda İsrail'in birçok noktasında egemenliğini ilan ettiğini ifade edebiliriz. Tabii Türkiye başta olmak üzere uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hep referans olarak 67 sınırlarını ön plana koyuyor. Ancak şu aşamada en azından bu konuda olumlu, somut aşamaya gelinmiş değil. Tabii 87 ve 2000 yılındaki intifadalar da Filistin tarihinin önemli yapraklarından. Bununla birlikte yine 90'lı yılların ortasında filizlenen bir barış süreci vardı. Oslo barış süreci. Tüm bu süreçlerde ön plana çıkan isim Yasir Arafat'tı. Yasir Arafat'ın vefatının ardından da Mahmut Abbas'ın geldiği yeni bir döneme adım atıldı. Ancak yeni dönem de aslında istenen o barışı topraklara getirmedi. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden sonra gerçekleşen İsrail'in saldırıları, soykırımı Filistin'i bu konuda oldukça kötü bir noktaya doğru ivme kazanmasına neden oldu. Şu an Filistin topraklarında sancılı bir dönem yaşanıyor. Türkiye'de bu konuda en azından yaşanan bu durumun, kötü durumun düzelmesi için elinden geleni yapıyor. Şu anda Mahmut Abbas merhaba asker dedi. Resmi karşılama töreninin önemli bir, sembolik bir anı oldu. 91 yaşında Mahmut Abbas. Tabii onun da bu süreç içerisinde verdiği önemli mücadeleler vardı. Tabii Filistin Kurtuluş Örgütü'nün lideri olarak biliniyor. Bir de önemli bir başka blokta Hamas. Şu an törenin bittiği de ilan edildi. İki lider de geliyorlar. Dediğimiz gibi bir yanda Hamas Gazze'de 2005 yılından sonra yapılan seçimlerin ardından yönetimi devralmıştı. Bir yanda Filistin Kurtuluş Örgütü olarak da kabul edebileceğimiz Ramallah yönetimi var. Onlar da Batı Şeria merkezli olarak görevlerini yapıyorlar. Şimdi heyetler birbirine tanıtılıyor. Tabii Mahmut Abbas yabancı değil. Dediğim gibi son iki yıl içerisinde de iki kez gelmişti. En başta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın var. İletişim Başkanı Burhanettin Duran var. Şimdi ondan sonra şimdi Filistin heyeti tanıtılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda el sıkışıyor. Tabii büyükelçiler de burada. Türkiye'nin Kudüs büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nu da görüyorum. Tabii Tel Aviv'de ayrı bir büyükelçimiz var. Kudüs'te ayrı bir büyükelçimiz var. Filistin devletini tanımaktan sonucunda ortaya çıkan bir tablo. Tabii Tel Aviv büyükelçiliği şu anda aktif değil. Büyükelçi olarak atanmış resmi biri yok. Ancak dediğimiz gibi Kudüs'te aktif olarak çalışmalar yapılıyor. 7 Ekim sonrası ortaya çıkan bilançolardan biri de Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik anlamda iplerin kopmasıydı. Şimdi iki lider dediğimiz gibi son aşamaya geldiler. Şimdi basın mensuplarına birer poz verecekler. Bugün de özellikle Gazze Barış Kurulu'nun ortaya çıkardığı yeni plan konuşulacak. Tabii ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyordu. 10 Ekim 2025 tarihinde bir ateşkese imza atılmıştı. Ancak ikinci aşamaya geçtiğimiz günlerde her ne kadar Gazze Barış Kurulu cephesinden geçilmesi yönünde bir irade ortaya konmuş olsa da İsrail tarafı bunu kabul etmeyeceğini ifade etmişti. Şimdi el sıkışılıyor. Mahmut Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir başka tarihi görüşmeye doğru, içeriye doğru adım atacaklar. Önemli bir görüşme, sıcak gündem başlıkları ele alınacak. Az önce ifade ettiğim o ikinci aşamaya geçiş sürecinin de şüphesiz masada olmasını bekliyoruz. Çünkü Gazze'nin büyük bir bölümü İsrail'in işgali altında, 7 Ekim sonrası ortaya çıkan olumsuz bilançoların başında bu tablo geliyor. İki liderin görüşmesinden ortak basın toplantısı gerçekleşecek ve bu basın toplantısıyla birlikte de iki liderin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
1: Evet, Filistin Devlet Başkanı'nı karşılamasını Beştepe'den Emre Karaca aktardı. Habertürk manşetin devam ediyoruz. Ahbap soruşturmasının ayrıntılarıyla Haluk Levent'in merkezinde olduğu dernekler kanuna muhalefet, kara para aklama, işte örgüt kurma gibi suçların tam ortasına oturan Ahbap Derneği ve Cumhuriyet Savcıları'nın yürüttüğü soruşturmanın ayrıntılarına bakıyoruz. Yeni bilgileri aktardık. Derneğin banka hesabına bağlı kasada olması gereken 44 milyon buhar olmuş. Bu kısmı konuşurken tabii birçok suç konuşuluyor. İşte tefecilik, borça alınan borçlar. Eski savcı Altekin Yıldırım'la bu konuyu ele almaya devam ediyoruz. Şimdi alınan miktarlar verilen rakamlar, alışveriş hiçbir şey hayatın akışın, doğal akışına uygun uyumlu değil. Evet. Burada hangi suçları olabilir?
2: O yüzden açıklanması lazım. Şimdi öncelikle güveni kötüye kullanma, dernekler kanununa muhalefet suçun ile birlikte dernekler kanununda belirtilen güveni kötüye kullanma suçu soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Mağdurların ifadeleri alındıktan sonra nitelikli dolandırıcılık mutlaka soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Bunun yanında sahtecilik suçları soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Çünkü yetkisiz bir şekilde piyasadan aldığınız borç karşılığında yönetim kurulu başkanı olduğunuz derneğin mührünü, kaşesini kullanarak senetler düzenleyip amiyane tabirle piyasaya dağıtmışsınız.
1: Evet, derneği borçlandırmış.
2: Tabii ki derneği borçlandırmışsınız ve bunların hepsinin karşılığı Türk Ceza Kanunu'nda mevcut. Söylediğimiz suçlardan soruşturma yürütülüyor. Tabii şunu da belirtelim. Bir yandan da suçtan elde edilen gelirin aklanması ile ilgili yürütülen yani bir soruşturma. Kara para dediğimiz hak tabiriyle TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan dolayı da devam eden bu soruşturma bence çok daha değişik yerlere uzanacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi ünlüler ifade veriyor. Ünlüler evet. Başlığı altında ifade ediliyor ama gazeteci de var. Influencer dediğimiz, işte YouTuber dediğimiz isimler de
2: oyuncular
1: var.
2: Da var.
1: Birçok insan bu soruşturma da ifade veriyor. Hani deprem döneminde bağışları Kızılay yerine Ahbap'a yönlendirdiği doğru. için. Şimdi bu işin bir tarafı. Ama çok sayıda da şirket var. Şimdi bu şirketlerin bazıları tanınmış, piyasada bilinen şirketler. Yani derneğin senediyle ya da derneğin kefaletiyle bu miktarda, yüklü miktarda alışverişe girilmesi, borç alacak ilişkisine girilmesi normal mi? Yani ticaretin şöyle, doğasına aykırı geliyor.
2: Doğasına şöyle de aykırı zaten Zülfikar Bey. Yani şimdi bir derneğin yönetim kurulu başkanı, şimdi bu kişinin geliri ve geçmişi belli.
1: Evet.
2: Siz bu kişiyle birlikte girdiğiniz alacak borç ilişkisinde derneğin ismini kullanmanız ve borç veren kişiler açısından da söylüyorum bu kadar yüksek montanlı paraları bir kişiye sadece yani
1: 30-40 daire veren var.
2: Veren var. Yani evet. Sadece ve sadece bir derneğin başkanı olduğu için ya da ünlü olduğu için ya da tırnak içinde sanatçı olduğu için bu miktar paraları borç vermek bana çok mantıklı gelmiyor. Bazı ifadeler var. Kredi çekip borç vermişler.
1: Yani
2: ya borç önce nasıl verilir? Benim 100 bin liram vardır da bu 10 bin lirasını borç veririm. Hani sen de darılmazsın, ben de darılmam olmazsa. Ama şimdi ifadeleri okuyoruz. Yani kredi kullanılıyor. Milyon dolarlar seviyesinde krediler kullanılıyor. Ve borç veriliyor. 40 tane daire Türkiye'nin çeşitli yerlerinden daireler. Efendim fon var, fondan para çıkmadı ya. Yılların iş adamı
1: fabrikasını
2: ya.
1: Kaybeden var. Evet. İşte birikimlerini Amerika'da yaptığı birikimlerini teslim edenler var. Ama hiçbiri yani açık söyleyeyim hani savcılığın tespitleri de o anlamda hani dikkat çekici. Hiçbiri mantıkla izah edilebilecek kesinlikle. Bir ilişki değil. Ticaretin doğasına uygun değil. Gazetecilerle ilgili olan da aslında hani anayasayı korumakla görevli olan aslında gazetecilerin evet. yapması gereken görevle ilgili değil. Ünlülerin ki bir anlık öfkeyle bağışları Ahbap'a yönlendirmek ki Ahbap'ın başındaki ismin sicili hani herkesin bildiği evet. en azından onların bildiği bir sicil olmasına rağmen o paralar ya da o yönlendirmeler yapılıyor. Ve bununla ilgili çok en çok merak ettiğim şey iddianamede yapılacak tespitler. O açıdan çok önemli. Yani başından sonuna korkunç bir tablo.
2: Kesinlikle. Evet. Yani bakalım nereye varacak? Ben de iddianameyi merakla bekliyorum.
1: Evet. Peki devam edeceğiz sokak çeteleriyle. Az sonra buradayız.

Evet, bu izlediğiniz görüntülerde çok büyük bir çalışma. Sokaktaki suç örgütlerini bertaraf etmek için yapılan büyük bir faaliyet var. Arka planı var, hepsine bakacağız. Sokağa ve vatandaşın güvenliğini tehdit eden yeni nesil terör örgütü. Altını çizerek söylüyorum, yeni nesil terör örgütü. Bu tespitli İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'ye ait. Bulgaristan'da yaptığı bir konuşmada söyledi. Daha önce

0: Önce sokak eşkıyalığı sistemi tabiri kullanılmıştı. Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda kapsamlı bir çalışması var. Nedenini aktaracağız ve arka planına biraz bakmaya çalışacağız. Alptekin Yıldırım'la birlikte devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta hemen biraz önceki LED'de de gördük. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçili, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve bu meseleyle ilgili bütün isimler hem Büyükçekmece'de hem Esenyurt'ta bir araya geldiler. Ve Sayın Gürlek o fotoğrafı vermenin sebebini anlattı. Aslında tamamen bu suç örgütlerine yönelik tam bir eşgüdüm halinde yürütülecek yeni bir mücadele döneminden bahsediliyor. Evet. Bu önemli. Bununla başlayalım. Bir kısa değerlendirme sonra iddianamenin ayrıntılarına gireceğiz.
1: Gerçekten bu yönüyle ülkemiz çok önemli bir dönemden geçiyor. Çünkü Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasındaki bu uyum sokak çeteleriyle gerek bu şekilde işlenen suçlarla gerek ekonomik suçlarla işlenen mücadeleye verilen mücadeleye çok olumlu yansıyor. Burada Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle Akın Gürlek meslekten yani hakimlik, savcılık da yapmış olduğu için meslekte neler yapılması gerektiğini, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bunları da tabii ki çok iyi biliyor. Ve ben verdikleri mesajların da gerek halkın sükunetinin sağlanması, güvenliğinin sağlanması için gerekse de bu suç örgütlerine, bu terör örgütlerine caydırıcı birer mesaj olduğunu düşünüyorum ve çok önemli bir mesajlar verdiklerini düşünüyorum.
0: Evet, bahsettiğim fotoğraf bu. Birlikte verilmiş tabii İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, İstanbul Emniyet Müdürü ve ilgili Cumhuriyet Savcılıkları, Başsavcılıkları da var fotoğrafta. Şimdi Sayın Bakan bir Bulgaristan gezisi yaptı. Orada FETÖ ve aranan isimlerle ilgili Bulgaristan makamlarıyla bir alışveriş, bu anlamda bir alışveriş sırasında kullandığı ifade önemli. Diyor ki yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütüyoruz. Yeni nesil suç örgütleri artık yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda diyor. Bu yeni bir tabir, bu anlamıyla da önemli. Bunu da ifade edelim. Sayın Bakan'ın, Sayın Akın Gürlek'in söylediği şey ise aslında çok rastlamadığımız bir dil ve bir adım öteye taşınmış bir mücadele konseptinden bahsediyor. Genel ifadeleri de öyle. Diyor ki uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine herkes şunu bilsin ki peşinizdeyiz. Meydanı boş sanmayın, devlet tepenize binecek, ifadesi.
1: Evet, yani bu ifade gerçekten çok önemli. Bugüne kadar da görev yapmış olan Adalet Bakanlarımızdan çok duymaya alışkın olmadığımız ifadeler ama bence şu açıdan önemli. Tabii ki hukuk çerçevesinde bu suç örgütlerinin tamamıyla çok amansız bir mücadele veriliyor. Ve bu mücadelenin sonucunda da gerçekten suç oranlarında ciddi azalmalar görülüyor. Ve bu mücadelenin de sonuna kadar devam edeceği gerek Adalet Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı tarafından sürekli olarak mesaj olarak hem faillere, bu suç örgütleri liderlerine ve üyelerine hem de halkımıza veriliyor.
0: Evet. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız dün bir açıklama yaptı. 217 şüphelinin gözaltına alındı yine bu sokak çeteleriyle mücadele kapsamında. Belirli bazı rakamlar var. Önce bir Selami Bey'in sesini bir dinleyelim. Ne demiş? Sonra bu açıklamanın ayrıntılarına da hep birlikte bakalım. Evet.
2: Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarından karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
3: Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğu. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu.
2: Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar.
0: Şimdi bu açıklama birbirine yakın iki farklı tarihte. Diyor ki Sayın Müdür, ben bu kaldırımların emzirdiği bir çocuğum diyor. Bu yönüyle de önemli. Yani sokak polisliği de bu suça karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Çünkü böyle bununla mücadele eden bir kültürden geliyorum diyor.
1: Evet. Diyor.

0: Bunlar çok önemli mesajlar. Gerek toplum açısından çok önemli mesajlar, topluma güven veren mesajlar bunlar. Çünkü bazen öyle hale geliyor ki bu mücadele. Bizler de yıllarca bu görevleri yaptık. Artık istiyorsunuz ki bu adamlar nasıl yapıyorlarsa aynı dilden konuşsun devletimizde istiyorsunuz. Evet. Ve onu gördüğünüzde gerçekten güven duyuyorsunuz. Ben o yüzden bu yapılan açıklamaların tamamını destekliyorum. Tabii ki devlet yetkililerimiz de bunu söylerlerken hukuk çerçevesinde görevleri uyarınca bunları yapacağını belirtiyorlar. Ama ben bu açıklamaların tamamını sonuna kadar destekliyorum ve görmek istediğim, duymak istediğim açıklamalar bunlar açıkçası.
1: Evet. Şimdi 2024'ten 2025'e tam da bu sokak çeteleriyle ilgili çok böyle terör estirdiklerine dair algının çok yükseldiği dönemden bugüne arada geçen süre içinde bu mücadelenin, yani hem Sayın iki bakanın hem de Selami Bey'in ifadesiyle suçtaki azalma oranını da belki bir hatırlatmakta fayda var. 2024-2025 yılında, yani bir önceki yıla göre %50 oranında düşüyor. Bu yılın ilk 7 ayında, yani 2025'ten 2026'nın ilk 7 ayına da %52 oranında bir düşüş gösterdiğini, evet, özellikle bu kurşunlama vakalarının, kurşunlama olaylarının, hemen grafiği de geldi, %50 oranında düşüyor bir yıl önce. 2026'nın ilk 7 ayında da %52 oranında düşüyor. Bu görüntüleri elbette çok verdik. Biraz tabii bu görüntüler ekseninde çok konuştuğunuz, evet, zaman bir algıda, mücadelede bir eksiklik varmış gibi oluyor. Ama şunu söyleyelim, kurşunlama, özellikle motosikletli saldırılar sadece İstanbul'da değil. Örneğin hani başka illerden de, doğru, emniyet müdürlüklerinden aldığımız bilgiler, kurşunlama, bu tarz kurşunlama eylemlerinde önemli ölçüde düşüş olduğunu, evet, gösteriyor. Şimdi Cumhuriyet Savcılıklarımızın yaptığı bu çetelerle mücadele kapsamında hazırladığı iddianameler var. O iddianameyi bir verelim arkadaşlar. Onun ayrıntılarını konuşacağız. İddianamenin detayları önemli. Bu örgütün şeması, hamuşla kaplı bir, evet, isimden bahsediyoruz. Yurt dışına kaçtı. Önce Almanya'ya, oradan İtalya'ya. Almanya'dan İtalya'ya gitme süreci tabii biraz bazı problemler oldu. Yani iki, evet, ülkenin olaya dahil olmasından kaynaklı. Hemen arkasından o iddianamenin ayrıntılarını verelim arkadaşlar. Üzerine konuşacağız. Bu iddianamenin grafiği gelmesi lazım. Evet, evet. Şimdi İddianamede Sayın Cumhuriyet Savcısı diyor ki, hareketli Uğurcan'dan, kameramızdan rica edelim. Diyor ki bu yapılar, bu yapıların tamamı zaten ifade ediliyor. 15-25 yaş aralığını aralığındaki gençleri özellikle bu işin parçası yapıyorlar. Bu saldırıların ayrıntılarını da birazdan vereceğiz. Tespitler o açıdan önemli. Hedef alınan isimler, yani örgüte katmak için hedef alınan isimler 15-25 yaş aralığı, bu tespit önemli.
0: Tabii. Yani şöyle, şimdi 15-25 yaş aralığı tam olarak gerçekten böyle 15 yaşındaki çocuk hani görüyor ekrandan, bir hayat sunuyorlar onların önüne. Çok kolay kandırılabilecek ve çok kolay bu tarz örgütlerin içine çekilebilecek bir yaş bu yaş. Evet. Ve hep söylüyoruz, ceza indiriminden de faydalandıkları yönünde bir beyanda bulunuyorlar bunlara. Diyorlar ki ya sen yap zaten, sen 15-16 yaşındasın. Biz yaparız ama bizim hani yaşımız büyük, biz çok ceza alırız, sen az ceza alırsın, o yüzden sen git yap diyorlar. Ve sonrasında hatta diyorlar ki sen küçüksün, sen ceza almazsın. Sonrasında, evet, cezayla karşılaşınca iş işten geçmiş oluyor. Zaten bir kere bu eylemi yaptığınız zaman artık bu örgütün sürekli elemanı haline geliyorsunuz ne yazık, evet, ki.
1: Şimdi bu tarz hareket, bu hareket tarzı 15'inde 18'indeki bir gencin herhangi bir şekilde, diyelim ki size örgütten bir mesaj geldi, bize destek ol diye, bizim için şurada kurşun at diye, ona bağlandığınız zaman kurtuluşunuz da biraz zorlanıyor, zorlaşıyor. Çünkü
0: bu sefer tehditle size bunları yaptırmaya, evet, başlıyorlar.
1: Evet. Şimdi bu yapının işlediği bir 4 cinayet var. Cumhuriyet Savcısının iddianamesine de konu olduğu için. Şu da savcılığın iddianamesinden Ömer Akbay'ın öldürüldüğü anın, katledildiği diyelim çünkü yanında eşi de var, katledildiği anın bir fotoğrafı. Şimdi iki kişi şu şahıs şu kırmızı araçla geliyorlar ama öncesinde belki çok çarpıcı gelecek ama o kişiyi tespit etmek için yürütülmüş bir istihbarat faaliyeti var. Bildiğiniz istihbarat kurulu.

0: kuruluşlarının kullandığı yöntemleri kullanıyorlar. Bu çok çarpıcı bir tespit. Evet. İddianamede de bu olay bu şekilde ifade edilmiş. Olayın başlangıcını hemen kısaca izah edeyim. Şimdi Ömer Akbay'ın kardeşi, ismini vermeye gerek yok, bir grubun üyesi. Diğer grubun üyesine silahlı saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Saldırdığı kişiler otomotosikletle saldırıyor. Ömer Akbay'ın kardeşi cezaevine giriyor suçtan. Diyorlar ki onun kardeşini öldürelim. Kardeşi de bunu duyuyor. Kim kardeşi? Ömer Akbay Karasu'ya kaçıyor.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Yani olayı iddianameden okuduğunuzda gerçekten çok çarpıcı bir olay. Karasu'ya eşiyle birlikte kaçıyor. Hatta eşi eşinin ölüm tehdidi nedeniyle, yani karısı, ismini de söylemeye gerek yok, sosyal medyadan bir benim eşimin bu grupla ilişkisi yoktur diye kendilerini saklıyorlar. Karasu'ya kaçıyorlar. Bu sefer eşinin arkasına sığındı diye dalga geçen paylaşımlar yapıyorlar. Sonra bu grup, şu şahıs şöyle bir tehdit yayınlıyor elindeki susturucuyla. Bu susturucuyla tehdidi yayınladıktan 2 gün ya da 1 hafta arasında geçen bir sürede bu şahıs kim? Bakın aynı şapka, elde aynı silah.
1: Aynı susturuculu silah.
0: Ortaya çıkıyor şu kişiyle birlikte. 2 kişilik bir suikasti mi? Şimdi burada bir savcılık ve polis bir dövme tespit ediyor. O da bu kişi. Tehdit yayınlandıktan sonra Ömer Akbay Karasu'da sokak ortasında öldürülüyor. İstihbarat yapmak için de yine o grubun lideri, yani hasım grubun lideri, Karasu'da kendilerine bağlı bir kişiyi buluyor. 2 kişiyi gönderiyor. Karasu'da bir eve yerleştiriliyor. Bir hafta belki bir ay boyunca bu kişinin adresi bulunuyor, takip ediliyor ve giriş çıkış saatleri tespit edildikten sonra bu suikast gerçekleşiyor. Belki biraz uzun anlattım ama
1: olayın neden
0: İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı bu konuda önemsiyor? Çünkü sokağın, vatandaşın güvenliğini tehdit eden kurşunlama, yağma, tehdit ve huzuru bozucu davranışların en belki zirve örneklerinden bir cinayet işlendiği için bu olayın hikayesi önemli. Buyurun.
1: Olayın vehameti siz anlattığınızda detaylı şekilde daha da büyük şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir örgüt düşünün ki istihbarat elemanı tutuyor. İstihbarat elemanları hedef kişiyi belirliyor, takip ediyor ve sonrasında tırnak içinde infaz ediyor.
0: Evet.
1: Ve bu noktada işte bu verilen mücadelenin önemi söylediğiniz gibi ortaya çıkıyor. Bizim bu sokakları güvenli hale getirmemiz lazım. Güvenli hale getirmek için de gerek adli teşkilatımız, gerekse kolluk teşkilatımızın birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu tarz yapıların tamamına karşı. Evet. Ben, sizler, ekranları başındakiler rahatça sokaklarda yürüyebilmeliyiz. Bunun da tek yolu bu şekilde kararlı bir mücadeleyle bu yapılardan bu sokakları temizlemek.
0: Evet, şimdi bu Kesper iddianame grafiğimiz var arkadaşlar. Onu da bir verelim. Şimdi bu fotoğrafların tamamı bu iddianamede Cumhuriyet Savcımızın hazırladığı 568 sayfalık iddianameden suça karışan 4 cinayet, işte yağmalama gibi benzer suçlara karışan kişilerin sosyal medya hesaplarından ya da cep telefonlarından yakalandıklarında elde edilmiş fotoğraflar. Ellerinde uzun namlulu silahlar var. 70 mağdur var. Bu 52 ayrı suç var fiili olarak. Silahlı örgüt kurma, yönetme suçu, silahlı suç örgütüne üye olma suçu. Bütün bu sanıklar yönünden bu dosyada olduğunu söyleyelim. Tabii bir de örgüt propagandası var.
1: Tabii.
0: Bu örgütü ayakta tutmak için sosyal medyayı kullanmanız lazım.
1: Yapılan...
0: Hatta bir örgüt diğer örgütün adamını sosyal medyada etkili propaganda yapmasın. Belki bu da sebepleri arasındadır. İspanya'da öldürüyor. Caner Koçar isimli. İspanya'da Marbella kentinde bir kafede otururken görüntüleri herkes hatırlayacaktır. Yani organize bir yapı tasarlayarak cinayet işleyen, bir potansiyeli de olan, hatta yurt dışında suikast işleme potansiyeli olan bir yapıdan bahsediyoruz. Yani devlet açısından aslında ciddi bir güvenlik tehdidi.
1: Evet. Görüyorsunuz zaten grafikte de var. Neredeyse Türk Ceza Kanunu'nda bulunan bütün suçlar yazılmış iddianameye.
0: Evet.
1: Resmi belge, sahtecilikler, silahla tehditler.

0: nitelikli yağmalar, silah kullandığın zaman nitelikli yağma oluyor. Nitelikli mala zarar verme, silahla mala zarar veriyorsun. Evet. Bir yerde ateş ettiğin zaman genel güvenliği tehlikeye sokma oluyor. Kasten öldürmeye teşebbüs atmış olduğum kurşun sayısına göre öldürmeye teşebbüs oluyor. Öldürme var, örgüt propagandası var. Neredeyse Türk Ceza Kanunu'ndaki bütün suçlar bu örgüt faaliyeti kapsamında işlenmiş durumda. Evet. İddianame düzenlendi.
1: Şimdi bu yeni nesil terör örgütü dediğimiz ya da sokak eşkıyalı sisteminden çıkan bu terör örgütü resmi belgede sahtecilik de yapıyor. Hı hı. Şimdi o bana biraz ilgi çekici geldi. Evet. Eski bir savcı gözüyle. Hı hı. Şimdi bunlar kazandıkları parayı devlet el koyuyor bu tip operasyonları yaptığında ama ticarete başka işlere de yönlendiriyorlar. Mesela geçen yıl Güngören ya da Bahçeli Evler'de küçük bir fabrika aldıklarına dair bir tespit vardı bir başka iddianamede. Yani bütün yöntemleri kullandığını da görüyoruz. Evet. Yani sadece sokakta, sokak hakkı adı altında terörize etmiyorlar, haraç almıyorlar, yağma yapmıyorlar. Ticarete de yönelmiş durumdalar. Çünkü operasyonlar diyor ki elde edilen taşınmaz araç, banka hesapları, finansal işlemlerin tamamı da devletin el koyduğu mali tablonun içinde yer alıyor.
0: Tabii şimdi suçtan elde edilen gelirdir bu da. Suçtan elde edilen geliri bunlar bir şekilde sisteme sokup sanki resmi bir gelirmiş gibi ya da tırnak içinde helal bir gelirmiş gibi sisteme sokmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de sözde şirketler kuruyorlar, sözde fabrikalar açıyorlar. Evet. Ve bunlar gerçeği yansıtmadığı için de tabii ki resmi belgede sahtecilik suçuna kurarken kullandıkları belgeleri düzenlemek ve sonrasında düzenledikleri belki faturalarla, belki diğer belgelerle hem resmi belgede sahtecilik hem de özel belgede sahtecilik suçlarına vücut verebiliyorlar.
1: Evet. Peki şimdi sayın resmi makamların yaptığı açıklamada bir önceki hafta Sayın İçişleri Bakanı ile yaptığımız röportajda da söylemişti. Bu işin bir de bu çetelerin karıştığı, biraz önce başta şemasını gösterdiğimiz bu grubun yasa dışı bahisle de bağlantısı var. Hı hı. Yasa dışı bahis organizasyonunun içinde de yer alıyorlar. Bu paraların yasa dışı bahisin oynatıldığı yerler, bunların güvenliğini sağlama, bunlardan komisyon alma gibi çok fazla suçlu olduğunu söyleyelim. Yani baktığınızda şu elinde silahlı kişileri gördüğünüz kişilerin arkasında aslında bir başka bir akıl daha var. Yasa dışı bahise uzanan bir sistem olduğunu da söylemekte fayda var. Evet. Ne demişti Sayın İçişleri Bakanı? Yasa dışı bahis ulusal güvenlik meselesidir. Onu da bu vesile hatırlatmış olalım. Teaser'ımız var mı arkadaşlar diğer konu için? Evet, o zaman çok tartışılan, tribünleri de hareketlendiren öyle söyleyeyim bir konu, gözaltı vakası ve serbest bırakılan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin. Asıl ismi Muzaffer Şirin ama Sebahattin ismini kullanıyor, Sebu ismini kullanıyor bulunduğu tribünde. Evinden 65 milyon çıktı. İfadesine bakacağız. İfadesi gerçekten çarpıcı çünkü çok dikkat çekici sözler var. İddiasına göre 65 milyon düğün ve sünnet takısı dedi. Yani nasıl bir düğün ve sünnet takısı olduğuna hep birlikte bakacağız. Ama 65 milyon normal bir şey mi? Eski savcı Alptekin Yıldırım'da bu konuyu konuşmaya başlayalım. Buyurun.
0: Ya şimdi şöyle, evinde yapılan aramada çıkanlar burada yazıyor. Yani baktığınız zaman toplam tutar döviz cinsi, TL cinsi ve altınlar birlikte değerlendirildiğinde herhalde 65-70 milyonlara varan bir rakamdan bahsediyoruz.
1: 65 burada, milyondan evet.
0: Burada hep şunu söylüyoruz. Şimdi bir kişinin evinde bunları bulundurması suç değil. Yani savcılık makamları, kolluk...
1: izah edebilmesi
0: lazım. Evet. Önemli olan bu.
1: Kaynağını göstermesi gerekiyor.
0: Siz bunları nasıl elde ettiniz? Buna dair belgeler sunmanız, beyanda bulunmanız gerekiyor. Yani şu beyan savcılık açısından yeterli olmayacak kanaatindeyim. Evet. Yani işte düğünde takıldı, sünnette takıldı. Ya bunları...
1: Yani şöyle söyleyelim, ya belki hani hukuken geçerli maddi evet. karşılığı olabilmesi için 10 tane erkek çocuğunuzun olması evet. lazım. Ve her birine birer yıl arayla sünnet düğünü yapmanız evet. lazım. Ve her takının, yani döviz takıldıysa dövizin devalüasyon olması, doların ikiye katlanması, evet. belki üçe beşe katlanması, euro çıkmış evinde 980 bin sterlin civarında galiba.

0: galiba. Sterlin çıkmış 800 bin. Yani her birinin dörder beşer katlanması
1: tabii
0: lazım.
1: Tabii. Yani bunu destekleyebilecek şekilde savunmayı şu şekilde de olabilir belki. Hani bu takıların takıldığını gösteren bir düğün videosu varsa eğer, bu kadar takının takıldığını gösteren bir düğün videosu 65 milyon liralık. Yani o zaman belki savcılık nezdinde değerlendirilebilir bir savunma olabilir. Evet.
0: Şimdi Allah bağışlasın, bir oğlu var.
1: Evet.
0: Düğünü de yakın zamanda yapmış. İşte çocuk da Galatasaray tribününün çocuğu. Yani başka bir tribünün de olabilirdi, o önemli değil. Paranın kaynağını tarif ederken diyor ki 8 ay önce, işte kısa bir süre önce yapmış dedim ya. 8 ay önce Uğurcan'dan rica edelim benimle birlikte gelirse. Düğününü yaptığım oğluma düğün takısı olarak takılan ve altının değerindeki değişimden dolayı benim euroya çevirdiğim paralardır. Yani altın, euro ve dövize çevirdiğim paralardır diyor, evden çıkan paralar. Şahsi birikimim ve çocuklarımın sünnet düğünleri de dahil aile bireylerinin düğün hediyeleridir diyor. Şimdi bakıyoruz, 9 yıl pazarlama müdürlüğü yapmış. Fiilen yapılan bir iş gibi de durmuyor açık söylemek gerekirse. Bir inşaat şirketinden bahsediliyor. Çok çarpıcı ifade. Yani söylenenler o açıdan belki 9 yıl pazarlama müdürlüğü var, başka bir işi bilinmiyor. Elde edilebilir mi sadece düğünden, sünnetten, bilemiyorum.
1: Yani tabii bu noktada dediğim gibi bu sorulara verilen cevapları, savcılık ifadesinde verilen cevapları ve elinizde, evinizde yapılan aramada ya da banka hesap hareketlerinizdeki işlemleri ne kadar belgeleyebileceğiniz önemli. Bu soruşturmalar açısından en önemli nokta budur. Bu belgeleme neticesinde hakkınızda karar verilir, soruşturmalar bu şekilde yönlendirilir. Tabii ki bunun yanında şahsın evinde yapılan aramada ele geçen başka suç unsurları da var.
0: Evet, şimdi ona gelecektim. Şimdi mesela sizin telefonunuz kimin üzerine kayıtlı biliyorsunuz değil mi?
1: Tabii.
0: Ben de biliyorum. Ya bir tane telefonum var, benim üzerime kayıtlı. Yani başkasının üzerine kayıtlı olsa bilirsiniz. Şimdi ifadede çok çarpıcı bir şey var. Yani maddi bilgi olduğu için ve bunun konuşulması gerektiği için dün konuştuk. Cevap hakkıyla birlikte bugün konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Yani ben, siz telefonunuzun kime ait olduğunuzu biliyorsunuz. Ama Sabahattin Şirin telefonunun kime ait olduğunu bilmiyor. 5-6 ay önce değiştirmiş. Ondan önceki telefonları soruluyor. Diyor
1: onları
0: ki, onların da kimin üzerine kayıtlı olduğunu bilmiyorum diyor. Şimdi savcısınız, karşınızda böyle biri var. Ne düşünürsünüz?
1: Şimdi sonuç olarak bunu söylediğinde ikinci kez yenilemiştir soruyu. Hani bu telefonları kullandınız mı? Kullanmış olduğunuz telefonlar neler? Kimin adına kayıtlı? Hatırlamıyorum dediğinde, şimdi baktığınız zaman 50 yaşlarında, 60 yaşlarında bir insanın, orta yaşta bir insanın kendisi tarafından kullanılan bir telefonun kimin adına kayıtlı olduğunu hatırlamaması, hep bu sözü söylüyoruz ama gerçekten hayatın olağan akışına aykırı. Şimdi söylüyorsunuz, siz, ben, bu stüdyodaki ekran başındaki herkes kullanmış olduğu telefonun kimin adına kayıtlı olduğunu
0: bilmiyor. Şimdi Sabahattin Şirin mahkeme kararıyla savcılık sevk etti. Mahkeme kararıyla adli kontrol, evinde işte ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı var. Şimdi tabii bizim de bu tespitten hareketle şunu söyleyebiliriz. Bu karar tabii ki verilebilir. Savcının, mahkemenin takdirindedir. Ama ruhsatsız silah meselesi burada önemli. Ruhsatsız silah da yakalandı evinde. 65 milyonun dışında, hadi onu kenara koyduk. Diyor ki, nereden aldın bu? Savcı soruyor, diyor ki, bu silahı nereden aldın? Diyor ki 5-6 ay önce, telefonunu değiştirdiği tarihe tekabül ediyor. Trabzon oftaydım. Sezonluk işçi olarak bölgeye gelen Gürcü vatandaşı olarak bildiğim, ancak başkaca açık kimliğini, eşkalini hatırlamadığım, iletişim bilgisini bilmediğim bir kişiden 45 bin lira verdim, aldım diyor. Ya ben yine soruyu eski savcı olduğunuz için şöyle soracağım. Eski savcısınız. Önünüze böyle bir ifade geldi. 6 ay, 5-6 ay önce almış. Kimse, yabancı birisi her nedense aldığı kişi. Yabancı ülke vatandaşı. Tabii ifade ediyor.
1: Ya şimdi şöyle, yani kimden aldığı belli olmasın diye verilmiş bir ifade bu zaten. Şimdi burada 6136 sayılı kanun açısından şu şekilde yürüyecek. Emanet alınacak, kriminale gönderilecek, herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek, atışa haiz olup olmadığı belirlenecek, sonra 6136 sayılı yasa açısından değerlendirilip Eğer 6136 sayılı yasaya göre suç niteliğinde bir silahsa bu suçtan iddianame düzenlenecek. Aksi

0: takdirde takipsizlik kararı verilecek. Ama şimdi burada bu savunmalar çok Zülfikar Bey, bütün gelen şüpheliler bunu söyler zaten. Hı hı. Kimden aldın? Çünkü söylese kimden aldığını oraya da gideceğiz. Ama alırken söylüyor zaten. Alırken diyor ki sakın diyor kimseye söyleme diyor silahı benden aldığını. Genelde bu işler böyle olur. Bir de bu silah niye temin ediliyor? Genelde şudur cevap, hasmım var benim.
1: Evet, yani hasmı da olabilir. Hani ruhsatsız ya, silah...
0: Taşımak için bir gerekçe olabilir mi? Kanun önünde bunu söyleyemezsiniz zaten. Benim hasmım var, o zaman ruhsatsız silah alayım 4-5 tane her yerde gezeyim.
1: Şimdi İstanbul'da ve birçok yerde ruhsatsız evet. silah... Sadece ruhsatsız silah tutuklama gerekçesi. Hı hı. Ve çok kısa sürede çok fazla insan ruhsatsız silahla yakalanıp tutuklandığı için şehirde suç oranının düştüğüne dair Doğru. de bazı tespitler var.
0: Doğru.
1: İşte yorgun mermi vakaları bile duymuyoruz evet. yani.
0: Şimdi burada şunun altını çizelim Zülfikar Bey. Burada üzerinde değil de evinde yakalanması belki adli makamlar açısından bir farklılık yaratmış olabilir. Bir de şunun da altını çizelim. Şüpheli... Sadece tutuklanmadı. Ev hapsiyle serbest bırakıldı.
1: Evet.
0: Şimdi ev hapsi şu demek, yani sağlık problemleri ya da engelli bir çocuğunun bulunması nedeniyle suçu işlediğine dair şüphe mevcut, kuvvetli suç şüphesi mevcut. Ama ev hapsi tedbirini yeterli gördü mahkeme. Evet. Yine söylüyoruz, bu konuştuklarımızın tamamı masumiyet karinesini göz önüne alarak yaptığımız evet. konuşmalar. Ve bu soruşturma açısından ben şunu da belirtmek istiyorum. Kişilerin yapmış oldukları, işlemiş oldukları suçlar kendilerini bağlar. İşlediği iddia olunan suçlar kendilerini bağlar. Cezalar şahsidir. Bu soruşturmaları şahsi olarak işledikleri suçlar açısından geçirecekler.
1: Evet.
0: Ve sonucunda bir karara bağlanacak. Ama iddianame düzenlenecek. Ama
1: bulundukları camiayı, ailenin suçla ilgili olmayan fertleri
0: evet.
1: Bu suça konu meselenin dışındadırlar. Dışında, şimdi suçun şahsiliği ilkesi
0: gereğince gerek ismini de gerek Ultra Aslan grubu, Galatasaray kulübü, Fenerbahçe'de olsa, onların genç Fenerbahçeliler grubu da olsa... Evet. Bunların içerisindeki kişiler suç işledikleri takdirde bunlar kendilerini bağlar.
1: Evet. Çok konuşulan kısımlarından birisi işte bir oğlu var aile evet. ferdi. Çok aslında 39 bin lira bir maaşı var. Ama
0: şoför olarak
1: oğluyla 35 milyonluk bir ortalama para trafiği var. Yani 2017 ile 2026 arasında toplamda 38 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Bu da... Nedense, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu da yasa dışı bahisle anılan ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleşmiş.
0: Evet.
1: Ya bu da ciddi bir şüphe yaratan başlık.
0: Tabii bir de şimdi 39 bin lira maaş alan bir kişiden bahsediyoruz Zülfikar Bey. Yani bu rakamlar çok yüksek rakamlar. Asgari ücretin bu ülkedeki miktarı belli. 39 milyon diyoruz ya, rakam var, inanılmaz rakam var. Şimdi oğlundan babasına 13 işlemde bu kadar. 59 işlemde bu kadar, grafikte yazıyor hepsi. Gerçekten yüksek rakam var ve söylüyorum, hep söylüyorum. Hı hı. Masak belge ister. Masak savunma, ben şundan dolayı bu parayı gönderdim. Şundan dolayı bu parayı aldım.
1: Rakamlar yalan söylemiyor.
0: Aynen öyle. Bu rakamlar sizin aranızda gitmiş gelmiş. Gitmiş gelmiş bu rakamlar, net. Bunun şeyi yok. Bunu inkar edemezsiniz.
1: Evet.
0: Ancak bunu açıklayabilirsiniz. Evet. Açıklayabilirseniz zaten problem yok. Ama açıklayamazsanız gelirinizle... O zaman problem var.
1: Evet. Şimdi oğlunun banka hesapları da incelenmiş. Babasıyla bu seviyede bir trafik olduğu için Masak raporu. Hı hı. Oğlunun Masak raporu ve trafiğine göre babası dışında 1282 kişiyle bir trafiği var. Para trafiği var.
0: Evet.
1: O da çok çarpıcı çok. Tespitlerden birisi. Yani Masak raporu ve... ilişki ağı biraz ortada bırakıyor bazı şeyleri. Öyle evet. görünüyor.
0: Yani söylediğimiz gibi bunların tamamı 1282 kişiyle para alışverişi. Alışveriş yapılan miktarlar gelirleriyle orantılı mı değil mi? Bunların tamamı zaten Masak raporunda dile getirilmiştir. Ve bunlar soru olarak ifadede yöneltilmiş zaten. Bunların evet. bazılarına cevap verebilmiş, bazılarına cevap verememiş. Hatta birçoğuna cevap verememiş. Sonrasında şimdi kendisi de savunmasını hazırlayacak. Söylediklerine, beyan ettiklerine ilişkin belgeleri sunacak elinde ne varsa. Sonra da savcılık makamı bir karar verecek.
1: Evet.
0: Şu anda soruşturma devam ediyor.
1: Evet, Sabahattin Şirin'in ve hakkında verilen ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı belirli aralıklarla yeniden talepte bulunacak
0: Tabii
1: mahkemeye değerlendirilecek. Onun belli bir süresi var mı hukuki bilgi
0: Müdafisi
1: olarak?
0: Kendisi her zaman ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunabilir.
1: Evet.
0: Her zaman. Yani muhtemelen zaten şu anda o itiraz dilekçesi hazırlanıyordur ve sunuluyordur.
1: Evet.
0: Dosyadaki gelişmelere göre de savcılık makamı kendi mütalasıyla birlikte bunu suç ceza hakimliğine gönderecek. Suç ceza hakimliği de ya ev hapsinin devamına ya da ev hapsinin kaldırılarak

Mecliste 467 oy neye işaret? Siyasi resim neyi gösteriyor? Süreçte yol haritası ne? Özel'in evet oyuna karşı 54 yeni partilinin hayır demesi ne demek? Büyükşehir belediyeleriyle ilgili son durum ne? Kübra Nur Uslu soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç ve Taha Hüseyin Karagöz'le Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: ele alacağız ama günün öne çıkan 3 başlığını hemen sizinle paylaşayım. Şöyle ki efendim, Yalova'da eğitim uçuşu sırasında bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kazadan neyse ki kurtuldu. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor. Ayrıntıları paylaşacağız. İkinci başlığımızsa şöyle. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat dedi. Özel, Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor. İlkesel davranmamız gerekiyordu ifadelerini kullandı. Efendim üçüncü başlığımızda şu. Motorine bu gece 7 liraya yakın bir zam bekleniyordu ancak zam iptal edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı petrol fiyatlarındaki artışın etkisini sınırlamak amacıyla motorinden alınan ÖTV'de indirim yapacak. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunun da ayrıntılarını birazdan aktaracağız. Akşam haberleri başlıyor. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Bir hemen hızlıca o noktaya dönelim.
1: İstişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında nefes alamaz hale getirmeye çalışan bir yıpratma stratejisinin ürünüdür. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Filistin'e destek olmanın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu tablo karşısında Sayın Abbas'la görüşmemizde yapılabilecekleri değerlendirdik. Kendisiyle ikili ilişkilerimizin yanı sıra işgal altındaki Filistin topraklarındaki mevcut durumu ayrıntılı şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden

Habertürk ekranlarından merhaba. Saatimiz 18'e geliyor. Ben Kübra'nın Ruslu akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Birazdan muhabir arkadaşımızdan onun detayları.

0: sürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Devlet Başkanı ve kıymetli heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Filistin halkına en kalbi selamlarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Son olarak bugün Yalova'da bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması nedeniyle de milletimize geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim Sayın Mahmut Abbas'a bırakıyorum. Fadıl.
1: Şükran. Şükran Fahmetin Reis.
2: Ederim. Bütün bu söyledikleriniz için Kur'an-ı Kerim'de de yer aldığı gibi sabredin, Allah'ın ipine sarılın. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti heyet üyeleri ve bütün katılımcılara Allah'ın rahmeti, selam, bereketi olsun. Başlangıçta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasını destekleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti özellikle Gazze'deki kardeşlerimize insani yardımlarından dolayı ve bunun yanında tabii ki Filistinli öğrencilere ev sahibi yaptıklarınız için ve aynı zamanda hastalarımızı, yaralarımızı tedavi ettiğiniz için şükranlarımızı sizlere teşekkür ediyorum. Çok önemli görüşmeler, verimli görüşmeler yaptık Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Özellikle bölgedeki gelişmeler üzerinde durduk. Bunun yanında Türkiye-Filistin işbirliği üzerinde durduk ve aramızdaki diyaloğun artırılması konusunda görüş birliğine vardık ve ortak savunma konusunda da bildiğiniz gibi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma çok çok önemli ve temenni ediyoruz ki bir başlangıç olsun ve bölgedeki istikrarın, güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun. Yine aynı şekilde bildiğiniz gibi adil bir barış ancak işgale son vermekle olur ve 1900

Doğu, başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla barışın sağlanması olacaktır. Yine tabii ki bu hedefin gerçekleşmesi çok önemli. Uluslararası kanunlar çerçevesinde ve aynı zamanda Arap barış çerçevesi içerisinde olmalıdır. Gazze konusuna gelince, Türkiye'deki kardeşlerimiz, Mısır'daki ve Katar'daki ve aynı zamanda Birleşik Arap Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarıyla bildiğiniz gibi bir anlaşma oldu ve ateşkes oldu ve tabii şu ana kadar bir ateşkes sağlandı gibi, ancak henüz insani yardımlar giriş yapmadı ve imar konusunda da anlaşma yapılmıştı. Biz diyoruz ki 28.03 nolu kararın uygulanmasını istemekteyiz. Filistin meşru egemenin Gazze'ye dönmesini bir an önce istemekteyiz. Ve Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ve diyoruz ki Gazze'de hiçbir... Yani Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olamaz. Biz bunu söylüyoruz ve diyoruz ki ancak Filistin devletinin vücut bulduğu zaman bunlar gerçekleşecektir. Siyasi sistemin ve aynı zamanda kurumlarının kurulması önemli. Mali bağımsızlığın önemli ve İsrail hükümeti bildiğiniz gibi paralarımıza el koymaktadır. 6 milyar 500 milyon dolara yakın paramız verilmemektedir. Dolayısıyla biz de yine aynı şekilde biz Gazze'de oradaki memurların bütün masraflarını, bütün aylıklarını ödemekteyiz. Ancak tabii ki para almadığımız için sıkıntılar yaşanmaktadır. Ben kardeşim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail tarafından çok tehlikeli bir şekilde hem Batı Şeria'da ve Kudüs'teki gerginliğin artırılması meselesini de ele aldık. Bildiğiniz gibi yerleşimcilerin terörünü ele aldık ve ancak bunlar tek başlarına hareket etmemektediler. Tabii ki işbirlikçi ve diğer özellikle İsrail ordusu tarafından koruma altındalar ve yerleşimin artırılması burada hiçbir şekilde İslami ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları ayırt etmeden bu saldırılarını sürdürmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı, bugün bunu fırsat bilerek bir kez daha biz şuradan söylüyorum. Topraklarımızda dimdik durmaktayız, tehcire karşıyız ve hiçbir şekilde biz yerleşim girişimlerini, biz ve aynı zamanda bütün dünyada bunu bu şekilde görüp Birleşmiş Milletler kararları 23-34 nolu kararda da bu zaten vurgulanmıştı Birleşmiş Milletler kararında. Mutlaka İslami ve Hristiyan kutsal mekanların korunması ve Filistinler arasında birliğin sağlanması ve kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Ve buradan tabii ki siyasi programı uygulamak ve buna bağlı kalmak çok önemli ki bunu Filistin Kurtuluş Örgütü yapmaktadır. Biz tek devletiz, tek devlet olacağız. Ve Filistin Kurtuluş Örgütü sisteminde de aynı şekilde yer almaktadır bu. Biz tek yasama ve aynı zamanda tek silah olarak birlikteyiz. Ve dolayısıyla biz ulusal ıslah programına da bağlıyız. 28 Kasım'daki seçimlere büyük önem veriyoruz. Burada tabii ki hem

0: yasama seçimleri hem de başkanlık seçimi yapılması söz konusu olacaktır. Biz istiyoruz ki belediye meclisleri ve Fetih Hareketi'nin seçimlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Filistin Öğrenci Birliği'nin de seçimleri üzerinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha sizin halisane tutumunuzdan dolayı size şükranlarımı iletiyorum ve teşekkür ediyorum. Halkımız bağımsızlığını, hürriyetine kavuşana kadar desteklerinizi beklemekteyiz ve biz bölgenin de istikrar ve barış sağlanmasını temenni ediyoruz. Bir kez daha kardeşim, dostum Sayın Erdoğan'a uçak kazası nedeniyle başsağlığı dilemek istiyorum ve bütün Türk halkına, insanlarına buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum.
1: Efendim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ankara'da az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle İsrail'e tepki gösterdi. Gasp politikası devam ediyor dedi. Yine cevaben de Mahmud Abbas'la açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmud Abbas'ın an itibariyle tokalaştığı görüntülerde ekranlarınıza geliyor. Erdoğan, Filistin halkı dimdik ayaktadır dedi. Filistin dünyanın ortak sorumluluğudur ifadesini kullandı. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Efendim, sıcak bir gelişmeyi açarken akşam haberlerini paylaşmıştık. MHP lideri Devlet Bahçeli'den kritik bir açıklama var. Açıklamaların detaylarını da şimdi bize Ankara'dan Buse Gençtürk aktaracak. Söz sende Buse.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun meclis genel kurulunda kabul edilmesine dair bir yazılı açıklama yaptı. Kübra Anduruslu, Bahçeli şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin terörden bütünüyle arındırılması çok katmanlı bir milli güvenlik meselesidir dedi ve terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'yi karşı yaklaşık yarım asırdır kullanılan en kanlı jeopolitik müdahale vasıtalarından birini geri dönmemek üzere alma gayesi üzerine bina edilmiştir ifadelerini kullandı. Gazi Meclisimizin iradesiyle hukuki bir zemine kavuşan terörsüz Türkiye hedefinde bundan sonraki safhanın kutup yıldızı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ağır bedeller ödeten terör belasını toplum hayatımızdan bütünüyle çıkarmaktır dedi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir ifadelerinde kullandı. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeveliğine siyasi cambazlığa lüzum yoktur ve söz konusu kanunu peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif, nazardan değil lafsıyla ve gerekçesiyle birlikte millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nazarından, cephesinden okumak lazımdır dedi ve aziz şehitlerimizin hatırasıyla kahraman gazilerimizin fedakarlığına dair en küçük bir tereddütün dahi zihinlerde yer bulunmasına müsaade edilmemelidir ifadelerinde kullandı ve terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır dedi. Bahçeli ve kanunun kabulüyle birlikte ulaşılan bu merhalenin bir nihayet değil, esasen hukuki ve idari bakımdan daha müteyakkız olunması gereken yeni bir safhanın başlangıcı olduğu da unutulmamalıdır dedi. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüştürülmemesi gerektiğini de altını çizdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir mesajlarını da verdi. Yıllarca terörün korku

0: iklimi altında ekonomik, sosyal ve beşeri potansiyelini tam olarak harekete geçiremeyen bölgelerimizin yatırım, üretim, sanayi imkanları ile buluşturulması terörün kalıcı tasfiyesinin de somut neticeleri olacaktır ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasından öne çıkan satır başları bu şekildeydi Kübra Nurslu.
1: Efendim Buse Gençtürk aktardı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının detaylarını, o teklifin işte meclise kabul edilmesinin ardından gelen kritik bir açıklamaydı. Şimdi devam edelim sıradaki haberimize. Efendim Yalova'da F-16 uçağı bugün eğitim uçuşu yaparken ne yazık ki düştü. Neyse ki pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftlikköy'deki 18. Ana Jet Üst Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kazanın nedeninin inceleme sonrasında belirleneceği belirtildi. Tedavi altına alınan pilotun sağlık durumununsa iyi olduğu açıklandı. Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtulurken bir diğerinin cansız bedeni bulundu. Anne ve kızı ise aranıyor. Olay Göreli'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Anne ve diğer kızını arama çalışmaları ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke savunma anlaşmasını değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan ayrıca anlaşmaya taraf ülke sayısının da artabileceğini vurguladı.
2: Mekke savunma anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
3: Ortak savunma anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
2: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke savunma anlaşmasının ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
3: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
2: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
4: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını da belirtti. Bu yönde eleştiriler soruldu Kurtulmuş'a. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.
5: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok...

0: Çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur.
1: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
0: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörist Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
0: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
1: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
0: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
1: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
0: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
1: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
0: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
2: Vicdanen içim rahat. Efendim bu sözler yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi. Özel ayrıca Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında bulundu.
1: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
3: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesi oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan Sosyal Demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
3: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
2: Efendim şimdi Ankara'ya döneceğiz. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör konuğu AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'la süreç yasasını değerlendirecek. Elbette başka başlıklar da olacaktır. Söz şimdi Ankara'da.
4: Teşekkürler Kübra Nur Uslu. Sen anons yaptın ama ben de bir kez daha konuğumuza hoş geldin diyeyim. Eyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili.
5: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
4: Şimdi 25. yılınız, kutlamalar var, hazırlıklarınız var ama o arada geldiniz. Onun için de ayrıca teşekkürler. Belki haftalardır ama aslında 2 yıldır bir süreci konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye süreci. Mecliste çerçeve yasa belki de beklenenin çok üzerinde bir rakamla kabul gördü. Bu rakamlar ne ifade ediyor? Oraya nasıl gelin?

0: kendi parlamentodasınız aynı zamanda. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?
1: Yani tabii öncelikle şunu söylemem lazım. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın 21 sene evvel Diyarbakır konuşması çok tarihi bir konuşmaydı.
0: Evet.
1: Ondan itibaren AK Parti kadrolarında, devletin tüm kurumlarında ciddi bir kurumsal kapasite ve tecrübe birikimi söz konusu oldu. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleyi, bu önemli meseleyi devlet politikasına dönüştüren iradesiyle birlikte gerçekten kuyumcu titizliğiyle çok tecrübeye, birikime ve biraz önce bahsettiğim o biriken kapasiteye bağlı olarak çok özenli bir çalışma oldu. Ben tüm televizyonlarda bunu söyledik. Burada da teşekkür etmeyi bir zaruri sebep olarak görüyorum. Yani bu süreçte, özellikle 2 senelik süreçte bu işi provokasyonlardan uzak tutarak, özellikle yük olan değil, yük alan pozisyonda olan tüm siyasi partileri biz gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde kurulan komisyon gerçekten ender, müstesna bir çalışma yaptı ve o raporun biz genel kurula sevk edilişinde de çok kuyumcu titizliğinde bir süreç gördük. Aynı hassasiyeti Nasuhi Bey biz genel kurulda da büyük, böylesine büyük bir rakamla, böylesine büyük bir uzlaşmayla yansıdığını gördük. Bu da gerçekten bu konuda milletimizin kararlılığının meclise doğrudan yansıması şeklinde oldu. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın tavizsiz tutumu, özellikle Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin buradaki kararlı tutumu ve milletimizin Cumhur İttifakı'na olanca güveni ve itibarı süreci sağlamlaştıran konulardı. Ben tekrar bu 467 sayısı gerçekten sadece bizim ülkemiz içerisinde değil, bölgemize en büyük mesajlardan birisi olduğuna inanıyorum. Hem terörsüz Türkiye'ye hem de terörsüz bölge hedefimize çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Özellikle son 2,5 senedir soykırımcı şebekenin başı olan Netanyahu ve arkadaşlarının bölgemiz üzerinde, Orta Doğu üzerinde yapmış oldukları bu her türlü 5. kol faaliyetine çok güçlü bir mesaj olduğuna inanıyorum. Ve bir Türkiye modeli ortaya çıktı. Yani sizler de yıllardır takip ediyorsunuz. Ben de siyaset bilimi öğrencisiydim. Hep siyaset bilimi derslerinde işte İrlanda modeli, İspanya modeli, diğer ülkelerdeki örnekler bizim içimizdeki bu soruna yönelik bir reçete olarak da sunulurdu. Evet. Örnek de verilirdi. Gerçekten de işin en özgün tarafı bu reçetenin hepsi buruşturup atıldı. Türkiye kendi Gazi Meclisi'ndeki milletin vermiş olduğu iradeyle, temsilcileri, milletvekilleriyle çok kendine özgün bir model inşa etti. Yine kurumlarıyla birlikte, stratejik özellikleriyle birlikte başta MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın olmak üzere tüm güvenlik kurumlarımız çok yoğun bir tecrübe ve kapasite ortaya koydu, yetkinlik ortaya koydu. Öte yandan da çok biriken bir tecrübe kendisini gösterdi ve Türkiye modeli ortaya koydu. Evet. Bu Türkiye modeli de yani son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Yani siyaset bilimi derslerinde de açıkçası bu örnek işleneceğini ben önümüzdeki senelerde düşünenlerdim.
0: Bir üçüncü gözle hep dışarıda tutuldu. Bunu da hep altını çiziyorsunuz. Peki aslında tabii bir taraftan da çok zor bir süreçti. Yani şimdi akıp gitti zaman ama sizin söylediğiniz o devletin kapasite kullanımı, geçmiş tecrübeler. Nerede zorluk yaşadınız? Mesela ben bugün Sayın Kurtulmuş konuşurken de yine dikkatimi çekti. Ya hep böyle bu süreçle ilgili bir gri propaganda var diyor. Bu işte bu özel after, gelen after, o çıkacak, bu çıkmayacak bilmem ne falan. Sürekli bir taraftan da bunlara cevap verilmek durumunda kalınıyor. Burada çok zorlandınız mı? Mesela siz İzmir'de bunu anlatmakta zorlandınız mı? Buna cevap verirseniz arkasından başka bir sorun var çünkü.
1: Ya tabii şöyle, tecrübe tabii önceki senelerde yaşanan tartışmaların da birikimi haline şüphesiz geliyor. Önceki denenen süreçlerin de mutlaka bir tecrübesi var. Ama bu süreçte gerçekten de biz Cumhur İttifakı olarak çok kararlı durduk. Yani biz AK Parti siyaseti olarak her zaman marjinal görüşlerin özgürce fikrini söylemesi, eleştirilerini söylemesinden yana bir siyaset mücadelesi ortaya koymuş bir partiyiz. Ama bu süreçte özellikle marjinal görüşünü böylesine önemli bir sürecin önde barikat olarak kurmak isteyenleri asla tanımadık. O nedenle kararlılığımızdan

0: Daha geri durmadık. Ama şunu da söyleyeyim. Kurumların ahengi bu konuda çok çok önemli. Yani daha önceki süreçlerde biliyorsunuz yani FETÖ provokasyonlarıyla maalesef kurumların arasallaştırı süreçleri yaşadık. Burada kurumların ahengi, özellikle Gazi Meclisimizde yürütülen komisyonla birlikteki ahengi çok çok önemliydi. Ve burada meclisimizin, özellikle meclis başkanımızın öncülüğünde tüm sivil toplum kuruluşlarının dinlemeleri, eleştirileri dinlemeleri, şikayetleri, temelleri dinlemeleri, tüm platformları misafir ederek yani bu konuyla ilgili görüşlerini dinlemeleri bence çok çok kıymetliydi. Zaten biz araştırmalarda da görüyorduk. Yani %70'lere vardı terörsüz Türkiye'ye olan inanç. Yani biz anlattıkça ve durumuyla ilgili niyetimizi ortaya koydukça, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ortaya koyduğu kararlılık vatandaşımızla, milletimizle çok büyük karşılık buldu. Ve bu sürece güven ve bu sürece olan inanç arttı. Ve biz karanlık kapılarda arkalarında böyle bir şey konuşmadık. Tamamen açıkta, aydınlıkta, evet, genel kurulda, meclisimizin önünde, milli iradenin önünde bu süreç tahkim olundu. Dediğim gibi kuyumcu titizliğiyle yürütülen bir süreç oldu. Ben 467 milletvekilimizin her birine canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Tabii şu da söyleniyor, hani biz bu meselede biliyorsunuz çok sessiz devrimlere imza atmış bir partiyiz. 25. senemizi doldurduk ve en çok bu alanda biz ezber bozan siyasetimizi ortaya koyduk. 4-5 senedir böyle bir ülkede terör gündemi zaten yok.
1: Yok.
0: Ama inşallah olmaz. Ama terörü, özellikle demokrasimiz üzerinde bir tehdit, siyasi partiler üzerinde bir tehdit olmaktan çıkarmak, bu gençlerin ve geleceğimizin, ülkenin geleceğinin önündeki bir risk olmaktan çıkarmak Gazi Meclisi'nin en önemli asli görevlerinden bir tanesiydi. O nedenle bu konuda irade gösteren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.
1: İki soru peş peşe, madem gençler dediniz. Ya şöyle bir şey söyleniyor. Mesela siz 33 yaşındasınız, AK Parti'nin genel sekreterisiniz, bir gençleşme hamlesini de temsil ediyorsunuz aynı zamanda. Ona gelecektim ama İzmir'e gittiniz, sokaktasınız. Hala insanlar bu kaygıları size dile getiriyor mu? Bu birincisi. Bu anlamda yerel dengeler önemli midir? Mesela yeni bir parti, Özgür Özel dedi ki arkadaşlarımız yereldeki dengelere baktılar, ona göre serbest bıraktık onları. Üçüncüsü, gerçekten gençler siyasete karşı ilgisiz ve umutsuz mu?
0: Ya Sayın Özgür Özel'e ben bu konuda bir cevap vermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi kolaycılığı yapıyor ve ezberden gidiyor. Bugün YP diye bir parti kurması siyasetini de bu konuda formatlayamadığını, yenileyemediğini de bir göstergesi. Şimdi deniliyor ki işte biz seçmenlerinden dolayı kendilerini rahat bıraktık milletvekilleri için. Bizim seçmenlerimiz yok mu? Bizim temsil ettiğimiz şehirlerin demografik yapıları yok mu? Biz ona bakmayız. Biz milletimiz için, gençlerimiz için, kamu güvenliğimiz için ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda o riski alırız ve siyasetimizi öyle meydana getiririz. Zaten siyaset bunun için var Nasuh Bey. Yani risk almadığınız zaman ezberden bir kolaycılıkla yaptıktan sonra zaten sizin orada bir konuyu sorumlu olarak üstlenmeniz, temsilci olarak üstlenmenizin zaten bir topluma da faydası yok, millete de faydası yok. Yani bu konuda açıkçası Sayın Özgür Özel her zamanki kolaycılığını ortaya koymuştur. Ve oradaki zaten yani ülkede özellikle bu yasama döneminde yani en önemli konulardan bir tanesi bu. Evet. Ya bu konuda siz tavır almıyorsunuz. Bu konuda parti grubu olarak bir net bir duruş ortaya koyamıyorsunuz. Sonrasında da buna nasıl kılıf buluruz? İşte bu tarz söylediği gerekçelerle açıkçası meseleyi sürdürüyor.
1: Gençler ve siyaset.
0: Her zaman. Ama ben gençlerle ilgili konuyu hiçbir zaman katılmadım. Biliyorsunuz benim bundan önceki sorumluluklarımdan bir tanesi Gençlik Kolları Başkanlığı partimizin. Evet. Bakın gençler her dönem hem AK Parti'mize hem de siyasetimize çok ama çok ilgili oldu. Terörsüz Türkiye'ye en fazla destek veren kitlelerin başında gençler geliyor. Bizim özellikle gençlerimizin toplum okuması, siyaset okuması ve uluslararası camiadaki gelişmeleri okuması gerçekten ama gerçekten çok yüksek. O nedenle biz 2023 seçiminde biliyorsunuz %50 artı 1 ve her seçim

0: Şimdi 5 milyon aşkın genç seçmen sandığa gidiyor. Biz 2023 seçimlerindeki zaferimize en büyük katkı koyan seçmen gruplarının ilk sırasına genç seçmenlerimiz geliyor.
1: Yani AK Parti gençlerden daha az oy alıyor tezi pek geçerli değil.
0: Yok, 2,5 milyondan fazla genç seçmen Cumhurbaşkanımıza oy verdi, AK Parti bize oy verdi ve biz öyle iktidar olduk. Bugün ise araştırmanın her birinde biz parti olarak şu an birinci partiyiz. Çok güçlü bir oyla güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Ve bize en güçlü destek veren yani yaş grupların başında 18 ile 25, 25 ile 32, 32 ile 44 yaş arasındaki seçmende birinciyiz, birinci partiyiz. O nedenle buradaki şeyler açıkçası ezber. Tabi bu AK Parti ilgi biliyorsunuz yani biz 2002'de 10 milyon oyla hikayemize başlamıştık. Bugün 2023'te Nasuhi Bey 28 milyon oy teveccühe kavuştuk. Alttan gelen her yeni genç seçmenin tercihi AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yani bu konuda zaten bu ezberlere de sıkça cevap verdik. Ama terörsüz Türkiye'de emin olun ki en fazla yürekten destek veren kitle ülkemizin gençliği. Çünkü onlar da artık geleceklerinde böylesine bir tehditi geleceklerinde görmek istemiyorlar.
1: Evet. Şu 25. yıla gelelim. 25. yaşınızı kutluyorsunuz Cuma evet. günü. Oldukça hararetli ve hareketli bir program görünüyor karşımızda. Şimdi sizin açınızdan AK Parti'nin siyaset tarzı, yaşınız, gençlik kolları, tecrübeniz, başkanlık tecrübeniz ve bugün AK Parti bugüne kadar ne söyledi? Bugün mesela 14 Ağustos'ta topluma, Türkiye'ye ne söyleyecek?
0: Yani şunu söyleyeyim. Öncelikle partimizin 25. yılını Cuma günü kutlayacağız. Evet. Hem heyecanlıyız hem mutluyuz. Hem de gerçekten de 25 sene içerisinde her alanda 7-8 kat büyümüş öncü bir ülke olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok eser siyasetini ülkemize kazandırdık. Bugün bunları bahsedecek olsak sabaha kadar bu yayın elbette sürer. Ama biz gerçekten de 25 sene içerisinde hem demokrasi alanında hem eser siyaseti alanında hem de kalkınma yolculuğumuzda çok büyük ilerlemeler kat ettik. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 25 senedir iktidar partisi olarak yolumuza devam ediyoruz. Nasuhi Bey, bu dünya demokrasilerinde sandıktan gücünü alarak, demokrasiden gücünü alarak ve bu kadar zorlu coğrafyada, bu kadar zorlu bir şartlarda 25 sene boyunca milletin teveccühünü almak kolay bir iş değil. Her girdiğimiz genel seçimden birinci parti olarak ayrıldık ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde onca hükümetler kurduk. Ama 2001 Türkiye'si ile 2026 Türkiye'si aynı değil. Yani her alanda Türkiye'yi lig atladı. Savunma sanayiden tutun diplomasiye kadar, ekonomiden tutun teknolojide geldiğimiz seviyeye kadar her alanda Türkiye'yi lig atladı. İlk çeyrek asırı inşa dönemi ve tam kapasiteyle çalışma dönemi olarak biz görüyoruz. Ve Cumhurbaşkanımız liderliğinde onlarca devrimin hayata geçirdik. Burada temel hak ve hürriyetlerden tutun ortaya koyduğumuz ezber bozucu tüm hamlelere kadar birçok imza niteliğinde eseri hayata kazandırdık. Ama en önemlisi bu kapasite ve inşa dönemini ikinci çeyrek asra girerken Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde artık Türkiye'nin diplomasiden tutun ekonomiye kadar, güvenlikten tutun savunma sanayiye kadar tüm kapasitesini, sınırlarını aşkın bir şekilde dünyada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel bir etkiye dönüştürme amacını AK Parti bu dönem özellikle böyle bir misyonunu inşallah Cuma günü de tüm toplum ve dünyayla paylaşmış olacak. Ve bu küresel etkiyi gerçekten de dünyadaki belirsizliklerin, uluslararası sistem ve kurumların çöktüğü bir dönemde Türkiye olarak kurucu ülke olma pozisyonumuzu dünyaya hatırlatacağız. Bu kapasite bizde var. Dünyanın en kıdemli lideri, devlet başkanı bizim genel başkanımız. En tecrübeli politikacısı bizim genel başkanımız. O nedenle bunu yapacak bir liderimiz var. Ülke olarak potansiyelimiz var. Ülke olarak bu kapasiteye her alanda ulaştık. Açıkçası 14 Ağustos'ta ilgili...
1: Evet, ne söyleyeceksiniz diye soracaktım. Bir şeyler var önünüze
0: yani
1: bakayım.
0: Bu küresel sistemde öncü ülke olma pozisyonu

0: sorumuzu biz tekrar hatırlatacağız.
1: Evet.
0: Öte yandan yüksek teknolojiyle üretim kapasitemizi ve bu boyuttaki çalışmaları tekrar önümüzdeki bir sene içerisinde anlatacağız. Özellikle milli teknoloji ve dijital egemenlik sahasında, siber vatanda hangi vizyonu özellikle ortaya koyacağımızı hem gençlerimiz hem dünyayla paylaşacağız. Önümüzdeki süreçte özellikle yeni anayasa, kuşatıcı anayasa, sivil anayasa konusundaki kararlılığımızı hatırlatacağız. Aile ile ilgili biliyorsunuz önümüzdeki 10 yılı biz aile
1: Evet.
0: yılı ilan etmiştik. Cidden Türkiye LGBT karşıtlığı konusunda ve dünyanın özellikle içeriden ve dışarıdan biliyorsunuz virüs gibi yayılmaya çalıştığı cinsiyetsizleştirme projesine karşı çok net bir duruş hem hükümetimiz hem parti olarak ortaya koyduk. Bugün dünyada Türkiye'nin durduğu noktaya geldi. Burada güçlü aile iddiamızı da hatırlatacağız. Ve yeşil dönüşümden tutun diplomasiye kadar tüm bu kapasitemizi Türkiye'nin küresel bir etki olma amacını hatırlatacağız. Keza Mekke Anlaşması'nda bunu gördük.
1: Evet.
0: İçeride terörsüz Türkiye'yi meselesine kararlılığımız, dışarıda terörsüz bölge amacımız. Öte yandan diplomasideki gücümüzle birlikte hem terörsüz bölge hem de huzurlu bir Orta Doğu'yu amaçlayan diplomasideki en etkin, en aktif rolümüzü de hatırlatacağız.
1: Bu ifade ettiğiniz hususlar, yani Türkiye'nin küresel sistemdeki öncü rolü, yüksek teknoloji, milli teknoloji, bütün bunlar, anayasa, aile, bir vizyon metni mi bu
0: Evet,
1: aynı zamanda? Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in yine çok iddialı çıkışları da oldu. Çok önemli bir konuşma yapılacak diye. İpuçları var mı bize
0: çok
1: verebileceğiniz?
0: tarihi bir konuşma olacak. 25 sene. Bakın ben biraz önce saydım Nasuhi Bey ama biz maddi alanda, hükümet icraatı alanında birçok hizmetler yaptık. Ama bizim asıl gücümüz AK Parti olarak bizi 25 sene boyunca başarıya ulaştıran güç yani Edirne'den Hakkari'ye kadar, İzmir'den Van'a kadar gençleriyle, kadınlarıyla, esnaflarıyla toplum tüm kesimlerinin Cumhurbaşkanımıza olan sarsılmaz bağı AK Parti'nin temel gücü. AK Parti'yi diğer siyasi partilerinden ayıran temel özellik bizim genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız. O nedenle biz bu asıl gücümüzün farkındayız. Ve Cumhurbaşkanımızla onun öncülüğünde kazanımlarımızın ülke olarak daha fazla arttırmak için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz AK Parti olarak. Önümüzdeki süreçte de bu gayretimizi ortaya koyacağız.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, tabii AK Parti'nin gençleşme hikayesi, bütün bunlar devam ederken, ya şimdi İzmir'de söz konusu olunca böyle AK Parti'ye yönelik katılımlar olacak mı? İzmir'le ilgili de öyle bir tartışma var. Ona dair bir şey söylemek ister misiniz?
0: Yerel yönetimler başkanlığımız Mustafa Demir Bey ve ekibi gerçekten çok yani seçkin bir süreç ortaya koyuyorlar. Ve bu süreçte gerçekten de ülkemizin, şehirlerin kalkınması için çok önemli bir şekilde partimize katılımlar oluyor. Ve bu katılımlarla birlikte gerçekten şehirlere, özellikle o şehirlerde yaşayan yerel mekanizmalara biz tüm tecrübemizi aktarıyoruz. Tabii İzmir'de ben İzmir milletvekiliyim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla her gün veya bizim sorumlu olduğumuz seçim bölgemizle ilgili yerel ihtiyaçlar konusunda gerçekten de çok yoğun bir mesaimiz oluyor. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay bağımsızda.
1: Bağımsız, evet.
0: O nedenle yani illaki bir siyasi parti tercihinde zaman içerisinde bulunacaktır. Çünkü İzmir gibi yani siyasetin çok kültürlü olduğu bir ortamda siyasi iklimde bir tercih yapacaktır. Biz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu partimize dahil oldu ve çok özel işler, çok verimli işler. Aydın'daki kendisinin yazdığı hikayeyi beraber çok daha güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki yani İzmir'imizde, ilçelerimizde de hızlıca çünkü biz merkezi hükümet olarak İzmir'e çok hizmetler yaptık. Ama bazı hizmetler var ki gerçekten de yereldeki yansımalarıyla birlikte bütün değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki süreçlerde açıkçası Yerel Yönetimler Başkanlığımız bu konularla sadece İzmir değil tüm şehirlerle ilgili durumları değerlendiriyor. genel başkanımız, cumhurbaşkanımıza

0: bu konuda aktarımları yapılıyor. Bu şekilde değerlendirmiş olayım.
1: Yani önü kapalı değil ama kesinleşmiş bir şey de yok diyebilir miyiz İzmir'de?
0: Ya ben İzmir üzerinde bir değerlendirme
1: ya da daha
0: yapayım. Genel olarak gerçekten çok seçkin davranıyoruz, çok seçici davranıyoruz. Bu konuda partimizin temel ilkelerine, değerlerine uyum sağlayan ve sağlama iddiası taşıyan elbette başkanlarımız da o şehirde yaşayan hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza biz hizmet etmek istiyoruz. Siyasi partiler bunun için var. Bu konuda vatandaşa en az maliyetle en çok hizmeti götürmenin amacını taşıyan kurumlardır siyasi partiler. Bu amaçtan başka bir gayemiz yok.
1: Eyüp Kadir İnan, çok teşekkür ederim AK Parti Genel Sekreteri. Evet, 25. yıl kutlamalarında da biz de birlikte orada yayın süreçlerinde olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler.
1: Evet, Kübra Nurus'u biz buradaki sohbetimizi, röportajımızı tamamladık. Söz tekrar İstanbul'da ve sende.
2: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Nasuh Uygungör ve konuğuna. Efendim biz de böylece akşam haberlerinin de artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız Semiha Şahin'in sunduğu ana haberle devam edecek. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

Mecliste 467 oy ne işaret? Siyasi resim neyi gösteriyor? Süreçte yol haritası ne? Özel'in evet oyuna karşı 54 yeni partilinin hayır demesi ne demek? Büyükşehir belediyeleriyle ilgili son durum ne? Kübra Nur Uslu soruyor. Akademisyen Profesör Doktor Armağan Öztürk, gazeteciler Gürkan Zengin, Merve Şebnem Oruç ve Taha Hüseyin Karagöz'le Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30.

30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43.

0: Masanın adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz Haber Türkiye ana haber bültenine. Ben Semiha Şahin, saatlerimizde 19'u gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca birlikteyiz. Bugün Türkiye'de ve dünyada ne oldu bakacağız. Yalova'da bir F-16 uçağı eğitim uçuşunda düştü. Pilot atlayarak kurtuldu. Özgür Özel çerçeve yasaya evet dediği için gelen eleştirilere yanıt verdi. Vicdanım rahat diyor. Ve Ahbap'ın kasası açıldı. 44 milyonluk altın yerine ilaçlar çıktı. Hepsi ve daha fazlası için ana haber başlasın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la ortak bir basın toplantısı yaptı.

0: Erdoğan Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek dedi. Getirelim ekrana.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
0: Netanyahu'dansa çelişkili açıklamalar geliyor. Planı reddettiklerini, barış planını reddettiklerini örneğin duyurmuştu ama biraz Trump'ın baskısı sebebiyle buna bağlı kalacaklarını da aslında plana şans vermeye hazır olduklarını öne sürmüştü. Hamas'a hala bağlıyız ve biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz aslında derken kalıcı bir barıştan söz edebilmek için önce oradaki insanların acılarının bitmesi, son bulması gerek. Şimdi gelin bu Bursa'ya gidelim, Ankara'ya. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli süreç yasasının kabulünün ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Ne anlattı, ne öne çıktı? Bursa Gençtürk'ten dinleyeceğiz. Bursa.
2: Semiha Şahin, MHP lideri Devlet Bahçeli milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesine dair bir yazılı açıklama paylaştı. O yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı Bahçeli, devletin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge öyküsünün aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül iradenin nihayet hayat bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi ve devam etti. Kanun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti Bahçeli ve ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmemesi gerektiğini altını çizdi ve terörün bütünüyle tasfiye edilmesinin, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır dedi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin ve vatanın, milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvuru herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesinin mümkün olmadığını da vurguladı ve çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur dedi. Söz konusu kanun peşin hükümlerle çepeçevre sarılmış sözde muhalif nazardan değil, lafzıyla ve gerekçesiyle birlikte Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı ve o açıklamadan öne çıkan satır başları da bu şekildeydi.
0: Bursa, çok teşekkür ediyoruz. Bursa Gençtürk aktardı. Devlet Bahçeli Türkiye'nin istikameti bellidir diyor. Şimdi konuyla ilgili bugün Ankara'da kritik bir toplantı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla süreç için bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edileceğini söyledi. Kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılamayacaktır diyor.

0: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Artık enerjimizi terörü harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Böylesine tarihi bir meselenin, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde ele alınması, farklı siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek idealinde buluşması ve kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesi son derece kıymetlidir. Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır.
1: İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da toplantıda video konferans yöntemiyle hazır bulundu.
2: İdareciler Günü vasıtasıyla 81 ilin...
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya dair paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğinin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.
3: Şimdi Fethi Yıldız'la devam edeceğiz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la dün akşam Habertürk yayınına bir not gönderdi. Şimdi merak edilen bir mesele var. Demirtaş acaba tahliye edilecek mi? İşte o gönderdiği notla aslında bir tahliye sinyali verdi. Yasa kimleri kapsıyor şeklinde. Gelin bir bakalım ne söyledi. Şimdi Demirtaş yasa kapsamında diyor Fethi Yıldız. İddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki SEK vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı AİHM paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar da kesinleşti diyor MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Demirtaş'ı da kapsayarak işte bu açıklamada bulundu dün akşam Habertürk yayınına gönderdiği notla. Şimdi CHP ile devam edelim. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasayı değerlendirdi. Sorunu parti meselesi olarak görmedik. Hayırlı olsun dedi. Sürecin de takipçisi olacaklarını anlattı.
4: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz. Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
4: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
4: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
4: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin...

0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
1: Şimdi yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le devam edelim. Yasanın mecliste oylandığı gün ben ve yönetici arkadaşlarım evet diyoruz ama hani milletvekillerimiz seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verebilirler, vereceklerdir. Bizim yeni nesil siyasetimiz bu dedi. Fakat kendisine eleştiriler de geldi. Bugün ilk kez bu eleştirilere yanıt verdi. Vicdanen içim rahat. Doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi Özel. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor. Yani bilerek sadece siyaseten de bir karşıtlık işe yaramıyor dedi.
2: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
3: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
3: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
1: Özgür Özel'le devam edelim. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekelerde karma komisyona havale edildi. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlandı dosyalar. Komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme de alınabiliyor. Peki bundan sonraki süreç acaba nasıl işler, nasıl olacak? İzleyelim.
2: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler, meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Efendim bugün Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
2: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
4: Uçak yandı, uçak.
2: Eskişehir 1. Havajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftlikköy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
5: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
2: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
1: Şimdi gelelim ABD-İran arasındaki meseleye. Orası gerçekten bir düğüm artık. Taraflar masaya gelecek mi gelmeyecek mi, bir müzakere sağlanacak mı, bütün bunlar tartışılırken en son Trump yok ben artık saldırmayacağım, ekonomik yaptırımlar uygulayacağım derken İran'a baktığımızda hala elinde Hürmüz karşısını tutmaya devam ediyor. Şimdi taraflar arasında 17 Haziran'da bir mutabakat imzalanmış, bir ateşkes sağlanmıştı. Normalde önümüzdeki hafta o mutabakatın süresi doluyor. Pakistanlı kaynaklar ateşkesin uzatılacağını söylüyor. İranlı kaynaklarsa bu iddiayı bugün yalanladı. ABD Başkanı Trump'sa Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu iddia ediyor.
6: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı iddia edildi. İranlı kaynaklar iddiayı reddetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı yetkililer 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise bu konuda kesinlikle hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Ateşkes iddiası gündemdeyken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia etti. Deniz ablukasının çelik duvar olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşları ödenmiyor, devrim muhafızları büyük ölçüde yok edilmiş ve kaçıyor, liderlikleri ise belirsiz dedi. Allah'a şükür İran Orta Doğu'nun kabadayısı artık değil diyen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamadaysa İran'a güvenmediğini söyledi. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. İran devrim muhafızları ise operasyonların genişletilebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran'ın boğaz üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: Şimdi Trump'ın bu işin içinden çıkabilmesi için çok akılcı bir strateji geliştirmesi gerektiği kesin. Çünkü kendi basınında, ABD basınında da daha önce de yazıldı, çizildi. Burada çuvalladığı ve başarısız olduğu konusunda. Yine ABD basınında dikkat çeken bir iddia var. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan da ders çıkararak bir taktik geliştirdiği, mühimmatı hızla eriyen ABD'ye karşı yetenekli bir rakip haline geldiği konuşuluyor.
2: İran-Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardı denildi. Mühimmatı hızlı eriyen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi.

0: İda, New York Times gazetesinin analizinden. Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
1: Efendim dün ekranlarınıza getirmiştik. Geçen ay Trump NATO için Ankara'ya gelmişti ve burada güvenlik gerekçesi İran'ın kendisine yönelik bir suikast tehdidi olduğu için gizlice uçak değiştirdiği iddia edilmişti. İddia değil, bu Trump tarafından doğrulandı. Olayın ayrıntıları da, tehdidin ayrıntıları da ortaya çıktı. Middle East Eye ve New York Times'a göre İsrail istihbaratından geldi bu uyarı. Arkasında İran tehdidi vardı.
0: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı.
2: I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats.
0: Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East Eye'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
1: Hem siyasete ve dünyaya baktık, dönelim yurda. İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Müge Şahin'i tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Olayla ilgili yeni bir görüntü de ortaya çıktı. Olay 5 Ağustos akşamı meydana geldi. Arkadaşıyla hastaneye giden 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde eski sevgilisi Nazir Ilgın'ın saldırısına uğradı. Genç kadını silahla vurup kaçan zanlı günlerdir aranıyordu. Polisin takibi sonucu katil zanlısı Nazir Ilgın, genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalanarak gözaltına alındı. Olay anına dair yeni bir görüntü de ortaya çıktı. 6 suç kaydı olan Ilgın'ın 2021 yılında da eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Ahbap Derneği soruşturmasında da çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara, ardından da fiziki altın

0: altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent'te olduğu saptandı. Ekipler o kasayı açtı ve bakın neyle karşılaştı.
1: ...44 milyon lira önce 1 milyon dolara sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı. Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
0: Neler neler, büyük hayal kırıklığı gerçekten. Ve Giresun'un Görele ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtulurken birinin maalesef cansız bedeni bulunduğu anne ve kızı aranıyor. Olay Görele'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca'nın cansız bedeni bulunduğu anne ve diğer kızını arama çalışmaları ise sürüyor. Dileriz iyi haber gelir. Geride kalan babaya da sabır dileyelim. Ve Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören görevli hemen yardıma koştu. Ve o anlar bakın güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.
1: Havuza girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
2: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
1: Site görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
2: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
0: Neyse ki yetişebilmiş ve Samsun'da amca yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. 73 yaşındaki amca tabancayla vurularak öldürüldü. Ölümle biten o tartışmanın konusu neydi acaba? Gelsin ekrana.
1: Çıkan tartışma kavgaya döndü. 73 yaşındaki amca yeğeni tarafından öldürüldü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 46 yaşındaki M.Ç. ile amcası İbrahim Çam arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce M.Ç. yanındaki tabancayla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Çam hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi otopsi için

0: Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri amcasını öldürdükten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Konya'da ise bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam kurtarılamadı.
0: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasında katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Efendim, ana haberde biraz da spor diyelim. Başta futbol olmak üzere sporun kalbi yeni sezonda HT Spor'da atacak. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul da yanımda. Hoş geldin Ahmet.
2: Hoş bulduk Selim.
1: Şimdi ciddi organizasyonlar oynanacak. Maçlar var, canlı izleyecek HT Spor'dan futbol severler. Bunu hemen sormak istiyorum ama bir taraftan da transferler çok sıcak.
2: Futbol alev alev.
1: Evet, evet, çok sıcak. Hava yani, da çok sıcak, o da çok sıcak.
2: Şöyle, o tabii Fenerbahçe'yle işler yapıyoruz. Bu sezonda yine spor severlere gerçekten birçok farklı içeriği evlerine herhangi bir ücret ödemeden, herhangi bir efendime söyleyeyim ekstra platforma üye olmak gerekmeden, dilerlerse sosyal medya kanallarımızdan, dilerlerse açıp uydudan, dilerlerse herhangi bir platformdan, işte Digiturk TV bu, tüm Spor Plus tüm platformlarda yer alacak şekilde organizasyonları izleyebilecekler. Hangi organizasyonları izleyebilecekler?
1: Hangi maçlar, hangi organizasyonlar?
2: Onları anlatalım. Öncelikle sezon boyunca tabii Suudi Ligi, son yılların en atılımda olan ligi bu sezon itibariyle haftada 3 maç HT Spor ekranlarından olacak, yayınlanacak ve izleyiciler dediğim gibi herhangi bir şey ödemeden Suudi Ligi'ni HT Spor'dan takip edebilecekler. Suudi Ligi, neden Suudi Ligi'ni seçtik onu da biraz istersen anlatayım. Çünkü çok basit bir matematiği var. Senin futbolla çok ilgilenmediğini biliyorum ama İnsanlar bir maç izlerken tabii ki yıldızları istemek istiyor. Bize mesela görüş belirten arkadaşlar da vardı. Hollanda Ligi önemli bir lig. O da çok kıymetli. Keşke onu da yayınlayabilsek ama Suudi Ligi yıldızlarla dolu ve gerçekten...
1: İzleyeyim o zaman.
2: Tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Cristiano bu sezonun en önemli gündemlerinden bir tanesi. Cristiano Ronaldo 1000 gole ulaşacak mı? Bu dünya çapında çok önemli, merak edilen bir şey ve 976 golde. Ronaldo'nun 1000 gol hikayesi HT Spor'da olacak. Bizim orada oyuncularımız var. Merih Demiral milli takımımızın kaptanı. O da Suudi Ligi'nde El Hilal'de oynuyor. O da oranın en önemli takımlarından birinde oynuyor. Her ne kadar bu yıl Ronaldo'nun takımı Al Nassr şampiyon olsa da Merih Demiral'in maçları da bizde olacak. Onun maçları da bizde olacak ve Yusuf Akçiçek var. Fenerbahçe'den geçtiğimiz yıl değil, onun öncesinde transfer olmuştu çok ciddi bir bonservis bedeliyle. Orada Simone Inzaghi'nin yönetiminde, o da futbolculuğunu, kariyerini geliştiriyor. Birçok ünlü isim var. Bu yıl 70 milyon euroya Samur Wili aldılar. Suudi Ligi her ne kadar böyle hani maalesef bizde şöyle Arap Ligi, oraya hep çok para veriliyor, iyi futbol oynanmıyor gibi düşünse de bunu şu anlamda söylüyorum. Değiştiler politikalarını, yine çok para harcıyorlar ama daha gelişmekte olan oyunculara, yıldızlara harcıyorlar ve o ligin kalitesi gerçekten artıyor. Ve Dünya Kupası 2032, yılları karıştırmayalım. Bu yıl 32'de Avrupa Şampiyonası var. 34 Suudi Arabistan'da olacak. Oradaki bu futbol gelişmeye devam edecek. O yüzden Suudi Ligi ki takip ediyoruz. Türkiye'de aslında ilgi de görüyor. Benzemalar, Sadio Mane'ler, yıldızlarla dolu bir lig. Ve bu lig bu sezon HT Spor ekranlarında yer alacak. Bir diğer önemli bir ligimiz var. Bir de kupamız var. İspanya. Yani Arda Güler demek gerekiyor tabii ki. Arda Güler de bu sezon HT Spor ekranlarında olacak. Hem Copa del Rey, yani İspanya Kupası, hem de İspanya Süper
1: Kupası. Yani seyir zevki, futbol kalitesi açısından.

0: Aslı bombayı söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Süper Kupa'nın İstanbul'da oynanma ihtimali var.
1: Gerçekten.
0: Yani bunun olmasını umuyoruz tabii ki, çok istiyoruz. Çok süreceğini sanmıyorum. Geçtiğimiz günlerde İspanya'da bir haber çıktı. Bildiğin imzalı an bir gazeteci. Doha ile İstanbul arasında kaldı ve İstanbul'da oynanacak şeklinde bir haber yaptı. Biz de bunu netleştirmeye çalışıyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Bu ne demek biliyor musun? 4 takım Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad İstanbul'a gelecek. Önce yarı final maçları oynanacak.
1: İstanbul yanacak.
0: Ya tabii, yani dünya futbolunun en önemli iki liginden bir tanesi, Premier Lig'le birlikte La Liga ve bu Süper Kupa'nın İstanbul'da oynanacak olması çok ilgi çeker. Mourinho da Real Madrid'in başına geçti. Yani Fenerbahçe kariyerinden sonra İspanya Kupası'nı veya İspanya futbolunu anlatmaya gerek yok. O yüzden Copa del Rey'de, İspanya Süper Kupası da yine hiçbir ücret ödemeden insanlar HT Spor'u açarak izleyebilirler. Bu da bizim en önemli yayınlayacağımız ikinci organizasyon olarak anlatabiliriz. Arda Güler umarım HT Spor'da da bir kupa kaldırıcı. Yani biz tabii şimdi direkt taraf belirtmiş oldum ama doğal olarak Arda Güler olduğu için oraya bir ekstra sempatimiz var.
1: Hepimizin.
0: Arda Güler maçları da şifresiz olarak HT Spor ekranlarından
1: ekrana gelecek. Peki biraz da Süper Lig'e bakalım mı? İşte yıldızlar var, Trabzon'a gelen Sırp golcü var. Sen anlat.
0: Süper Lig zaten çok iyi gidiyor. Biz de maç sonu programlarımızı gayet iyi bir şekilde hazırladık. Bu sezon maç sonlarında Hamza Hamzoğlu, Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış teknik direktör Hamza Hamzoğlu, yine Türkiye'de birçok önemli kulüpte forma giymiş Yalçın Ayhan, önemli deneyimli artık mesleki kariyeri 30 yılı aşan Gürcan Bilgiç ve Trabzonspor'ların çok sevdiği ve yine kariyerinde önemli başarılar etmiş Mehmet Yılmaz da olacak. İşte bugün az önce anlattım. Yıldızlar gelmeye devam ediyor. Salah geldi. Türkiye Süper Ligi, yani Fenerbahçe'nin kadrosu çok güçlü. Galatasaray zaten 4 yıldır şampiyon oluyor. Yıldızlarla dolu bir kadrosu var. Yani çok komik. Galatasaray'da Sané gibi, Osimhen gibi oyuncular olmasına rağmen bu transferlerden dolayı işte gündem oluyor. Galatasaray niye transfer yapmadı diye. Lig çok acayip bir noktaya gidiyor bu noktada. Galatasaray'ı geçtik, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi geçtik. Trabzonspor'da gitti. Dünyanın belki en ünlü Müslüman futbolcusunu transfer etti. Muhammed Salah, çok önemli bir kariyer. Süper Lig alev alev yanacak. Süper Lig'in yanında şunu da söyleyelim. Sadece o ligleri değil, biz özetler de bizde olacak. İtalya Ligi özetleri, İspanya Ligi özetleri, Almanya Ligi özetleri, Hollanda Ligi özetleri HT Spor ekranlarından bunları da izleyebilecekler.
1: Bu arada sözünü kesiyorum. Evet. Devam et lütfen. Lukaku'nun bir mesajı varmış. İlk mesajı hatta. Bir onu dinleyelim. Ekrana getirelim. Devam edelim.
2: Hi, dear Fenerbahçe fans. It's Romelu Lukaku here. It's an honor and a privilege to be joining your club and to join this club with a wonderful history. Obviously, we have a great team, and I'm glad to be part of such a strong team and working hard every day and doing the best that I can in the training sessions and on the pitch every game and every moment that I receive to help the team win games. I want to thank the direction and the coach for the trust and the belief in me as a man, first of all, and also in my qualities as a football player. I'm fit 100%, ready to go. Hi, definitely.
1: Ahmet, hayırlı olsun. Var mı söylemek
0: Hayırlı olsun. Önemli bir oyuncu da, dediğim gibi. Vlahovic de bu saatlerde şu anda gelmek üzere. Çok önemli bir oyuncu daha geldi. Spor her zaman çok ilgi çekici. Az önce yarıda kaldı. Devam edeyim. Sadece futbolla da sınırlı değil. Neyi anlatmaya çalıştım? Biz bir spor kanalıyız. Bunu anlatmaya çalıştık.
1: Tabii. Sadece futbol değil.
0: Tabii. Voleybolda Dünya Kulüpler Şampiyonası. Yani dünyadaki bütün kulüplerin bir araya geldiği Dünya Kulüpler Şampiyonası da Aralık ayında olacak. Hem erkekler hem kadınlar yine HT Spor ekranlarında olacak. Kimler katılıyor? Erkeklerde ki bugün onun haberini aldık. Yine bir teyite muhtaçlık bırakalım ama Ziraat Bankası yer alacak. Kadınlarda da Eczacı Hacıbaşı ve Vakıfbank bu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak. Bunu da HT Spor ekranlarından izleyebilirler. Zaten geçen yıldan beri Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ni yayınlıyoruz. Türkiye Basketbol Ligi'ni yayınlıyoruz, erkeklerde bir alt ligi. İkisi de bu sezon devam ediyor. Bir de milli takımlarımızın, iki basketbol milli takımımızın Almanya'da bir hazırlık turnuvasına katılacaklar. O turnuva da yine HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Özetle spora dair bizim sloganımız, bir kez daha tekrarlayayım. Spora dair aradığınız ne varsa bu sezon Türkiye'nin spor kanalı HT Spor'da. HT Spor'u izlemeye de davet edelim.
1: Peki,
0: spor
1: şunu da sorayım. Ahmet, Galatasaray transferi

0: transferde sanki rakiplerini kıyasla biraz sönük mü kalmış?
1: Evet, işte az önce aslında sönük kaldı değil. Galatasaray'ın kadrosunda rakipleri atılım yapmak zorunda. Galatasaray'ın kadrosunu geçmeye, yani kadrosunu demeyeyim de, yani Galatasaray birinci ve bu takımın önüne geçecek işler yapmaya çalışıyorlar. Galatasaray'ın tabii geçtiğimiz yıl yaptığı çok ciddi hamleler var. Bu yıl yabancı sınırı değişmedi. O yüzden biraz daha bekliyorlar doğal olarak ama yani Türkiye'de maalesef yani sürekli bir yangın var, sürekli bir talep var. O yüzden de böyle bir gündem var. Galatasaray transferde geç kaldı, plansız kaldı. Ama bugün baktığımızda Galatasaray'ın çok çok aman bu bölgede adam yok diyebileceğimiz bir tarafı da yok aslında. Bir 10 numara mevki için bu söyleniyor ama baktığınızda ilk 11'e çıkabilecek oyuncular Sara, Lemina, Torreira. Yani geçen yılı neredeyse taşıyan isimler. Aslında acil bir durum yok ama biraz da böyle biraz diğer takımların transferleri, biraz bu lig başlangıcının gelmesi derken biraz sanki geç kalınmış gündemi oluşturuluyor. Ama Galatasaray yönetimi son yıllarda bu son dakikalarda transferler de yaptı. Biraz dediğim gibi rakiplerle alakalı. Rakiplerin güçlenmesi, rakiplerin hamle yapması Galatasaray'daki bu baskıyı arttırdı. Ama
0: geride de kalmayacaktı.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Evet, yani ben mesela hiç şu anda konuşulmuyor ama ben bütün bu gündem üzerine sürpriz, çok konuşulmamış çat diye böyle önümüze çıkacak bir isim olacağını düşünüyorum.
0: Editörüm İlkay der ki mutlaka soralım. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi?
1: Yani Lyon'la eşleşti. Hı hı. Fenerbahçe tabii uzun süredir katılamıyor Şampiyonlar Ligi'ne. Lyon'la eşleşti ama Fransa dördüncüsü her zaman Türkiye ikincisine karşı favoridir. Takımlar, güçler ne olursa olsun. İngiltere dördüncüsü her zaman Türkiye ikincisine karşı nasıl diyeyim, favoridir. Bu gerçeği unutmamak gerekiyor. İtalya dördüncüsünü de buna katabiliriz. Takımlarımız eleyebilir. Fenerbahçe Lyon'u eleyebilir. Ama rakip takım tabii ki hem tecrübesi hem yönetilmesi vesaire daha güçlü bir ligin güçlü bir temsilcisi. O yüzden kolay olmayacak ama şu da bir gerçek ki Fenerbahçe kağıt üzerinde baktığımızda Lyon'u eleyebilir ve Şampiyonlar Ligi'ne de o kadar uzak değil.
0: Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Selim Kul, HT Spor Genel Yayın Yönetmeni. Tüm bu yayınlar, organizasyonlar hayırlı olsun.
1: HT
0: İzleyicisi de bol olsun.
1: İzlemeyi unutmasın izleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Devam edelim. Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu. Tarihi surların üzeri sprey boyalarla kirletildi.
2: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. Milattan önce 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
3: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
2: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
0: Yani geçmişe saygısı olmayanın bugüne ya da geleceğe ne faydası olabilir? Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi de ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bunlardan biri ama uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabilir. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
4: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derim aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
5: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
6: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
7: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
4: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
7: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak

0: tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
1: Burun dolgusu yaptırırdım.
2: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
0: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
3: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
0: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
4: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
5: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
0: Daha büyük risk ise göz damarları.
4: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
0: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
3: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
5: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
6: Efendim gelelim güneş tutulmasına. 1 milyar insan bekliyor. Avrupa'dan, bu arada görüntüler de canlı. Avrupa'dan görülebilecek tam güneş tutulmasına artık saatler var. Tutulmanın en iyi görülebileceği yerler olan İzlanda ve İspanya'da hazırlıklar tamam. Koruyucu güneş gözlükleri tükendi. Bazıları güneş tutulmasını izleyebilmek için de saatlerce yol gitti. İki farklı görüntü şu anda ekranlarınıza geliyor canlı olarak. İspanya'dan işte o an bekleniyor. Ciddi bir kalabalık da var noktalarda. Şimdi yaklaşık 1 milyar insan bu tutulmayı izleyebilecek dedik. Avrupalı gökyüzünde bu manzaraya aslında tanık olacak. İspanya'nın kuzey ve ortasını kapsayan geniş bir şeritle Portekiz'in bir kısmı, Grönland'la İzlanda'nın da bazı bölgeleri hani nadir tam tutulmayı izleyebilecek. Batı Avrupa'nın büyük bir kısmında Britanya, Fransa, Belçika, İsviçre, Kuzey İtalya dahil bazı bölgelerde de güneş ışığının ay tarafından neredeyse tamamen engellenecek. İşte o anlara tanıklık etmek isteyenler var. Bir haberimizi izleyelim. Nasıl hazırlıklar yapılmış? Dedik ya güneş tutulmasını izleyebilmek için saatlerce yol gidenler var.
7: Avrupa'da güneş tutulması heyecanı yaşanıyor. Tutulmanın görülebileceği yerlerden biri olan İspanya'da hazırlıklar tamamlandı. Güneş tutulmasının en net görülebileceği yerlerden biri Havalambre Gözlemevi. Astronomi meraklılarının buradaki etkinliğe büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Gözlemevi yetkilileri de aylardır bugün için hazırlanıyor.
8: Çok büyük bir etkinlik bekliyoruz. Aylardır bugün için çalışıyorduk. Buraya güneş tutulması ile ilgilenen çok sayıda insan gelecek.
7: Tam güneş tutulmasını izlemek için saatlerce yol kat edenler de vardı.
8: Tam güneş tutulmasını izlemek yıllardır hayalimizdi. 7 saat yolculuk yaptık ama bu fırsatı kaçırmak istemedik.
7: Tam güneş tutulmasını izlemek için İspanya'nın kuzeyini tercih edenler de var. A Coruña kentindekiler tutulmayı izlemek için sahile akın etti. Kamp alanları da tam güneş tutulmasını görmek isteyenlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Bazı kentlerde tutulmayı izlemek için ücretsiz dağıtılan gözlükler kısa sürede tükendi. Tam tutulmanın en net görülebileceği ülkeler arasında İzlanda da var. NASA tutulmayı yakından gözlemlemek için buradan yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılmış bir uçak kaldıracak. Yüksek irtifaya çıkacak uçak tutulma anında güneşin görüntülerini kaydedecek. Tam tutulma 1912'den bu yana İber Yarımadası'ndan gözlemlenebilen ilk tutulma olması nedeniyle büyük heyecana neden oldu. İspanya'da 2027 ve 2028'de de güneş tutulmaları gözlemlenebilecek.
6: Şimdi kısa bir ara, reklamlar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Hayır tartışması sürüyor çünkü malumunuz Özgür Özel evet dese de ekibiyle birlikte 54 milletvekili bu süreç yasasına hayır demişti. Bunun ardından peşi sıra gelen tartışmalar var. Bu parti içi demokrasi midir yoksa bir disiplinsizlik midir diye hepsini birazdan değerlendireceğiz konuklarımızla. Bir diğer mesele de elbette malum meclisteki bu uzlaşı çünkü 467 milletvekili evet dedi. Acaba bu büyük rakam ya bu büyük sayı daha doğrusu siyaseti nasıl etkileyecek? Hatta buna bağlı olarak anayasa tartışmalarını sürdürenler de var. Çeşitli ittifak iddiaları da ortaya atılıyor. Yine bunu da konuşacağız. Elbette süreçte yol haritası nasıl olacak? Bundan sonra nasıl adımlar atılacak? O da gündemimizde olacak. Ve Özgür Özel'e bu arada dokunulmazlık fezlekesi de karma komisyonda. Peki nasıl olacak? Fezleke sistemi nasıl işliyor? Bunu da yine paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Ve son olarak efendim 14 Ağustos malum AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü uzun zamandır sorulan bir soru var. O da şu, acaba Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacak mı? Bu soruyu da elbette irdeleyeceğiz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı size tanıtayım. Efendim Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Yine gazeteci Gürkan Zengin bizimle. Hoş geldiniz efendim. Gazeteci Not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz ve yine gazeteci Taha Hüseyin Karagöz bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve uzaktan bağlantıyla da siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bizimle birlikte olacak. Şimdi başlayacağız gördüğünüz gibi konularımızda çok fazla ama müsaadenizle ben sizinle üzücü bir haber daha paylaşmak isterim. Çünkü efendim Habertürk programcısı Kerem Kırçıval'ın eşi ne yazık ki meslektaşımız aynı zamanda Dürdane Kırçıval hayatını kaybetti. Hakikaten dün haberi aldığımızdan beri hepimizi de oldukça sarsan bir haberdi bu. Bir kez daha hem Kerem abiye, Kerem Kırçıval'a hem de kıymetli kızına başsağlığı dileyelim. Yine bütün aileye sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun diyelim efendim. Şimdi kısa bir ara verelim ardından şöyle soluksuz bir biçimde devam edeceğiz.

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Efendim enine boyuna başlıyor. Yine oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Önemli konu başlıklarımız olacak. Bugün de hemen sizinle paylaşayım. Bugün neleri konuşacağız enine boyuna da. Elbette yeni partide evet.

0: Efendim enine boyuna devam ediyor. Az önce ekranlarınızda da gördünüz Özgür Özel'in ifadelerini. Vicdanım rahat dedi Özgür Özel. Peki neyin üzerine söyledi? Gelin şöyle bugünkü açıklamalarına bir bakalım. Çünkü az önce de aktardım. Hala aslında bu teklife ilişkin yeni partinin attığı adım konuşuluyor. 54 milletvekili çünkü hayır oyu vermişti. Peki Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarda neler söyledi? Şöyle hızlıca hemen size onu bir aktarayım. Efendim Özgür Özel diyor ki süreç için hibrit bir model geliştirdik. Yeni bir modelden bahsediyor. Evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti. Hep birlikte hayır demek de bizi başka bir yere savuracaktı. Barışa şans tanımayan bir yere getirecektik. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada da buna karşı çıkmakla suçlanacaktık. Şimdi her iki ihtimali de aslında değerlendiriyor Özgür Özel. Dolayısıyla diyor ki biz hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize sizi vicdanınız ve seçmeninize baş başa bırakıyorum dedim. Onlar da şehirlerinden gelen görüşe göre oy kullandılar. Şimdi Özgür Özel her ne kadar bu şekilde açıklasa da kendisine yönelik eleştiriler de efendim gün boyunca gelmeye de devam etti. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani her iki taraftan da eleştiriler gün boyunca gelmeye devam etti. Şöyle ifadeler de gördüm. Yahu ne şiş yansın ne kebap derken aslında hem şiş yandı hem kebap şeklinde bir değerlendirme de vardı mesela. Gürkan Bey'le başlayalım isterim. Efendim nasıl yorumlamak gerekir? Yahu bu bir parti için demokrasidir şeklinde mi? Yoksa bir kesimde şöyle yorumluyor. Hayır, Özgür Özel'in aslında burada liderliği sorgulandı. Parti için disiplini sağlayamadı mesela. Böyle de bir yorum var. Siz hangisini değerlendirirsiniz? Hangi taraftasınız daha çok diyeyim?
1: Ben Meclis Genel Kurulu'nda bir yeni partiye ayna tutulduğunu bu oylamada düşünüyorum. Ve bu aynadan yansıyan görüntünün hiç de iyi bir görüntü olmadığını düşünüyorum. Neden, nasıl bir ayna tutuldu? Bu parti kimdir? Bu parti kimliğiyle, bu partinin liderliğiyle, temel Türkiye meseleleri, en önemli Türkiye meselesiyle ilgili tavrı nedir, yaklaşımı nedir? Bu açılardan bir ayna tutuldu. Ve bu aynadan iyi bir görüntü yansımadı. Neydi o? PKK silah bırakıyor. Ben de bu sürecin gidişatına, sonrasındaki aşamalara ilişkin şüphelerini dile getiren gazetecilerden, insanlardan biriyim. Sonrasındaki aşamalara ilişkin olarak. Ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen mesele bir infaz kanunu. Sadece bu ve sadece bu. 12 maddelik bir kanun ve orada PKK silah bırakıyor. Türkiye'nin 40 yıldır verdiği bir mücadele. Ve örgüt diyor ki ben silahlarımı bırakıyorum. Bu kanun bunu diyor. Buna evet dersiniz. Bakalım silahsız yapı, demiyle, kandiliyle, şu suyla, bu suyla silahlarından bir, silahlarını gerçekten bırakacaklar mı? Görelim, kanunu çıkartmış bu devlet. Bunun teyit mekanizmaları da devrede zaten. Ondan sonrası da bırakırlarsa silahsız bir biçimde bu siyaset alanı, ülkenin en önemli sorunu nasıl akacak? Bunları görürsünüz. Nitekim daha kendi konuşmalarında da gayet net söylüyor bunu. Deniz Zeyre'ye, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda ne yani diyor? PKK'nın silah bırakmasına hayır mı diyecektik?
0: Evet.
1: Dediniz.
0: Bu arada kürsüde de zaten öyle açıkladı. Hani evet. Biz barışın önünde mesela engel olmayacağız. Bunun için evet diyoruz.
1: Barışın önüne biz
0: dedi.
1: Engel koymayacağız ifadesini kullandıktan sonra ortaya çıkan tablo iyi bir tablo değil.
0: Ha. Bir de şu da çok özür dilerim, şöyle bir çelişki de mesela ortaya çıkmaz mı ya? Barışın önüne engel koymayacağız diyor genel başkan. O halde 54 milletvekili barışın önüne engel mi koymuş oluyor hayır diyerek gibi
1: bunu
0: mesela.
1: Bunu sorarlar. Bir başka boyutu daha var. Bakın grubu, meclis grubunu serbest bırakmak bir usuldür. Bunu yapabilirsiniz. Ya önemli konularda yapılır, önemsiz konularda yapılmaz veya tam tersi hayır. Özellikle de hayati konularda bazen vekilleri vicdanlarıyla baş başa bırakabilirsiniz. Bu bir yoldur, bu bir yöntemdir, bu da olur. Ama bu niye yapıldı sorusunun cevabını da biz biliyoruz. Kimse çocuk kandırmasın.
0: Niye?
1: Yani hibrit falan meselesiyle izah edilebilecek bir durum değil. Yani parti kimliği netleşmiş bir durum yok. Ve grup kararı alsa uyulmayacak, daha belki sıkıntılı durumlar ortaya çıkacak. Grup kararı alınamıyor, ağır bir taban baskısı var. O tabanın dönüştürülmesi sağlanamıyor. Milletvekilleri grubundaki hissiyatı gördük.

0: Bir şey daha söyleyeyim. Böyle durumlarda, grubun serbest bırakıldığı durumlarda ya en azından şu olmaz. Efendim, genel başkanın görüşü azınlıkta kalmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu genel başkanlık, liderlik, parti genel başkan açılarından bakıldığı zaman genel başkan bu kadar azınlıkta kalmaz. Genel başkanı şöyle yapalım arkadaşlar ya da siz kendi kararınızı verin ama benim kanaatim budur dediğinde genel başkanın en azından birkaç oyla daha fazla bir eğilimi oraya yansır. Tam tersi oldu ya. 35,
1: evet, onu
0: 54.
1: gösterecektim seyircilerimize de efendim. Ekranda da getiriyoruz bu arada. Evet oyu verenlerin sayısı yeni partide 35 iken hayır oyu verenlerin sayısı daha fazla, 54. Oylamaya katılmayan da iki isim var. Bu arada şu da ilginç. Birazdan arkadaşlarımız onu da ekrana getirir. Özgür Özel hatta şöyle bir ifade de kullanıyor. Biz İyi Parti'den daha çok hayır dedik.
0: Ya şimdi böyle
1: yani bu açıklamayı mesela hangi kesime yönelik yapıyor acaba Özgür Özel? Bugünkü açıklamalarında yine o da vardı.
0: Şimdi
1: geldi. Müsaadenizle hemen sizi kesmemek için onu da aktarayım. Bizim tabii arkadaşlarımızın verdiği hayır oyları İyi Parti'nin verdiğinden çok. İyi Parti 28 hayır oyu verdi. Biz 54 hayır oyu verdik.
0: Böylece siz ne demiş oluyorsunuz mesela? Bunu mu söylemeye çalışıyor bize Özgür Bey? Bakın, İyi Parti'nin ne yönde oy kullandığı açıktır. İyi Parti başından beri bir tutarlılık içinde. Buna itiraz etti, karşı çıktı, gerekçelerini anlattı, gitti, orada da oyunu verdi. İyi Parti'nin tavrı belli. AK Parti'nin tavrı belli. MHP'nin tavrı belli. Onlar da tam tersine destekliyoruz dediler. Şimdi biz tarih ne yazacak? Yeni Parti bu konuda ne düşündü? Nasıl bir oy kullanmıştı dediğinde destekledi mi diyeceğiz? Genel Başkan destekliyor. Destekledi demek ki. Açık ara hayır oyu verilmiş. Karşı çıktı mı diyeceğiz? Genel Başkan demiş ki ya karşı mı çıkacağız PKK'nın silahları bırakmasına? Bakın bunlar, bu kafa karışıklıkları ideolojik netlik olmamasından kaynaklanıyor. Bir parti kurdunuz. Niye kurdunuz bu partiyi? Parti nasıl kurulur? Belli bir fikir etrafında buluşan insanlar kururlar. Belli bir fikir derken bunun ekonomi politikaları vardır, siyaset politikaları vardır, dış politikası vardır, şusu vardır, busu vardır. İdeolojik netlik bir partiyi parti yapar, bir de liderlik meselesi. Şimdi ikisinde de hem parti kimliği hem de liderlik meselesiyle ilgili iyi bir resim çıkmadı. Artık bu aynadan yansıyan resmi nasıl değerlendirirler, bundan sonra ne tür tedbirler alırlar bilemiyorum ama belki de zaten bu yeni partinin kimliğinin erken bir vakitte, vakitlice ortaya çıkmış olması, ne olduğunun, ne olmadığının, siyasetin neresine oturduğunu, bakın seçimler geliyor. Yani Erdoğan'ı yenmekten, AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmaktan bahseden, bu iddiayla kurulan, bu mağduriyetleri yaşamış ve gerçekten de yaşamış bir parti, bir grup, bir siyasi akış bu iddiayla çıkıyor ve bir bakıyoruz ki politikasızlık. Peki. Siyasetsizliktir bu tablo ve hiç hoş bir tablo değildir. Muhalefet siyaseti açısından hiç hoş bir tablo değildir. Biraz nüans olmalıydı. Hiçbir nüans yok.
1: Peki. Hemen Armağan Hoca'ya mı bir dönsek hocam? Mesela şöyle ifadelere de yine rastladım. Siz acaba nasıl değerlendirirsiniz? Yani parti içi demokrasiyi nereye koyacağız? Parti içi disiplini nereye koyacağız böyle durumlarda? Hatta şöyle ifadeler de gördüm. Yahu Özgür Özel aslında baskılara mı boyun eğmedi? Mesela çeşitli akademisyenlerin ya da sosyal medyada çok fazla takipçisi olan insanlara mı kulak verdi? Kendi aslında partisinin içindeki sesleri mi duymadı? Tabandan kastı tam olarak nedir diye ciddi bir kafa karışıklığı da var. Sizden dinlemek isteriz. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci, yeni partinin bu adımını, Özgür Özel'in açıklamaları?
2: Öncelikle grubu serbest bırakırken kullandığı argümanla ilgili bir sorun var. Onu söyleyeyim. Yani milletvekilleri bölgelerindeki seçmenlerin kanaatlerine göre davransınlar, bunu yansıtsınlar. Şimdi bu bayağı ulus devlet mantığının gerisinde bir açıklama. Yani çünkü milletvekilleri geldikleri yeri ya da bölgelerini değil, Türk milletini temsil ederler. Vekil milletin vekilidir. Yani şüphesiz ki Türkiye geniş bir coğrafya. Millet, etnik köken, din, işte siyasi görüş bakımından bir dizi farklılık var. Dolayısıyla seçmenlerin talepleri de meclise yansımakta. Ama onu bir genel iradeye, ortak karara göre yansıtmak zorundalar. Yani önümüze gelen her kanunu milletvekilleri geldikleri yere sorarlarsa buradan bir ortak irade çıkmaz. Bir arada olmamız ve ortak bir mecliste olmamız ya da ortak bir partide olmamızın bir anlamı da olmaz. Yani ulus devletin mantığıyla çok uyuşan bir şey değildi bu. Bu açıklamanın kendisi.
1: Bir de hocam şurada bir çelişki oluşturmuyor mu? Yani biraz önce mesela Gürkan Bey de söylerken şimdi ne dedi hani yeni parti sorusunu soruyoruz ya. Mesela işte evet. Özgür Özel evet derken Manisa milletvekili, işte Ahmet Vehbi Vakıroğlu ve diğer başka bir Manisa milletvekili hayır verdi. Hani Manisa'daki hayır. Bölgesel hassasiyeti o zaman hangisi dinledi, hangisi dinlemedi? Bu bölgesel hassasiyeti

0: nasıl zaten belirleyeceğiz?
1: Ya işte burada zaten birbirine çelişen veya olgularla çelişen argümanlar kullanılıyor. Dolayısıyla bunların tahlili çok da kolay değil. Yani böyle bir dağınık tablo var. Bu dağınık tablonun da arkasında ben iki tane nedeni görmekteyim. Bir tanesi şu, yani partiler arası ilişkiler. Yani çok açık bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen tekliflere karşı yeni parti, eskiden CHP lideriydi, CHP içerisindeydi. Yani şöyle bir okuma yapılmakta. İktidarla muhalefet arasında yüksek düzeyde bir kutuplaşma var. İktidar muhalefetin siyaset alanını daraltmakta, ondan gelen tüm önerilere karşı belli bir mesafeyi korumak. Sadece Özgür Özel değil, mesela Mansur Yavaş, pek çok önemli aktörün son bir haftalık açıklamalara baktığında şu nüansla karşılaşıyoruz. Yani bu hukuku, demokrasiyi her yerde görmemiz gerekirken neden sadece belli bir alanda görüyoruz? Yani iktidara yönelik bir tepkinin ürünü. Böyle bir durum var. Ama aynı zamanda yani AKP'ye tepki duyarlarken yeni parti ve eski CHP liderliği, MHP ve DEM'le de olumlu ilişkileri var. Yani sadece mutlak butlak kararından bugüne kadar Sayın Bahçeli'nin mesela Özgür Özel'le ve Yeni Parti'ye ilgili açıklamaları yan yana koyduğunuzda da bunu fark ediyorsunuz. DEM'le olan Kürt siyasal hareketi, yasal Kürt hareketiyle olan ilişki de pozitif. Yani geçen yerel seçimde bazı illerde seçim ittifakı yapılmıştı, kent uzlaşısı adı altında. Yani sonuçta şöyle bir sıkışmışlık var o evet hayır oyların arasında. AKP'ye hayır demek istiyorlar ama MHP ve DEM'e ise evet demeleri gerekiyor. Toplam işte siyaset skalasındaki yerleri bağlamında. Bu yüzeysel bir durum. Arka plandaysa daha derin bir şey var. O pek konuşulmuyor ama onunla da yüzleşmemiz gerekiyor. Yani yeni parti, bu arada CHP için de böyle bir şey var ama yeni parti daha çok konuşuluyor. Ciddi bir mahalle baskısı altında. Yani kendi tabanları bu yasayla ilgili çok ciddi negatif bir algıya sahip. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organlarına, gazete, televizyonlara, organik aydınlara, kanaat önderlerine baktığınızda da bu var. Bu arada bu yeni değil. Geçen sene Terörsüz Türkiye dair komisyon kurulurken CHP o komisyonu üye vermemeli şeklinde bir kampanya yürütülmüştü hatırlarsanız. Yani bunun bir evveliyatı da var. Yeni bir etki, yani şu anki sonuçları yeni ama bunun geçmişi de var. Neden? Burada bir Atatürkçülük tartışması yapılması lazım. Atatürk milliyetçiliği bir yurttaş milliyetçiliğidir. Ulus devletin de temelidir. Bir etnik milliyetçilik değildir. Evet. Ama Atatürk milliyetçiliği aynı zamanda işte farklı etnik kökenlerden gelen kişilerin, işte mesela bu olayda Kürt etnik kökeninden gelen vatandaşların bazı kimlik talepleri konusunda oldukça negatif bir algıya da sahip olabiliyor. Yani normalde bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, bir yeni parti seçmeni, işte bizi izleyen sahada insanlara sorduğunuz zaman ya bu meseleyi ne bir bölünmenin ilk adımı işte teröre taviz vermek, ulus devletin parçalanması bu şekilde okumaktalar. Yani bu okumayla bir yüzleşmek, hesaplaşmak demeyelim, bu çok ağır bir ifade ama yüzleşmek gerekiyor. Atatürk milliyetçinin yurttaşlık kültürü, ulus devlete yarattığı kazanımlar çok önemli ama bunun da çok ciddi bir negatif algı da ürettiği de açıkça ortada. Bu bazen karşı taraf tarafından da provoke ediliyor. Mesela bugün de yanılmıyorsam Tülay Hanım'ın açıklamasına baktığınızda onu ara ara bütün önemli miktarda Kürt hareketinden gelen kişiler de yapmakta. Mesela 100 yıllık bir esaretten, 100 yıllık bir baskı ortamından
0: Hocam,
1: bahsediyorlar. Yani
0: hocam çok
1: Kürt
0: özür
1: hareketi
0: dilerim.
1: de
0: Bir virgül
1: buyurun.
0: koyabilir miyim? Çünkü çok sıcak bir gelişme var. Bir yandan da ona bakıyordum ben aslında. Şöyle ki İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı az önce. Yine
1: Önemli bir haber, evet.
0: Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan, onların sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullanıyor. Mahir Kılıç telefon attığımızda şimdi detayları ondan dinleyelim Mahir.
2: Evet, Kübra Nur, aslında beklenen bir adımdı diyebiliriz bu istifa kararı için. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinden sonra gözler İmamoğlu'na çevrilmişti. Yeni partinin de kurulmasıyla birlikte istifası an meselesiydi. Yaklaşık 10 dakika önce bu açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Kısa bir açıklama. Kıymetli yurttaşlarım, değerli yol arkadaşlarım diye başladı mesajında. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirtti Ekrem İmamoğlu. Bu cümlenin devamında ise bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur ifadesini kullandı. Devamında bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum dedi.

0: Yeni Parti ile birlikte yeni bir yol açtıklarında ifade etti Ekrem İmamoğlu ve Yeni Parti'ye üyelik çağrısında da bulundu. Baktığımızda mesajına bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye davet ediyorum dedi. Bir kez daha ifade edelim. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bu duyuru Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve 17 yıllık CHP üyeliğinden sonra istifa ettiğini kaydetti Kübra Nur.
1: Pekala efendim, Mahir Kılıç detayları aktardı. İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum dedi. Sıcak bir gelişme. Müsaade ederseniz bütün konuklarımdan bu konuyla ilgili hemen hızlıca yorum almak isterim. Armağan Hocam, sizden bir cümle alayım. Sonra tekrar döneriz, olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz
2: özellikle? Beklenen bir gelişme ama zamanlaması da manidar. Yeni partinin bir hali sıkıştığı bir anda, yani kendisine yönelik eleştirilerin arttığı bir noktada gündemi değiştirecek de bir adım aynı zamanda. Şunu söyleyeyim, sadece konuyu öyle bağlayayım. Yeni Parti Kılıçdaroğlu karşıtlığı, CHP mutlak butlan tartışması ve anti Erdoğanizm konusunda bir sağlam, kendilerince sağlam söyleme sahip. Ama bu söylem Türkiye'nin diğer meselelerinde ne çözme konusunda yetersiz. Mesela Kürt sorunu, dış politika, başka meseleler karşınıza çıktığında başka argümanlara, ideolojik kodlara da ihtiyacınız var. Burada Yeni Parti... siyasi partiler çünkü bir fikir kulübü değiller. Kendisi bir ideolojik ortaklığın çevresinde toplanması lazım. Bu konuda en azından ilk sınavı bakımından başarısız oldu. Yetersiz bir sınav verdi. Umarım işte siyasi hayatının ileriki aşamalarında durum değişir.
1: Peki, hemen Taha Bey'e sorayım. İstifa ettiği İmamoğlu CHP'den, diğer belediye başkanlarından da böyle bir adım bekler miyiz? Çünkü tam da biz aslında yayına girmeden önce şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine girdik. Acaba hangi belediye başkanlarının hala orada fotoğrafı duruyor diye. Mesela İmamoğlu'nun da fotoğrafı yine vardı. Dolayısıyla diğer belediye başkanlarından da böyle bir adım gelir mi? Çünkü şunu da hatırlıyorum. Bir hafta öncesinde mesela Özgür Özel açıktan söylemişti. Hadi buyurun, diğer belediye başkanlarını da partimize bekliyoruz yönünde bir açıklama yapmıştı. Ne dersiniz?
3: Vallahi işte hani Assolis en son çıkar mı? Öyle bir gelenek vardır ya, yani Ekrem İmamoğlu bu sürecin hem tetikleyicisi hem başlatıcısı, o bütün uzun görüşmeleri, işte değişimci hareket vesaire olarak zaten ilk, ya ilk olurdu ya son olurdu. Açıkçası hani belli belediye başkanlığını peşinden götürür mü? Zannediyorum yani o çağrıyı yapması gereken Sayın Özgür Özel'di yani, evet. Ve yaptı ve bunun belirli oranlı bir karşılığı oldu. Dolayısıyla ben hocama katılıyorum. Yeni Parti üzerinde işte çok affedersiniz ayağına sıktı manşetlerinin atıldığı bir dönemde ben de buradayım, hem de toparlayıcı bir rolle buradayım. Bakın, partinin üzerinde elimi tutuyorum ve günün sonunda bütün tartışmalardan ben sizi çekip alıyorum minvalinde. Bir manevrayı ben burada görüyorum.
1: Biraz daha yorumlayalım. Biraz önce bahsettiğim gibi efendim, mesela şu an ekran görüntüsünü paylaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesinden, dediğim gibi girmeden önce de bakmıştık biz. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun orada ismi bulunuyor. Zeydan Karalar yine, Muhittin Böcek, Mustafa Bozbey, Ahmet Aras, Mansur Yavaş, Ahmet Akın, Ayşe Ünlüce, Vahap Seçer, Candan Yüceer isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanları'nın isimleri orada bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi hala bu isimler. An itibariyle artık İmamoğlu değil.
3: Evet. Yeni Parti ile ilgili birkaç cümle kurabilir miyim?
1: Tabii, isterseniz hemen İmamoğlu'nu yorumlayalım, pekala. Devam edelim oğlum. Nihal Hanım, nasıl yorumlarsınız İmamoğlu'nun CHP'den istifasını siz? Peşi sıra gelir mi? Diğer belediye başkanları da istifa eder mi?
4: Yani beklenen bir şey. İmamoğlu neden CHP'de kalsın? Hani Kemal Bey'le, Kemal Kılıçdaroğlu'yla siyaseten uzlaşımsızlıkları olduğu gibi mutlak butlan kararı üzerinden CHP Genel Başkanı olmayı kabul etmesiyle Kemal Bey'in, İmamoğlu özel hattıyla CHP'nin mevcut yönetimi arasındaki mesafe daha da arttı. Ayrıca zaten Kemal Bey'in hani bir CHP'yi kurtarma ajandası var. O kurtarma ajandası da partiyi artık hani İstanbul İBB gündeminden kurtarmak. Yani bu partinin yapmak zorunda olduğu tek şey, yapmakla yükümlü olduğu tek şey Ekrem İmamoğlu'nu savunmak ya da onun cezaevine haksız yere düştüğünü. Yani artık burada diretmenin bir anlamı yok. Biz önümüzdeki maçlara bakmalıyız, muhalefet etmeye başlamalıyız gibi eleştirilerini biz duyuyorduk zaten. Daha mutlak butlan kararı çıkmamıştı. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmamıştı. Ama biz Kemal Bey'in ofisinden bu tür eleştirilerini

0: eleştiriler duyuyorduk. Bunlar zaman zaman söylendi de yayınlarda, katıldığı yayınlarda. Yani bu netlikte olması bile kenarından ima edilerek ya da bazen açıkça söylendi. Yani CHP sonuçta evet bu böyle bir şeydir. Ama bunu bertaraf etmenin, bunu aşmanın yolu İmamoğlu da İmamoğlu demek değildir. Bizim muhalefet etmeye bir an önce başlamamız lazım. Bu dağınıklığı, bu moral bozukluğunu, bu depresyonu atmak için üstümüzden kendi önümüze bakmamız lazım şeyi vardı. Şimdi bu tabii İmamoğlu'nun lehine bir durum değildi. Şimdi kendisi hakkında böyle düşünen bir genel başkanın artık tamamen farklı yönde ilerleyeceği belli bir CHP'nin.
1: Zaten beklenen
0: İçinde
1: bir şeydir
0: istemez. Bu beklenebilir bir şey. Hani gündem değiştirmek için mi değil mi ondan emin değilim. Çünkü
1: bu meselede şu var.
0: Bu meselede henüz zikredilmemiş şöyle bir şey var. Dilek İmamoğlu'nun mesajı.
1: Evet.
0: Özgür Özel evet eğiliminde olduğunu açıkça belli ettikten sonra Dilek İmamoğlu biraz daha farklı bir açıklama yaptı. Yani
1: yüzümüzü millete dönelim evet. Şeklinde efendim bir etiket
0: yani işte
1: paylaştı.
0: Yüzümüzü millete dönelim az önce.
1: Hayır diyelim aslında bu etiket o manayla.
0: Cümlede yani çok net bir biçimde o anlama gelmez ama az önce Arman Bey'in eleştirdiği mesele var ya hani ulus devlet mantığındayız. Hani bunu kendi hemşerilerinize sorup getirecekseniz Türkiye'nin bir ulus devlet olma meselesiyle ilgili tasavvur tehlikeye girer dedi. Çok haklı. Bence Türkiye'nin en tehlikeli örgütçülüğü, mikro milliyetçiliği hemşericiliktir mesela yani.
2: Bir şey ekleyebilir miyim müsaade?
1: Tabii tabii lütfen bu arada katılın siz de.
2: Yüzümüzü millete dönelim. O hashtag paylaştı
0: orada,
2: ya.
0: Evet, bir
2: orada asıl olay şuydu.
0: İyi
2: Parti'nin bir hayır başlığının altını doldururken kullandığı argümantasyon şu. Hadi millete soralım. Hadi referanduma götürelim yaklaşımı.
3: Ama doğrudan da hayır kelimesini de kullanmıyorsun
2: evet,
3: bir yandan da yani.
2: Ama her şeyi demiş oluyor yani.
0: Kullanmamış
2: dolayısıyla yüzümüzü millete
0: çizerek
2: dönelim.
0: İmayı sadece ben öne çıkarmayı tercih ederim. Ama o ima Özgür Özel'inkiyle çelişiyordu.
2: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla
1: bu arada
0: 54 milletvekilinin ret vermesi
1: Özgür Özel'e,
0: 54 milletvekilinin ret vermesinde Dilek İmamoğlu'nun açıklamasının muhtemelen
4: Dilek
0: etkisi
4: İmamoğlu
0: var.
4: Bir kenara bırakarak.
1: Çok özür dilerim.
0: Ama sonra İmamoğlu ne yaptı? İmamoğlu'nun açıklamasıysa daha sanki
1: Özgür Özel'e destek niteliğindeydi.
0: Özgür Özel'e destek niteliğindeydi.
1: Şu da eleştirildi mesela. Özgür Özel
0: oradaki,
1: bunu açıktan söyleyene kadar İmamoğlu
0: oradaki
1: sessiz kaldı. Önce bir evet'i duydu sonra destek verdi şeklinde
0: evet,
1: de mesela eleştiri
0: cümlemi
1: var.
0: Cümlemi tamamlayabilirsem aynen öyle. Onları söyleyecektim zaten. Bu kafa karışıklığı, bu gitgelli, bu yani bir tutarsızlık gibi görünüyor. Bunu bir an önce bir hale yola koymaları gerekiyor. İdeoloji ya da kimlik belirlemeleri, bu partinin kimliği ne sorusuna ben Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde çok hayati anlam atfetmiyorum. Çünkü kimliği birbirinden çok farklı partilerin seçim satma halinde bir araya geldiğini gördük. Yani bir sürü olmayacak dediğimiz kişiler AK Parti'ye geçti. Olmayacak denilen hani kimlik itibariyle, geçmiş itibariyle muhafazakar partiler CHP'nin lokomotifliğinde işte altılı masa oluşturdu. Dolayısıyla bu modelde o parti kimliği ideolojisinden ziyade bağlayıcı, yapıştırıcı harç kazanmak artık. Neredeyse bir partinin bir ideolojisi çok sağlam, herkesce benimsenebilecek ve çok iyi promote edilebilecek bir ideolojisi olmasıyla eş değer olan şey iktidara gelme kapasitesi var mı yok mu? Mesele aslında artık günümüzde bu. Ama kendilerine bir an önce sağlam bir harç, sağlam bir yapıştırıcı. Sadece bu yetmez çünkü. Mesele o. Sadece evet biz iktidarı yeneceğiz, bu potansiyeline sahibiz. Bakın delillerimiz, kanıtlarımız. Bunun dışında bu gelgitli akılla bir gidip bir gelen akılları, bir gidip bir farklı yönlere savrulan yaklaşımları tutarlı bir bütünlük içinde bir araya getirmeleri gerekiyor.
1: Peki. Şebnem Hanım sizden de yorum alalım hemen isterseniz.
3: Ekrem İmamoğlu.
1: Evet hem Ekrem İmamoğlu. Aslında şöyle
3: tabii
1: de bağlayabiliriz.
3: Tamam, yok, sadece o konuyu konuşayım diğer konuya döneceğiz lütfen zaten. Efendim. Şöyle yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılıyor olması ya da ayrıldığını açıklaması haber değil bence. Hala kalıyor olması haberdi. Neden hala oradaydı? İşte neden Kemal Kılıçdaroğlu onu CHP'den ihraç etmedi ya da neden kendisi istifa etmedi vesaire. Bu süreç uzadıkça aslında gündem farklılaştıkça konuşmuyorduk ama hakikaten orada neden kaldığı önemli bir soruydu. Herhalde böyle bir zamanlamayı düşünerek değil ama belki unutulmuş, belki ertelenmiş bir şey. Armağan Hoca'nın da söylediği gibi bence zamanı önemli. Çünkü yeni parti bence ciddi bir sınav verdi bu hafta. Yani iki gündür konuşuluyor oyların rengi. Neden evet, neden hayır? Gerçekten bir lider zaafı, lider zayıflığı ortaya çıktı. Yani Gürkan Bey'in söylediği gibi hayırların neredeyse iki katı evetin bu kadar ciddi oranda yüksek olması çok açıklanabilecek bir şey değil. Grup disiplinsizliği mesela pek çok konu var ama bu konu çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Bir taraftan bağışımı helal etmiyorum diyenlerin iyice sesinin köpürmesine, yükselmesine sebep oluyor. Yani o gidin ilimizi dinleyin sosyal medyada daha ciddi bir kakafoniye sebep oldu. Belki bağışlara gerçekten bir etkisi olmuş olabilir. Hoş ilk dalganın, o ilk rüzgarın tabii ki de ilk günlerde farklı olacağını, giderek azalacağını tahmin ediyorduk ama buraya bir kan lazım, taze kan lazım, yeni bir gündem lazım. Bunu böyle fırsata çevirelim denmiş olabilir. Fakat bence Ekrem İmamoğlu'nun yeni partiye, bu arada çok açık söylemiyor yeni partiye üye oldum diye. Altı ben de baktım bu arada siz söyleyince paylaşıma. Yeni yol diyor, yeni yolumuz hayırlı olsun falan. Oraya bir davette bulunuyor, sonra üye olmak için diye linkler paylaşmış. Ne zaman üye olacak orada da aslında bunu da söyleyebilirdi. Yeni partiye üye oldum da diyebilirdi. Onu da söylemiyor galiba. Olmuştur muhtemelen diye düşünüyoruz ama belediye başkanlarının tutumu ne olacak diye izlerken, takip ederken ben onu biraz daha açık bir dille yazılmasını beklerdim bu konuya dair. Hani hakikaten şu anda yeni partiye üye oldu mu cevabı bence yok. Yani yaptığı paylaşımda. Onu da ayrı bir gündeme mi saklıyor? Onu da bilemiyoruz tabii ama şunu söyleyeyim son söz. Ekrem İmamoğlu'nun bence yeni partideki ağırlığı eskiye oranla nispeten azalmış vaziyette. Yani bence bu partide bugün itibariyle şu vardı. Özgür Özel yeni partinin kuruluşundan beri gerçekten o partinin tek lideri gibi davranıyordu. Ve dolduruyordu da koltuğu. Bu zamana kadar ki o eş başkanlık eleştirileri vesaire belki biraz Ekrem İmamoğlu'nu gölgede dahi bırakmıştı. Acaba bir yandan böyle de bir fırsat da var mı? Yani Özgür Özel'in hafif koltuğunun, liderlik koltuğunun, partideki liderlik koltuğunun o sallandığı, sendelendiği anda ya ben de varım burada, beni unutmayın. Yani oradaki çıpa o kadar sağlam değilse merak etmeyin benim çıpam daha sağlam mı demek de istiyor. Onu da bilemiyorum ama kendisini hatırlatmanın yolunu buldu Ekrem İmamoğlu. Hı hı.
1: Taha Bey siz bir şey ekleyecektiniz yeni partiyle ilgili. Yeni partiyle belki bunu yorumlarsınız hem de İmamoğlu Özgür Özel dengesini de.
2: Evet. Şöyle ki burada bir şey görüyorum. Ekrem İmamoğlu ve onu destekleyenler tarafında yıkmıyoruz ama bak sallayabiliyoruz mesajı görüyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in bence mecliste yaptığı konuşma muhteva açısından önemli bir konuşmaydı. Tarihi sorumluluk bilincine dikkat çekti. Az önce de sizin ifade ettiğiniz şeklinde bazı tezatlar ortaya çıkıyor. O halde burada hayır oyu kullanan 54 milletvekili tarihi sorumluluk almayı reddetti. Hayır oyu kullanan milletvekillerinin özellikle şehitler ve gaziler üzerinden verdiği mesajlarda evet oyu verenleri de töhmet altına bıraktığı demeçleri var. Dolayısıyla yeni partinin bu anlamda bir çelişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle kendi memleketlerine bakarak karar vermelerini istedim şeklinde bir açıklaması var. Efendim liste şöyle. Ayhan Barut Adana Milletvekili hayır kullanmış. Bilal Bey yine Adana Milletvekili evet kullanmış. Orhan Bey Sümer Adana Milletvekili hayır kullanmış. Burhanettin Bulut Beyefendi Adana Milletvekili evet kullanmış. Ankara'da Aylin Yaman hanımefendi evet oyu kullanmış. Yine Ankara'da hayır çıkmamış. Hadi bunu geçelim. Antalya'da Aliye Coşar hayır derken Aykut Kaya evet demiş. Liste böyle uzayıp gidiyor. Dolayısıyla burada da bir kakafoni var.
1: Bu arada sizi böyle davet edeyim mi efendim? Hem bu listeyi böyle anlatırken hem de birazdan bir tablo daha getireceğiz ekranlara. Belki onu da yorumlamak Bakalım. İstersiniz. Şimdi bunu siz bir kakafoni olarak mı yorumluyorsunuz? Şimdi yani burada, parti içi demokrasi, herkes fikrini söylesin, hibrit bir model, yeni bir şey deniyoruz diyor mesela Özgür Özel. Işte olamaz mı
2: yeni
1: böyle bir
2: şey? Yeni denenen şey Adana'yı 4 parçaya bölmüş. Yani Adana'da 4 milletvekili var. İkisi evet diyor, ikisi hayır diyor. Yani Adanalıların Neyine göre bu karar verildi? Eğer bir şehrin yaklaşımına göre karar verildiyse, az önce hocamızın da ifade ettiği gibi bu inter yapıya da biraz ters. Çünkü bir

0: Milletvekili seçildiği şehirde tüm Türkiye'yi temsil eder. Diğer taraftan eğer terörsüz bir Türkiye'yi hayal ediyorsak Diyarbakır için teşkil eden risk Malatya bundan münezzeh değildir yani. İzmir bundan ari değildir yani. Dolayısıyla canımız yandığı zaman Muş'tan Trabzon'a kadar, Erzincan'dan Artvin'e, Edirne'ye kadar hepimizin aynı şekilde canı yanıyor. Dolayısıyla terör bitirildiği zaman bir şehir bunun rahatlığını yaşayacak, diğeri bir risk altında yaşayacak diye bir bakış açısı da açıkçası çok yerine oturmuyor. Ben burada daha çok şunu görüyorum. Şimdi kronolojik olarak bakarsak Nihal Hanım'ın az önce ifade ettiği Dilek İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yaptığı paylaşım bir işaret fişeğiydi. Ve bunun ardından Sayın Genel Başkan'ın öğleden sonra yaptığı Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşma olayı İyi Parti'nin başka bir tutumuyla dönüştürdü. Ve ardından Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Genel Başkan'ın tüm açıklamalarının altına imza atarım minvalinden bir mesajı geldi. Ve bütün bu kakafonu ortaya çıktıktan bir gün sonra, şimdi Kübra Hanım siz bu stüdyoyu yönetiyorsunuz, moderatörsünüz. Ve hepimiz burada desek ki Kübra Hanım bu stüdyonun moderatörüdür. Bu çok saçma olur çünkü siz zaten buranın moderatörüsünüz yani. Fakat sizinle ilgili bir şüphe oluşması üzerine biz bunu tasdik edersek evet bu bir ikrar olur. Ertesi gün bütün milletvekillerinin bir deklarasyon yayınlayarak...
1: Tam da ben de onu ekrana getirecektim efendim. Çünkü şöyle muhtemelen o ağır eleştirilerin evet. ardından zaten milletvekilleri şimdi arkadaşlarımız ekrana getirir. Bir deklarasyon
0: yayınlar.
1: Liderimizin arkasındayız yönünde evet. bir açıklama yapmak zorunda kaldı mı diyelim. Bilemiyorum bunu nasıl yorumlamak gerekir o ağır eleştirilerin ardından. Şimdi arkadaşlarımız o deklarasyonu da ekrana getirecek.
0: Konsolidasyon
1: çünkü...
0: gerekiyor burada. Çünkü...
1: Yani, çok özür dilerim. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Niye mesela o milletvekilleri çıkıp da liderimizin arkasındayız şeklinde hemen geldi efendim o açıklamada gördüğünüz gibi. Açıklama burada kamuoyuna duyurulur deniliyor değerli yurttaşlarımız diye başlıyor. Sonunda da yeni parti milletvekili grubu ifadesi yer alıyor. Şunu da bilmiyoruz bu arada. Mesela 91 milletvekilinin imzası mı var ya da hayır oyu veren 54 milletvekilinin altında imzası mı var onu da bilmiyoruz. Böyle bir açıklama paylaşıldı.
0: Şu ana kadar itiraz eden çıkmadı. Evet. Hepsinin imzası var diyebiliriz.
1: Şöyle deniyor efendim, hemen seslendireyim seyircilerimiz için de. Sayın Özgür Özel, eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayış ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Bu anlayış lider sultasının değil, ortak aklın, tekçiliğin değil, çoğulculuğun, dayatmanın değil, istişarenin önemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk. Yeni parti milletvekili grubu olarak genel başkanımızın arkasındayız. Hmm. Neden böyle bir açıklama yapıldı sizce?
0: Şöyle o gün tevil edildi bu söylemler. Denildi ki efendim olur mu öyle şey, yeni parti içerisinde hiçbir ayrılık yok. Böyle bir genel başkan sorgulaması asla içerisinde değiliz. Fakat tabloda Gürkan Bey'in az önce ifade ettiği bir genel başkanın azınlıkta kaldığı bir oylama olabilir mi yani? Ve şehirlerine bakarak... karar versinler söylemi de havada kalıyor. Az önce ifade ettim. Yani liste çok uzun. Bakılınca bir şehirden birisi evet vermiş, diğeri hayır vermiş. Eskişehir'de keza aynı tablo var. Dolayısıyla bu da yerine oturmayınca bu oluşan çatlağa bir sıva gerekiyordu. Ve ben açıkçası bütün bu süreci az önce de ifade ettiğim seni yıkmıyoruz ama bak istediğimiz zaman sallayabiliyoruz minvalinde bir şey olarak görüyorum, bir mesaj olarak görüyorum. Dilek Hanım'ın o gün yüzümüzü millete dönelim. Yani İyi Parti'nin de ifade ettiği ya bu işi madem bu kadar istiyorsunuz gelin referanduma götürelim tehdidi tırnak içerisinde sahiplenen. Bir de şu işin şu tarafı var. Şimdi pek çok anket paylaşılıyor merdiven altı şirketler tarafından. Hayatımda ilk defa duyuyorum o anket şirketlerini. Yeni partinin oyu birisinde bir bakıyorsunuz %40 olmuş, 45 olmuş, 50 olmuş, 55 olmuş. Bol keseden bir şey var. Fakat şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararından önceki oyu %30, 29, 31 bandında gezen bir oydu. Ve şu anda o oyu bölüşmüş durumdalar. Ve yeni partiye yeni bir oy dalgası gerekiyor. Bu dalganın bir ucu da İyi Parti'ye uzanıyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan bir toplumsal sosyolojiyi de bir anlamda etkilemek ve muhalefetteki o İyi Parti'ye kaçan oyları yeni partiye konsolide etmek üzere bir hamle yapıldı ama sizin az önce ifade ettiğiniz gibi ne İsa'ya ne Musa'ya diye amiyane bir tabir vardır ya ne ona ne buna yaranamayacakları bir pozisyonun içerisinde buldular kendilerini.
1: Ve eleştirilerle de karşı karşıya kaldılar. Gürkan Bey, ne dersiniz bu açıdan?

0: açıklamaya. Yani tekrar neden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı? Liderimizin arkasında izlemek zorunda kaldı bu milletvekilleri sizce?
1: Tabi güzel bir benzetme yaptı. Bir çatlak vardı, buna sıva lazımdı dedi. Bu odur. Bunun başka bir
0: karşılık buldu mu peki? Yani liderimizin tabii arkasındayız demek nasıl bir karşılık bulur sizce siyasete?
1: Yani bir karşılığı falan yok bunun. Bu açık bir tablo var. Sıkıntılı bir resim var ve bunu nasıl örteriz üzerinden yapılmış bir açıklama bu. Çünkü sıkıntılı bir görüntü ortaya çıktı. Bir genel başkan azınlıkta kaldı. 35 nerede, 54 nerede ve çok Türkiye'nin en önemli meselesinde genel başkan çıkmış diyor ki biz barışı tıkayacak bir hareket içinde olmayız ama yine de vekillerimizi serbest bıraktık ve bambaşka bir tablo ortaya çıkmış. Hı hı. Bir şey yapmak lazım. Kamuoyunda çok yoğun bir tartışma oldu. Bu ne demek, nasıl oluyor, olur mu böyle şey falan. Hani hem partinin kimliğiyle ilgili hem meselelere bakışıyla ilgili ve ya acaba yani biz genel başkanı mı sorguluyoruz gibi bir tablo ortaya çıktı. Ben şeye katılmıyorum yani genel başkanı tehdit ediyorlarmış gibi. Yani işte bak seni devirebiliriz, yıkabiliriz. Böyle bir mesaj olduğunu inanmıyorum ben. Böyle bir şey yok.
0: Yani Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı yani, üzerine mesela yani, öyle bir yorumda bulundu.
1: Ekrem abi. Bey'in kararı, Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki tavrı nedir ben bilmiyorum. Hı hı. Dilek Hanım'ın bu konudaki attığı mesaj Ekrem Bey'in tavrına dönük bir şey midir? Ben de hayır demek istiyorum, ben de hayırcıyım mı demektir? Onu ben bilmiyorum ama bu sayının bu kadar çok olması bende de bir şüphe yaratmıyor değil. Nihal Hanım ne düşünüyor? Hocam ne düşünüyor? Merak da ederim doğrusunu isterseniz. Bu tavır, yani Ekrem İmamoğlu'nun çünkü hayır demesi de çok hayatın doğal akışına pek uygun gibi gelmedi bana. Yani demle kurulan ilişkiler, bugüne kadar o ittifak mantığı,
0: tabii,
1: şimdi bu silah bırakma noktasında.
2: Tabii canım, yani Ahmet Özer'i aday gösteren
1: Erdoğan üzerinden, Erdoğan karşıtlığı üzerinden mi izah edeceğiz bunu?
2: Kent
1: ya, bu
2: uzlaşısı neydi mesela?
1: Kent uzlaşıları şunlar bunlar dururken ve bir de seçime giderken
2: mesela
1: bu taban.
2: Mesela dönemde daha yani, hükümetin böyle bir çözüm terörist Türkiye süreci evet, başlatmadığı dönemde.
1: Bir siyasi akılla da izah edilebilir bir durum gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla Ekrem Bey bir mesaj gönderdi de bu kadar çok vekil 54 kişi hayır dediler. Yoksa gerçekten de bu partinin hani sosyolojisi bu. Yani zaten
2: eski
1: Doğu Güneydoğu illerinden sadece iki vekili var orada. Yani böyle Diyarbakır'dan var. Sezgin Tanrıkulu var. Şanlıurfa'dan da Mahmut Anal var. Onun dışında hani Erzincan Sivas'ın doğusundan vekili de yok.
2: Gide.
1: Bütün bu mudur? Bu refleks mi domine etti bu alanı? Neyse de böyle bir ama bu tartışmalar
0: bir
1: o kadar yoğun olmuşsa
0: isimlere
1: böyle
0: bakınca
1: açıklama.
0: Mesela Özgür Özel'e yakın isimler hayır diyor. Yani Özgür Özel'in hep yanında
1: onlar da var
0: ona, ona destek
1: Veli
0: olan isimler.
2: Ya kendisinin
0: hani bu isimler,
2: o adeta hayırlarla övünen cümlesi bence en sıkıntılı şey.
0: Duyamadım
2: bu
0: tekrar
2: süreçte.
0: Misiniz efendim?
2: Bakın hepsini tevil edebilirsiniz. Parti içi demokrasi işte dozu kaçtı. Parti içi demokrasinin falan bile denilebilir belki de. Kendisi bu sürece destek vereceğini, barışın önünde yani barışı sağlayan tarafta olmak istediğini söylerken bu oylama sonucunda hayırlarımızla İYİ Parti'nin hayırını geçti ne demek mesela? Hani bu o kadar sorunlu bir cümle ki gerçekten kafanız çok karışık arkadaşlar sizin delirtiyor insana.
3: İki tuşa da en iyi
2: yani neden ya bu kadar karışık olmasını gerektiren bir durum da yok. Çünkü bazı İmamoğlu'nun kafasına vaktiyle çok karıştıran bazı akademisyenlerin son dönemde dile getirdikleri gibi ya bu böyle geçiş dönemi, geçişi mümkün kılacak işte örgüt militanlarının entegrasyonunu tamamen teknik bir yasa. Ortada Öcalan'a statü, bak bunlar konuşuluyordu bunlar. Yani reddetmeyelim bunlar birçok insanın da hani barış olsun ama diyen birçok insanın kanını donduracak şeylerdi. Öcalan'a statü işte yok Öcalan Ankara'da oturacak ya da parti kuracak partinin başına geçecek. Bunların hepsi konuşuldu kendi içinde kamuoyu oluşturdu. Bunların hiçbirine yer veren bir yasa yok. Sonuçta infazı düzenliyor teknik ve hukuki bir yasa. Hani bu anlamda ne demokrasinin önünü şahane bir biçimde açıyor ne demokratik bir süreç inşasına aman aman rol oynayacak bir yasadır. Ne de iddia ettikleri gibi otoriter rejimi daha da katmerlendiriyor denilecek bir yasadır. İkisi de değildir yani.
0: Yoksaydı,
2: İkisi
0: yani
2: de değildir.
0: Önce
2: yeline silah almamış adamlar gelsin Türkiye'ye entegre olsun yasası bu.
1: Özgür
2: bunun
1: Özel
2: daha
1: ne
2: nesine?
1: Özgür Özel yaptı zaten.
2: Bunun nesine pardon, itiraz ediliyor ki? Yani herhalde kapsamı bilmiyor ya vekiller. Bir zahmet edip tenezzül buyurup herhalde yasanın kapsamı hakkında ya yanlış bilgilendiriliyorlar ya da tabanlarının o mutlak butlan kararı ve belediyelere operasyonla başlayan meselelerdeki aşırı o öfke, yükselen öfkenin kendilerine stratejik hata yaptırmasına izin veriyorlar. Üzgünüm.
0: Bir de şu

0: başka türlü ifade edemiyorum bence. Bunu. Yani, çünkü stratejik bir hatadır bu. Çünkü kendini oyun dışı bırakıyorsun. Bak böyle bir meselede yani hem önemli hem hayati değil. Ne iddia ettiği gibi bazı akademisyenlerin otoriterliğin en temel kurucu rejim değişikliğine ne öyle ne de aman aman bir demokrasi falan inşa ediyor. Evet ya iki tarafında burada abartması var. İki abartı da doğru değil. Kardeşim burada teknik bir güzel bir şey var. Bir güzellik var Barış için ya. Barış yani eline silah almamış. Silah sıkmamış adam. Üstelik 2005'ten öncekilerde kapsam dışı bırakılıyor. Bakın bu çok şeydir. Önemli bir ayrıntıdır
1: Bilal
0: değil mi?
1: Kadro yok.
2: Elbette.
0: Yani Öcalan girmiyor işin içine. Kurmay tabaka, PKK'nın kurmay tabakası girmiyor. Sen daha bu yasanın nesine hayır veriyorsun?
2: Yani bu aslında Özgür Özel de bunu demedi mi? Yani şey. Kürsüdeki konuşması buna... da bu minvalde değil mi? Ya biz usulen...
1: Dedi de ama dediğini yaptıramıyorsun.
2: Onu demeye çalışıyorum. Yani grupta daha önce konuşuldu.
0: Şimdi
2: şöyle
0: bir taktik belirlemeye çalışıyorlar Kübra
2: Hanım. Kendi vekilinizi ikna edemiyorsunuz. Daha 54
0: kendi
2: vekilinizi ikna
0: edemiyorsunuz. Kendi barışını ateş etmek başlığını attım ben mesela bu konudaki yazıma. Çünkü bu yasa, bu çerçeve yasa... Ya bile razı olmuyorsan bu artık kendi barışına yani demin Kürtlerin de değil Türkiye'nin memleketin barışına bir kazan kaldırma. Şimdi eleştirel duruş mu sergilemek istiyorsunuz? Daha çok sırası gelecek ya. Hani dakika bir gol bir daha belki yeni anayasa meselesinde eleştirel duruşunuzu sergilersiniz. Çünkü çok belli ki Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından sırada
2: evet,
0: o var.
2: Onu da konuşacağız.
0: Veya işte belki tekrar demin Öcalan'a statü talebindeki ısrarları belki yine söz konusu olacak. Siz eleştirel duruş sergilemek istiyorsanız ya daha var başka konu maddeleri kardeşim. En baştan ama siz böyle en olacak, en muhtemel, en mümkün, en olası çerçeve yasaya hayır dediğiniz zaman kendinizi stratejik karar verelim derken stratejik olarak hata yapmış bir durumda buluyorsunuz. Çünkü kendinizi oyunun dışına ittirmiş oluyorsunuz. Hem de bunu kendi kendinize yapmış oluyorsunuz.
2: Yani dolayısıyla bu 54 vekil aslında genel başkanlarını zora soktu şeklinde mi yorumlayalım? Biraz önce siz aynen açıklarken öyle. Şöyle dediniz ya Özgür Özel'in önünde başka hangi seçenek vardı? Eğer dediğiniz gibi mesela grupta konuşuldu milletvekilleri karşı çıkıyor. Şimdi ne yapsaydı Özgür Özel onlara rağmen
3: ama neye karşı
2: demeliydi?
3: Çıkıyorlar? Kübra Nur Hanım neye karşı çıkıyorlar? Mesela Mahmut Tanal'ın açıklamasından anlıyorsunuz ki ben barışa karşı değilim, çözüme karşı değilim, AK Parti'ye güvenmiyorum. Yani milletvekillerin senin bununla çıkıyorlarsa senin de lider olarak şunu söylemen gerekmez mi? Arkadaşlar yarın öbür gün bu memlekette eğer ya seçimi kazanıp iktidar olacaksak bu mesele bizim de önümüze gelecek. Terörsüz bir Türkiye ile mi uğraşalım? Terörlü bir Türkiye ile mi uğraşalım? Bu kadar bitti. Ya Mahmut Tanal Allah aşkına Şanlıurfa milletvekili hani ilinin sesini dinlemekten bahsediyorsak eğer Mahmut Tanal'ın ilinin sesini dinlediğini ne kadar söyleyebilirsiniz? Neden bunu söylüyorum? Bugün yani sizin paylaşımınızı yayın paylaşımınızı sosyal medyada paylaşınca çok tepki aldım. Özellikle de bölgeden isimler. Ya Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba ismini vererek gerçekten bizim adımıza, bizim seçtiğimiz insanlar bizim adımıza bu oyu hayır rengiyle nasıl kullandılar? Nasıl açıklıyorlar? Bu açıklama bizim için ikna edici değil diyorlar. Hani onlara bir sözüm olduğu için rica ederiz sesimizi dile getirin dedikleri için söylemek durumundayım. Bunu yani illerinin sesini dinledilere döndüremeyiz. Az evvel Taha Hüseyin'in söylediği gibi Adana'nın sesi bu muymuş o zaman? Yani iki vekil evet iki vekil hayır. Ya bu tamam buna hibrit model falan diyebilirsiniz ya buna başka bir sürü isim koyabilirsiniz bu komik. Bu arada şu açıklama da işte her seferinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinde de bu vardı. Ya böyle parti içerisinde disiplin ne zaman sağlanamasın CHP'de ya da işte mevcutta yeni parti de öyle gidecek anlaşılan. Yani bizde demokrasi var bizde tekçilik değil çoğulculuk falan işte gördük CHP'nin nereye geldiğini. Grup disiplini parti içi disiplin çok kıymetli ve değerli bir şey ve bahsettiğimiz... Mevzu ya bütçe tasarısı değil işte herhangi bir konu değil ya memleketin 40 yıllık sorunu ile ilgili çok değerli çok önemli bir yer.
2: Şöyle diyorlar mesela onlar da yahu bizim belediye başkanlarımız içerideyken biz nasıl olur da AK Parti ile yan
3: tamam,
2: yana düşeriz.
3: Ya yapacağım bir şey var. Yeni partinin bir sınavı var şu anda değil mi? Hani şunu konuşuyoruz ya sürekli böyle olağan dışı gündemlerin dışına da. Yeni parti şunu yapmalı. Yeni bir partiyim ama bu travmalarımı da bir kenarda bıraktım. Madem ana muhalefet de olduğumu iktidara doğru yürüyorum iddia o ya. İki tane meseleleri var. Ya bir

0: tanesi yatıp kalkıp ekonomi konuşacaklar, vatandaşın meselelerini dile getirecekler. Hayır, gerçekten kendi travmasının dışında da siyaset yürütebildiğini gösterecekler. Bir de terör gibi hayati meselemiz. İki tane değil mi? Ekonomi ve terör. Anketlerde başta çıkan iki konudan bahsediyoruz. Terör meselesinde de bütün bu işte içindeki öfkeyi, nefreti, siniri, kini, bilmem neyi hesaplaşmayı bir kenara bırakacak ve vatan meselesinde milletvekili seçilmenin bir gereği olarak buna göre davranacak. Sonrasını ya buradaki o oyunu kullan, kime yaradığı kime yaramadığı değil ya. Kime yarıyor? Vatandaşa yarıyor en basitinden. En önemlisi pek çoğunun da hayır derken, ben bu arada Mahmut Tanal'ın barış istemediğini düşünmüyorum. Bence gerçekten istemesine rağmen bunu yapıyor. Sorun da bu. Burada getiren, bu meseleyi getiren AK Parti olmasa buna kesinlikle evet diyecek. Hatta Mahmut Tanal bunun kampanyasını yürütecek. Acıklı olan bu. Bugün yani sırf partinin, bu işin başında farklı bir parti var. Ona olan kinim, öfkem bilmem ne falan. Bu gerçekten acıklı. Bunu işte siz CHP ile de intikam savaşınız devam eder. AK Parti ile devam eder. Ama siz ana muhalefet olmaktan iktidar olmaya yürüyemezsiniz. Bu sizin bence ilk sınavınızdı. Ve o sınavı veremediniz hakikaten. Yani işte liderimizin arkasında liderinizi gerçekten boşta bırakmışsınız. Bugün ya bu arada biz de bir hata yaptık kimse demiyor ama bence Özgür Özel'de de bir hata var. O da şu, burada şey değil yani partiyi de serbest bırakmadı. Grubu serbest bırakıyorum da demedi. İfadesi aksine, tam aksine serbest bırakıyor değilim. Onların milletvekili olma sorumluluğuna ya çok laf kalabalığı ama yani suya sabuna dokunmuyor gerçekten. Herkes her şeyden kaçıyor. Burada yarın öbür gün süreç yürürse ben zaten evet demiştim. Biz zaten evet demiştik. Süreç kötü giderse, bir yerde takılırsa biz zaten hayır demiştik. Ama
1: bu arada Özgür Özel son açıklamasında diyor ki endişeyi de çözüm iradesini de ortaya koyduk. Her ikisini de yaptık yine aslında. Böyle bir açıklama var. Armağan Hoca'ya hemen dönelim. Efendim hocam, şimdi aslında görünen o ki bir manada Özgür Özel'in liderliği mi tartışılıyor? Özgür Özel sizce ne yapmalıydı mesela? Grupta da aslında bu kadar milletvekilinin mesela karşı çıktığını gördü. Bunun üzerine nasıl bir adım atsa siyaseten daha doğru olurdu sizce?
2: Pek çok şey birikti.
1: Tabii hocam, buyurun.
2: Ya, tartışma da yeni partiden biraz yasanın içeriğine de doğru kaydı. Yasayla ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Belki sonraki turlarda da konuşuruz. Yasa teknik bir yasa. Ama yasanın genişliğiyle ilgili bir itiraz geldi. Onu bir konuşmak da lazım. Biz iki hafta öncesine kadar daha minimalist bir şey bekliyorduk. Yani suça karışmamış olan örgüt mensuplarının yasadan yararlanmasını, böyle bir ceza infaz düzenlemesi yapılmasını. Ama metin elimize geçtiğinde, ki daha önce de kulis bilgileri geldi ama metin elimize geçtiğinde şöyle bir şeyle karşılaştık. İşte terör kapsamında kasten adam öldürme, yani kısaca asker polis şehit edenler ve 2005 öncesi müebbet hapis, ağırlaştırmış müebbet dışındaki herkes yararlanacak. Bu ne demek? Bu PKK'nın siyasi, askeri ve terör varlığının neredeyse tamamının yasadan yararlanması demek.
3: Hayır, tam tersi değil mi?
2: Hayır, şöyle.
3: Haziran 2005'ten önce müebbet ceza almış olanlar kapsam dışı.
2: 2005 öncesi ama mesela şu an Türk Ceza Kanunu'nda müebbet, ağırlaştırmış müebbet hapisten daha ağır bir ceza yok. Umarım öyle olur. PKK silah bırakır. MGK bunu tespit eder. Tespit ettiği zaman resmi gazetede bu yayınlanacak ve yasa yürürlüğe girecek. Bu yasa kapsamında mesela şu an cezaevinde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan bir kişi tahliye olabilir. Böyle bir durum var. Yani yasanın mesela af tartışmalarının bir kısmı çok siyasi. Çünkü bu bir af kanunu değil. Bu bir ceza infaz ertelemesi.
1: Bu arada bugün Numa Kurtulmuş da mesela açıklamasında özellikle bunu altını çizdi. Bu kesinlikle bir af değildi. Hocam şöyle bir ifade de kullandı mesela. Hani önce bir MGK üzerinden bir kurul kurulacak ya. Diyor ki tek tek bakacak bu kurul bu da.
2: Evet,
1: yani öyle topluca efendim geldi. Başvurular kabul ettik, etmedik gibi bir şey değil. Herkes üzerinde tek tek bakılacak sonra.
0: Zaten bireysel olarak oluyor. Yani bireysel olarak gidip başvurmanız da gerekiyor kurula. Öyle otomatik başlayan bir süreç
3: bile olmayacak.
1: Tek tek hepsine bak. Kılacak. O da anlatırken emniyet sübabı olarak hatta ifade etti Numan Kurtulmuş.
2: Çünkü i̇şte suç ve cezalar kanunidir ve ceza da zaten kişiseldir. Tabii ki herkesin tek tek başvurması lazım. Ama benim söylemek istediğim şey şu. Bu bir aslında af kanun değil. Kesinlikle. Yani bu ifadelerin çok sık kullanılması aslında gerçeğin tahrip edilmesi. Ama bunun kamuoyunda af gibi algılanmasının temel nedeni PKK'nın önemli bir kısmının bundan yararlanması.

olması. Ha bu arada şu söylenebilir. Bir örgütü silahsızlandırmanın başka bir yolu yok. Dolayısıyla bu kapsamda bir yasa makuldür. Ama sonuçta hani bir kamuoyunun hazırlanmasına dair belki bunu başka turda da konuşuruz. Yani yasanın evet yasa çok geç geldi ama çok hızlı çıktı. Ve yasanın içeriği konusunda kamuoyunun hazırlanması, muhalefetin bunu sindirmesi, bununla ilgili genel tartışmaların yürütülmesi bağlamında da bir sorun var. Yani yeni partideki karışıklığın dışında yani geçen hafta çarşamba günü komisyon

0: süresi normal mi?
1: Hocam
0: Bence
1: bir
0: çok
1: şey
0: kısa.
1: söyleyeyim mi? Bu eleştirileri mesela aynı şekilde Abdullah
0: Buyurun.
1: Güler'e de mesela soruldu AK Parti tarafına. O da diyor ki
0: Evet.
1: şöyle bağlıyorlar konuyu. Yahu bir yıldır zaten bir komisyon vardı, sürüyordu. Herkes konuşacağını konuştu. Biz komisyon raporunu ortaya koyduk. Bu komisyon raporunun 6. bölümü var. Milletvekillerinin de imzası var mesela bu bölümde. 6. bölümde ne varsa aslında biz onun yasasını yaptık. Açar, hatta şu eleştiriler üzerine şöyle bir ifadesi var mesela Abdullah Güler'in. Açarsınız internet sitesini görürsünüz kardeşim. Hani orada duruyor. Hatta bu kardeşim ifadesini de kullanıyor. Hatta dolayısıyla zaten bunlar biliniyordu. Komisyon raporunu referans alarak bu yasa çıktı deniliyor. Ardından şöyle bağlayayım. Zaten Özgür Özel'in de mesela kürsüdeki eleştirilerinden biri buydu. Yani siz bu yasada 6. bölümü koyuyorsunuz ama 7. bölüm nerede? Çünkü mesela o komisyon raporunun 7. bölümde demokratikleşme ile ilgili adımlar var. Bu eksik diye hep eleştirildi aslında muhalefet tarafından da.
0: Şöyle, eğer şu söyleniyorsa Kürt sorunu ile ilgili ve terör sorunu ile ilgili Türkiye'de konuşulması gereken her şey konuşuldu. Biz bunu uzun süredir konuşuyoruz. Olası çözümler, nüanslar, eleştiriler, karşı eleştiriler, kimin nerede duracağı, hangi rezervlere sahip olacağı. Ama benim söylediğim başka bir şey. Yasa metnini gördüğümüz anla onun meclisten çıktığı an arasında sadece 5 gün var. Bu çok kısa bir süre. Yasamın kalitesi bakımından biliyorsunuz iki tane eleştiri vardır. Bir tanesi alakasız konuların torba yasayla aynı kanun içine konulması. İkincisi de yasama süreçlerinin hızlandırılmasıdır. Bu da muhalefeti zor durumda bırakır. Yani böyle bir tartışma var. Ben yani ilk argümanına geri dönüm. Yasanın maksimalist bir çizgide olması bazı sorunlara yol açtı. Af algısını yükselttiği de açıkça ortada. Yani gerçek bu olmamasına rağmen. Yeni Parti ile ilgili de Yani Ekrem Bey'in bu yasaya hayır demesi hayatın normal akışına çok uygun değil. Geçmiş siyaset performansı bakımından. Ama hani, siyasetin popülist bir zemini de var. İnsanlar geçmişte yaptıklarından farklı şeyler yapıp söyleyebiliyorlar. Öyle bir durum da var. Dilek Hanım'la ilgili yani yanılmıyorsam Nihal Hanım söylemiştim. Ya o mesajı çok önemli ama şöyle bir şey de yapmayalım. Mesela ya da öyle yapıldığını söylemiyorum ama yani siyasetçinin eşleri siyasetçilerin siyasal gövdesinin
1: Değil.
0: uzantısı değildir.
1: Evet,
0: Ayrıca
1: aynen
0: fikre
1: öyle
0: sahip
1: tabii ki canım.
0: olabilir.
1: Evet,
0: Yani o
1: imam
0: da
1: yetmem yani.
0: belki de Ekrem İmamoğlu bağlamında bir mesaj vermiştir ama onun ayrı bir kişi olduğu, bir
1: Ama öyle
0: kanaati olduğunu
1: algılanmış
0: da
1: olabilir işte. Siz ve ben
0: yani
1: öyle
0: öyle
1: görmeyiz.
0: bir şey de
1: Fakat
0: bırakalım, bir
1: Yeni
0: soru
1: Partili
0: işareti
1: bazı
0: bırakalım orada.
1: vekiller, Dilek İmamoğlu hanımefendi bu şekilde bir açıklama yapıyorsa acaba
0: Evet.
1: bu şu anlama geliyor olabilir mi deyip Özgür Özel'in yönelimine rağmen ret tarafına kaymış olabilirler.
0: İmamoğlu
1: Olabilir
0: kendi
1: bu.
0: görüşünü
1: Yani
0: niye
1: o
0: anlatmıyor?
1: milletvekillerin
0: Onu
1: sonra anlatmayı
0: yorumlama
1: seçti.
0: biçimi ama yani Dilek İmamoğlu'nu Ekrem İmamoğlu'ndan bağımsız da düşünebiliriz.
1: Mutlak
0: Bu
1: surette
0: bildiriyle
1: tabii
0: ilgili de bir
1: ki.
0: şey söylendi. Şimdi sorun yoktur bildirisinde ağırlık noktası hep sorundadır. Yok kelimesinde değildir zaten. Keşke bildiri yayınlanmasaydı. Böylelikle zaten belki konu unutulurdu. Yani bir de bildiri yayınlandığınızda zaten kendi içimizde bir sorun varmış imajını daha yükselten, iletişim stratejisi açısından çok da doğru olmadı. Yani sanki bir suçluluk duygusu, güvensizlik var. Bu oylama sanki Özgür Özel'e yönelik bir güven oylaması. Aslında yani öyle olup olmadığını biz tartışabiliriz ama siyasi partinin bu tartışmayı ciddiye alıp önemseyip ayrıca bir bildiri yayınlaması yani parti bakımından da sorunlu. Parti içi demokrasi ve disiplin de çok konuşuldu. Ya yani bizim siyasetimizdeki eksik olan şey parti içi demokrasi tabii, disiplin değil. Siyasi partilerimizde disiplin kısmı demokrasiden ağır basar. O yüzden siyasi partilerimizin kültürü bağlamında da bir sorun var. Ama parti içi disiplin şu an yeni partideki şey gibi bir şey değil tabii, disiplin. Yani çünkü parti içi disiplin ve demokrasi nedir? Bir karar almadan önce konuşursunuz. Diyelim ki biz aynı partideyiz. 6 kişi, 7 kişi konuşuyoruz. Sonra karar alırsınız ve bunun gereğini yaparsınız. Yani parti içi demokrasi karar alanına kadardır. Karar alır ve onun gereğini yaparsınız. Bir siyasi partiden birbirinden zıt iki tane görüşün çıkması parti içi demokraside meşrulaştırılamaz. Bu partinin aslında tam bir parti olmadığı, yani ideolojik açıdan, liderlik bakımından, örgüt bakımından, söylem bakımından oturmadığını gösterir. Yoksa çünkü karar alamıyorlar. Böyle bir durum var. Yoksa parti içi demokrasi ve disiplin kavramlarını bence başka bağlamlarda
1: Hocaya bir sorusu. Tabii hocam.
0: konuşmak çok daha
1: Hocam
0: yararlı
1: Gürkan
0: olur.
1: Bey'in bir sorusu var size
0: Hocam
1: müsaadenizle. Buyurun.
0: görüşünüzü merak ettim. Mesela hayır demiş olsalar, hayır gibi bir karar alsalar veya tam tersi.

0: Şöyle söyleyeyim.
1: Hayır, evet deselerdi. Tam tersini söyleyeceğim. Evet deselerdi. Burada ben tabana dikkat çekmek istiyorum. Taban hassasiyetlerine, taban baskısına, daha doğru tabirle siz de dediniz ya, mahalle baskısı altında. Şimdi yeni parti blok olarak evet oyu vermiş olsaydı muazzam bir taban tepkisiyle karşı karşıya kalmaz mıydı bir? Neredeyse tabanın yarısını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmaz mıydı? Ben bu kararda, yani belki Ekrem İmamoğlu faktörü şudur budur, şudur, ama asıl tabanın bir taban sorunu olduğunu düşünüyorum. Taban sorunu da yani demokratik siyaset açısından ne kadar doğru bir tabirdir? Siz daha iyi izah ederseniz. Bu taban meselesi ne olacak? Yani bu taban gerçekliğiyle oluyor bu işler biraz da.
0: Kopuş mu var yani mesela tabanla yönetim arasında?
1: Kopmamak tabanla için bir...
0: Ne yapmak gerek?
1: Kopmamak için siyaseten, ülke menfaatleri açısından doğru olan bir yaklaşımı belli bir tabanın yüksek hassasiyetleri sebebiyle alamıyorsunuz. Sadece bu taban sorunu nasıl çözülür?
2: Ama tabanınızı yani hazırlamıyorsunuz da ona bakarsanız Devlet Bahçeli kendi tabanını düşünün. Yani iki yıldır yani hazırlıyor
1: tamam, tabanı. Tamam, hocanın bir görüşünü yani dinleyelim. Buyurun yoksa hocam, bir liderlik rahat sorunu. Hani liderlik tabanı da değiştirir. Oradan alır, buraya getirir. Tabana kendini anlatır, partiyi anlatır. Tabanı sürükler. Taban partiyi sürüklüyorsa o çok liderlik olmuyor, ama ben hocayı da bir dinlemek istedim.
0: Şahsen. Evet, buyurun hocam.
3: Ya şöyle bir şey oldu. Şimdi yeni parti yeni bir parti ama CHP üzerinden, hani CHP'nin klasik tabanında devraldı.
1: Tabii, tabii.
3: Biliyorsun laiklik ve milliyetçilik CHP'de çok konuşulan şeylerdi. Laiklik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenlerinde bir ölçüde bir yere kadar bir yumuşamanın olduğu, yani mesela işte başörtüsü sorunu ve başka meseleler bakımından da Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu konularda eskiye göre daha ılımlı, olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gördük, deneyimledik. Bunun tabii sınırları var. Mesela bir tarikat tartışması açıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik seçmeninin negatif algıyı yine ön plana çıkardığını görüyoruz. Ya tabanda kısmi bir dönüşüm oldu. Ama milliyetçilikle ilgili husus öyle olmadı. Yani Kürt meselesi, Kürt kimlik talepleri... bu arada bu yasa bununla ilgisi yok ama onu o şekilde yorumlamaktalar. Aynı zamanda terörün silahsızlandırılması, ya PKK'nın silahsızlandırılması hususunda da tabanda ciddi bir değişiklik olmadı. Bu tabii liderlerin sorunu. Yani Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinin işte milliyetçiliği, Atatürk milliyetçiliğini, yurttaşlığın yanında kimlik meselesiyle de birlikte ele alması mümkün müydü? Bence mümkündü ama bu gerçekleşemedi. Ama burada ikinci soru oluyor. Peki taban böyle düşünüyorken, yani taban böyle düşünüyorken CHP liderinin, CHP liderliğinin, çevresindeki yöneticilerin, 30 civarında milletvekilinin mesela bu yasaya evet demesi doğru mu? Şimdi demokraside şöyle bir durum da var. Yani ben evet oylarını da hayır oylarını da meşru görüyorum. Yani bu kanunun Türkiye Cumhuriyeti için, Türk toplumu için yararlı olduğu kanaatindeyim. Bence eğer gerçekten amaç başarılabilirse. Ama yine de yani en yararlı olan anlarda da yani kişiler farklı kanaatlere sahip olabilirler. Bence buradaki kriz liderlik ile, ya kim CHP'yi yönetiyorsa, özür dilerim, yeni parti yönetiyorsa, o yönetici kesimle, örneğin işte isim vermeyeyim ama bazı gazeteleri ve televizyonları, normalde yeni partiye oy veren seçmenlerin daha çok izlediği medya organlarını izleyen insanların kanaatleri arasındaki çelişki. Burada işte bu konuyu biz başka bir bağlamda da konuşuyoruz Gürkan Bey. Mesela epey sayıda kişi ne diyor? Ya ülkede demokrasi kalmadı. Ne barıştan bahsediyorsunuz? Yani bu barış demokrasi ilişkisinin bence bütün seçmenler bakımından da içselleştirilmesi lazım. Yeni parti burada bir sorun, başka partiler bakımından da var. Yani ben toplumun hazırlanması noktasında bir sorun görüyorum. Söyle bitireyim cümlemi. Biliyorsunuz 600'e yakın milletvekili var. 467 tane vekilin oyuyla geçti.
0: Evet.
3: Şimdi bu ne demek tam olarak? Yani Türk toplumunun 1/4'ü bu kanunu destekliyor mu? Yani öyle olmadığını...
2: Kesinlikle
3: orada ciddi bir
2: yani
3: soru işareti olduğunu biliyoruz. Yani toplumu hazırlama noktasında muhalefetin de iktidarında bazı eksikleri var. Ama yeni partinin daha fazla eksiği var. Neden? Onlar iktidara ulaşmayı amaçlıyorlar. Hani iktidardakiler zaten iktidardalar. Yani umarım bundan sonra o eksiklerini giderirler.
0: Peki bundan sonra ne olacak diye de konuşacağız hocam ama
2: toplum
0: müsaadenizle...
2: Toplum nasıl hazırlanır biliyor musunuz?
0: Efendim?
2: Toplum nasıl hazırlanır biliyor musunuz böyle bir şeye? Devlet olarak biz de epey yanlış yaptık. Biz de bu işin uzamasının bir parçasıyız. sadece suçladığımız karşı taraf

0: değil. Bunu dersiniz halka. Yine artık yanını sıra Allah affetsiniz mi dersiniz, yanlış tahlil ettik, oluyor böyle şeyler mi dersiniz? İnsanlar ona göre şey yapar. Ona göre yani demek ki bazı şeyler değişmiş, devlet de bu işin zaten içindeymiş. Yani bizim hep karşı taraf, karşı taraf diye düşmanlaştırdığımız taraftan kaynaklanmamış sadece bu ülkedeki karmaşa, kaos. Ha, o zaman döker düşünür ve günün sonunda bu millet asla devletinden de ayrışmayacağı için bu samimi devletin kendi kendisine yaptığı bu samimi öz eleştiriyi de alıp böyle omzunun bir tarafına koyacağı için o zaman o ikna olma çizgisine yaklaşır.
1: Sizce
0: ama bu
1: ne
0: yapılmıyor.
1: Kadarı toplumun ikna aldı?
0: Bu yapılmadığı için de insanlar şöyle bakıyor ya, biz bunca yıl hani devlet istedi, oğlumuzu askere gönderdik, çatışmalara gönderdik, şehidimiz oldu, gazimiz oldu vesaire. Şimdi birden bir şey değişiyorsa, ha o zaman bu küresel güçlerin bir dayatmasıdır. Şimdi insanlar, gidin kahvehaneye, sokağa, çok açılmanıza da gerek yok yani. Türkiye'nin batı illeri veya biraz İç Anadolu'nun batıya bakan tarafındaki bir ile gidin. Size hemen bu teoriyi ortaya atacaktır ve bunun üzerinden konuşacaktır. Şimdi dolayısıyla çok yüksek profilli yöneticilerimizin gerçekten bu çerçeve yasa neye hizmet edecek? Riskler fakat olası faydalar. Buna dair çok içten, çok samimi bir konuşma yapması, bir görüş beyan etmesi gerektiği taraftarıyım ben.
1: Bu arada birazdan ona da geçecektik. Mesela efendim AK Parti, DEM ve MHP il ilçe gezerek anlatacaklarmış bu süreci. Partilerden öyle açıklamalar geldi. Herkese sormak isterim. Kısaca böyle bir cümleyle cevap verirseniz, toplumun sizce yüzde kaçı şu an toplumsal mutabakat sağlanmıştır bu konuda? Çünkü meclise baktığımız zaman neredeyse efendim %90 mutabakat var deriz. Dün Efkan Ala Habertürk yayınındaydı. O da dedi ki ilk yaptığımız araştırmada toplumsal desteğin %71,9 olduğunu gördük. Hep %75'in üzerinde bir destek vardı. Siz toplumda bu oranları görüyor musunuz Taha Bey?
2: Şöyle ki ilk işaret fişeğini ateşleyen Sayın Devlet Bahçeli'nin o gün yaptığı sosyal etkiden bugüne geldiğimizde çok daha büyük bir kabul gördüğünü görebiliriz. Tabii oransal olarak hani son durum nedir bilmiyorum ama %55'in 60'ın üzerine bir oran tabii ki de Efkan Bey'in paylaştığı rakam mutlaka ciddi bir araştırma verisine dayanıyordur. Fakat hala bence toplumun bir kısmının ikna edilmesine yönelik bu yönde adımlar atılmasının gerekli olduğu bir sosyolojinin üzerinde duruyoruz. Şu yorumlar bazen yapılabiliyor. Efendim siz de anlayıverin canım falan. Ya şu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi önceki süreçte yaşananlarla ilgili milletin hafızasında hala taze olan bazı anekdotlar var. Evet, devlet bunlardan ders alarak yeni süreçle ilgili hiçbir şeyi vermeden şartlara bağlamak suretiyle daha garantici ve daha kontrol mekanizmasının işlettiği, çok daha yani Ankara'nın bütün kuralları koyduğu, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok kendi derdine düştüğü, İran'ın zayıfladığı, Suriye'de Esed gibi bir baş belasının olmadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihi bir fırsatı elde etti. Tabii ki de bu kullanılacak ama günün sonunda %70 oranı bence hani bunu %90'a taşımak tam olarak siyasetin görevidir yani.
1: Peki, bu konuya ekleme yapmak isteyen bir konuğumuz var mı? Toplumsal mutabakat sizce ne orandadır? Çünkü hemen hızlıca vaktimiz de daralmışken başka konulara da geçmek istiyorum. Buyurun Şebi.
3: Şimdi aslında meclisteki hep hayırları konuşuyoruz, çekimselleri konuşuyoruz falan da. Evet, hakikaten tarihi ve muhtemelen burada evet diyenlerin önemli bir kısmı, ya bu %80'e varıyor bu arada.
1: Bana eşlik etmek ister misiniz burada bu arada? İsterseniz tabloyu da birazdan sizinle yorumlarız.
4: Böyle bir çoğunluğu bir daha yani farklı bir yasada tekrar bulamayabiliriz. Evet, Numan Kurtulmuş'un hani biz önümüzdeki pek çok sorunu bir arada bu şekilde çözebiliriz şeklinde bir ifadesi oldu ama yani anayasa gibi, yapım süreci gibi bir konuda dahi bir araya gelmelerinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Bence evet, tüm söylediklerimize, hayır konusundaki, çekimserler konusundaki eleştirilerimize rağmen evetin bu kadar yüksek olması çok değerlidir. %80 demek ki bence toplumda da birazcık daha fazla açıklanırsa bu noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Efkan Ala'nın %70-75'ler vurgusu da önemli. Ya birazcık da şunu fark ediyoruz. Bakın, terörün bitmesi herkesin istediği bir şey. Yani en milliyetçinin en çok istediği şeydir muhtemelen. Çünkü yani bir şehit haberiyle en çok canı yanan

0: Türkiye için yüreği yananların meselesidir. Dolayısıyla bence bazı sorular, ya yani mesela yasayla ilgili, çerçeve yasanın kendisiyle ilgili, süreçle ilgili ya da böyle işte çok popüler konular var ya, Öcalan'da çıkacak mı? İşte adam öldürenlerde çıkacak mı? Ya da az evvel hocamı tenzih ediyorum, önemli bir şey söyledi ama ağırlaştırılmış müebbet. Ya yani örgüt üyeleri 2005'ten sonra velev ki hani suç işlediyse, örgüt üyesi olduysa yararlanacak mı falan. Ama bu az evvel söyledik ya, bireysel başvuruyla oluyor dediğimiz kısım. Mesela TCK'yı çok iyi bilmek lazım. O yüzden bireysel başvuru ile olması, tamam sen gel, sen şu maddeye uyuyorsun falan. Bu şekilde böyle bir toplu kategorizasyon yapılmaması çok değerli. Çünkü mesela hangi maddeydi unuttum. TCK'da bir şey var. Örgüt yöneticilerine diyor ki örgütün içindeki işlenen fiillerden sorumlusun. Yani eline kasten yani silahı alıp gidip öldürmediyse bile o emri veren konumunda olduğu için bununla da hüküm giydiriyor. Evet. Yani tek bir hükümden içeriye girmiş, ağırlaştırılmış müebbet suçlusunun sayısının çok az olduğunu düşünüyorum.
1: Yani o kurum aslında her başvurana evet demeyecek zaten. Görecek, evet, kimine evet diyecek,
0: uyuyor,
1: kimine hayır
0: uymuyor,
1: diyecek.
0: Buna bakılacak muhtemelen. Yani ki zaten hem bir tetikleyiciye bağlı, işte ya bireysel başvuru ve 6 ay gibi bir süre. Onun dışında işte maddelerin işleyişi var, zaman aşımı süreci var. Hüküm ortadan kalkmıyor. Yani suç ortadan kalkmıyor. Genel affa benzemediği pek çok konu var. Bunları aslında daha basitleştirilmiş şekilde. Şimdi basitleştirilmişi kim yapıyor Kübra Hanım? Ekranlarda gazeteciler yapıyor.
1: Siyasetçilerin yapması icap etmez,
0: evet,
1: mi?
0: Siyasetçi bunu dediği gibi vatandaş sokak gezerek anlattığında bunun karşılığı çıkacak. Yani çünkü biz de sokakta ilk bu sorularla karşı karşıya kalıyoruz. İlk bunları anlatmak durumunda kalıyoruz. O yüzden bence vekiller aslında izleme ve denetim rolüne bürünecekler ya. Bence bu süreçte aslında sahaya çıkıp bunları anlatsalar daha iyi olur. Çünkü dezenformasyon, boşlukları doldurma, yani mesela bu hani Öcalan meselesi hani belki biraz daha böyle irdelendi, incelendi falan, çok açık olduğu için artık sorulmuyor olsa da pek çok konu var. Adamı öldürmedi de yaraladı canım. Yani işte terör saldırısı gerçekleştirdi, bir tane ölmedi ama yani her yeri yara bere içindeydi, işte kaç kişinin kolunu bacağını kopardı. Bunlar yararlanacak mı? Bu tarz soruların
1: tam olarak öyle
0: cevapları
1: bakın
0: gerekiyor.
1: İşte AK Parti, MHP'den partilerden gelen açıklamaları şöyle bir derledik, toparladık. Deniliyor ki sahaya çıkacak. Bu üç parti neleri anlatacaklar? Sürecin milli birlik ve devlet politikası olduğu anlatılacak. Süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek. Silah bırakma süreci tamamlanmadan hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. Tam olarak sizin dediğiniz gibi aslında siyasi partilerin sahaya çıkması bekleniyor önümüzdeki süreçte. Çünkü bir de Eylül'de de artık anayasanın değişikliğini konuşuruz şeklinde mesela yorumlar var. Şimdi biraz önce aktardınız, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında da bu ifadeler vardı. İyiden iyiye bu meselede konuşuluyor. 467 milletvekili evet dediyse 400 milletvekili anayasa değişikliği için yeterli. Acaba bu milletvekilleri bir anayasa değişikliğinde de birleşir mi? Biraz önceki tablomuz biraz onunla alakalıydı aslında. Yani yarın öbür gün nasıl ki 467 milletvekilinin birleşmesini bir başarı olarak aslında nitelendiriyor pek çok siyasetçi. Günün birinde böyle kritik bir meselede de, anayasa değişikliği meselesinde de bu partilerin birleştiğini görür müyüz? Hatta devamını getireyim. İttifaklara bu mesele nasıl yansır? Yani CHP günün birinde mesela Cumhur İttifakı'na katılır mı? DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali olur mu? Ne dersiniz, yani bu tablonun siyasete yansıması önümüzdeki günlerde nasıl olacak?
0: Yani Eylül'de dediğiniz gibi bir anayasa tartışması başlarsa o zaman bunların birbiriyle bağlantısı doğrudan da algısı oluşur ve bence çok hızlı olur. Doğru da bir şey değil. Şahsen tamamen vatandaş olarak bireysel fikrimi söylüyorum. Yani bu konuda mesela çerçeve yasanın referanduma gitmesi gerektiğini söyleyenlerin çok popülist davrandığını söylemekle beraber anayasa konusunun referanduma gitmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani çünkü vatandaşın hassasiyetleri bu kadar kaşınırken çerçeve yasada belki doğru adım atamayabilirler, ekonomik gerekçeleri vesaire ön plana alabilirler ama anayasa konusunu biraz daha farklı görüyorum. Ben bugün böyle düşünüyorum. Yani fikrim
1: çok özür dilerim. Fethi Yıldız Habertürk yayınına katıldı efendim. O da dedi ki yani bu anayasayla ilgili 400'ü bulabiliriz ama her ne olursa olsun 400'ü bulsak da mutlaka referanduma gitmeliyiz. Yani muhtemelen siyasi partilerin görüşü de o yönde.
2: Temennisini
1: ne kadar fazla yani olursa olsun mutlaka referandum
2: temennisini
1: olmaz
2: söylüyor
1: mı diyorsunuz?
2: Meşru aksi olan o tabii ki. Fethi Yıldız'ın söylediği meşru olan. Ama temennisini söylüyor.
1: Siz aksi bir durumla mı karşılaşırız diyorsunuz bu anayasa değişikliği konusunda?
2: 400 bulunduğu anda

0: çıkarılır diye düşünüyorum ben. Yani bence de referanduma gitmeli, onu bir kenara koyalım. Ama 400 bulunduğu anda ben onun tamam bu iş oldu.
1: Biraz da konusuna
2: Bulunur
1: bağlı.
2: mu peki 400?
0: Bu iş oldu şeklinde meselenin halledildiği şeklinde yorumlanarak direkt uygulamaya geçileceğine dair bir izlenim var.
2: Bulunur mu peki 400? Kolay mı yani anayasa değişikliği için? Yine bütün konuklarım katılabilir bu soruya da.
0: Evet, içinde ne olduğuna bağlı kısmı evet. Gürkan
1: İçinde ne olduğuna bağlı. Neyi
0: getirdiniz? Yani içinde ne olduğuna bağlı
2: bir şey söyleyebilirsiniz.
1: Önce bir muhtevaya bakmak lazım sonra.
0: Mesela bir sistem değişikliği de işin içindeyse, sisteme bir başbakan ekleniyorsa, başkan seçilen, cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle bağı kopuyorsa ki olması gereken hep buydu, ben 2017'de de bunu yazdım ve söyledim. Ama öyle olmadı günün sonunda. Çünkü bunlar biraz aksi
3: ama
0: kaydıran şeyler.
3: Ama onlar da referanduma
0: şeyler.
3: Gitti ve bu haliyle vatandaş zaten evet demişti.
0: 51.4 ile evet.
3: Yani olması gerekene
0: hiç
3: vatandaş mı karar veriyor, biz mi karar veriyoruz?
0: Hiç yüksek bir oran değildi. Ben de fikrimi söylüyorum canım. Kanaatimi de
3: söyleyeceğim
0: herhalde.
3: Olması gereken oydu dediniz
0: ben
3: de referandumda sonuçta
0: bu çıktı.
3: Halkın fikrine
0: saygısızlık içerecek herhangi bir cümle kurmadım. Ama kendi fikrimi de müsaade olursa söyleyeceğim tabii ki. Şimdi bu genel, bu az önce söylediğim genel parti genel başkanlığı bağının, hani partisiyle bağı kopar. Bunlar önemli şeyler. Önemli sistemik düzeltmeler. Bu sistemik düzeltmeler gerçekleşirse hiç ummayacağınız milletvekilleri ve hiç ummayacağınız siyasi tandanstaki kişiler derler ki belki bu içinde olduğumuz sistem için uygun. Tamam, oy verelim, rey verelim. Ne olacak? Hani onun içinde mutlaka o paketin içinde genellikle kendi tabanlarının özellikle itiraz edeceği, evet. Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması ya da tekrar aday olması vesaire gibi içerikler bulunsa bile sözünü ettiğim sistemik değişiklikler eğer güçlü olursa hiç umulmadık yerlerden kabul alabilir ve 400'e ulaşılabilir. Ama şu an değil. Yani bunlar hep
2: tartışma
0: senaryo.
2: Başlayacak, konuşulacak
0: şu anki
2: muhtemelen.
0: Atmosfer, şu anki haleti ruhiye, şu anki o belediyelere yapılanlarla ilgili olarak taban öfkesi çok diri olan yeni partiden böyle bir şey bekleyemezsiniz. Mutlak kutlancı, atanmış genel başkan suçlamasıyla her gün yüzleşen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinden hadi şu olursa olur canım ne var tepkisi bekleyemezsiniz. Bu şu anki atmosfer ona çok uygun değil. Ama şu an sadece geleceğe dönük senaryolar, geleceğe dönük olasılıklar anlamında bu notu düşmek istedim.
2: Bu arada ittifak sürecini sizce nasıl etkiler? Yani artık çünkü bu tablo bize neyi gösteriyor? Yeni Parti ile İyi Parti'nin daha da yakınlaştığı, CHP'nin de AK Parti ile yakınlaştığı senaryoları mı konuşmaya başlarız? Böyle çıkarımlar yapmalı mıyız sizce mesela bu tablodan, bu teklif yasasıyla ilgili? Taha Bey ne dersiniz?
1: Vallahi şöyle, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha evvel seçimden sonra insanların ya biz bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Yani vatandaş hiçbirimize yürütme yetkisini tek başına vermedi. Hadi bir yöntem bulalım diye kafa kafaya verdi ve çoğunlukla çözüm bulamadı. Bu nedenle işte 2001 yılına kadar Türkiye'de ortalama iktidar süresi 1.1 yıl. İstikrarın sağlanamadığı dönem. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de öyle bir şey getirdi ki sen vatandaşın karşısına öyle bir şekilde çık ki %50 artı 1'i bul. Dolayısıyla 2018'den beri memlekette olmaz denilen her şey oldu. O yüzden bugünden böyle oktavı yukarıda tutarak çıtayı böyle dar tutmak çok mümkün değil. Dolayısıyla
2: neden olmasın
1: gün doğmadan
2: mı?
1: Neler doğar ya?
2: Peki sizin Gürkan Bey bir öngörünüz var mı bu konuda? Yeni ittifaklar görür müyüz sizce? Bu tablonun göstergesi mi?
4: Ben bunu öyle görmüyorum. Bu siyasetin, sosyolojinin, Türkiye'nin toplum yapısının bütün damarlarının destek verdiği bir oylama olduysa bu. Bugünkü, dünkü iki gün önceki yani hem sosyal demokrat ya da seküler, hem muhafazakar, hem milliyetçi damarları temsil eden partiler buluşmuş ve 467'yi bulmuşlarsa bu neye evet dedikleriyle alakalı bir şey. Evet. Zaten Yeni Parti'nin Kahire ekseriyetinin anlamadığı, anlaması gereken şey de o. Neye evet deniyor biliyor musunuz? PKK'nın silah bırakmasına evet deniyor. Resim, teknik bir kanuna evet deniyor. Bir terör, 40 yıldır uğraştığınız bir terör sorunu, adam diyor ki silahları bırakacağım. Silahları bırakacağım diyen birine devlet gel içeride 20 sene daha yat demez. Bir jeopolitik var, bir devlet aklıyla verilmiş bir kanun.

0: Karar var. Hem de bu sefer, geçen seferkine göre 2009-2013 jeopolitik değişti. Başka çok büyük zorluklar vardı. Cemaatçiler, yani bu FETÖ'cüler içerideydiler. Suriye konjonktürü belirsizdi. Arap Baharı'ndan sonra çok sıkıntılı bir hal almıştı. Ve çöktü, çökertildi bu. Bu sefer bir sürü faktör bu işin gerçekten hayata geçebileceğini gösteriyor. Bu anlamda bir devlet aklı hamle yaptı. Ve bu anda 467'yi yaratan, bu büyük desteği yaratan resim bir teknik kanun. O yüzden Özgür Özel, ya adamlar silah bırakıyor, buna hayır mı diyeceğiz? Dedi. 467 bu. Ha, efendim ittifaklar değişir mi? Şimdi ittifaklar değişmez. Yani CHP'yi söylüyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, değişebilir. O %10'la atanmış, mahkeme kararıyla atanmış biri, 13 yıl bu partiyi yönetmiş, hiçbir genel seçimden birinci parti çıkamamış bir isim gelmiş, oraya oturmuş. Mahkeme kararıyla CHP gibi bir partinin başına oturmuş. O her türlü ittifaka destek de verebilir. Ondan o anlamda bir takım şeyler beklenebilir. Bu anlamda ittifaklar değişebilir mi? Türkiye'de siyaset biraz da mikro düzeyde yapılır. Siyasi ihtiraslarınız hayatı belirleyebilir. Şu anda yaşadığımız şey CHP üzerinde budur. Dolayısıyla pekala olabilir. Ama yapısal, organik bir şeyden bahsediyorsanız o işin anayasa meselesine bakar, uygulanacak devlet sistematiğine bakar, yeni dönemde nasıl bir Türkiye yönetimi sergilenecek, ne olacak, ne bitecek onlara bir bakar. Yani bu hükümetin, Cumhur İttifakı'nın destek tabanı hala sürüyor mu, sürmüyor mu? Mesela şu destek, vatandaşa demin sorduğunuz soru sorsanız, ya bu düzene destek verir misin? Bak adamlar silahlarını bırakıyorlar, verebilir millet. Ama başka bir soru sorduğunuz zaman, egemenlik haklarının paylaşımını ima eden bile, bakın ima eden bile, bir burası bir ulus devlettir, bir cümleye bakın bakalım millet nasıl kahir ekseriyetle, nefretle reddediyor falan filan. Dolayısıyla bunlar hep ince ince işler, anayasa değişiklikleri, işte parti genel başkanı olan bir cumhurbaşkanının ben Türkiye'nin sindirdiğini asla düşünmüyorum. Türk milletinin parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı geleneğinde yoktur. Yoktur. Yani biz hakanlar, sultanlar, padişahlar tarafından yönetildik falan, başka bir şey bu. Ama cumhurbaşkanına Türk milletinin yüklediği anlam hakemdir. Devletin babasıdır, devlet büyüğüdür. Devletin en tepesindeki kişi bir siyasi parti genel başkanı değildir. Siyasetin Türkiye gibi sert yapıldığı, kutuplaşmanın derin olduğu bir ülkede hakem cumhurbaşkanı, devlet baba, devlet büyüğü kimliği aranır, istenir, arzulanır. %51 ile çıkmış olmasına rağmen uygulamada da görülen milletin tarihi reflekslerinin aslında doğru olduğu şeklinde uygulamada gördüğümüzde bu. Çünkü siyaset serttir, sert yapılır ve cumhurbaşkanının savaşçı bir kimlikli, siyaseten söylüyorum bunu, olması yani Türkiye'nin çok kolay kolay benimseyeceği, önümüzdeki dönem içinde de söylüyorum, geçmiş dönemde de söylüyorum, kolay bir şey değildir. Bunların hepsine bakılır. Uyum yasaları çıkmadı, çıkar mı, çıkacak mı, bundan sonra onlara bakılır. Bu yeni partinin performansına bakılır. Şu anda son söz iktidar blokunun en büyük avantajı muhalefet bloku. Son seçimi iktidar kendisi kazanmadı, muhalefet kaybetti. Çok nettir. Bir sonraki seçim de öyle olacak gibi görünüyor. Bugünden görünen o.
1: Bu arada başkanlığı sistemiyle ilgili
2: tabii
1: bir
2: cümle
1: kullanabilir miyim?
2: Yani mesela Türkiye'de... onun için muhalefetin parlamenter sistemi, eğer toplumda böyle bir mesele varsa savunması...
0: Parlamenter sistem olması gerekmiyor. Yani başkanlık iyidir. Sistemi de olur ama denge denetleme ve cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmadığı bir cumhurbaşkanlığı sistemi, başkanlık sistemi de pekala olabilir. Başkanlık sistemi ülkenin ruhuna çok aykırı falan değil. Ben parlamenter sistem olmalıdır. Biz parlamenter sistemde 100 yıl yaşadık. Ne gördük ya? Yani koalisyonlar gördük. İşte parlamento oyunlarıyla iktidar değişiklikleri gördük. Dediği doğrudur. 18 aylık bir hükümet ömürleri gördük. Bunlar gördük. Bunlar sıkıntılı şeylerdi. Bir de hani neye faydası olduğunu da görmedik doğrusunu isterseniz. Ama yani ifrat tefrit durumu da olmak zorunda değil. Denge denetleme, başkanlık sistemi dediğiniz hikaye bütün teorilerde ve bütün uygulamada denge denetleme sistemi üzerine kurulu bir sistemdir. Türk tipi olmadı. Bu Alaturka bir sistemdir. Bu bir başkanlık sistemi değildir. Bu sıkıntılı bir sistem oldu. Uyum yasalarıyla halledilir denildi. En az 4 sene 5 sene önce duyduk bu açıklamaları. Hiçbir uyum yasasının da gelmediği bir vakadır. Dolayısıyla bunun yaralarını, sıkıntılarını yaşamaya devam ediyoruz. Ama politik istikrar diye bakıyorsanız o oldu, evet. Belki de tek faydası, tek en önemli faydası da bu açıdan oldu. Parlamentodaki ayak oyunlarıyla hükümet yıkmalar falan bitti. Bunu görmek lazım. Bunu bir artı değer olarak kaydetmek lazım. Ama bu artıyla öteki eksileri bir arada bir muhasebesini birlikte yaptığımızda ne kazanıyoruz, ne kaybediyoruz? Ona da bir bakmak lazım.

0: Buyurun tabii.
1: Yani şöyle ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ayet değil. Yani bir dinle değil, değişebilir. Belirli restorasyonlardan geçebilir. Güçlendirmeler yapılabilir. Belki işte son dönemde çokça şey yapılıyor yani, ifade ediliyor. İşte Cumhurbaşkanı yardımcılığı belki daha güçlendirilir mi, başbakanlık vesaire. Bunlardan ayrı olarak galiba bizim bazı şeyler artık barışmamız gerekiyor. Şimdi mesela rahmetli Turgut Özal partisiz bir cumhurbaşkanıydı diyebilir miyiz mesela? Köşke çıktıktan sonra ANAP'la hiç uğraşmadı, Hüsamettin Cindoruk'la hiç ters düşmedi, partide kriz çıkmadı diyebilir miyiz? Süleyman Demirel mesela 28 Şubat'tan sonra hükümeti kurma görevini birinci partiye değil de üçüncü partiye verirken mesela partisiz bir cumhurbaşkanıydı. Ahmet Necdet Sezer köşke gelen yasalarda her 10 yasadan 7'sini geri göndererek çok partisiz bir duruş sergiledi diyebilir miyiz? Veya Abdullah Bey mesela, Sayın Abdullah Gül. Yani muhalefetin de zaman zaman takdirini kazanmakla beraber ama çok ciddi bir şekilde hedefe konulduğu bir pozisyonda olduğu ve bence bazı şeyleri böyle bence adını koymak lazım memlekette. Bugün evet bir referandum yapıldı ve denildi ki efendim Cumhurbaşkanı bir partiye üye olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan AK Parti'yi sökebilir misiniz mesela? Yani? O yüzden ben bazı gerçeklerle artık barışılması gerektiği, ya bu her isim için geçerli ve buna göre siyasetin pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Peki.
1: Ahmet Necdet Sezer ömrü boyunca hiçbir siyasi partiye belki üye olmadı. Anayasa Mahkemesi'nden geldi ama bir Cumhuriyet Halk Partili'nin yapamayacağı işleri yaptı yani.
0: Pratikte zaten böyleydi aslında, öyle bir yorumunuz var. Bu arada mesela vatandaş şu an seçiyor ya hani Cumhurbaşkanı'nı, bundan bir geri adım olma ihtimali mesela öngörür müsünüz?
2: Hayır,
0: ya vatandaş aldığı bu hakkı geri verir mi mesela?
1: Sistem meşruiyetini olmaz. Oradan alıyor.
2: Olmaz. Yani hani velev ki o ben olmayacağını düşünüyorum.
0: Çünkü
2: hani
0: şu var ya, yani 7
2: yılda bu iş iyi değilmiş deyip de böyle parlamenter sisteme geçilse bile onun birbiriyle bağlantısı yok. O 2014'ten beri yaptığımız bir şey ama...
3: Zor yani... Şu bile zor. %50+1 değil de mesela 40'la 45'le seçelim falan, yani o bile
1: tartışma getirir.
2: Ama şöyle bir şey var. 2017'de biz bu referandumu gerçekleştirdik. 2017'de o referandumun kendisi gerçekleştirildi. Ondan sonra yapılan tüm seçimler, buna genel ve yerel seçimler dahil. 2 genel 2 yerel seçim geçirdik. Bunların hepsine son seçimle 2023 yani şeyin altılı masanın ilanıydı. Parlamenter sisteme döneceğiz ama nasıl döneceğiz? Bir geçiş süreci bilmem ne falan fişman. Ya bunların hepsine bu seçimde Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında referanduma gidiyor dendi. Yani eğer öyleyse bu sistem yani bir değil, iki değil, üç değil, dört, beş kere vatandaşa soruldu ve vatandaş... Ya benim sorunum bununla alakalı değil diyor. Vatandaş bir anayasa değişikliği isteyecekse de buna bakmayacak. Ya şunu ister tabii ki. Cumhurbaşkanlığı sisteminde partili olup olmamasına değil ama ya denge denetlemeye bakıyor. Bence evet. Bu sistemin eksiklerinden bir tarafı budur. Ben de mesela yolda düzülecek bir kısım varsa burası diye gördüm ve bu süreçte olmadı. Ha anayasada bu topa ya bundan bence zaten Cumhur İttifakı da rahatsız ki yani şeyde özellikle son dönemde geçmiş bakanları işte komisyonların başına koyup meclisi daha aktif işler hale getirmeye çalıştılar ama olmuyor. Demek ki bir anayasa değişikliği gerekiyor buraya. Yani anayasa demeyelim ama ilgili maddelerle alakalı bir düzeltme gerekiyor. Ya orada bir değişiklik. Belki bilmiyorum o %50-51 o gider mi teste. Ama şu var yani vatandaştan çok en büyük acıyı zaten yeni sistemde iktidar partisi çekti. Yani %50+1 bulabilmek için evet. Hakikaten gerçekten uğraşıyor. Ve belki de en zor seçim kampanyalarını bu süreçte yaşadı. Ya o yüzden vatandaşın önceliğinin sistem değişikliği değil de başka meseleler olduğunu düşünüyorum. Evet demokrasidir. Bunu önemser, dert eder. Evet ekonomidir. Refahını önemser. Ama sistemi artık 5 kere konuştuk ya. Yani.
0: Peki Armağan Hocam size döneceğim. Çok beklettim sizi, kusura bakmayın lütfen ama hemen kısaca şunları da aktarayım. Şimdi bugün Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada diyor ki Türkiye'de ilk kez bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluştu. Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynunun borcudur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Siyasetin topluma karşı bir sorumluluğudur. Şimdi bugün yine yapılan açıklamalardan birinde mesela Altan Tan diyor ki DEM Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyeceğini söylüyor o da. Yine DEM Parti acaba bu yeni anayasaya ne der soruları gündeme gelince Hatimoğulları da diyor ki mevcut iktidar var olan

Anayasayı da uygulamıyor, yol temizliği yapılmalı. Bu atmosferde yeni bir anayasa fiilen imkansız. Dolayısıyla DEM Parti cenahından da aslında farklı ifadeler geliyor. Bir yandan da bu anayasa meselesini de ciddi ciddi konuşmaya başladık. Çünkü Numan Kurtulmuş'un da özellikle AK Parti tarafından gelen açıklamalar da bu yönde. Şimdi ben sizi kesmemek için müsaadenizle şöyle kısa bir araya gidelim. Ardından Armağan Hoca'dan şöyle detaylıca yeni anayasaya gitmek için önümüzde nasıl bir senaryo var? Bu tablo acaba bu teklifle ilgili 467 milletvekilinin evet demesi bize ne söylüyor? Hepsini birazdan Armağan Hoca'dan dinleyeceğiz efendim, kısa bir ara.

0: Efendim enine boyuna devam ediyor. Tam da gitmeden önce Armağan Hoca'ya soruyu sormuştum hocam. Bir kez daha tekrarlayayım. Aslında bu oylamada ortaya çıkan bu 467 oyluk tablo bize anayasa sürecine dair bir deneme süreci yaşadık şeklinde yorum yapmamıza sebep olur mu? Nasıl yorumlamak gerekir? Önümüzdeki günlerde bu anayasa tartışması sizce devam edecek mi?
1: Şimdi 467 sayısı tabii referandumsuz anayasayı kabul sayısının da üstünde. Dolayısıyla bir anayasa tartışmasını hemen akla getiriyor. Ama tabii çok erken bir mesele.

0: Mesele çünkü bu böyle bir tartışmanın yakın bir tarihte açılması kanun uygulanmasını zora sokar. Onu söylemek lazım. Çünkü kanunun yürürlüğe gireceği tarih belli değil. Önce PKK silah bırakacak. Ardından MGK bunu tespit edecek. İşte bu resmi gazetede yayınlanacak. Ondan sonra bu 6 aylık süre başlayacak. Dolayısıyla yani bu kanunun kazasız belasız uygulanması için bir anayasa tartışmasının yakın bir tarihte açılmaması lazım. Yani konjonktür çok uygun değil. Ama anayasa ve ittifak tartışmaları tabii Türk siyasetinin temeli. Neden? Çünkü başkanlık sisteminin iç mimarisi bunu neredeyse zorunlu hale getirmekte. İki nedenden dolayı. Bir, Sayın Erdoğan'ın durumu, siyaseten geleceği. İkincisi de Kürt hareketinin talepleri. Şimdi Sayın Erdoğan'ın siyasi hayatına Cumhurbaşkanlığı dışında bir başka pozisyonla devam etmesini ben çok zor görüyorum. Yani siyasete devam edecekse yine Cumhurbaşkanı olmak isteyecektir. Ama Cumhurbaşkanı olması önünde bir anayasal yasal engel var. Ya anayasa değişecek ya meclis erken seçim kararı alacak. Her iki durumda da Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve meclisteki durumu söylüyorum. Bunu gerçekleştirmeye yeterli değil. Dolayısıyla başka parti ya da partilerin Cumhur İttifakı'na destek olması gerekiyor. Bir kere böyle bir gündem var. İkincisi Kürt hareketi. Şimdi Kürt hareketi, şimdi bu yasa tartışmasına da bakalım. Onlar mesela bu yasaya çerçeve yasa demiyorlar. İlk yasa diyorlar değil mi? Çünkü onlara göre bir süreç var. Bu sürecin ilk adımı bu. Sonra başka adımlar gelmeli. Yani bazen açık, çoğu kez üstü örtük bir şekilde Öcalan'ın durumu, diğer örgüt yöneticileri ve asıl gündem ne? Yani Türkiye'de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulması Kürt hareketi bakımından ne anlama gelmekte? Tabii ki işte anayasadaki egemenlik paylaşımına ilişkin mimarin değiştirilmesi. Bu çok zor bir sorun. Yani çünkü genel bir mutabakat yok. İşte vatandaşlık tanımı ve diğer konuların müzakere edilmesi. Bu kadar ileri gitmese bile bazı demokratikleşme adımlarının Kürt hareketinin bazı talepleriyle kesiştiği yerler var. İşte yerel yönetimler, kayyumluk gibi meseleler bakımından. Yani onların da bu süreci nihayete erdirmesi için bir anayasa tartışmasına ihtiyaç var. Ha bu arada şu da var. Kürt hareketinin
1: Hocam bu arada
0: özelleştirisi
1: erken
0: bağlamında.
1: seçim meselesinde de mesela bu konuşuluyor. Yani AK Parti, MHP, CHP işte DEM birleşir ve erken seçime gidelim
0: Çok
1: der
0: rahat.
1: mi mesela? Bu da gündemde
0: Diyebilir.
1: olan bir soru.
2: Çok rahat
0: Diyebilir.
2: olunan bir. Seçimlerin
0: Diyebilir
2: yenilenmesi
0: şüphesiz.
2: aslında teknik olarak.
0: Ya seçim
1: Böyle bir
0: yenilenmesi
1: öngörünüz var
0: evet.
1: mı hocam sizin de?
0: Ya şu koş yani Türkiye'nin ekonomik koşulları erken seçim için uygun değil. Dolayısıyla ben bir erken seçim beklemiyorum. Ama her halükarda yani seçimin vaktinden önce olması durumunda ancak Sayın Erdoğan aday olacağı için bu varsayım için, bu projenin gerçekleşmesi için mutlaka bir erken seçim kararı gerekiyor. Ve AKP, MHP'nin yanına bir partinin en azından eklenmesi lazım. Olağan en kolay eklemlenecek konjonktür bakımından parti DEM ama başka partiler de kendi koşulları çerçevesinde de eklemlenebilirler. Kürt hareketiyle ilgili de bir hatırlatmada bulunayım. Şimdi seni baştan yaptırmayacağız gündeme bir dönelim 2013-14'ten sonra yaşananlara. Kürt hareketinin, yasal Kürt hareketini kastediyorum. Sayın Erdoğan ve onun işte iktidar bloğu AKP'ye tam kadro tümüyle karşı çıkmasının bu hareketin işte çıkarları bakımından doğru olmadığına dair bir iç eleştiri her zaman söz konusu oldu. Yani Altantan örneğini verdiniz de
1: Evet.
0: Elazığ Anılar falan. Yani bizim ayrı bir gündemimiz var. İktidarla muhalefet, AKP ile CHP arasında biz neden birini seçiyoruz? Aslında kendi gündemimizi pazarlık konusu yapmalıyız. Argümanı hep savunuldu. Ya ben Kürt hareketinin İttifaka katılma çok aşırı bir yorum olur ama geçmişe göre daha nötr bir pozisyonda olacağını bekliyorum. Yani AKP ve CHP artık yeni partide bunu eklendi. Bu hattın dışında da kendi gündemlerini bir biçimde devam ettirmek. Zaten bunun işaretini son bir yıldaki gelişmeler bakımından da görüyoruz. Yani mesela İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinden sonra yaşananlara bakalım. Yani ve bu süreç aynı zamanda teröristli Türkiye süreci de devam ediyordu. Yani DEM Parti'nin, yeni partinin ya da işte şu an yeni parti oldular, CHP'nin beklentilerini her zaman karşılamadığı ve bazı konularda daha düşük seviyede destek verdiği, süreci takip ettiği, yani açıkça iktidarın yanında yer almasa bile muhalefetin her argümanına, her söylemine gözü kapalı bir şekilde destek vermediğini görüyoruz. Bu mutlak buttan önceki son tartışmayı hatırlayalım. Hatırlarsanız

0: Özgür Özel ara seçim gibi bir şeyi savunmuştu. Yani
1: Evet.
0: mesela ara seçim tartışmasını da çok destek vermemişlerdi. İmamoğlu'nun belki milletvekili olmasının yolunu açacak bir sürece. Yani dolayısıyla DEM Parti'nin daha nötr bir yere yaklaşma ihtimali de söz konusu. CHP'nin
1: CHP'nin
0: bu
1: tavrı nasıl
0: anayasal...
1: olabilir hocam sizce? Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin tavrı bundan sonra nasıl olur ittifaklar konusunda?
0: Şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu arınma siyasetiyle geldi. Daha sonra işte geçen hafta, 2 hafta önce arınmanın önemli ölçüde gerçekleştiğini söyledi. Yani dolayısıyla kendi meşruluk nedeni dışında bir siyasi aksa ihtiyacı var. Yani madem arınma bitti, o zaman bir şey söylemesi gerekiyor. İşte bu söyleyeceği şey hem iktidara karşı, AKP'ye karşı hem de tabii ki ondan kopanlara, yeni partiye karşı olacak. Henüz bunun işaretini görmedik. CHP topyekün bir şekilde, çünkü öyle bir tartışma da var. Özellikle yeni partiye yakın organik aydınlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki konumu aslında kontrollü muhalefettir argümanını savunmaktalar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi işte kendisiyle barışık bir muhalefet bloğu inşa ediyor. Yani yeni partideki bu hırçınlığı, taban siyasetini bu şekilde de kendilerince meşrulaştırıyorlar. Anayasaya gelince, yani parlamenter sistemi, başkanlık sistemi seçenekleri aslında ayrıntı. Yani çünkü burada önemli olan işte temel insan haklarına uygun bir anayasal rejime sahip olmamız. Bu biz başkanlık sistemindeyken de sorunlar yaşıyoruz. Eskiden de sorunlar yaşıyorduk. Yani Türk siyasi tarihi ortada. Temel haklar konusunda, özgürlükler konusunda, çeşitli siyasi akımların kendisini ifade etmesi. Mesela bu ülkede her zaman İslamcı olmak, sosyalist olmak ve Kürt hareketini desteklemek bir sorundu. Uzun süreler boyunca. Neden? Parlamenter sistemde de sorundu. İhtimal ki başkanlık sisteminde de benzer işte yakınmalar var. Çünkü ya bizdeki temel sorun bence çoğunlukçuluk. Yani çoğunlukçuluk ağır bastığı için hem siyasi kültürde hem de anayasamızda seçimi kazanan parti her şeyi yapmaya kendisini layık görmekte ve muhalefet de yeterince meşru değil. Yani o daha fazla sorgulanıyor. Bu geçmişte de böyleydi. Muhalefete eleştiri sunmak, iktidarı eleştirmekten her zaman daha kolaydı. Bugün de böyle. Bu bakış açısı değiş. Bu arada bu bakış, bu sorun bir anayasa değişikliği de değişmez. Yani anayasada evet reforma ihtiyaç var ama bence siyasi kültürümüzün değişmesi, daha temel haklardan yararlanan yurttaşlar olarak yaşamamızı kolaylaştıracaktır. Umarım o günlere de ulaşabiliriz.
1: Peki hocam. Hocam bu arada siz de biraz önce DEM Parti'nin duruşundan örnek verirken şöyle bir geçmişe de gittiniz. Bu arada Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı sorusu da birkaç gündür gündemdeydi. Dün de
0: Evet, önemli bir
1: Habertürk
0: konu.
1: yayınına bir mesaj gönderdi MHP'li Fethi Yıldız. Açıklamasında diyor ki, hatta geldi arkadaşlarımızı ekrana getirdi. Şöyle okuyayım efendim. Fethi Yıldız diyor ki, Demirtaş yasa kapsamında iddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır şeklinde hukuki bir açıklama yapıyor. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Ahim paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti. Demirtaş yasa kapsamında diyor MHP'li Fethi Yıldız da. Ne dersiniz Nihal Hanım bu açıklamasına Fethi Bey?
2: Yani doğru olanı söylüyor ama aslında şöyle bir durum da var. Selahattin Demirtaş için aslında özel bir yasa düzenlemesine gerek yok. Yani Ahim kararlarında bir imza atmış bir ülkeyiz. Dolayısıyla hemen tahliyesi söz konusu olabilirdi. Böyle bir yasa düzenlemesine gerek bile yoktu. Fakat diyelim ki böyle bir yasa yapıldı. Mesela yeni partili olup da hayır oyu veren Kayıhan Pala, Bursa milletvekili. Neden hayır verdiğini açıklarken şey diyor. İrfan Aktan'a konuk olmuş. Oradan izledim. Ya diyor ki, kesinlikle ne mutlak putlan ne belediyeler operasyon. Bunlar benim en ufak biçimde motivasyonum, hayır verme gerekçelerim arasında asla bulunmuyor. Benim hayır verme gerekçem şu. Ya nezaketen olur, jest olsun diye olur en azından. Selahattin Demirtaş'ı mesela bu yasada niye görmüyoruz? Hani onunla ilgili bir düzenleme de niye eklemlenmemiş? Ben güvenemiyorum, çok muğlak buluyorum. O yüzden de bir eleştiri yapma saikiyle hayır verdim diyordu. Yani tartışılır, tartışılmaz doğruluğu yanlışlığı. Hani evet verenlere de son derece saygım var. Ama benim hayır verme gerekçem bu diye bir açıklama yapıyordu. Aslında bu lafı Selahattin Demirtaş üzerinden o cümleyi kurduğu için ben de lafı oradan

0: getirmek amacıyla Kayahan Palabi'ye atıf yaptım. Şimdi aslında gerçekten gerek yok ama artık bu yasanın, bu çerçeve yasanın ortaya gelmesinden ve bu kadar büyük oranda kabul edilmesinden, tam övgüyle bahsediyoruz, güzel bir mutabakat hali oluştu mecliste vesaire. Fethi Bey'in dediği gibi, yani bu yasa Selahattin Demirtaş'ı kapsamayacaksa kimi kapsayacak? Yani Armağan Bey'in hatırlattığı bir şey var, hani müebbet ceza almış, 20 yıl içeride olmuş. Müebbet cezayı hak etmek için aslında hani gerçekten suç işlemiş olmak gerekiyor. Ama bir yandan barışı getirecekseniz, örgüt silah bırakırken, ya sen 30 yılda yat arkadaş, zaten bir 30 yıllık ömrün kalmış diyemeyeceğine göre devlet, hani onları da kapsayan bazı koşullu af diyebiliriz. Genel af asla değil ama bir koşullu infaz koşullu af ya da infaz ertelemesi tabirleri doğru. Böyle bir şeye imza atılıyorsa bunlar, artık o zaman Demirtaş'ı da gerçekten bu çerçeve yasanın kapsaması gerekiyor. Bu yasanın kabulünden sonra onun da çıkması gerekiyor. Bu da kendisiyle aynı düşünüyorum. Fakat bu olacak mı? Evet. Olmayacak mı? Belli
1: yani
0: değil.
1: Mesela Selahattin Demirtaş'ta bunun herhalde muğlak başvuruda mı bulunacak?
0: Bunun muğlak, evet, bırakılması konusundaki de Kayahan Palabey'in, Bursa Milletvekili'nin şeyine de katılıyorum, oradaki kaygısına. Yani böyle bir şey, hani neden muğlak bırakılır mesela? Bunu anlamak mümkün mü sorusuna insan orada katılıyor ister istemez.
1: Ne dersiniz Merve Şebin Hanım? Selahattin Demirtaş da hani başvuruda mı bulunacak mesela? O kurul biraz önce bahsettik ya, tek tek bakacak diye. O da bakacak, uygun mudur değil midir diye mi karar verecek? Öyle mi olur?
2: Çerçeve yasanın teklifi kamuoyuyla paylaştığınızda sizin yayınınıza girdik hemen bir saat sonra falan. Benim de yorumum Fethi Yıldız'ınkinden farklı değildi. Yani madde 4 özellikle, sanırım yanlış hatırlamıyorsam, direkt Selahattin Demirtaş'ın durumunu kapsıyordu haliyle. Eğer çerçeve yasa doğrudan uygulanacaksa, MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının sonrasındaki o 6 aylık zaman içerisinde Selahattin Demirtaş'ın avukatları başvurursa 4. madde kapsamında yararlanabiliyorlar diye yorumlamıştım. Sonrasında polemikler devam etti ama yani hani bilmiyorum, Selahattin Demirtaş'ın ismi zikredilse bu sefer acaba şahsı özel, niye onun ismi var da bununki yok, niye Öcalan yazmıyor falan. Hani bu büyürdü yani, şahsı özel yasa hani bizde öyle bir teamül de yok. Dolayısıyla ben kapsadığını düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ı kapsamayacak da kardeşini mi kapsayacak örneğin? Yani hani gerçekten absürt bir durum ortaya çıkar.
0: Bir durum
2: ya
0: ortaya
2: öyle
0: çıkar.
2: Absürtlüğe de izin vereceğini sanmıyorum. Ama siz bu konuya gelirken hani aslında Armağan Hoca'nın anayasayla başlayıp biraz DEM Parti ile çıkış yaptığı, evet, konu üzerine geldiniz. DEM Parti'nin Eylül'de bir kongresi var aslında. Yani hani şimdi orada da İsim değişikliği, logo değişikliğine varana kadar pek çok şey konuşuluyor ama isim, logo değişip de aşağıda mesela tüzükte, işte karar verme aşamasında, belki yönetimde falan değişiklik olup olmayacağı çok önemli. Mesela anayasa konusunda da nasıl bir DEM yönetimi göreceğiz yeni süreçte? Hangi isimler daha ön plana çıkacak? Ya bugüne kadar biliyoruz ki örgüt çok belirleyiciydi DEM Parti'nin yönetim kadrosunu belirlerken. Şimdi bundan sonraki süreçte kimin etkisi olacak? DEM, gönül ister ki DEM tamamen yani bağımsız olsun ve kendi içlerinde hareket edebilsin ama Öcalan'la çok sık görüşebildikleri için şu anda artık bu serbestliğe de sahipler. Onun nasıl bir talimatı olur, ne olur, ne ister falan. Biraz bunları o Ağustos'ta da onların kongreleri var.
1: Ya da hep şöyle dendi ya, Kandil'le Demirtaş'ın arası iyi değil. Mesela hep hatırlıyorum böyle yorumlar yapılır. Şimdi Kandil ortadan kalkıyorsa, böyle bir güç merkezi ortadan kalkıyorsa ne olacak mesela?
2: Ya evet, yani burada bir ciddi bir değişiklik olması.
0: Demirtaş'ın arasının iyi olmaması da değil mi, bizi ilgilendirmemeli yani. Burada hukuk konuşuyorsa, yasa konuşuyorsa.
1: Elbette hani yani Kandil'le... geçtiğimiz mesela 2-3 yıl hatırlıyorum yani böyle yorumlarında yapılır. Artık hani o denklemden o çekiliyor ya, demek ki yeni bir şeyler konuşulacak.
2: Evet,
1: öyle değil
2: yani
1: mi?
2: Yeni bir şeyler konuşulacak. Bence DEM Parti'nin yeni yönetim kadrosunu, yeni şeklini, yeni biçimini görmek bize ilerleyen süreç için çok daha somut bir şey gösterecek. DEM Parti belli bir süreçte, yani mesela hani Ekrem İmamoğlu'yla ilgili o süreçten beri evet açıklamalar yaptı vesaire falan ama çok sahiplenici davranmadı. Belki de kendi içlerinde de yani biz sizinle kent uzlaşısı da yaptık, o yaptık, bunu bu kadar niye hani arka planda çekimser kaldınız demiş olabilir. Onlar da karşılık olarak ya siz de bu süreçte hiç elinizi taşın altına sokmuyorsunuz demiş olabilirler. Ya bir fiili yakınlık vardı ama bu süreç gerçekten CHP ve DEM Parti arasında bir mesafe koydu ve giderek daha fazla açılıyor ama yani sonuçta DEM Parti'nin, evet, buna çerçeve yasa demiyorlar, teröristiz Türkiye demiyorlar. Kendi isimlendirme şekilleri oldu.

0: olsa da genel olarak mesela ben bu yasanın çıkış şeklinde şerhleri olabilir vesaire daha tartışmalı bir süreç yaşayabiliriz diye düşünüyordum. Bunun yaşanmamış olması bile bir ortak bir yürüyüş var. Bence de bir ilk adım bu arada. Yani bu tarz yasalar sadece anayasal süreç değil. Yani işte mesela case case gidecek diyoruz ya bireysel başvuru üzerine. Belki gerçekten hukukun yani yasanın kendisinin cevap veremediği bireysel bir meseleyle karşı karşıya kalınacak. Belki orada bir kriz yaşanacak. Bütün bunların hepsi yani insanın, beşerin hayatına dair konular ve o yüzden yeni düzenlemeler muhakkak olacaktır ama bu bir geçiş süreci ve bence esas zaten uygulaması mesele olacak. Yani bence kolay kısmı çok konuştuk ama meclisten geçmesiydi. Uygulama kısmında gerçekten o case by case, birey birey belki hiç beklemediğimiz biri çıkacak ortaya ve hani bunu onu konuşacağız. Bu nasıl olabilir falan vicdanları sızlatacak meseleler falan olabilecek. Yani o krizleri aştıkça zaten bu süreci tamamlayacağız.
1: Bu arada onun için tüm partilerden şu ifadeler geliyor efendim. Daha yolumuz uzun. Yeni başlıyoruz. Ya bu bir adım. Yani DEM tarafı da AK Parti tarafı da buna benzer açıklamalar çok defa yaptılar. Hatta şöyle de söyleyeyim. Teknik bir anlaşma bir yasa olduğunun farkında pek çok vekil açıklarken şöyle söylüyorlar. Yani demokratikleşme adımları peki sonra ne olacak? Peşi sıra neler gelecek? Biraz önce söylediğim gibi o komisyon raporundaki mesela 7. bölüme ne olacak? Orada demokratikleşme adımlarından bahsediyordu.
2: 6 ay içinde olması gerekiyor diye Özgür Özel hatırlattı.
1: Muhalefetin beklentileri var. Evet. Yeni düzenleme ilişkin beklentiler.
2: Ya şu an bile o zorluk meselesi gerçekten önümüzde ciddi bir sınav olarak duracak. Şu an bile bilmiyorum gördünüz mü sosyal medyada dolaşan bir video var. Gaziler yürümek isterken onları durdurmakla görevli polisin işte gözleri doluyor, gözlerini siliyor. Ve o polisin o duygulanması üzerinden mesela bambaşka bir sonuç ve tablo insanların önüne konuluyor. Şimdi yarın bir gün bakın şu şu şu suçları işleyen de affediliyor falan gibi. Bunu özellikle bu çerçeve yasayı af gibi yani infaz erteleme değil ya da koşullu olduğu gerçeğini de dikkat çekmeden bir genel af gibi göstermeye çalışanlar mutlaka olacak. Evet. Onlara karşı işte hazırlıklı olunması gerekiyor evet.
1: Yani şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerine dikkat ederek önümüzdeki mutlaka, şimdi 6 ay diyoruz ama 2 aya da 6 aylık süreçte hemen
2: onlar
1: başlamayacak.
2: Evlatlarını
1: silah bırakma 2 ay sürse
2: kadar bu hiyerarşide, bu piramitte evladını kaybetmiş evet. Ve devlet istediği için oğlunu askere gönderip öyle kaybetmiş. Anneler bu piramitin çok yukarılarında duruyorlar. Ve babaları tabii ki. Hani anne çok sembolik olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla o piramidin çok üstünde duran o tabakayı ihmal etmeden ve onların rızasını samimi olarak kazanarak ilerlemek gerekiyor.
1: Şimdi bu hassasiyetlere ilişkin bugün Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamada da şöyle ifadeler var efendim. Tekrarlıyor bu bir genel af değil diye. Ardından da tek tek her bir dosyayla ilgili kurulda kararlar verilecek ve kurulun verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Örgütün üst düzey yöneticileri kapsam dışında bırakıldı. Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir ifadelerini kullanıyor. Taha Bey ne dersiniz? Özellikle önümüzdeki süreçte dikkat çekmek istediğiniz riskler nelerdir sizin? Belki Fethi Yıldız'ın açıklamasına da bir yorum yapmak istersiniz.
3: Şunun farkındayız, hepimiz farkındayız. Biz bir Baltık ülkesi değiliz. Hani tek sorunumuz küresel ısınma olsun vesaire. Biz Orta Doğu'da pek çok cadde vardır ki sivilden daha fazla istihbarat elemanlarının cirit attığı bir bölgedeyiz. Ve her gün yeni bir risk, her gün yeni bir konjektürün neşvinama bulduğu bu topraklarda 40 yıllık bir belayı def etmek ve herkesin Türkiye'nin başına musallat etmek için kol gezdiği bir coğrafyada bu çok enfeksiyona açık bir yer aslında. Ve Türkiye burada tarihi bir fırsatı kaçırmayarak bu adımı atıyor. Gelinen noktada Numan Bey'in işaret ettiği şey aslında terörü zihinlerden silmek. Orada işte Kürt genci ifadesi kullanılmış. İçerisine Türk'ü de katabilirsiniz. Mustafa Karasu en son işte verdiği röportajda Adanalı Türk'üm falan diyor yani. Dolayısıyla Kürt ve terörü yan yana getirilmeyecek bir zihinsel iklim. Ve aynı zamanda insanların hak arayışını silahla değil de demokratik siyasal yollarla aradıkları yeni bir siyasal iklimden bahsediyoruz. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünün bir tank sorunu yoktur yani terörle mücadelede.

top sorunu da yoktur. İHA, SİHA, uçak, mühimmat, efendime söyleyeyim, ya savunma sanayimiz dünyada ya artık örnek teşkil edecek düzeyde. Mehmetçiğimizin iradesinde, gücünde bir şey yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın terörle mücadelede tavizsiz duruşundan geri.

0: aksine iç cephenin daha da tahkim edildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu anlatıyor coğrafyaya. Ben güneyimde bir Süveyda krizi, İsrail'in nasıl Suriye'yi sürekli dürziler üzerinden kaşıdığı bir kriz istemiyorum. Ve bunu silahla zaten bir noktaya kadar getirdim ve burada hiçbir zaman Batı'nın desteğini, bölge ülkelerinin maalesef iyi ilişkiler temelindeki desteğini göremedik. İran'ın PEJAK konusundaki yaptığı açıklamalar, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Paşa'nın açıklamalarıyla da sabit. Sınırdan geçişlerini görüyoruz, İHA'larla, SİHA'larla ihbar ediyoruz. Aa yok biz öyle bir şey görmedik diyorlar. Ve bu konjektür içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti belli bir noktaya getirdi ve artık yeni bir aşama, Numan Bey'in de ifade ettiği gibi işin artık zihinlerden silineceği bir senaryo. Bunun içerisinde yasal değişiklikler de yapılacaktır. Fakat bu yasal değişiklikler az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi yani hassas bir kesim var burada. Yani Nihal Hanım'ın yani
1: bir görüntü ya da önümüzdeki süreçte bir isim üzerinden tartışmak yani, aslında
0: çünkü bu
1: meseleyi riskli bir noktaya da götürebilir.
0: Nasırlı bir ayakla yürümek gibi bir şey bu yani hani sürekli doğru yere temas etmeniz gerekiyor ve haklı olarak hassasiyetinin gözetilmesi gereken de bir kesim var. Burada da siyasilere çok büyük bir ustalık işi bir iletişim süreci işletmeleri gerekiyor yani.
2: Peki. İşte oradan tam son olarak şeye geliyorum ben. Yani ilişkin. Tam Taha Bey son cümlesi son derece haklı. Ama milletvekilleri artık halka karşı sorumlu değil ki diyerek yine sisteme geliyorum yani.
1: Sistem ilişki.
2: Hani evet maalesef bakanlar meclisten çıkmıyor. Milletvekilleri kendilerini kimin belirlediğini
0: aslında
2: biliyor.
0: Aslında sorumlular Nihal Hanım. Çünkü şöyle yani derdini iyi anlatamayan.
2: Halkın arasında dolaşmıyorlar. Hatacım artık yani.
0: Dolaşıyorlar
2: yani. Yani o kadar değil yani gerçekten. Yasama eski yasama değil. Ve ben eski yasamayı istiyorum ya vatandaş olarak.
0: O eski bunu istemeye hakkım yok mu? Yok var elbette var. Ama o eski yasamanın da çok ciddi yamaları var ya.
2: Bak denge denetleme denince herkes kabul ediyor. Ama denge denetlemenin bu sisteme ancak bir başbakan eklenerek ya da milletvekillerinin rollerini ve aktivitelerini ve etkinliklerini daha arttırarak olacağını söyleyince
0: benim şahsi görüşüm milletvekillerinin yasamayı yapması, hükümetin yürütmeyi yapması. Bu sistem içerisinde milletvekilleri...
2: Yasama çok yetkisiz şu an.
0: Vallahi etkili.
1: Bu arada 467. Şimdi bu eleştiriler uzun zamandır hani dillendiriliyor ya artık işte meclis eski gücünü kaybetti diye. Tam böyle bu yasa geçtikten sonra Numan Kurtulmuş'un açıklamalarında...
2: İşte çok büyük tatlı bir vesile
1: hatırladınız
2: oldu.
1: Hatırladınız mı?
2: Aynen öyle. Sevindirik olmalarının sebebi
1: Numan
2: bu ya.
1: Numan Kurtulmuş dedi ki ya bu zamana kadar hep böyle eleştiriler yapılıyordu.
2: Evet,
1: meclisin
2: evet.
1: Gücünü
2: tabii öyle diyecek ne desin?
1: Bakın meclis gücünü kaybetmedi. Yani Numan Bey çok, mealen aktarıyorum.
2: Numan Bey çok makul. Gerçekten iyi bir insan. Ama ne desin tabii ki yani o kadar uzun zamandır. Hani milletvekilleri nerede, neden etkili değil, neden artık bizi o kadar eskisi gibi dinlemiyorlar, bizden kaçıyorlar yahu diyen insanların sesleri tabii ki onların kulaklarına da gidiyor bu eleştiriyle ama ne zaman böyle bir 467 bir araya geldi, biraz güzel bir tablosu oluştu. Tabii ki onu siyasi olarak
0: milletvekilleri günün
2: bize
0: sonunda
2: satacak yani.
0: Aldıkları bu siyasi karar çerçevesinde bir tartıya çıkacak millet huzurunda.
2: Abi yayınlara gelmiyorlar ya. Onun sorumluluğunu almıyorlar yani. Ben kaza bir cümle söylerim ve riske girerim diye yayınlara gelmiyorlar. Bu insanlar halkın arasına insin. Dediğin çok doğru. Siyasiler taşın altına elini koysun. AK Partili siyasi hala oy oranı Devlet Bahçeli üstünde düşeni yaptı geçti artık. Ama AK Partili siyasetçiler havayı koklamaktan insanların arasına girip ya kardeşim bu çerçeve yasayla ilgili üretilen bu şeylere sakın aldırmayın. Bu gerçekten teknik bir mevzu. Biz örgüte silah bıraktırıyoruz. Dolayısıyla bu ortamını, uhulet suhulet ortamını oluşturmak için bu. Bunu sakın işte yok ona statü verilecek, yok Ankara'da villası hazır vesaire meseleleriyle aman ha kafanızda bütünleştirmeyin diye sokak sokak gezmeleri gerekir. Görüyor musun peki böyle bir tablo?
0: Ama tasarı daha yeni geçti.
2: Peki. Göreceğine bunu, inanıyorsun.
0: Bunu yani şöyle bunu ümit ediyorum
2: inanmıyorum.
0: Ama milletvekilleri AK Parti bazında söylemiyorum. Genel olarak parlamento vekillerinin ya en azından sosyal medyada gördüğüm tarafıyla halkla temas konusunda çok bir bariyer kurdukları biraz bilmiyorum ya.
3: Ya hayır, bunu burada, ama bu yani. Biraz partilerin kendi gruplarında olan gerçekleşen bir durum. Yani işte nedir genel sekreterden, genel başkandan.
0: Grup başkanı çıksın konuşsun
3: vatandaşla konuşun,
0: yani.
3: İlinizde anlatın, ilçenizde anlatın. Bunu parlamenter sistemde de bu sistemde de dese...

0: şimdi. Yani genel başkanları yok ben bu sistemde yapamam, bu beni bağlamıyor falan. Kim der?
1: Yok,
0: ben
1: parti önemli değil ki
0: ama
1: sistemde.
0: Ama bakın şöyle bir şey var. Ya ben bu referandum meselesine...
1: Beştepe bürokrasi
0: bu daha önemli. Ya bu sistem meselesine mesele bakın, bu kadar tekrar tekrar konuşuyoruz. Ya bu oylanmış. Ya bu oylandı. Bu bir de halka gitti. En tepe şey yani istemiyorum diyebilirsiniz ama ben de yani artık ya 10 sene oldu.
1: Ya insanlar yaşadıkları sorunların sistemle alakalı olduklarını hala anlamış değiller.
0: Anlamı kaldı. Vatandaşa gitmenin, ekonomiyle ilgili meselelerin,
1: yani özgürlüklerle ilgili meselelerin sıkıntısını çekiyor ama bu sıkıntısını çektiği konuların aslında biraz da bu hükümet modelinin böyle meselesi, krizi olduğu bağlantısını
2: ama aynı zamanda tam olarak
0: o zaman yani sistemleri biz 10 senede bir vatandaş fikrini yeniledi mi
1: hayır,
0: falan diye soralım
1: edebiliriz
0: mı?
1: Canım Allah
0: ama
1: Allah.
0: Çok temel
1: Allah'ın
0: bir meseleyi
1: ki,
0: biz
1: Kur'an-ı Kerim değil sonuçta reforme edilebilir ve ben de iddia ediyorum önümüzdeki dönemde reforme edilecek.
0: Sistemde bir ediyorum, değil
1: krizin olduğunun farkında Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Ama aynı zamanda
1: ve
2: bak şunun da
1: bazı
2: farkında.
1: Bazı reformlar gerçekleşecek
2: ama,
1: yani bu kadar net.
2: Şunun da farkında.
1: Ayna gibi
2: tutun,
1: görüyorum bunu yani.
2: Pandemiden tutun Rusya-Ukrayna krizine kadar, İran-İsrail krizine kadar. Devlet denildiğimiz aygıtın, daha önceleri hantal sistem içerisinde çalışan bu devlet aygıtının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok daha hızlı reaksiyon alabildiğini...
1: Ay tabii ki canım faydalı olan... işte Kürt mesela bu mesele. Terörsüz Türkiye süreci meselesinde...
2: Hızlı aksiyon alabildiğini
1: bu hızlı aksiyonun etkili
2: yani.
1: Ve yani güvenlik merkezi başlamasına rağmen... Kardeşim siz ne diyorsanız biz bunu başlatıyoruz şeklindeki kararlılık ve kesinliği ortaya koyması açısından faydaları
2: bence.
1: Yok demiyorum ama... İşte, bir yani krize yol açan çok etmen var. Hı-hı. Ve bunu reforme etmek için çeşitli farklı adımlar atılacak.
2: Ya restorasyon her zaman
1: i̇stemek,
2: bir tartışma başlığıdır ama son cümle olarak
1: yani.
2: Müsaade buyurursanız. Tabii. Şu yorum yapılıyordu özellikle işte ben hatırlıyorum belki de bu stüdyoda söyledi işte Sayın Akşener dedi ki bu son seçim. Son seçim daha sonra parlamento olmayacak falan. Ya Cumhuriyet tarihinde bu kadar renkli bir parlamento yoktur herhalde. Tipim bile hani... kendi şeyiyle temsil edildiği bu kadar farklı siyasal görüşlerin ne şu nama bulduğu bir parlamentodan bahsediyoruz. Ve bu parlamento Türkiye'nin 40 yıllık sorununun çözümünün tecelligahı oluyor. Dolayısıyla burada bence
1: çok
2: bütün böyle hani günah keçisi olarak
1: bir,
2: sistemi...
1: Bir
2: ya sistem
1: şey
2: o kadar da kötü değilmiş yani baksanız da. Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah hepsi geldi. Ve bu sistem içerisine parlamentoda çıkıp kürsüde... Yani az da olsa 3 milletvekili de olsa, 5 milletvekili de olsa temsil ettikleri o siyasal görüşü savunabildiler peki. Yani. Bu bence önemli bir şey. Peki. Yoksa diğer
3: yani
2: türlü...
3: Şimdi artık son dilime giriyoruz. Ben müsaadenizi isteyerek Armağan Hoca da var.
1: Tamam yani.
3: Bir yandan Gürkan Bey'e de
1: bu
3: söz vermedim ama...
1: Bu sistemin mükemmelliği şu... insanların bunun hayati ve siyaset üstü olduğunu anlamalarıyla ilgili.
3: Müsaadenizi...
2: Sistem buna zorladı ama %0.1'in bile... kıymetli olması, ona kulak verilmesi gerektiğine sistem
3: peki.
2: Zorladı.
3: Şimdi müsaadenizle şu fezleke meselesiyle ilgili bugün çünkü yeni bir gelişme yaşandı efendim. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanmış hatırlayacaksınız. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Şimdi isterseniz bir hatırlayalım bu fezleke hangi adımlardan oluşuyor bundan sonra ne olacak diye bir tekrar ekrana da onu getiririz. Şöyle geldi efendim. Şimdi savcılık fezlekeyi hazırlar. İlk adım buydu hazırlandı. Ardından dosya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilir. Öyle oldu. Karma komisyona sevk. İşte bugün tam da o yaşandı. Özgür Özel'in fezleke karma komisyona sevk edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında hazırlık komisyonu ve savunma aşaması yani o milletvekilini çağıracaklar o savunacak. Sonrasında karma komisyon bir karar verecek. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu oylaması var. AYM başvurusu 7 günlük bir süre ardından o olacak ve son adım artık yargılama süreci dokunulmazlığın kaldırılması. Şimdi şunu biliyoruz ki bu son dönemde herhangi bir milletvekilinin fezlekesi onaylanmadı, dokunulmazlığı kaldırılmadı. Bu yasama döneminde. En son önceki yasama döneminde gerçekleşmişti. Peki ne olacak bundan sonra? Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkar mı? Böyle bir adım beklenir mi? Müsaade ederseniz Armağan Hoca'yı çok beklettim. Hemen ona bir tekrar döneyim. Hocam hem notlarınızı alayım hem de isterseniz bu sorudan da başlayalım. Çünkü artık Özgür Özel'in dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde karma komisyonunda ne dersiniz? Dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir karar çıkar mı? Öngörünüz nedir?
4: Bir önceki konuya dair ufak bir hatırlatma, ondan sonra bu fezleke meselesine değinmek istiyorum. Yani yürütme, yasama ve yargı karşısında güçlü Türkiye'de. Bu bir sorun. Yani mesela yürütme, yasama karşısında güçlü, bunu nereden anlıyoruz? Mesela kanun...

0: kanun oylamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi yürüttü. Evet, ama kanun hazırlanma sürecinin yürütme bürokrasisi tarafından hazırlandığına dair bir şey var, bir genel kanaat var. Yani bu sadece bu olaya özgü de değil, başka meselelerde de aslında kanunların daha önce meclise gelmeden önce bürokrasi tarafından hazırlandığına dair bir itiraz dile getirilmekte. Yargıyla ilgili de bu da kuvvetler aile bakımından önemli. Mesela bu
1: Parlamenter
0: kanundan
1: sistemde
0: bir
1: öyle
0: örnek
1: değil
0: vermek
1: mi?
0: istiyorum. Madde 7'de mesela bir kurul var biliyorsun Cumhurbaşkanlığına bağlı. Aslında başvurular oraya yapılıyor. Bu arada silahsızlanmaya dair kararı da o verecek. Bu gerekli de bir şey çünkü sahadan gelen bilgilere falan bakacak. Ama mesela kurulla başvuru yapıyorsun işte Armağan Öztürk olarak herhangi biri olarak. Ondan sonra kurul daha sonra sulh ceza hakimliklerine ve infaz hakimliklerine tavsiye kararı gönderiyor. Yani diyor ki ben kanuna göre inceledim bunu işte şunu tavsiye ediyorum. Mesela biliyorsunuz bu kanunla ilgili anayasaya aykırı itirazında bulundu epey sayıda hukukçu. Neden? Çünkü bizim anayasamıza göre mahkemelere talimat verilemez, terkinde de bulunamaz.
2: Hocam bu
0: Yani kimin
2: arada
0: suçlu?
2: Müsavat
0: Buyurun.
2: Dervişoğlu da tam dediğiniz bu noktaya dikkat çekti.
0: Evet,
2: O
0: bunu
2: da
0: söyledim.
2: açıklamasında, kürsüdeki açıklamasında da bu ifadeleri kullandı. Yani yürütme yargının işini yapıyor. Burada bir usulsüzlük var şeklinde eleştirmişti o da.
0: Usulsüzlük demeyelim ama yani şu o kurulun kurulması gerekiyordu. Çünkü gerçekten de sahada bir takip gerekiyor. Ama yürütmedeki bir kurulun suç ve cezalarla ilgili bir mahkemeye tavsiye kararı vermesi, evet yani anayasa metni bağlamında bir sorun. Ya mesela burada da bir kuvvetler ayrılığı ve anayasaya aykırı itirazı var. Yani konumuz o değil ama yani yürütmenin yasama ve yargı karşısında daha üstün pozisyona geldiği de açıkça ortada. Biraz önce politika ilişkisine de bahsedildi işte bu siyasetçiler milletvekilleri. Ya yani bir apolitikleşme var özellikle siyasetçilerde herkeste ama toplum kutuplaşıyor ama siyasetçilerde bir apolitizme kayma var. Bu da bazı konuların siyasetin sınırı dışına çıkarılması ile ilgili. Aslında hayırlı bir şey yaptık bu kanunla ama mesela bunun savunulma biçimi neydi? Devlet projesi, devlet aklı. Şimdi bir şeye devlet hakkı, devlet projesi dediğiniz zaman onun üzerine konuşmanız, siyaset yapmanız, eleştiride bulunmanız çok kolay bir hale gelmemekte. Yani siyasetin devletleştirilmesinin siyasetteki çoğulculuğu azalttığı da açıkça ortada. Yani her konu devlet projesi olursa o zaman konuşmaya da gerek kalmaz. Nasıl olsa devlet sizin adınıza karar verir olur. Yani böyle yani burada iyi bir şey oldu ama yani iyi bir şey de olsa, kötü bir şey de olsa siyasetin alanını genişletmek lazım. Fezleke hususu tabii kritik. Özellikle yeni partinin siyasi geleceği bakımından. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O şuradan başlamak lazım. Bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi koptular, yeni parti oldular. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi bu gündem aslında. Epey bir süre yolsuzluk tartışmasının odak noktası İstanbul'daki belediye yargılamaları oldu. Yani daha doğrusu belediye tartışması bir yerden de bununla da alakalı bir şekilde mutlak buttan davası devam etti. Ama Antalya ve Uşak belediye başkanlarının itiraflarından sonra o itiraflar önemli. Tartışmanın odak noktası yine Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki belediyelerle ilgili işte tartışmalar devam etmekle beraber Ekrem İmamoğlu olmaktan çıkarak Özgür Özel yani Cumhuriyet o günkü Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi haline geldi. O günden bugüne Özgür Özel ve yakın çevresi kurma heyeti o kurma heyeti de ayrılmadan önceki durumu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiği haftanın herhalde o haftanın sonuydu. Bazı milletvekillerini kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Aslında onlar Özgür Özel'in A takımıydı. Ve onların bir kısmı işte bu itirafnamelerde adı geçen, yolsuzlukla suçlanan, itham edilen önemli siyasetçilerdi. Bu bağlamda yeni partinin hukuk gölgesiyle siyaset yaptığı da açıkça ortada.
2: Evet.
0: Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı bilmiyorum ama başta Veli Ağbaba olmak üzere biliyorsunuz bazı önemli Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçilerin yakın akrabalarıyla ilgili bir takım gözaltı ve
2: Evet.
0: tutuklama kararları var. Bülent Tezcan'ın işte kızı, Veli Ağbaba'nın abisi filan. Yani bunlar onların da başına bu işin geleceğini göstermez ama kamuoyundaki genel algı her zaman algı olguyu da açıklamaya yetmiyor ama çemberin daraldığı yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrılan yeni partinin bazı siyasetçilerinin yolsuzluk soruşturması bağlamında bunlarla ilgili fezlekelerin düzenlenmesi, dokunulmazlıkların kaldırılması ihtimal dahilinde olabilir. Ben sürecin hızlanması noktasında

0: bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Mutlak Buddha'nın bir ceza davası var. Bir hukuk davası var, onu konuşuyoruz ama bir de ceza davası var. Yani
1: Aynen.
0: bazı siyasetçilerin işte bu iradeye fesat karıştırma noktasında rüşvet verdiğine dair. O dosyada bazı milletvekillerin ismi geçiyor. Ceza davasının sonbaharda sonuçlanması durumunda mesela fezlekelerin meclise hızlıca girip o milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırıp yargılamaya dahil edilmesi ihtimali de var. Aynı şey Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere bazı belediye soruşturmaları için de geçerli. Orada da bazı milletvekillerin ismi geçiyor. Onların dosyaları ayrıldı yargılanmadıkları için. Eğer sonbaharda Ekrem Bey dahil olmak üzere, onun yargılandığı dava dahil olmak üzere bazı belediye davalarından sonuç çıkarsa bu dokunulmazlıkların kaldırılması üzerindeki baskıyı arttıracaktır. Madem dava sonuçlandı, en azından ilk derece mahkemede şu şu şu kişiler suçlu bulundu. Bu durumda bu kişiler neden yargılanmıyor? Buna dair kamuoyu baskısının artabileceği kanaatindeyim. Ama tabii yeni parti bakımından, muhalefet bakımından da durum şu. Hani onların temel argümanı neydi? Yargı yanlı işliyor, taraflı işlemekte. İşte neden sadece CHP'ydi o zaman ama şimdi yeni parti? Neden sadece bazı siyasetçiler, bazı belediyeler soruşturuluyor? Bu Türkiye'deki yolsuzluk sadece orada mı yapılmakta? Bu argümanı yine duyduk ama duymaya devam edeceğiz. Ama bir çemberin daraldığına dair bir hissiyatın hem iktidar hem de muhalefet kesiminde yani algı olarak yükseldiğini söyleyebiliriz.
1: Hocam, bu arada size biraz önce bir izah ettiniz ama tekrar hatırlatalım seyircilerimiz için. Fezleke de aslında Özgür Özel'le suçlanıyor. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtiliyor. Yani zaten yürüyen aslında soruşturmalar var. Buna dahil olarak ne yaşanmıştı? Özkan Yalım açıklama yapmıştı. 1 milyon 200 bin lira vardı. Ben de gittim onu teslim ettim. Hatta çantayla verdim şeklinde böyle bir ifade vermişti Özkan Yalım. Bunun üzerine aslında bu ifadeler üzerine suçlanıyor Özgür Özel de. Bu arada şimdi biraz önce arkadaşlarımız o videoyu da koydular. Aslında Özgür Özel konuya ilişkin bir açıklama da yapmıştı. Ona soruldu bu iddialar. İlk bu fezleke gündeme geldiğinde reddetti bu iddiaları. Ben onlardan böyle bir para almadım Özkan Yalım'dan gibi bir açıklama yaptı. Ardından da şöyle bir ifade kullandı. Diyor ki, velev ki doğru. Ben o dönemde kamu görevlisi olarak, milletvekili olarak ancak oyumu satarsam, işte el kaldırıp indirdiğim sırada bir para alırsam aslında suçlanırım. Velev ki doğru, yanlış ama bu zaten bir suç kapsamında değildir gibi de bir savunmada da bulunmuştu Özgür Özel. Şimdi görüntüleri görünce tekrar bir hatırladım. Gürkan Bey, ne dersiniz? Böyle bir beklentiniz var mı sizin de, Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılır mı önümüzdeki süreçte?
2: Yani olmaz dediğimiz her şey oldu. Türkiye'de bir hükümet krizi yok ama siyasetin bu manada bir kriz içinde olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir kriz? Demokratik siyaset, demokratik kültür açısından sıkıntılı tablolar var. Hırsızlığın, yolsuzluğun savunulacak bir hali yok. Ama genel başkan seviyesinde, ana muhalefet liderliği seviyesinde hırsızlık yaptın, yolsuzluk yaptın, tezkereler, soruşturmalar falan. İşte ana muhalefetin işte seçim yaklaşırken genel başkanının mahkeme kararıyla belirlenmesi, sonra o partinin ayrılması, başka bir partiye geçmeleri, ya başka bir parti kurmaları, onun da tezkere konusu olması, Cumhurbaşkanı adayının hapiste bulunması. Şimdi bu hırsızlık, yolsuzluk iddialarından, soruşturmalarından bağımsız olarak söylüyorum, iyi bir resim değil. Yani bir iyi bir resim değil. Siyaset teorisi açısından, seçime giden Türkiye açısından bir oyun, iktidar, muhalefet, serbest seçim üzerinden kurulu bir oyun. Bu iddialar boş mudur, dolu mudur, bunları görürüz. Ama Türkiye'de bunlar da, Türkiye gibi ülkelerde bunlar da devir değiştikten sonra biraz anlaşılıyor. Dolayısıyla bugün şudur budur falan, hani mahkemeler, bağımsız mahkemeler bakar eder falan ama biz aradan yıllar geçtikten sonra neyin ne olduğunu görürüz. Suçlamaların altı dolu muydu, boş muydu? Aslında o zaman anlaşılır. Çünkü bizimki gibi ülkelerde maalesef siyaset domine ediyor. Bütün alanları domine ediyor. Güç daha fazla temerküz ettikçe bu dominasyon daha da artıyor. Bunları görmeden analiz yapmanın da bir manası yok. Resim analizi yapmış olursunuz. Bugünün resmini çekmiş olursunuz ama süreç itibariyle zaman zaman söylüyorum, bir vatandaşın, bir tecrübeli bir sağ, merkez sağ siyasetçinin söylediği, yani ben kazanıyorum diye bakamazsınız. Biz kazanıyor muyuz diye bakarsınız ve bu bir tarihsel

0: süreç içinde nasıl gitti, nasıl geldi? Bu siyasetçilerin profili, ne oldukları, ne olmadıkları, gerçekten bu işleri yapıp yapmadıklarını falan biz görürüz. Ama 3 ay sonra sonuçlanacak mahkemede görmeyiz. 15 sene sonra görürüz, 10 sene sonra görürüz. Millet de görür, bilir, hisseder. Burası çarklı erken harp. Herkesin defteri önüne gelir, açılır. Öbür dünyada değil, bu dünyada da açılır. Zamanı gelince açılır ama bu böyle bir şey. Birkaç cümle bu demle ilgili söylemek istiyorum. Geçen şeyden kaldı. Tarihi bir süreç. Demin büyük sınavı ya da Kürt siyasi hareketinin, tırnak içine alalım bunu böyle, büyük sınavı. Silahların gölgesinde olmadan ne yapacaklarını göreceğiz şimdi. Silahlar olmadan siyaset nasıl yapılıyor? Argümanlar nasıl savunuluyor? Hani diyordu ya bir tane siyasetçisi, ya biz arkamıza işte PYD'yi, YPG'yi alıyoruz bilmem ne falan. Şimdi o yok. Onun olmadığı bir zeminde yapacaklar bunu. Yapsınlar. Hani ifade kanallarının açık olduğu bir zeminde savunsunlar görüşlerini. Bulabiliyorlarsa kamuoyuna destek de bulsunlar. Parlamento içinde, parlamento dışında. Görelim edelim. Bu anlamda da tarihi bir süreç. Buna kamuoyunun da bir hazırlanması lazım. Yani bunlar bir laf edecekler. Sinir uçları ayağa kalkacak ama arkasında silah olmadan edecek onu. Artık silah yok. Bunu yapmazsanız size şöyle yaparız. Hani orada Irak'ta bunu yaparız. Türkiye'de şunu bombayı patlatırız. İşte PKK var, YPG var. Bunun olmadığı bir zeminde konuşmaya da toplumun da hazır olması lazım. Peki kardeşim, ver önergeni, yasa teklifini. Bakalım kabul ediliyorsa, geç edilmiyorsa geç bakalım, sıradaki önerge gelir. Anlatabiliyor muyum? Bu olgunluğa da erişebilmek lazım. Bu imkanlar da geliyor. Evet. Tarihi bir dönem ama dediğim gibi kritik bir dönem. Görelim bakalım. Bu 6 ay bitecek. Seçimin tarihi de, sistemin değişip değişmeyeceği de, yeni anayasa meseleleri de.
1: 6 ayda hemen başlamayacak bu arada. Önce silahlar bırakacak ya, o da bir en az 2 ay alır deniliyor.
0: Her şeyin normal gittiği, planlandığı gibi gittiği ve iyi gittiği senaryosunda biz 2027'nin bahar-yaz aylarında hem sistem mi değişecek? Yani şu programın 3 saat öncesinden beri sonra geldiğiniz ittifaklar değişir mi, anayasa değişir mi, sistem değişir mi, kim ne olur ne biter hikayesi bu 6 ayın sonunda yavaş yavaş görünmeye başlar. Eğer 6 ay kötü giderse başka bir senaryo, her şey yolunda giderse başka bir senaryo. Seçimin tarihi de buna dahil, yapılabilecek muhtemel değişiklikler de buna dahil, her şey buna dahil, bu soruşturmalar da dahil.
1: Fezleke sorusunu tekrar size de yönlendirmek isterim efendim. Ne dersiniz? Çünkü zaten Özgür Özel daha önce de açıklamıştı, hakkımda benim 61 fezleke var ama bunların çoğu mesela sözlerinden dolayı kamu görevlisine hakaret gibiydi. Fakat bu farklı, rüşvetle suçlanıyor. Ne dersiniz? Dediğim gibi kendisini de öyle savunmuş biraz önceki görüntülerde de Özgür Özel. Dokunulmazlığı kalkar mı sizce?
2: Ya şöyle, dokunulmazlıkla ilgili şu ana kadar bir reaksiyon alınmadı. Böyle bir beklenti var sonbahara yönelik, hani yazılıp çiziliyor ama daha evvel dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte evet verdiği dönemde Sayın Özel de şey, grup başkan vekiliydi. Evet. Belki hani o zamanki sloganlar tekrarlanır, hani gidin yargılanın gelin denilir mi denilmez mi bilmiyorum ama.
1: Bu arada böyle olursa bu bir siyasi krize de yol açabilir şeklinde mesela bir değerlendirme var. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kalkarsa böyle bir şeyle karşılaşır mıyız, ne dersiniz?
2: Ya o konjektür içerisinde, o şimdi şöyle bir olay var. Türkiye'de yargılamalarla ilgili genel olarak algılar şöyle yürüyor. Mesela bir belediye başkanının milyonlarca dolarlık bir ihale yolsuzluğu ile ilgili bir yargılaması gündeme geldiğinde muhalefet partisi olaya şöyle yaklaşıyor. Siz bize siyasi operasyon çekiyorsunuz diyor. O milyonlarca dolarmış, birisinin cebine gitmiş, o olmuş, bu olmuş. Bunlar tartışılmıyor. Daha çok iş siyasi çevrede ele alınıyor. Ama mesela bir belediye başkanı belinde havluyla yakalanıyor. Yani bunu kimse hani arkasında duramıyor. Dolayısıyla işin algısal boyutta hangi düzeyde olacağıyla yönelik şimdiden konuşmak açıkçası erken. Hani meclis böyle bir kararı verir mi? Şu ana kadar vermedi.
1: Evet.
2: Bu söylentiler bir yerde bir eylemsel boyuta dönüşür mü? Onu da bilmiyorum. Dolayısıyla şimdiden bir yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Müsaade buyurursanız.
1: Tabii.
2: DEM Parti ile ilgili de az önce Gürkan Bey'in dikkat çektiği nokta bence çok önemli. Hani şeyden hep DEM vurulur. Biraz akrostiş gibi oldu ama. kayyumlar meselesi efendim, işte bizim siyaset yapmamıza izin verilmiyor falan. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi Kandil'in kayyumlarının devreden çıkmasının birinci şart olduğu bir dönemden geçiyoruz. İşte tam olarak bu dönemde DEM Parti bugüne kadar açtığı yaraları, ya biz siyah bıraksınlar deriz ama bizi yaşatmazlar korkusunu bir kenara bırakıp hadi bakalım artık söyleyin. Yani

0: silahla, şiddetle, efendime söyleyeyim, dağa çıkarak, şunu yaparak, bunu yaparak hak aranmaz arkadaşım. Hakkın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Gideriz, hakkımızı savunuruz, oylama olur. Fakat oylamanın sonucuna da razı geliriz. Duruşunu gösterebilecekler mi?
1: Peki.
0: Çok merak ediyorum. Tabii ki de hepimizin ümidi muhalefet partisiyle, iktidar partisiyle, küçük partisiyle, büyük partisiyle kendi aralarında en yoğun demokratik tartışmaları yapmaları ama işin hepimizin canını yakacak ölçüde vahim sonuçlar doğurmadan tecelli etmesidir.
1: Peki. Şimdi fezlekelerle ilgili siz de yorumunuzu kısaca alayım. Çünkü peşi sıra biraz da şunu sormak isterim. Belediyelerle ilgili meseleyi de mesela şu an artık şu da konuşulmaya başlandı. İmamoğlu'nun başta hatırlarsınız bu istifasıyla başladık. Mansur Yavaş acaba onu takip eder mi? O nasıl adım atar? Yine bir yandan da 25. yıl dönümü var AK Parti'nin 14 Ağustos'ta. Acaba o gün CHP'li değil artık Cemil Tugay tabii. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçer mi gibi sorular da var. Biraz o meselelere de girelim isterim. Onun için şöyle fezlekeyle ilgili yorumunuzu alayım öncelikle.
2: Bu son fezlekelerle ilgili süreçteki hız bize bir şey anlatıyor. Bize önemli bir şey anlatıyor. Yani Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gelişi galiba 2 gün sürdü. Oradan meclise de çok hızlı geldi. Diğer fezlekelerde böyle hızlı işlediğine şahit olmadık. O hız ve artık yani hani komisyonda da süreç hız ilerleyecek. Tamam, araya bir tatil giriyor. Mecburen giren bir meclisin tatil takvimi var. Ama Eylül-Ekim bu konu konuşulur. Yani geçen bir hafta 10 gün, 15 gün olmadı bu fezleke Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na geleli. O yüzden çok önemli. Ha şu var tabii ki diğer fezlekelerden farklı bir durumu var. Sizin söylediğiniz Özgür Özel'in açıklaması muhtemelen avukatlarının, hukukçularının kendisine verdiği telkin sebebiyle. Çünkü bu bir yasaya dayanan teknik bir şeyi söylüyor ama... Benim anladığım kadarıyla burada bir kovuşturma süreci başlayacak yavaş yavaş. Çünkü devam eden şeyler var. Soruşturma var, deliller toplanmış vesaire ve pek çok farklı dosyada hem kurultay davasına hem ceza davasına hem aslında belediyelerle ilgili bazı konulara değinen pek çok alanı var. Veli Ağbaba ile alakalı, Özgür Özel ile alakalı. Sadece şey de değil yani bu iki tane sanığın... etkin pişmanlıktan yararlanmak için mi acaba böyle söylüyorlar dedikleri bir durum da söz konusu değil. Bakın hani bizim gibi ülkelerde bunlar işte siyasi krizlere sebep olur mu? Çok şey yaşadık. Bundan sonra ne olur göreceğiz. Yani Ekrem İmamoğlu ile alakalı da yani işte sineği millete bile dönülür falan denmişti. Bence öyle değil ama şu var tabii ki. Ya hani hep Avrupa ülkelerine bakıyoruz. Avrupa ülkelerinde böyle şeyler olmaz falan. Avrupa ülkelerinde ya işte adı rüşvetle falan gerçekten rüşvet bence bir siyasetçiyle ilgili ya bir siyasetçinin adının cümle içerisinde beraberinde geçeceği en kötü suçlamalardan bir tanesi. Avrupa'da da bunun karşılıkları çok ağır oluyor. Olursa çok az ama olunca da çok ağır oluyor. Ve bizde de en azından yani hani muhalefettedir tamam muhalefette yani rüşvet diye bir şey varsa... İddia tabii ki ama koruyamayız yani bu gerçekten çok sorunlu bir durum. Dolayısıyla ben mesela temiz olanların ya kendilerinin aslında bir adım atmalarını ve temizlenmelerini, aklanmalarını beklerim. O aklanma meselesi biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nu anımsatıyor tabii ama hakikaten memlekette eğer yani bunlar işte yani bu bir kalkan olmamalı. Evet. Bu bir kalkan olmamalı çünkü çok ciddi bir iddiam var ve kendi partisinin içerisinden geliyor. Yani farklı taraflardan değil bu ifadelerin ismin geçmesine sebep olan kişiler kendi adaylarınız, onore ettiğiniz, belediye başkanı yaptığınız isimler. O yüzden çok ciddi ya almamız gereken şeyler.
1: Peki Nihal Hanım size de kısaca alayım sizden de dokunulmazlık kalkar mı sizce ve bu bir siyasi krize neden olur mu?
3: Şimdi Hikmet Seveli Ağbaba da Özkan Yalım da önce onların el yazılarıyla yazdıkları notlar ortaya çıktı. Biz böyle bir şey söylemedik, biz böyle bir para vermedik vesaire gibi. Ama sonra savcılık ifadelerinde farklı şeyler söyledikleri...
1: Ek ifade verdiler aslında.
3: Evet. Şimdi, dolayısıyla Gürkan Bey'in söylediklerine katılıyorum. Herhalde biz 20 yıl sonra falan öğreneceğiz bazı şeyleri.
1: Peki.
3: Ne kadar, hangi dozda olmuş? Doz önemlidir, sayı önemlidir. Keyfiyet itibariyle evet yolsuzluk varsa hele bir siyasetçinin adı rüşvetle geçiyorsa bunlar suçsa suçtur. Yakışıksız olmak ay yakışıksız deyip geçemeyiz. Yani onun bir kanundan karşılığı neyse o olmalıdır. Fakat yani ne Hikmet

0: kimseye bu döner bıçak hep tek tarafı kesiyorsa orada mesele sadece yolsuzlukla mücadele demek zorlaşıyor. Ben böyle bir yerden bakıyorum olaya. Siyasi kriz oluşur mu? Maalesef oluşmaz. Çünkü Türkiye'de bu tür meselelere hani 100 kanaat önderi aynı anda ve en yüksek ses tonuyla itiraz edemiyor artık. Yani o dönemi geride bıraktığımız için
1: Sistem
0: bir
1: sorunu.
0: siyasi, evet, sistem sorunu. Yine ben o
1: Buna.
0: Gürkan Bey'in hatırlattığı üzere yani böyle bir ortam, böyle bir serbestiyet yok. İnsanlar fikirlerini ifade ettiklerinde bir anda içinde Cumhurbaşkanı kelimesi geçmese de, herhangi bir hakaret geçmese de bunun dolaylı olarak hakarete doğru yontulup kendilerini ifade verirken bulabiliyorlar. Biraz cerbezeli ve sert örnekler vermişlerse tutuklanmaları da söz konusu oluyor. Hatta mahkumiyet almaları bile söz konusu oluyor. Şimdi böyle bir ortamda siyasi kriz olur mu? Niteliği gereği olur. Keyfiyeti siyasi kriz olmasına yol açacak güçtedir. Fakat fiili olarak, yaşanan fiili durum gereği olmaz. Yani çok rahat o zaman ne yapılmalı? Yeni parti umarım bir B planı vardır. Yani başka bir genel başkan, başka bir hazırlık ya da büyük bir huruç neyse yeter artık kardeşim anlamına gelecek. Ve toplumsal, hani hep o bahsi geçen toplumsal taban var ya, iyi şeyler yapılmasını engelleyen o tabanın da desteğiyle. Çünkü Cumhurbaşkanı adayları, sonra genel başkanları, şimdi buradaki o tesadüfilik, o random, o rastlantısallık ve hukukun tarafsız, o gözü bağlı, o adaleti temsil eden sembolik tarafı çalışıyor meselesine hala inanan varsa, o inanç algıdan bahsediyorum şu an, bakın. O algısal olarak zayıflayacak ve oradaki şeyi doğru yönlendirecek. Ya da umarım ikinci genel başkanı hazırdır. Hep bu iki olasılık kalıyor. Yani ve doğru yönetemiyorlar. Doğru zamanlama ile çıkamıyorlar. Böyle stratejik taktik sorunları da oluyor. Öte yandan hani elbette tırnak içinde yolsuzluk yapan belasını bulsun. Tırnak içinde. Ama hepsi bulsun. Amadan sonraki kısım olmadığı zaman o zaman benim Zuhun'un siyasetle çok girift olduğu yönünde yorumlamak kolaylaşıyor.
2: Peki, bakacağız efendim, göreceğiz. Dokunulmazlığı kalkacak mı, Özgür Özel'in kalkmayacak mı? Önümüzdeki süreçte belli olacak. Geçelim belediyelere. Taha Bey, ne dersiniz? Özellikle Cuma gününe gözler çevrilmiş durumda. Çünkü AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, dolayısıyla görkemli bir tören olacak ve bu törende de Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini göreceğiz gibi bir söylem yaklaşık böyle 2 haftadır devam ediyor diyebilirim. Var mı bir kulis bilgisi elinizde, böyle bir şey görecek miyiz?
1: Şöyle galiba Habertürk yayınında bunu ilk ifade edenlerden birisi olmuştum. Cemil Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra aslında yeni kurulacak partide görev alacağım diye bir açıklamada bulunmuştu. Fakat anladığım kadarıyla orada duygusal bir kırılım yaşadı ve mecliste de işler beklediği gibi gitmedi. Peşinden çok sayıda ismi sürükleyemedi ve açıkta kaldı açıkçası. Bu süreç ise benim edindiğim bilgiye göre bazı Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi Cemil Bey Beştepe'ye ulaşma konusunda bazı kanalları, bazı güçlü kanalları oldukça zorladı. Yani bu öyle birkaç deneme falan değil yani. Bir süre boyunca, bir 10 günlük, 15 günlük süre boyunca. Ve burada da o zaman da ifade etmişim. Demiştim ki ya bu geçiş olarak algılanıyor ama şöyle yorumlayanlar da var. Acaba hani İzmir için, İzmir halkı için bir yatırım konusunda bir izahatte bulunacak, bir talepte bulunacak? Hani hükümetle, merkez hükümetle ilişkiler. Fakat orada da şöyle bir olay var. AK Parti'nin İzmir milletvekilleri İzmir'in ihtiyaçları konusunda zaten çözüm üretiyorlar yani. Mesela İzmir'de vahşi depolama var. Modern bir çöp arıtma tesisi yok. AK Parti milletvekilleri, Sayın işte Genel Sekreter Eyüp Kadir İnan Beyefendi'nin girişimleriyle falan Cumhur İttifakı döneminde Manisa'da kurulan çöp istasyonuna taşınıyor çöpler vesaire. Dolayısıyla çözüm konusunda zaten bir sorun yok. Şehircilik konusunda varsa Murat Bey'in kapısı bütün Cumhuriyet Halk Partisi, bütün siyasal partilere açık.
2: Bu arada Cemil Tugay'la da görüşmüşlerdi, Murat Kurum yine İzmir üzerine toplantı yapmışlardı. Çok da yakında bize.

0: zamandaydı evet. aslında.
1: Hatta o da bayağı hareketlendirdi. Hı. Fakat benim aldığım son bilgi, Cuma günü Cemil Bey'i görmeyeceğiz. Şeyde, sahnede görmeyeceğiz. Ama bazı belediye başkanlarının göreceğimiz yönünde beklentiler var.
0: Hangi Fakat, belediye başkanları, onunla ilgili bir bilginiz var mı?
1: Ankara'dan diyeyim.
0: Efendim?
1: Ankara'dan.
0: İlçe belediye
1: İlçe
0: başkanları.
1: İlçe belediye başkanlarından. Tamam. Büyükşehir değil.
0: Ben herhalde. De Mansur Yavaş mı diye hemen böyle araya girecektim. Çünkü bu arada Mansur Yavaş'la ilgili de CHP Ankara İl Başkanı'ndan bir açıklama vardı. O da diyor ki Mansur Bey bizim için çok değerli bir belediye başkanımız. Siyaseti severek yürüten bir başkanımız ve CHP'de kalacaktır. Hani Mansur Yavaş yeni partiye geçer mi sorusu gündemdeydi. CHP tarafı diyor ki hayır, CHP'de kalmayı sürdürecek Mansur Yavaş.
1: Ya Mansur Bey her zaman flu aksa kalmayı tercih ediyor. Yeni parti kurulduğu gün bir açıklama yaptı hayırlı olsun diye. Güle güle diye mi yaptı yoksa hadi hep beraber
2: aynı hepimize hayırlı... Değil, aynı kürsüye çıktılar ya.
1: Hayır şeyde çıktılar. Ha. Güven Park'ta çıktılar.
0: Birlikte yürüdüler.
1: Ama o yürüyüşün sonu yeni partiye çıkmadı yani. Hayırlı olsun güle güle dedi. Ama demedi de aynı zamanda. Dedi gibi de.
0: CHP'de kalmayı sürdürecek mi sizce Mansur Yavaş?
1: Yani Mansur Bey'in açıkçası nasıl bir adım atacağı konusunda çok bir kesilmek mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Mansur Bey flu alanda kalmayı seviyor. Bir açıklama yapmış mesela çerçeve yasayla ilgili, terörist Türkiye yasayla ilgili. Okuyorsunuz okuyorsunuz bir yerine gaza geliyorsunuz diyorsunuz ki evet ya milli duruş budur. Bir yerde diyorsunuz ki ya böyle körü körüne tırnak içerisinde milliyetçi süsü vermek adına böyle de popülizmin ne alakası, ne gereği var falan diyorsunuz. Mansur Bey fluluğu seviyor efendim. O yüzden o konu hakkında net bir şey söyleyemiyorum ama AK Parti'nin 25. yıl programı sağ olsunlar nezaket gösterdiler. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar Bey'in de daveti oldu. Ben yerinde
0: siz orada olacaksınız
1: yerinde
0: yani,
1: takip edeceğim. Belediye başkanı transferleri, transfer demeyelim de geçişleri vesairenin yanı sıra milletvekili katılımı da öngörülüyor. Peki. Dolayısıyla başka belki halkta çok geniş yankı bulacak bazı açıklamalar olabilir. Ama tabii ki de önden bir beklenti oluşturacak yönde bir açıklama yapmam benden beklenemez.
0: Peki,
1: yani.
0: Ama yine de Ankara'nın ilçelerinden bazı belediye başkanları katılabilir. Evet, evet. Fakat İzmir'den İzmir'e
1: olarak
0: böyle bir beklenti yok.
1: Bir önemli bir olarak. Dolayısıyla ben burada AK Parti adına konuşmuyorum sonuçta ama coşku oluşturacak, aslında, evet. coşku oluşturacak, heyecan oluşturacak. AK Parti'nin çeyrek yüzyılı kolay değil yani. Çeyrek yüzyıldır yazdı. Bütün engellemelere, muhtıralar, şunlar bunlar, parti kapatma davaları. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani kefenle çıktık biz bu yola dediği bu hikayenin 25. yılında taçlandıracak ve altını doldurulacak söylemlerinin. Ve aynı zamanda terörsüz Türkiye ile ilgili de yani 86 milyona verilecek mesajların, belki yeni demokratik adımların konuşulacağı çok kapsamlı bir program beklediğini ben en azından edindiğim bilgiler çerçevesinde bu beklentiyi söyleyebilirim.
0: Peki. Gürkan Bey ne dersiniz? İzmir katılmayacak muhtemelen şeklinde bir değerlendirmesi var Taha Bey'in. Fakat Mansur Yavaş burada hakikaten kritik bir başlık öyle değil mi? CHP İzmir, bizde kalmaya devam edecek diyor.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İzmir gibi bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye katılıp katılmayacağına dair söylentiler hani şu yu vukuundan beter denir ya öyle bir durum.
0: AK Parti, yıllarca CHP'nin kalesi olarak
3: tabii, tabii,
0: anıldığı
3: o bakımdan
0: için.
3: Söylüyorum. Yani bu hakikaten bu CHP yeni parti hattının geldiği yerle ilgili, parti olmakla ilgili, aday belirlemekle ilgili, siyaset yapmakla ilgili zafiyetlerinin yani bakın sadece söylentisinin bile ortaya koyduğu bir şeydir bu. Yani bu kadar kötü bir siyaset yapma biçimi. 7 genel seçimi üst üste kaybetmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. CHP deyin, işte zaten CHP dedi, işte ne, o yeni parti dediğiniz partinin genel başkanı 2011'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahli tedrisinden geçmiş. 2011'den itibaren bütün siyaseti CHP ile yapmış birkaç aylık partiden bahsediyoruz. Birlikte değerlendirerek söylüyorum. 7 genel seçimi kaybetmişseniz başınıza her şey gelir. Yani burası gelişmiş, arkasında 200 yıl, 300 yıl, 500 yıllık bir demokrasi kültürü olan sınıf çatışmaları içinde gelinmiş bir yer değil. Burası biraz da şark. Biz en gelişmiş şark demokrasisi olabiliriz. Ama demokrasiyi, serbest seçimler yapıyoruz ama 7 genel seçimi kaybetmeyeceksiniz. 7 genel seçimi kaybedip 8. de kaybetmeye doğru giderseniz belediye başkanlarınız da gider. Hakkınızda böyle soruşturmalar da açılır. Şu olur, bu olur, başınıza her şey gelir. Nitekim bu başlarına gelen şeyler biraz buradan

0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cuma günü AK Parti'ye katılır mı, katılmaz mı diye soruyoruz yani. Düşünün, diyecek bir şey yok. Şimdi biraz da oturup baksınlar. Hani eskiden CHP'nin geleneğinde vardır bu. Böyle günlerce, haftalarca süren, haftalarca değilse de günlerce süren arama toplantıları olurdu. Kurultayları bile günlerce sürerdi. Hı. Kurultayları bile. 7 genel seçim kaybetmiş bir siyasi hareket. Hiç maşallah. Yani biz nerede hata yapıyoruz? Nasıl oluyor? Ne bitiyor? Ayrılıyorlar. Bir başka büyük parça başka bir yere geçiyor. Orada yaşadıklarını da bu akşam konuştuk. Şimdi neyse. Mansur Bey gelince Mansur Bey'in şahsında bir değerlendirme yapalım. Mansur Bey bir analiz yapıyor. Bir sonraki seçime dönük olarak. Nihayet Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Tayyip Bey'in karşısında kim olabilir dediğiniz zaman yine %50 artı bir sisteminin geçerli olduğu bir zeminde kendisine bir alan aramak, açmak zorunda. Dolayısıyla CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si ile Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattı arasında denge siyaseti izliyor. Çok anlaşılabilir bir siyaset. Ankara'yı iki defa kazanmış. %60 almış ikinci seçimde. En yakın rakibine 30 puan fark atmış bir isim. Şu anda belediyeyi nasıl yönetiyor, Ankara'nın genel destek durumu nedir bilemiyorum ama bir makul siyasetçi olarak duruyor. Ve köken itibariyle de hem CHP'li değil ama iki dönemdir CHP'de duran, ülkücü geçmiş, sağdan geliyor ve insanların hani yönelebileceği düşünülen bir aktör. Ben Tayyip Bey karşısında öyle bir şansı olabileceğini pek düşünmem ama yine de bir aktör olarak duruyor ve oradan ya da buradan o tarafa ya da bu tarafa meyletmek de istemiyor. Çok rasyonel bir tavırdır. Dolayısıyla görelim bakalım ne olacak. Ama o potansiyel bir aday olarak konumlandırıyor kendisini. Çok da yanlış da değil. Çünkü siyasetin iki kanadından da oy alabilecek. Yani Özgür Özel aday olsa ne olur? Hani Ekrem İmamoğlu zaten evet, diploma engeli var. Buradan bakınca iki kanattan da oy alabilecek birisi olarak çok da anlamsız bir duruş değil yaptığı
1: siyaset işleri. Siyaset risk alma sanatı değil midir yani? Nasıl? Siyaset iddia sahibi olmak risk alma sanatı değil midir? İşte yani bu kadar flu alanda kalmak, bu kadar
0: değil.
2: Güvenli alan.
0: Hesap yapmak, güvenli alanda
2: güvenli
0: beklemek,
2: flu alan dediğin aynı güvenli zamanda alan,
1: her zaman çalışmıyor.
2: Güvenli alan.
0: Ya mesela yeni partiye geçseydi ne olurdu?
2: Mecbur.
0: Ya da CHP'de ben CHP'liyim ve burada kalıyorum, partimi terk etmiyorum deseydi, atanmış bir genel başkanla siyaset yapsaydı iyi mi olurdu, doğru mu? Alsan karar. Yani kararlı bir tavır. Ne oldu yani? Nasıl bir karar bu? Ya da yeni partiye gitseydi, işte gördük. Bak, birkaç ay geçmeden yeni partinin yaşadığı trafik kazası mı diyelim? Stratejik hata mı diyelim? Öyle dedi. Bunları niye yaşasın ki? Şu anda iyi. Güvenli alanda duruyor.
3: Soralım mı Armağan Hoca'ya? Hocam ne dersiniz? Mansur Yavaş'ın bu tavrı rasyonel bir tavır mı? Yoksa Taha Bey'in dediği gibi ya siyasette risk ister, öyle güvenli alanda kalmak da siyaseten iyi değildir mi? Hangisi daha doğru?
1: İsten ziyade iddia sahibi olmak diye.
4: Ama bir dakika. Çok özür dilerim Armağan Hocam. Şimdi bu okumalar Mansur Yavaş'ın aday olacağı ama ne zaman olacağı üzerine. Şimdi Can Özçelik sevgili aday meslektaşımızın iki kere yayınlarda söylediği bir ifade var. Bence aday olmayı düşünmüyor, istemiyor, aday olmayacak diyor. Ve Can Özçelik ben yeni parti konusunda da yani genelde tespitlerini beğendiğim için söylüyorum. Daha önce hiç aday olmama ihtimalini düşünmemiştim. Ama ya aday olmazsa?
0: Ben hala
3: tabii bu da sorular dahilinde. Buyurun Armağan Hoca.
5: Mansur Yavaş'ın kendi karakteri ve işte kendisine layık gördüğü şeyden bağımsız olarak önce bu bölünmeyle ilgili durumu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti yani CHP'nin bölünmüş iki parçasının ikisi de bence Mansur Yavaş'ı yıpratmak istemiyor. Yani Mansur Yavaş bir çatışma alanı değil, bir uzlaşma alanı. Her iki tarafın da Mansur Bey'e karşı konuşmaları, tavırları fazlasıyla dikkatli. Dolayısıyla onun bir partide olması ya da başka bir partide olmasının bir onlar bakımında yani kendilerinde olmasının bir avantajı var ama bu bir siyasi yarılma ve çekişme konusu değil. Böyle bir durum da söz konusu. CHP belediyeler ya belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem en güçlü hem de en zayıf yanı oldu. En güçlü yanı bu ikinci defadır yaşanıyor. 1989'da o zaman CHP yoktu, SHP vardı. Yerel iktidarı ele geçiren Sosyal Demokrat bir parti yerel iktidardan genel iktidara doğru yürüyemedi. Benzer bir durumu şu an yaşıyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dağınıklığın, bölünmenin, savrulmanın işte ilk bölümde konuştuğumuz bu tavırın temel nedenlerinden biri belediyelerin mesela ağırlıklı olması. Belediyeler delegeleri belirliyor. Delegeler genel başkanı belirlemekte. Belediyeler örgütlerin üstünde. Mesela Cemil Tugay'ın resmi olarak istifa gerekçesine neden istifa etti?

0: İzmir'e yeni bir il başkanı atanıyordu. Bana sormadan neden il başkanı atanıyor şeklinde bir serzenişte bulundu. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre ve aynı zamanda kültürüne göre il başkanı belediye başkanının üstündedir. Mesela CHP'de parti müfettişi diye bir mekanizma vardı Kübra Hanım, Kübra Nur Hanım. Yani belediyeler parti müfettişleri tarafından denetlenirdi. Keşke o mekanizma işlevsel bir şekilde devam etseydi. Yani bu yolsuzluk soruşturmaları olmadan da Cumhuriyet Halk Partisi kendi mekanizmaları aracılığıyla kendi belediye başkanlarını denetleyebilseydi. Yani belediye bir sorun haline geldi. Kazanılması tabanı genişletti ama aynı zamanda bunların yönetimi ile ilgili bir sıkıntı yaşandığı da açıkça ortada. Ayrıca AKP'ye transferler bakımından da artık bu yani çok pek çok kesim tarafından da konuşuluyor. Bir kontrolsüz genişleme yaşandığı da açıkça ortada. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürünü, kişiliğini pek içselleştirememiş siyasetçilerin çok kolay bir şekilde kriz anında CHP'yi terk ettikleri, başka bir partiye geçtiklerini de görmekteyiz. Yani böyle bir belediye sorununun böyle bir yanı da var aynı zamanda. Burada da şu an yeni partinin liderliğini üstlenen Özgür Özel ve ekibinin de sorumluluğu var. Mesela ön seçim vaat etmiş olmasına rağmen ön seçim yaptırmayarak böyle bir karar da aldı. Peki belediyeler bakımından neyi bekliyoruz? Ya bir kere yapısal sorun hala devam ediyor. Yani biz her hafta neredeyse bir Cumhuriyet Halk Partili ya da yeni partili belediye operasyon bekliyoruz ya. Mesela her iki parti açısından da şu soru önemli. Yani mesela ellerindeki belediyelerin denetimiyle ilgili ne yapılıyor? Yani bir operasyon olmadan o belediyeleriyle ilgili hangi çalışma yapılıyor? Bu hem onların topluma izahat vermeleri hem de o belki genel iktidarı konusundaki durum değişirse genel iktidarı aldıkları zaman buna hazır olmaları da bir göstergesi.
1: Peki.
0: Bu bağlamda yani bir eksikliğin olduğu
1: Peki.
0: söylenebilir. Büyükşehir belediye başkanlarının ise genelde geçmediği görülmekte. Yani
1: Evet.
0: 200'ün üstünde istifa var. Yani CHP'den yeni partiye geçen. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Milletvekilleri kadar radikal ve birden olmadı.
1: Evet.
0: Zamana yayılmış bir şekilde bir belediye başkanı istifasıyla karşılaştık. Bunun
1: Evet.
0: yani yeni partinin liderliğinin bunu yönettiği de söylenebilir. Belediye
1: Ama
0: başkanlarının
1: açıktan da en
0: duruma
1: son bir
0: göre
1: hafta önce söyledi Özgür Özel. Artık açıktan söylüyorum, ilk günlerde söylemedim ama belediye başkanları artık gelsin demişti bir hafta önce.
0: evet, buna rağmen epey bir kısım
1: Beklendiği
0: belediye
1: gibi
0: başkanı
1: oldu mu?
0: gitmedi.
1: Evet.
0: Yani yaklaşık yarısı. Ama büyük şehirlerde bir ağırlık var, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani CHP'de hali olan büyük şehirlerin büyük bir
1: Evet.
0: kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaya devam ediyor. Bu mesela önemli ve manidar.
1: Evet.
0: Bu demek ki Mansur Yavaş'la ilgili bu tartışmanın, yani tartışma olmasın büyük şehirlerde. Mansur Bey aynı zamanda potansiyel Cumhurbaşkanı adayı. Ayrıca hassasiyet gösteriliyor
1: Evet.
0: ama büyük şehirler bakımından da iki partinin birbirini gözettiği ve aralarındaki rekabeti de en azından bu konuda, diğer konularda devam ediyor da negatif rekabet şeklinde sürdürmediğini de
1: Peki.
0: görmekteyiz. Bu da partilerin ayakta kalabilmesi için bence çok
1: Peki.
0: önemli.
1: Artık son 2 dakikamız kalmış. Birer cümle rica edebilir miyim Bir
0: Mansur
1: cümle
0: Yavaş'la
1: Cemil
0: ilgili?
1: Tugay ile
0: Buyurun.
1: ilgili söyleyeyim. Şimdi yani geçecek mi geçmeyecek mi, o kadar uzun süre konuşuldu ki. Cemil Tugay çıkıp net bir şekilde, kesin bir şekilde yalanladı mı? Hayır. Bir süre diyerek, sürekli bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Hizmetim etkilenmesin vesaire dedi. Ama AK Parti'ye geçmeyeceğim demedi. O kadar da çok konuşuldu. Hatta bir dönem artık kesin geçiyor falana geldi. Şimdi AK Parti tarafı doğrulamıyor ama yalanlamıyor da. Ben yalanlatamadım. Yani kesin geçmiyor denmedi. Belki cuma görmeyiz ama bir sonrasında görmeyiz görmez. Cemil Tugay için şimdi bu iş bence çok kötü bir tablo. Kendisinin yönetememe şekli açısından diyorum. Yani gitmeye o kadar çalışmışsın ama seni almamışlar görüntüsü.
2: Çok
1: Şimdi
2: doğru
1: bundan
2: diyorsun.
1: sonra
2: Öyle
1: nereye
2: mi
1: döneceksin?
2: okunacak?
1: Nereye gideceksin? Yani bence Cemil Tugay açısından çok kötü bir yönetim şekli
2: Çok
1: oldu.
2: öyle mi
1: Çünkü
2: okunacak bir
1: eğer
2: yönetim
1: gitmezse
2: şekli?
1: daha ciddi bir mesele var
2: Hayır,
1: şu
2: bir
1: anda.
2: insan niye yani CHP'den kazanmışsın belediyeyi? Niye ya bir yere de gitmemişsin ve neden istifa edip bağımsız belediye başkanı? Böyle o kadar saçma bir pozisyon ki yani onu hiç
3: İzmir.
2: evet ya gerçi. Ve üstelik Büyükşehir Belediye
1: Evet.
2: Başkanısın ve il başkanını bana neden sormadan atadığınız gibi bir gerekçe gerçekten olamaz yani. İl başkanı sana sorulacak değildir yani. Bu parti genel merkezinin meselesidir. Mansur Yavaş meselesine gelecek olursak ben 3-4 hafta önce bu stüdyoda şunu söyledim. Yani gün olacak, devran dönecek, sonuçta yine 50 artı bir eğer kalırsa veya 2000, yani 2028 ya da 2027'nin

0: ortalarında yapılacak, seçimlerin yenilenmesi suretiyle yapılacak veya 2028'de yapılacak. Evet. O seçimde 50+1 devam ederse sonuçta yine ittifaklar olacak değil mi? İttifak siyaseti. Yani yine 5 benzemezler, yine 6 benzemezler denilerek iki tarafın da birbirini itham ettiği o ittifak hatları kurulacak. Orada CHP ve Yeni Parti ortak bir cumhurbaşkanı adayı göstermek durumunda kalacak ve Mansur Yavaş şu an gösterilmesi muhtemel adaylar listesinin ilk sırasında demiştim. Aynı şey bugün aslında giderek de daha da netleşiyor. Mansur Yavaş'ın şu an parti değiştirmesine hiç gerek yok. Çünkü cidden Yeni Parti onun pozisyonunu itina ve özenle koruyacaktır. CHP'de kendilerinde kalmasını isteyecektir. Çünkü 200 belediye başkanının Yeni Parti'ye geçmesi zaten önemli bir şey. Burada sadece Cemil Tugay'a yüklü odaklanıyoruz ama 200 belediye başkanı geçti Yeni Parti'ye yani. Peki. Bu orada aslında o ipi hani kim daha CHP, kim gerçek CHP konusundaki kerteriz olacak noktalardan biri o oldu ya da olmak üzere denilebilir.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağolunuz. Efendim Nihal Bengüsü Karaca, Gürkan Zenginber ve Şebnem Oruç Tuğa, Hüseyin Karagöz ve Profesör Doktor Armağan Öztürk enine boyuna da konuğumuzu. Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Efendim merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Gece raporunda ben Deniz Evren Aydın. Sizlerleyim her zaman olduğu gibi, her gece olduğu gibi Türkiye ve dünya gündeminde 2 saatlik hızlı, dinamik bir yolculuğa çıkacağız sizlerle birlikte. Eğer hazırsanız hemen başlayalım günün satır başlarıyla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında mesajlarını veren Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayaktadır dedi. Detaylarına birazdan bakacağız. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifinin mecliste kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir mesajını verdi. Detaylar birazdan gece raporunda olacak. Ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Yansımalarına bakacağız. Hadi başlayalım. Günün en sıcak başlığıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısına konuşan Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayaktadır dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek mesajını da verdi.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
2: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
1: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
2: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.

0: Aslında hem Filistin'i hem Gazze'yi, Suriye'yi, İran'ı, bölgenin tamamını ilgilendiren bir meseleyle devam edelim. Terörsüz Türkiye süreciyle. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi ve Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir dedi.
1: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
2: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
2: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
1: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
0: Evet, Sayın Bahçeli terörün bütünüyle tasfiyesi için yapılması gerekenleri böyle anlatıyor. Hukuki sürece de dikkat çekerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise meclisteki o çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi. Özel ayrıca Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor yorumunu da yaptı.
3: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
4: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
4: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
0: Efendim, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık CHP üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur dedi. Yeni bir yol açıyoruz ifadesini kullanan

0: İmamoğlu yeni partiye katıldı. Bu arada CHP sözcüsü Müslüm Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. Kararın şaşırtmadığını vurguladı Sarı. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır dedi. Önemli bir hadise için Yalova'ya gideceğiz. Bir F-16 uçağı düştü Yalova'da eğitim uçuşu yaparken. Neyse ki korkulan olmadı. Zira pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
1: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
2: Uçak yandı, uçak.
1: Eskişehir 1. Havajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftlik Köy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
1: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
0: ABD-İran hattında yaşananlarla devam edelim gece raporuna. Şimdi bildiğiniz gibi iki ülke arasındaki o 60 günlük ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. 5 gün kaldı. Pakistanlı kaynaklarsa biraz umutlu. Onlar ateşkesin uzatılacağını belirtiyor ama İranlı kaynaklar bu iddiayı reddetti. Amerikan Başkanı Trump'ın gündeminde de Hürmüz vardı. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen Amerika'da olduğunu savundu Trump.
4: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı iddia edildi. İranlı kaynaklar iddiayı reddetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı yetkililer 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise bu konuda kesinlikle hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Ateşkes iddiası gündemdeyken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia etti. Deniz ablukasının çelik duvar olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşları ödenmiyor, devrim muhafızları büyük ölçüde yok edilmiş ve kaçıyor, liderlikleri ise belirsiz dedi. Allah şükür İran Orta Doğu'nun kabadayısı artık değil diyen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamadaysa İran'a güvenmediğini söyledi. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. İran devrim muhafızları ise operasyonların genişletilebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran'ın boğaz üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
0: ABD ile İran arasında devam eden bu çatışma sürecinde Tahran yönetiminde farklı taktik arayışlar peşinde. Amerikan basınında da bu konuda dikkat çekici bir iddia yer aldı. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkararak taktik geliştirdiği ve mühimmatı hızla eriyen Amerika'ya karşı yetenekli bir hale geldiği belirtildi.

0: İran-Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardı denildi. Mühimmatı Zeryen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi. İddia New York Times gazetesinin analizinden. Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
1: Umman karasularında vurulan Rus tankerini hatırlayacaksınız. O tankerden halen petrol sızmaya devam ediyor ve o sızıntı Umman kıyılarına kadar gitti. Oraya kadar ulaştı. Üstelik hava koşulları nedeniyle de müdahale edilemiyor.
2: Vurulan Rus tankerinden sızan petrol Umman kıyısına kadar ulaştı. Ancak 400 kilometre karelik alana yayılan sızıntıya müdahale edilemiyor. Rusya'dan Asya'ya 800 bin varil petrol taşıyan tanker saldırıya uğramış ve 30 Haziran'da Umman karasularında karaya oturmuştu. Gemiden sızan petrol önce Umman adalarına ilerledi. Ardından bazı petrol birikintileri ana karaya kadar ulaştı. Bölgede petrol sızıntısına karşı acil durum planı devreye sokuldu. Ancak muson rüzgarları ve ağır hava şartları gemiye erişimi kısıtlıyor. Kurtarma operasyonlarının gecikmesine neden oluyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre Rus petrol tankeri ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulunmuştu. Gemiye yönelik saldırı sonrası patlama yaşanmıştı. Ancak saldırının kaynağı hala bilinmiyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yerleşim politikası ve yerleşimci şiddeti yeniden dünyanın gündeminde. Cenin'de Filistinlere ait olan 20'den fazla binanın yıkımına başlandı ve Nablus yakınlarında da iki Filistinli aile yerleşimciler tarafından günlerce ablukaya alındı. Bu arada Birleşmiş Milletler diyor ki Batı Şeria için orası artık bir kırılma noktasında.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. İsrail Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladı. İsrail Maliye Bakanı Smotrich açıklamayı X hesabından yaptı. Smotrich, yıkımların 2005'te başlatılan Ganim ve Kadim adlı Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini açıkladı. Smotrich ile Savunma Bakanı Katz'ın sunduğu gasp edilen Filistin toprakları üzerinde 19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına ilişkin plan güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. Plan, Batı Şeria'nın tamamına dağılan 11 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini kapsıyor. Ganim ve Kadim de yeniden kurulacak. 6 kaçak yerleşim birimi de İsrail nezdinde tanınacak. Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde ise aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler iki Filistinli aileyi evlerinde ablukaya aldı. Yerleşimciler evlerin su ve elektrik hatlarını kesti, içerideki 7 kişinin giriş çıkışını engelledi. İsrail ordusu eylemleri yasa dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ancak yerleşimciler bölgeden uzaklaştırılmadı. İsrail El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni de Yahudi dini günü gerekçesiyle ibadete kapattı. Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'nın kırılma noktasında olduğu uyarısını yaptı. BM'ye göre yılbaşından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimciler 18'i çocuk 76 Filistinli'yi öldürdü. Yaklaşık 3800 Filistinli ise yerleşimci saldırıları, yıkımlar ve

0: Tahliyeler nedeniyle yerinden edildi.
1: Efendim, yılın merakla beklenen astronomik olaylarından biri gerçekleşti. Nadir güneş tutulması Avrupa'da izlendi. Ay güneşin önünden geçerek neredeyse tamamını örttü. İzlanda ve İspanya'da yaşayanlar tutulmaya tam olarak şahit olabildi. Güneş tutulması İzlanda'da yerel saatle 17.48'de, İspanya'da 20.30'da gerçekleşti. Bir sonraki tam güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de. Bu tutulma Türkiye'de parçalı olarak gözlemlenebilecek. Evet, gökyüzünde enteresan bir şeyler oluyor ki 12 Ağustos gökyüzü gözlemciler için çok unutulmaz bir güne dönüştü. Birden fazla önemli gökyüzü olayı var. Aynı gün içerisinde peş peşe yaşanıyor. Bu kozmik şöleni İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Tolga Güver'le konuşacağız. Tolga Hocam, hoş geldiniz. Gece Raporu Habertürk'e.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
1: Çok sağ olun efendim. Heyecanlı da bir gün. 6 gezegenin dizilimi var. Tam güneş tutulması, meteor yağmuru. Bu 3 büyük astronomik olaya baktığımızda, yani gökyüzünde herhalde yılın en büyülü gecesi diyebiliriz sanırım rahatlıkla. Hepsinin birden aynı günde yaşanması hocam, özel, bilmediğimiz bunun bir anlamı var mı? Ve ya böyle nadir rastlanan günler bilimsel anlamda size de hangi fırsatları doğuruyor, açıkça merak ediyorum. Bilim insanları açısından da böyle günler nasıl geçiyor?
2: Bunlar eğlenceli geçiyor kısaca. Güzel tesadüfler, denk gelme açısından da. Onun ötesinde çok büyük bir şey yok. Denk gelme dışında çok büyük bir anlamı yok açıkçası. Ama güzel tesadüfler, eğlenceli. İşte sabaha karşı bu meteor yağmuru zaten biliyorsunuz bir süre sürüyor. Yani Temmuz ayının sonunda başlıyor, Ağustos'a kadar. Bu günlerde maksimuma ulaşıyor tabii. O güzel. Üstüne şeyler eklenecek. Bu gezegenlerin bir hizaya gelmesi olayı çok eğlenceli. Bunlar daha çok eğlenceli olaylar diye bakalım. Çünkü gözlemsel olarak böyle. Yoksa gezegenlerin bir hizaya gelmiş durumu yok. Dünyanın konumu gereği bu mevsimde böyle görünüyor.
1: Açacağız hocam, onların hepsini çok merak ediyor izleyicilerimiz, ama şimdi benim de merak ettiğim şu: daha önce böyle benzer bir olay yaşadık mı, bir gökyüzü olayı, yani aynı anda 3 gökyüzü olayının yaşandığına tanık oldunuz mu?
2: Hayır, ben hatırlamıyorum. Yani böyle hepsi birden olan, işte meteor yağmurları vesaire üst üste gelen olmadı. Ama bunlar zaman zaman olan olaylar. Mesela ama bu gezegenlerin hizalanması meselesi sanırım bir daha 2040'lara doğru anca olacak. Yani nadir olaylar şey değil, ama işte meteor yağmuru her yıl zaten bu zamanlarda oluyor. O az çok sabit gibi. Yani bunlar olabilen şeyler, olabilen durumlar açıkçası. Çok şey değil ama eğlenceli, güzel, tam da yaz ayı, açık geceler.
1: Tolga Hocam, sanırım 5 veya 6 gezegenin o kavuşmasına sanırım büyük hizalanma deniyor. Bu da çok nadir görülen bir astronomik olay mıdır ki? Yani evet, o gezegenleri tüm ihtişamıyla görmek dışında bilimsel olarak bize böyle anlattığı bazı şifreler, bazı sırlar var mıdır?
2: Ya benim bildiğim yok açıkçası öyle bir özel sırrı. Bunlar zaten işte zaten güzel bir şekil gösteriyorsunuz şu an ekranda. Evet. Özellikle Satürn, Mars güzel belirgin bir şekilde gözlenebilecek. Buna Merkür'ü, Jüpiter'i biraz eklemek mümkün. Ufukta biraz daha, Merkür özellikle alçakta kalıyor ufukta. Onu Uranüs, Neptün'ü teleskop, dürbün vesaire yardımıyla ancak gözleyebiliriz. Bunların özel bir, dediğim gibi, bilimsel çok büyük bir şeyi yok ama böyle aysız da bir gecede, hani yeni ay zamanı bir gecede olması güzel bir tesadüf oldu açıkçası.
1: Hocam, güneş tutulmasından da biraz bahsedelim madem. Tüm modern teknolojimize rağmen gün ortasında insanoğlu olarak biz gökyüzünü karartamıyoruz ama en şaşırtıcı doğa olaylarını böylece yaşayabiliyoruz. Güneş tutulmasını ülkemizde gözlemleyemedik, ancak Avrupa'da az evvel haberimizde de vardık. Bazı bölgelerde gördük. Acaba bir sonraki tutulmayı Türkiye'den izleme şansımız olacak mı?
2: Yanlış bilmiyorsam 2027 yılında parçalı bir güneş tutulması Türkiye'den gözlenebilecek. Ama tam tutulma için biraz daha beklememiz lazım. O sanırım 2050'leri vesaire bulacaktı. Epey bir zamanımız var. Tabii hatırlarsınız işte 1999'da, 2006'da bu açıdan şanslıydık. Ama bir süre daha beklememiz gerekiyor tam tutulma için. Çünkü tam tutulma hattı dünya üzerinde çok dar bir hatta oluyor. Ayın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğü de çok büyük değil. O yüzden tam tutulma hattı dünya üzerinde çok ince bir hat.

0: oluşuyor. Bunu her zaman denk gelmesi zor.
1: Şimdi güneş tutulmasına da baktığımızda hocam sanırım bilim insanlarına da o güneşin genellikle erişilemeyen, gözlemlenemeyen bölümlerini evet. incelemek adına da değil mi nadir bir fırsat sunuyor. Yani başka hangi pencereler açılıyor böyle günlerde sizin önünüzde merak ederim.
0: Güneş tabii aslında kendisi çok parlak bir kaynak malumunuz. Fakat atmosferin dış katmanlarında işte şu andaki tam görüntüde görüyoruz ekranda.
1: Evet.
0: Görünen korona tabakası dediğimiz tabaka. Çok yüksek sıcaklıklarda olmasına rağmen çok seyrek gazdan oluştuğu için çok iyi çalışılabilen bir katman değil gözlemsel olarak. Önüne ayın geçtiği zamanlarda çok güzel bir şekilde karartmış oluyoruz. Bunu biz teleskoplarla zaten yapabiliyoruz koronograf denen özel aletlerle ama doğal yollarla bunu yapabilmek tabii herkese kolaylıkla bir çalışma imkanı sağlıyor. Güneş tutulmaları özellikle tam güneş tutulmaları bu açıdan çok önemli. O hatlarda gözlem yapmak çok önemli oluyor. Biliyorsunuz güneş aktivitesi ve uzay havası konuları da günümüzde uydularla vesaire birlikte iyice önem kazandı. O yüzden güneş tutulmalarının çalışılması gerçekten bilimsel olarak önemli, önem arz eden konular.
1: Hocam üç önemli olay dedik. Onlardan biri de meteor yağmuru ki 12 Ağustos'ta en önemli olaylardan biri olacak. Sanırım memleketimizden, Türkiye'den de izlenebilecek en belirgin gökyüzü olayı bu olacak değil mi hocam? En uygun gözlem saatlerini soracağım size ve nerelerde daha kolay takip edilebilecek? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Sabaha karşı yani 3-2 gibi saatlerde özellikle gece yarısından sonra olabilecek en karanlık noktalarda en önemli şey kriter o. Teleskop vesaire kullanmadan çünkü her an her yerden bir meteor yağmur şeyi görebiliriz.
1: Yani herhangi bir teleskop veya dürbüne ihtiyacımız yok. Doğru mu anlıyorum?
0: Yok. Tam tersine kullanmamak gerekir.
1: Kullanmamak
0: çünkü
1: gerekir.
0: Hani nereden tabii nereden kayacağını yıldızın bilemiyoruz hani şey. Meteorları nereden düşeceğini bilemeyeceğiz önceden. O yüzden çünkü teleskop dürbün kullandığınız zaman görüş alanınızı daraltmış oluyorsunuz. Gökyüzünün dar bir kısmına bakıyorsunuz. En güzeli açıkçası korunaklı güzel bir ortamda karanlıkta çimene uzanmak ve gökyüzünü seyretmek. O ihtişamı seyretmek.
1: Hocam bir yandan da şöyle düşünüyorum yani biraz da yani bilime, felsefeye, fiziğe, astronomik olaylara ilgilerin artması açısından, halkın ilgisinin artması açısından önemli midir acaba sizce bugünler ne dersiniz?
0: O açıdan harika önemli tabii. O
1: Değil
0: açıdan
1: mi?
0: Çok güzel. Çok ilgi çekiyor. Bunlar çok halkımızda şey gösteriyor, ilgi gösteriyor. Bu çok hoş olaylar ve çok da güzel şeyler. Bu aralar biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam Afyon'da TÜBİTAK'ın gözlem şenliği var şu an. Bu gece başladı galiba onlar da.
1: Hı hı.
0: O da sürüyor. O da yoğun ilgiyle karşılanıyor. Bunlar çok güzel olaylar. Hep beraber keyfini çıkarmak lazım.
1: Keyfini çıkarmaktan da öte hocam bu gibi olaylar yani olağanüstü düzenin, kainatın, evrenin büyüklüğünü işte belki de insanın potansiyelini bize hatırlatıyor. Kainatın işleyişine dair yeni sorular sormamıza sizin gibi önemli isimlerle de yayın yapmamıza neden oluyor. Ama hocam bazı teorilere göre de bu olaylar işte dünyanın enerjisini etkiliyor deniyor. Manyetik alanı etkileyebileceği de savunuluyor. Tabii bu görüşlere ilişkin de bir yorumunuzu merak ederim.
0: Bilim deneylenebilir, tekrarlanabilir deneylerle ilerler. Tekrar tekrar aynı olayı gözleyip etkilerini ölçüp anlamamızı gerektirir. Bu gibi iddialarla ilgili en büyük sorun ölçülebilir, birbirinden bağımsız gözlemcilerle tekrarlanabilir durumlar olmaması. Böyle olunca elde gerçek bir bulgu olmuyor. Gerçek bir bulgu olmayınca da bunların üzerinden yorum yapmak zor oluyor açıkçası. Herkes her türlü iddiada, görüşte bulunabilir elbette. Farklı fikirlerde oluşabilir. Ama bizim bildiğimiz henüz böyle bir enerji kaybı, karışıklığı vesaire yok.
1: Yani dünyaya etkisi adına bu konuda kanıtlanabilir henüz verilere, bilgilere sahip değiliz anladığım
0: yani,
1: kadarıyla.
0: Yani açık konuşmak gerekirse bu belki pozitif enerji yayması açısından güzel olur. Yani
1: tabii.
0: Az önce çok güzel söylediniz. İnsanlığın evrendeki yerini anlamamız açısından çok önemli. Bazen biraz günlük olaylara çok dalıyoruz doğal olarak problemlere vesaire. Ama evrende bir yerimiz var. Ve bunu fark etmek açısından çok önemli ve bence bu insanlara daha güzel bir enerji katıyor. Belki bu anlamda bir enerjisi vardır.
1: Malum hocam Türkiye'nin dünyanın gündemi ortada. Yani başımızı gökyüzüne kaldırıyoruz.

0: Kaldırmak için bile fırsat bulamıyoruz ama sizin sayenizde ve bu önemli 3 astronomik olay sayesinde de biz de bir gökyüzüne bakmayı hatırladık. Var mı hocam eklemek istediğiniz?
1: Yok, teşekkür ederim. Yani gecenin keyfini çıkarsın insanlar umarım.
0: Gözlem yapacak vatandaşlarımıza bir mesajınız olur mu bu geceye dair?
1: Dediğim gibi karanlık bir yere gitsinler, güzelce bir sandalyeye bir şeye otursunlar, gökyüzünü güzelce izlesinler, keyiflerini alsınlar umarım.
0: Kainatın tadını çıkarsınlar diyorsunuz. Peki, aynen, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Tolga Güvert konuğumuzu gece raporunda çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Sağ olun.
1: Sağ olun, iyi akşamlar. Sağ olun.
0: Kısa bir uzay sohbetinden sonra dönelim dünyanın gerçeklerine. İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranan zanlının yakalanmasının ardından genç kadının acılı ailesi bakın neler söyledi.
2: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
3: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
2: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
4: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında çok çarpıcı görüntüler, çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara ardından da fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent olduğu saptandı. Ekipler o kasayı açtığında bakın ne gördü.
5: Sağırmışım. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
6: Kasayı açtık sonra çıktı dışarıya. İşte altı geldi bunların yani.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı.
7: Bir saniyeniz rica edeyim.
8: Tamam, bekleyin.
5: Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
0: Ve Rojin Kabayeş'in şüpheli ölümü. Soruşturma devam ediyor. Ailede büyük bir umutla olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Bu arada ailenin ve avukatlarının soruşturma ile ilgili bazı talepleri var. Bir kulak verelim.
9: Kayıp olarak aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen 2 yıla rağmen Rojin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
10: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? 2 senedir neden aydınlanmıyor dosya?
9: Rojin Kabaiş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken ailede umutlu olayın çözülmesini

0: ne bekliyor. Bazı talepleri de var.
1: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadığı, bu kişilerin kim olduğu, giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
0: Peki Rojin'in ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
1: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar almış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
0: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
2: Dezenformasyona mücadele önemli ve bu konuda çalışmalar devam ediyor. İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde mülki idare amirlerine sosyal medya bilgilendirmesi yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise hakikati birlikte yükselteceğiz dedi. İletişim Başkanı Durans'a doğru bilginin önemini anlattı.
3: Deepfake videolar, sahte ses kayıtları, organize sosyal medya şebekeleri ve manipülatif içerikler hakikat ile yalan arasındaki sınırı giderek daha fazla zorlamaktadır. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi manipülatif içeriklere dikkat çekti, dezenformasyon uyarısı yaptı.
3: Dezenformasyonla mücadeleyi yalnızca iletişimcilerin meselesi olarak görmüyoruz. Dezenformasyonla mücadele aynı zamanda kamu düzenimizi, toplumsal huzurumuzu ve milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren temel ve öncelikli bir meseledir.
4: İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Duran konuşmasında kurumun sosyal medya kullanımındaki hassasiyetlerin altını çizdi.
5: Bilgiyle, hakikatle ve çevremizle ilişkimizi yeniden belirleyen tarihi bir dönüşümün içinden geçiyoruz. Elbette bu köklü değişim devlet-vatandaş ilişkisini de değiştirip dönüştürüyor. Geldiğimiz noktada devletler artık sadece fiziki sınırlarını değil, dijital varlıklarını, bilgi güvenliklerini ve hakikat alanlarını da korumak zorundadır. Asıl güç doğru bilgiyi üretebilme, güvenilir bilgiye sahip olabilme ve toplumla güven esasına dayalı bir iletişim kurabilme kabiliyetidir.
2: AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini meclise sundu. Teklifle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak ve bu platformlar belge için 5 milyon lira ücret ödeyecek.
4: İzin belgesi almaları zorunlu olacak. Belge almayanlara erişim engeli getirilecek. Türkiye'de temsilci bulundurulacak. AK Parti yabancı dijital konaklama platformlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 10 maddelik kanun teklifini meclise sundu. Teklifle Booking.com ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapılacak. 9 yıldır erişim engeli nedeniyle Türkiye'de kullanılamayan Booking.com'da izin belgesi alırsa faaliyetlerine başlayabilecek. İzin belgesi 2 yıl boyunca geçerli olacak ve devredilemeyecek. İzin belgesi almayanlara erişim engeli getirilecek. Yetkisiz işletmeler üzerinden hizmet sunulması halinde 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yabancı dijital platformların alacağı izin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Belge ücreti bakanlığın döner sermaye hesabına yatırılacak. Platformlar Türkiye'de en az bir yetkili temsilci bulunduracak. İlan veren işletmeleri kampanyalı satış yapmaya zorlayamayacak. Fiyat kısıtlaması getiremeyecek. Yabancı dijital platformlar nesnel bir gerekçe olmadan işletmelerin sıralamadaki yerini düşüremeyecek. Haksız sıralama düşürme veya ilan kısıtlama halinde 500 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin aynı yıl içinde üçüncü kez tespit edilmesi halinde izin belgesi iptal edilecek. Bu platformların ev sahiplerinden aldıkları komisyon oranı %17'yi

0: geçemeyecek. Komisyon sınırının aşılması ya da haksız bedel alınması durumunda haksız kazancın 10 katı tutarında ceza kesilecek. Teklifle müşteriye vaat edilen hizmetin eksik sunulması veya hiç verilmemesi halinde sözleşme başına 50 ila 100 bin lira arasında ceza kesilecek.
1: Efendim dönem dönem ekranlara taşıyoruz. Memleketimizde bina yıkımları sırasında kimi zaman skandal görüntüler ortaya çıkabiliyor. İşte bunun önüne geçebilmek için kurallar sil baştan değişti. Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında artık fenni mesuliyet aranmayacak. Patlatıcı kullanılacak. Yıkımlarda patlamanın çevredeki yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması da zorunlu olacak. Bakalım yeni kurallara.
0: Hava durumu takip edilecek. Kamerayla kayıt altına alınacak. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda şartlar değişti. Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesul yani kamu adına denetleyen yetkili mimar veya mühendis şartı aranmayacak. Ancak risk taşıyan yapılar için istisna var. Bina bitişik nizamda ise yapısal düzenliği bulunuyorsa görevlendirme istenecek. Sağlık ve eğitim tesisleriyle kültür veya tabiat varlıklarının yakınında ise ilgili daire inşaat mühendisinin fenni mesul olarak görevlendirilmesini talep edecek. Patlatıcı kullanılacak yıkımlarda ise 2'den fazla bodrum katı bulunan binalarda fenni mesuliyet sorunu olacak. Patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyici görevlendirilecek. Patlamanın çevrede bulunan yapılar veya altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlama yapılamayacak. Yıkım yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yapının bitişik nizamda bulunması, yüksek yapı kapsamında olması, çevresel koşullar nedeniyle makineyle yıkımın zorlaşması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde süre değişebilecek. Müteahhidin başvurusu ve ilgili idarenin onayıyla yıkım ruhsatının süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek. Yüksek yapıların yıkımı için de özel kurallar getirildi. 21 metre 50 santimetreden ya da yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetreden fazla olan binalar yüksek yapı kabul edilecek. Bu yapıların yıkımında çevre güvenliği ön planda olacak. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanlarıyla korunacak. Toz, titreşim ve gürültü için belirlenen sınır değerlere uyulacak. Düzenlemenin bir bölümü yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Diğer hükümler ise bir yıl sonra uygulanmaya başlanacak.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt maliyetlerine etkisini sınırlamak amacıyla motorinde ÖTV düzenlemesi ilişkin çalışmayı tamamladı. Motorin fiyatlarında indirim sağlayacak düzenlemenin de bu gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
0: İran-ABD gerilimi enerji fiyatlarını yükseltti. Hazine ve Maliye Bakanlığı akaryakıt fiyatlarındaki bu artışa karşı harekete geçti. Motorin fiyatlarında ÖTV indirimi yapılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin petrol fiyatlarına yansıması akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Bu nedenle 2 Mart'ta Eşel Mobil Sistemi devreye alındı. Ancak 3 Temmuz'da sistemin 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeden sonra da ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Yükselişte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına ilişkin beklentilerin zayıflaması ve bölgedeki arz kesintilerinin sürebileceği endişesi etkili oldu. Bu nedenle uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat artışları nedeniyle motorun fiyatlarına yüksek tutarlı bir zam yapılması gerekiyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı fiyatların yükselmesini önlemek için motorinden alınan özel tüketim vergisine yönelik çalışma yaptı. Çalışmayla motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisinde indirime gidilecek. Motorinden şu anda 7,75 lira ÖTV alınıyor. Çalışmayla tüketici, nakliyeci ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1: Efendim Yargıtay aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karara imza attı. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam edenleri yakından ilgilendiriyor.
0: ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya

0: devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava, 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda, işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu son 24 yılda yapılan çalışmalara dikkat çekti ve 519 kilometre köprü inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, Türkiye'deki köprüleri uç uca eklesek Ankara'dan Şanlıurfa'ya kadar uzanır dedi.
0: 519 kilometre köprü inşa edildi. Son 24 yılda Türkiye'de toplam köprü uzunluğu Ankara-Şanlıurfa mesafesine ulaştı.
2: Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10.239'a, toplam uzunluğu ise 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar bir uzunluğa ulaşırdık.
0: Köprü sayısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünyada ilkleri başardık. Köprülerin toplam uzunluğu 830 kilometreye çıktı dedi.
1: Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri kontrolden çıktı, bir fırına girdi. Neyse ki o sırada fırında kimse yoktu.
0: Sokaktan çıkan araçla çarpıştı, kontrolden çıkıp fırına böyle daldı.
3: Patlama sesi gibi bir ses geldi. Bir anda kalktık ayağa. Araba içeri girmişti.
0: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki fırının bahçesine girdi.
3: İçeri doğru girecekti fren yapmasaydı. Allah'tan fren yaptı, dış tarafta durdu.
0: Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu. Kazada yaralanan olmadı. Fırındaysa büyük zarar meydana geldi.
3: Zaten arabanın kaskosu varmış. Onlar halledecek yani. Sıkıntı yok fırınla ilgili.
1: Giresun'da Görele ilçesinde şiddetli yağış vardı. Sonrasında dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabasıyla kurtulurken ikisinin ne yazık ki cansız bedenleri bulundu. Annenin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Olay Görele'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Ziva deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede hemen arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören görevli ise koştu, hemen yardıma yetişti. İşte güvenlik kamerasında tüm olan biten.
0: Havuza girdi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
4: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
0: Site görevlisinin müdahalesi.

0: Ailesiyle çocuk kurtarıldı.
1: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
2: Enteresan bir hırsızlık haberi. Nereden? Adana'dan. İki şüpheli girdikleri evden altın ve paraları çalıp kaçtı. Şüphelilerden birinin sıcaktan bunalması ve kafasındaki kaskı çıkarması da yakalanmalarını beraberine getirdi.
0: Tanınmamak için kafalarına kask takıp geldiler. Girdikleri evden altın ve paraları çaldılar. Sıcaktan bunalıp kaskı çıkarınca yakayı ele verdiler. Olay 24 Temmuz'da Adana'da meydana geldi. Seyhan ilçesinde iki şüpheli hırsızlık amacıyla giriş kattaki daireye girdi. Önce levye ile kapıyı açmayı deneyen şüpheliler başaramayınca bu kez motosikletlerinden keseri alıp geldi. Kapıyı zorlayarak kaçan şüpheliler evdeki çelik kasadan 600 bin lira ve 100 çeyrek altın çalıp kaçtı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 26 dakika boyunca kapıyı zorlayan şüphelilerden birinin sıcağa dayanamayıp önce kaskını sonra tişörtünü çıkardığı görüldü. Polis önce 17 yaşındaki o şüpheliyi yakaladı. Onun itirafıyla suç ortağı da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
2: Yine kene, yine ölüm. Çorum'da kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alaca ilçesine bağlı Kilik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi 57 yaşındaki Şenay Tokmak'a bir hafta önce kene tutundu. Rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan kadın Yozgat'a sevk edildi. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Şenay Tokmak kurtarılamadı. Sıradaki haber durağımız İstanbul Beylikdüzü. 8. katta yaşayan bir kadın balkonunun duvarına çıktı, dakikalarca dans etti. Olayı gören site sakinleri ise haliyle korktu.
3: Sarhoş.
0: 8. kattaki evinin balkonuna çıktı, balkon duvarlarının üzerinde dakikalarca dans etti. Çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
3: Kız kapı üstü düşecek ya.
0: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Gece yarısı bir sitede 12 katlı binanın 8. katında yaşayan E.E. balkona çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kadın balkon duvarının üzerinde dans etmeye başladı. Sesler üzerine sokağa çıkan site sakinleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekipler tarafından balkondan içeri çekildi.
2: Tarihi mirasımızdan kim ne ister gerçekten anlayabilmek mümkün değil. Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu. Tarihi surların üzerine sprey boyalarla yazı yazıldı.
0: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. Milattan önce 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya çıktı.
4: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
0: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
2: Ağustos'un ortasına neredeyse geldik. Memleketin birçok noktasında güneş kavuruyor. 30 dereceyi aşan sıcaklıklar sağlığı da bozabiliyor ama güneşteki D vitamini maliyetsiz hem de en doğal şifa kaynağımız. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte bir zararı var mı? Öznur Kars'ı Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu.
5: Genelde hangi aylarda kullanıyorsunuz?

0: D vitaminli.
1: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
0: Yazın uzak mı duruyorsun?
1: Evet. Dışarıdayız zaten.
2: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
3: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
4: Mevsimi var tabii. Özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
5: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
2: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre hem yaşadıkları yere göre hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuzda hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
3: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
2: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
0: D vitamini kullanıyor musunuz?
6: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
3: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
4: Güneşle etkileşim yapar. Kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
0: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
2: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir. Ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
0: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
2: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
7: Salah transferinde biraz hayal kırıklığına uğramıştı. Siyah beyaza gönül veren taraftarlar ama bugün itibariyle hepsi çok mutlu. Zira Beşiktaş transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Sırp forveti büyük yıldızı Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Prensip anlaşmasına varılan Vlahovic, Başkan Serdal Adalı'yla İstanbul'a geldi. Vlahovic'i taşıyan uçak saat 19.30 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Vlahovic'i burada gördüğünüz gibi çok sayıda Beşiktaş taraftarı karşıladı. Taraftarlara üçlü çektiren Vlahovic, Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz dedi. Yıldız golcünün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye de imza atması bekleniyor. ...12 Ağustos bugün gökyüzünde bir yıldız yağmuru var. Türkiye'de de futbolda bir yıldız yağmuru var. Fenerbahçe'de dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Lukaku ile anlaşmaya vardı. Yıldız forvet İstanbul'da. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler en son Napoli'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile anlaştı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin Lukaku ile bir yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Opsiyonun Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda devreye gireceği belirtildi. İstanbul'a gelmeden önce taraftara görüntülü mesaj yollayan Lukaku takım için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemiş. Kısa bir aranın ardından gece raporu devam edecek.
8: Karşımda yepyeni bir Yiğit var.
9: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
8: Sizleri kazanmak için buradayız.
10: Size çok teşekkür ederim.
11: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?

0: bence çok
1: ağır. Sakin, sakin ol.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
3: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal

0: Kısa aranın ardından yeniden huzurlarınızdayız. Yeni bir güne 13 Ağustos Perşembe gününe adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda Gece Raporu'nun ikinci dilime hoş geldiniz. Haber turumuzla bu yeni saate başlayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mekke savunma anlaşmasını değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi. Erdoğan anlaşmaya taraf ülke sayısının da artabileceğini vurguladı. Bu arada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise meclisteki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi Özel. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında da bulundu. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiğini doğruladı. Olayın ayrıntıları da tehdidin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Middle East Eye ve New York Times'a göre İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında bir İran tehdidi vardı. Diğer yandan Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara ardından da fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent'te olduğu saptandı. Bu arada İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Yargıtay ise aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir karara imza attı. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerine çalışmaya devam eden işçileri ise yakından ilgilendiriyor. Evet, günün öne çıkanları, satır başları böyleydi. Yeni saate başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Erdoğan Mekke savunma anlaşmasını değerlendirdi. Bildiğiniz gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmıştı bu anlaşma ve bölgeye istikrar ve barış getirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık mesajını verdi ve anlaşmaya taraf ülke sayısının da artabileceğini vurguladı.
1: Mekke Savunma Anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık dedi.
2: Ortak Savunma Anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
1: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke Savunma Anlaşması'nın ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
2: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
1: Erdoğan, Hürmet.

0: Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
1: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Trablus ve Bingazi'deki temasların ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Türkiye'nin dış politikadaki adımlarının önemine dikkat çekti.
3: Libya'da son 15 yıldır çok ciddi çalkantılı bir döneme şahit olduk ama son 2019'dan itibaren de savaşsız, sakin bir dönem var. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz dış politikanın çok ciddi bir yapıcı katkısı var. Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti tarafında gerçekten Libya'nın tekrar birleşmesine, Doğu-Batı birleşmesine büyük bir destek var. Türkiye'nin hem Doğu'yla hem Batı'yla eşit düzeyde ilişkileri yürütmesi ve Libya'nın gerçekçi ve samimi bir şekilde birliğini, bütünlüğünü isteyen bir ülke olması bir defa burada çok büyük bir takdir görüyor. Cumhurbaşkanımız gibi büyük bir liderin, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin de böyle bir politikayı ortaya koyması bu politikanın da kıymetini, değerini daha çok arttırıyor. Çünkü gerçekten buradaki hem doğudaki hem batıdaki liderler Libya'nın bir ve bütün olması durumunda ortaya çıkacak güç potansiyelini, refahı görüyorlar.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını da belirtti. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı da önemli uyarıları vardı.
4: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradede 467 oyun bendeki karşılığı budur.
0: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
4: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörist Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
4: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
0: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
4: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
0: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
4: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
0: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
4: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
2: Ankara'daki o kritik toplantıya götürelim sizleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla süreç için koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi, terör örgütünün tüm unsurlarıyla tasfiye edileceğini söyledi. Kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır dedi.

0: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Böylesine tarihi bir meselenin, millet iradesinin tecelligahı olan Gazi mezisimizde ele alınması, farklı siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek idealinde buluşması ve kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesi son derece kıymetlidir. Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır.
1: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da toplantıda video konferans yöntemiyle hazır bulundu.
2: Gaziler Günü vasıtasıyla 81.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya dair paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğinin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı da MK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gündeminde çerçeve yasa vardı. Sorunu parti meselesi olarak görmedik, hayırlı olsun yorumunu yaptı ve sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
4: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz. Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
1: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
4: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
4: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
4: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
3: Gece raporunun sınırları içine yansıyan bir son dakika gelişmesi ki ekranlarınıza da yansıdı. Motorin fiyatlarında indirim sağlayacak o düzenleme resmi gazetede biraz önce yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ama detayları var. Oh, detayları da Buse Gençtürk bizlerle paylaşacak. Buse.
5: Evren Aydın, ABD-İran arasındaki gerilim sebebiyle aslında bugün motorine bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yürüttü. Motorin fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının artmasının önlenmesi için bu çalışma yapıldı. Ve çalışmanın tamamlanmasıyla beraber de resmi gazetede ilgili Cumhurbaşkanı

0: kararı yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla beraber motorinde uygulanan ÖTV'de bir düzenleme yapılmış oldu. Motorinin litrede 7,74 lira olan ÖTV'si ay sonuna kadar sıfırlandı. Yani 31 Ağustos'a kadar motorinde özel tüketim vergisi 0 lira olarak uygulanacak. Peki diğer aylar nasıl olacak? Yıl sonuna kadar kademeli olarak artırılacak ÖTV tutarları. Buna göre de Eylül 2026'da motorinde uygulanan ÖTV 3 lira olarak uygulanacak. Ekim'de ise 6 lira olarak uygulanacak. Kasım ayında ise ÖTV 9 lira olarak uygulanırken Aralık ayında 12 lira olarak uygulanacak. ÖTV oranları, fiyatları motorinde 1 Ocak 2027 ve sonrasında ise 13,90 lira olarak da motorindeki ÖTV uygulanacak. Yani aslında motorinde uygulanan ÖTV oranlarında bir indirim yapıldı, sıfırlandı 31 Ağustos'a kadar, sonrası içinse kademeli bir artırım öngörülüyor. Bunun da motorin fiyatlarında indirim olarak pompaya yansıması bekleniyor Evren Aydın. Oldukça önemli bir karar olduğunu paylaşalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı motorin fiyatlarında zam yapılmasını önlemek için bir çalışma yaptı ve bu çalışma sonucunda da resmi gazetede ilgili karar yayınlanarak bu gece itibariyle yürürlüğe girdi. Yarın da pompaya yansıması bekleniyor.
1: Peki Buse Gençtürk, teşekkürler. Habertürk muhabiri aktardı sıcak gelişmenin ayrıntılarını. Devam edelim gece raporuna. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklamalarıyla terörsüz Türkiye ile ilgili çerçeve yasaya değindi ve kabulüyle güçlü bir mesaj verildiğini söyledi. İnan sürece en güçlü desteğin de gençlerden geldiğini söyledi. Bu arada bildiğiniz gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği yönde bazı iddialar vardı. Bu iddiaları da yanıtladı. İzleyelim.
2: Bölgemize en büyük mesajlardan birisi olduğuna inanıyorum. Hem terörsüz Türkiye'ye hem de terörsüz bölge hedefimize çok önemli bir mesajı olduğunu düşünüyorum. Gençler her dönem hem AK Parti'mize hem de siyasetimize çok ama çok ilgili oldu. Terörsüz Türkiye'de emin olun ki en fazla yürekten destek veren kitle ülkemizin gençliği. Çünkü onlar da artık geleceklerinde böylesine bir tehditi geleceklerini görmek istemiyorum.
3: Terörsüz Türkiye sürecine gençlerin destek verdiğini söyledi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün sorularını yanıtladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in çerçeve yasa teklifi oylamasıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.
2: Her zaman olduğu gibi kolaycılığı yapıyor ve ezberden gidiyor. YP diye bir parti kurması siyasetini de bu konuda formatlayamadığını, yenileyemediğini de bir göstergesi. Şimdi deniliyor ki işte biz seçmenlerinden dolayı kendilerini rahat bıraktık milletvekilleri için. Bizim seçmenlerimiz yok mu? Biz milletimiz için, gençlerimiz için, kamu güvenliğimiz için ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda o riski alırız ve siyasetimizi öyle meydana getireceğiz.
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye mi katılacak iddialarına da yanıt verdi.
2: Sayın Cemil Tugay bağımsızdı.
4: Bağımsız, evet.
2: O nedenle yani illaki bir siyasi parti tercihinde zaman içerisinde bulunacaktır. Çok seçkin davranıyoruz, çok seçici davranıyoruz.
1: Tabii siyasetin gündeminde bir yandan da fezleke konusu var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekelerde karma komisyona havale edildi. Dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Peki bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanabilir, senaryolar neler? Tüm ayrıntılar şimdi haberde.
5: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi

0: Eski İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler, meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
1: Devam edelim. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar iyice hızlandı. Bu arada Husiler Babül Mendeb Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı. Yemen Devlet Televizyonu hükümet güçlerinin Dali kentinde Husilere ait toplanma noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu. Topçu saldırısında ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Husiler de Kızıldeniz'e açılan El Muha Limanı'nı balistik füzelerle hedef aldı. Limanda ciddi hasar meydana geldi. Kızıldeniz'de ise Tihame adlı ticari gemiye yapılan saldırıda 4 Pakistanlı ve 1 Endonezyalı mürettebat hayatını kaybetti. Gemiyi kurtarma çalışmalarına katılan deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik ekiplerine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ukrayna ise Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak açıklamasını yaptı. Bu arada tarafların mühimmat stoklarının eridiği iddiası da var.
0: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Ukrayna, Rusya'ya ait üslere bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk deniz üstüne saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda Neptün tipi füzeler ve silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz araçları kullandıklarını söyledi. Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak diyen Zelenski, savaşın durdurulması için tüm uygun önerilerin masada olduğunu belirtti. Rusya'nın Krasnodar valisi, Ukrayna saldırılarında can kaybı yaşandığını açıkladı. Savaşın gidişatına ilişkin Londra merkezli Financial Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddia yayınladı. Ukrayna'nın ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın Novorossiysk limanını kullanan gemilere düzenlediği drone saldırılarını durdurduğu öne sürüldü. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in talebiyle Ukrayna'nın petrol tankerlerine hedef aldığı bıraktığı iddia edildi. Sahada hareketlilik sürerken Ukrayna NATO müttefiklerinden mayın temizleme konusunda destek istedi. NATO'dan yapılan açıklamada Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfusla kritik altyapı için tehdit oluşturduğu belirtildi. Kremlin'dense AB ülkelerinin Rus gemilerine el koymasına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verdim dedi. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
1: Uluslararası koalisyonun Irak'taki görevi 30 Eylül tarihi itibarıyla bitiyor. Başbakan Zeydi tarihin kesin olduğunu ve geri dönüşünde olmadığını açıkladı. Zeydi ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik yasa tasarısının hazırlanması yönünde de bir talimat verdi. Uluslararası koalisyon Irak'taki görevini 30 Eylül'de sona erdirecek. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin açıklama yaptı. 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid El Ubeydi'yi de kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli

0: tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini 14 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmiş. Başkan Donald Trump'la görüşmesinde ABD askerlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekileceğini belirtmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru hakkındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Koridordan petrol ve doğal gaz hatlarının geçebileceğini ifade eden Aliyev, enerji koridorunun Ermenistan'a da fayda sağlayabileceğini kaydetti.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru hakkında açıklamalarda bulundu. Koridordan demir ve karayolu bağlantıları yanında petrol ve doğalgaz boru hatları geçebileceğini söyledi. İlham Aliyev, Azerbaycan Devlet Televizyonu'na konuştu. Şimdiye kadar Zengezur Koridoru'nun açılması yönünde Ermenistan tarafından herhangi bir pratik adım atılmadığını söyledi. Aliyev, meselenin 8 Ağustos 2025'te ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen tarihi zirvede çözüme kavuşturulduğunu anımsattı. Trip adını taşıyan bu projenin uygulanmasına artık başlanmıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur koridorunda en az 15 milyon ton yük taşınmasını hedeflediklerini söyledi. Başta ulaşım koridoru olarak planlanan projeye artık daha geniş perspektiften baktıklarını ifade etti. Aliyev, buradan fiber optik kablo, ardından elektrik hatları gelecekte ihtiyaç olması halinde petrol ve doğalgaz boru hatları da geçebilir dedi. İlham Aliyev, Zengezur'dan geçebilecek elektrik hatlarının Ermenistan için de faydalı olabileceğini belirtti. Ermenistan'ın elektrik ihtiyacını nükleer enerji santralinden sağladığına dikkat çeken Aliyev, bu santralin eskidiğini ve bölge için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Ermenistan topraklarından Nahçıvan'a, oradan Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanacak enerji koridoru, bu kriz ortaya çıkması halinde Ermenistan'ın enerji sisteminin ayakta kalmasını sağlayabilir değerlendirmesini yaptı. Zengezur Koridoru'nun yapılması Azerbaycan ve Ermenistan'ın Beyaz Saray'da imzaladığı barış anlaşmasıyla kararlaştırılmıştı. Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası adı verilen koridor Azerbaycan ve Türkiye'yi doğrudan birbirine bağlayacak.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçağı değiştirdiğini doğruladı. Olayın ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tehdidin detayları biraz su yüzüne çıktı. Middle East Eye ve New York Times'a göre İsrail istihbaratından gelen bir uyarı vardı ve onun arkasında da İran tehdidi.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı.
2: I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
1: Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East Eye'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
0: Trump yönetiminde Amerika düzensiz göçle mücadeleye önem veriyor ve bu konuda tartışma yaratacak yeni bir uygulama da gündemde. İç Güvenlik Bakanlığı göçmenlik polisi ICE personeline elektroşok veren özel eldivenler alınması için büyük bir kaynak ayırdı. İnsan hakları savunucuları ise...

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarda artık elektroşok eldivenleri kullanılabilecek. Bunun için İç Güvenlik Bakanlığı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı ICE personeli için 20 milyon dolar kadar kaynak ayırdı. Yasa dışı göçmenlere karşı kullanılacak cihaz düşük voltajlı elektrik akımı veriyor. Üretici şirket eldivenin bir kişiyi 3 saniyeden kısa sürede etkisiz hale getirebildiğini belirtiyor ve cihazı gerilimi azaltıcı birçok durum için insancıl bir çözüm olarak tanımlıyor. Elektroşok eldivenleri daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki cezaevlerinde mahkumlar üzerinde kullanılmıştı. Ancak cihazların şimdi göçmenlik operasyonlarında kullanılacak olması tepki çekti. Amer hak savunucuları ICE personelinin güç kullanımı konusunda zaten eleştirildiğine dikkat çekerek uygulamanın ciddi riskler taşıdığını savundu. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de eldivenlerin piyasaya sürülmesinin Amerikan halkına büyük zarar vereceğini belirtti. Üretici şirket de eldivenlerin ceza amacıyla ya da yalnızca sözlü olarak karşı koyan kişilere karşı kullanılmaması gerektiğini belirtiyor. Çocuklar, hamileler, yaşlılar ve engellilerse cihazın kullanılmaması gereken yüksek riskli gruplar arasında gösteriliyor. Trump yönetiminin göçmen politikasını sertleştirmesiyle ICE'ın göçmenlerin hayatını kaybettiği silahlı müdahaleleri ve aşırı güç kullanımı kuruma yönelik tepkileri artırdı.
1: Efendim, Lübnan Meclisi tarihi bir yasaya evet dedi. Yapılan oylamada idam cezası kaldırıldı. Tarihin tozlu sayfalarına atıldı. Böylece Lübnan idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu.
2: Lübnan Meclisi tarihi bir karar aldı. İdam cezasını tamamen kaldıran yasa tasarısını onayladı. Böylece Lübnan, idam cezasını kaldıran ilk Arap ülkesi oldu. Ölüm cezasını kaldıran düzenleme Lübnan Meclisi'nde görüşüldü. Yasa, Hizbullah vekillerinin itirazına rağmen çoğunluğun desteğiyle geçti. Yeni yasaya göre idam cezasına çarptırılması gereken suçları işleyenler müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Yasadan önce idam cezası alanlarında infazları ağırlaştırılmış müebbet cezasına çevrilecek. Yasanın geçmesi için Lübnanlı ve uluslararası insan hakları kuruluşları yıllardır mücadele ediyordu. Adalet Bakanı Adil Nassar, yasanın meclisten geçmesini tarihi bir adım olarak niteledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de idamın kaldırılmasını yaşam hakkına yönelik güçlü ve ilkesel bir taahhüt olarak değerlendirdi. Lübnan'da daha önce cinayet ve vatana ihanet gibi suçlar idamla cezalandırılıyordu. Ülkede 2004 yılından bu yana idam cezası infaz edilmemişti. Son idam edilen kişi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir görevliydi. Görevli, amirinin izin talebini reddetmesi üzerine başlayan tartışmada 11 kişiyi öldürmüştü.
1: Macaristan parlamentosu ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Makam için uygun görülen isim ise Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baca oldu.
3: Macaristan'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento bu göreve Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baca'yı uygun gördü. Tek aday olan Andras Baca için 146 milletvekilinden 140'ı evet oyu kullandı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı. Baca Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 1952 doğumlu Andras Baca, 1990'da milletvekili olarak kısa süre görev yapmanın dışında siyasi bir görev üstlenmedi. 7 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. Böylece Strasbourg'da görev yapan ilk Macar oldu. Baca, 2009 yılında Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Macaristan'da Nisan ayında başbakanlık seçimlerini Peter Magyar kazanmıştı. Magyar, eski Cumhurbaşkanı Tamás Suljok'tan boşalan makamı Macaristan'ın dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judith Polgar'a teklif etmişti. Fakat Polgar böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını ifade ederek teklifi reddetmişti.
1: 7,4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak Kolombiya için pek kolay olmayacak.

0: ki bilançoda günden güne ağırlaşıyor. Can kaybı yükseldi. 2700 kişi içinde kayıp başvurusu yapıldı. Bu arada depremin en ciddi şekilde etkilediği kentlerde kırmızı alarm ve aynı zamanda sokağa çıkma yasağı da ilan edildi.
1: Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçti. 1310'dan fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremin ardından 2700 kişi için kayıp başvurusu yapılması can kaybının artabileceği endişesini büyütüyor. Depremin en fazla yıkıma yol açtığı Pereira, Cali, Quibdó, Minasales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi. Ülkenin 3. büyük kenti Cali'de bazı yollar çöktü, 10 hastane hizmet dışı kaldı. Yağmur olaylarının önüne geçmek ve arama kurtarma çalışmalarının güvenli yürütülmesini sağlamak amacıyla sokağa çıkma yasağı getirildi. Quibdó ve Manisales'te ise elektrik, su, iletişim ve ulaşım hizmetlerinde kesintiler yaşanıyor. Kolombiya Jeoloji Hizmetleri, ana depremin ardından 70'ten fazla artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Deprem komşu Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da ise 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
0: Gece raporu devam ediyor. Aselsan tarafından geliştirilen AselBuoyP ve AselBuoyPod denizaltıların tespitinde kritik bir rol üstleniyor. İki sistem özellikle insansız hava araçlarının denizaltı savunma harbi kabiliyetini bir hayli güçlendiriyor. Denizin altındaki tehditler tespit edilerek hava ve su üstü platformlara aktarılıyor.
1: Hassas sualtı sensörleriyle akustik ortam dinleniyor. Denizaltılar tespit ediliyor. Bilgileri hava ve su üstü platformlarına aktarıyor. Aselsan'ın geliştirdiği AselBuoyP ve AselBuoyPOD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi kabiliyetine önemli katkı sağlıyor. AselBuoyP, hassas su altı sensörü sayesinde denizaltıların tespitine yönelik pasif akustik algılama yapıyor. Deniz karakol uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarından görev bölgesine bırakılabilen sistem, su altındaki akustik ortamı dinliyor. Elde edilen veriler, hava ve su üstü platformlarına gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. AselBuoyPOD ise suda, hava araçlarından atılan yüzen dinleme cihazlarını görev sahasına taşıyan ve bırakan modüler atıcı sistem olarak görev yapıyor. Özellikle İHA'lara entegrasyon için geliştirilen POD, dinleme cihazlarının güvenli, kontrollü ve görev ihtiyaçlarına uygun şekilde bırakılmasını sağlıyor. Farklı hava platformlarına uyarlanabilen sistem, farklı sonobuoy tipleriyle de kullanılabiliyor. AselBuoyP ve AselBuoyPOD sistemi birlikte kullanıldığında ise, özellikle insansız hava platformları, denizaltıların tespitine yönelik etkin bir denizaltı savunma harbi kabiliyeti kazanıyor.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 25. yıl özel mitinginin hazırlıklarını anlattı. 25 yıl bizim için fragman dönemiydi. Asıl şimdi başlıyoruz diyebileceğimiz bir 25. yıl organizasyonu olacak dedi.
2: 25 yıl bizim için bir fragman dönemiydi. Asıl şimdi başlıyoruz diyebileceğimiz bir 25. yıl organizasyonu. Çünkü 15 Ağustos günü itibariyle uyandığımızda artık yarım asırlık bir yolculuğun ilk sabahına uyanmış olacağız.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partisinin 25. yıl özel mitingi hazırlıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde vereceği mesajlara dikkat çekti.
2: Bir dünya liderinin, bir küresel liderin 25 yılda yaptıklarını biz sadece göstermeye çalışacağız. Ama o gelecek nesillere ve bundan sonraki 25 yıllık AK Parti vizyonuna işaretler koyacak, mimler koyacak. Dolayısıyla hepimiz kendisinin bu büyük konuşmasına şahitlik edeceğiz. Burası bir tarihe tanıklık etme anı olacak bizim için.
3: Acar, Türkiye artık geleceğe hazır dedi.
2: Biz Türkiye'nin artık geleceğe hazır bir Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Liderinin de başında ve dimdik ayakta arkasında

0: olan teşkilatı ile birlikte bundan sonraki 25 yıla çok daha büyük bir vizyonla ilerleyeceğini ve dünyanın bugün o trilyon dolarlık ekonomileri içerisine girmiş olan refah seviyesini çok daha yukarı medeniyet seviyelerine çıkartacağımız bir pozisyona evrilmeyi inşallah hayal ediyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli maden üretimini artırmak için kolları sıvadı. Bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında işbirliği sağlanacak kritik madenler kurulu oluşturulacak.
2: Bakanlar, kurumlar işbirliği yapacak, kritik madenler kurulu oluşturulacak. Kilit endüstrilerde yerli maden üretimi artırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile Etimaden, Maden Tetkik Arama, TÜBİTAK, Savunma Sanayi Başkanlığı gibi kurumlar güç birliği yapacak. Böylece madenlerin ileri teknolojiler için stratejik değeri, işlenmesi, olası aksaklıklar ve madenciliğin çevresel sonuçları analiz edilecek. Yerli üretim artırılacak. Bakanlığın gündeminde olan bir diğer yapı ise Kritik Ham Maddeler Kurulu. Bu kurulla sanayi ihtiyaçları ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde önemli olan ham maddelere erişim için stratejiler belirlenecek. Peki kritik madenler neler? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın raporuna göre berilyum, florit, krom, bor, platin, manyezit, felspat, kaolen, trona ve bentonit potansiyel kritik madenler olarak belirlendi. Raporda ayrıca lityum, gümüş, titanyum, demir, manganez, çinko, bakır ve alüminyum ise stratejik madenler olarak yer aldı. Kritik Madenler Kurulu ve Kritik Ham Maddeler Kurulu'nun önümüzdeki günlerde oluşturulması planlanıyor.
1: Gençleri mahveden ve yuvaları yıkan o yasa dışı bahis konusuna bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahisle mücadelede önemli mesajlar verdi. Yasa dışı bahise karşı yapay zeka tabanlı tespit ve tarama sisteminin gündemde olduğunu söyledi.
3: Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir.
2: Yasa dışı bahsin tehlikelerine dikkati çekti. Mücadelede yeni aşamaya işaret etti.
3: Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısında konuştu. Yapay zeka tabanlı tarama ve tespit sistemine geçileceğini söyledi.
3: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Hedefimiz mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli arttırmaktır. Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Efendim, Yargıtay aynı iş yerinde farklı zamanlarda çalışan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması konusunda önemli bir kararın altına imza attı. İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerine çalışmaya devam eden işçileri ise yakından ilgilendiriyor.
2: İlk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Yargıtay, aynı iş yerinde tekrardan çalışan işçileri ilgilendiren bir karar verdi. Karar, EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçileri de ilgilendiriyor. İş kanununa göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Aynı iş yerinde aralıklı olarak çalışanların izin sürelerinin hesabı konusunda zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Bazı işletmeler önceki çalışma döneminde hak kazandığı izinlerinin tamamını kullanan veya kullanmadığı izinlerinin ücretini alan işçilere yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başladığında yıllık 14 gün izin veriyor. Yargıtay bu durumda olan işçilerin izin hesabına açıklık getirdi. Yargıtay'ın karara bağladığı dava 2015-2018 yıllarında çalıştığı iş yerinde 2015

0: 2019-2001 yıllarında çalışırken yıllık izin süresi 14 gün olarak hesaplanan işçi tarafından açıldı. Kararda işçi ilk dönem izinlerinin tamamını kullanmış veya kullanmadığı izinlerin ücretini almış olsa bile aynı iş yerinde tekrar çalışmaya başladığında izin sürelerinin hesabında ilk dönemdeki çalışma süresinin dikkate alınması gerektiği belirtildi. Dava konusu işçinin ikinci çalışma dönemindeki yıllık izin süresi 14 gün değil, 20 gün üzerinden hesaplanacak.
1: Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımladı. Buna göre içme süt üretiminde %11,7'lik bir artış söz konusu. Bu arada Türkiye genelinde tavuk eti üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre de artış gösterdi.
0: Toplanan süt miktarı ve üretilen süt ürünlerinde artış yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleriyle kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini açıkladı. İçme sütü geçen yılın aynı ayına göre %11,7 arttı. Yoğurt, ayran, inek peyniri ürünlerinde de artış görüldü. Tavuk eti üretimi de geçen yılın Haziran ayına kıyasla %14,7 arttı. Kesilen tavuk sayısında da bir önceki yıla göre %14,4 artış yaşandı. Bir önceki ay 1 milyar 857 milyon 150 bin olan tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında %1 oranında azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin oldu.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2025 yılında e-nabıza eklenen organ bağış süreciyle ilgili bilgiler verdi. Yaklaşık 144 bin kişinin dijital vasiyetini oluşturduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Memişoğlu, organ bağışı süreçlerini e-devlet ve e-nabız üzerinden dijitalleştirerek vatandaşlarımız için çok daha kolay bir hale getirdik. 143.887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı dedi. Bakan Memişoğlu 2.510.018 organ ve dokunun nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandığını açıkladı. Konya'da bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki adam kurtarılamadı.
0: Karşısında husumetlisini görünce bıçağını çekti. Birdenbire saldırıp yere yatırdı. Defalarca bıçaklayıp sokak ortasına katletti. Konya'nın Meram ilçesinde 36 yaşındaki Emin B. iddiaya göre sokakta yürürken aralarında husumet olan Tugay Sarı'yı gördü. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bıçak çeken Emin B. Tugay Sarı'yı defalarca bıçakladı. Saldırgan aracına binip olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki Tugay Sarı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Samsun'da bir tüp gaz bahçesinde çıkan yangın tüplerin peş peşe infilak etmesi bir anda büyüdü. Bitişikteki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan o yangın güçlükle söndürüldü.
2: Tüpler patlamaya başladı.
0: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler bitişikteki iş yeri ve dairelere sıçradı.
2: Tüpler patlamaya başladı.
0: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla alevler bitişikteki iş yerine ve altı katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Samsun'da amca yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle noktalandı. 73 yaşındaki amca tabancayla vurularak öldürüldü. Ölümle noktalanan o tartışmanın konusu bakın neymiş.
0: Çıkan tartışma kavgaya döndü. 73 yaşındaki amca yeğeni tarafından öldürüldü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesi.

0: ne meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 46 yaşındaki Meçe ile amcası İbrahim Çam arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Meçe yanındaki tabancayla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Çam hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri amcasını öldürdükten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
1: Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabasıyla kurtulurken ikisinin cansız bedenleri bulundu. Annenin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Olay Göreli'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin akıntıya kapılarak sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın cansız bedenleri bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi atlattı. Çocuğun çırpındığını gören görevli ise hemen yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Havuza girdi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
2: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
0: Site görevlisinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
2: Çocuk kurtardı çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
1: Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Kuraklık nedeniyle büyük nehirlerin debisi de düşüyor. Fransa'da kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. İtalya'nın en uzun nehri de büyük ölçüde kurudu. Avrupa'da sıcak hava dalgası sürüyor. Kuraklık kıtayı olumsuz etkiliyor. Belçika'da ülke genelinde pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi. Sıcaklıkların ülkenin iç kesimlerinde yeniden 30 derecelerin üstüne çıkması öngörülüyor. Yağış beklenmiyor. Rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü diğer ülke ise Fransa. Ülkede kuruyan dere sayısı 1370'i geçti. Veriler anakaranın %80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Kuraklığın geçen yıla göre iki kat şiddetli yaşandığı belirtiliyor. Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Monique Barbu'nun açıklamasına göre 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya. Avrupa'nın 5 büyük nehrinde son 34 yılın en düşük Temmuz debileri görüldü. Rand, Thames, Tuna ve Rhone nehirlerinin geniş kesimlerinde su akışları düştü. İtalya'nın en uzun nehri Po büyük ölçüde kurudu. Tuna nehrinde suların çekilmesiyle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma Alman savaş gemisi kalıntısı yüzeye çıkmıştı. Suların çekilmesiyle geminin parçaları her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Sosyal medyada bugünlerde en çok etkileşim alan içeriklerden biri ne derseniz tarot paylaşımları. Ki genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kapısını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakılıyor. Peki bu ilginin sebebi, alakanın sebebi acaba ne? Riskleri var mı? İrem Şimşek'in haberinde tüm detaylar var. Hadi bakalım.
3: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
4: Arada böyle bilgi tarot bakıyoruz.

0: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
1: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
2: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
1: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
2: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam yapmasam mı?
3: Peki kartlara göre mi hareket ediyor?
2: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkarsa bir geri çekiliyorum.
3: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum, hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum ama para verdiğimde oldu. Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
4: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
1: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
0: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
3: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
5: Avrupalılar tam güneş tutulmasına tanıklık etti. İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma diğer ülkelerde parçalı olarak gözlemlendi. Filtreli gözlüğünü gözüne takan görsel şöleni de doyasıya izledi. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi de teleskoplarıyla tutulmayı takip etti. Bu arada İber Yarımadası en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlendiği diğer ülke ise İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Çok sayıda ziyaretçi de dolayısıyla ülkeye geldi. Bu arada İngiltere'de de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgindi. Parklarda büyük kalabalıklarla doldu. İtalya'da ise halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de olacak. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Son haberimizdi. Son görüntülerde bu gece raporunun sonuna geldik. Ben Evren Aydın. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Nurdan Üstüyev hazır. Gündemi ona devrediyorum. Birazdan gelişmelerle karşınızda efendim. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.

0: Haber Türk ekranlarından iyi geceler değerli izleyiciler. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile motoründeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. Detaylara bakalım. Evet, karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13 ila 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak. Eylül ayından itibaren her ay 3 TL artış olacak. ÖTV'nin Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve Aralık'ta 12 lira şeklinde kademeli olarak artacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13.90 lira olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Beştepe'de bir araya geldi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin halkı her şeye rağmen dimdik ayakta dedi. Netanyahu hükümeti Filistin'i unutturmaya çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyüyecek ifadelerini kullandı.
1: Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'nin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz.
2: Filistin'e desteğin altını çizdi, insanlığın ortak gündemi vurgusu yaptı.
1: Şurası bir gerçek ki Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bunda muvaffak olamayacak. Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.
1: İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Gazze halkı barıştan yana olduğunu, barış istediğini, bu uğurda güçlü bir iradeye sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gazze'de yeniden imar ve inşa sürecinin başlatılması ve güvenliğin temini için gerekli koşullar bir an önce sağlanmalıdır.
2: Filistin Devlet Başkanı Abbas da Türkiye'ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne bizim haklarımıza ve Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum. Bu anlaşma çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güven...

0: birliğin sağlanması için ve İslam ümmetinin çıkarlarını savunmak için bir başlangıç olsun.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir, dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çekti, çerçeve yasayı değerlendirdi.
0: Devletimizin bükülmez bileğiyle toplumsal bütünleşmeyi, terörsüz Türkiye hedefiyle terörsüz bölge ülküsünü aynı stratejik istikamette buluşturan bütüncül bir irade nihayet hayat bulmuştur. Türkiye'nin istikameti bellidir. Terörsüz Türkiye hedefi, Türkiye'nin bundan sonraki büyük yürüyüşünün başlangıç şartlarından biridir.
2: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya dair yazılı açıklama yaptı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından hukuki süreçlerin en kısa süre içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
0: Kaybedecek vaktimiz yoktur. Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip öngörülen hukuki ve idari süreçlerin mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi, ortaya çıkan tarihi fırsatın çeşitli gayrimilli cephe, söylem ve söylevlerin istismar alanına dönüşmesine kat'i surette müsaade edilmemesi gerekmektedir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi, bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanlarımızın mücadelesinin boşa çıkmadığının, terör örgütü PKK'nın ve onun bütün uzantılarının tarihin karanlık sayfalarına gömüldüğünün en açık tescili olacaktır.
2: Bahçeli, Türkiye'nin üniter devlet yapısının müzakere konusu olmayacağının da altını çizdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısının, milli egemenlik üzerine inşa edilen yönetim biçiminin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün, Türk milletinin müşterek tarih ve gelecek tasavvurunun herhangi bir müzakerenin konusu haline getirilmesi mümkün değildir. Çarpıtmalara, savrulmalara ve hamasi kılıflara sokulmuş laf ebeliğine, siyasi cambazlıklara lüzum yoktur. Söz konusu kanunu millet lehine doğuracağı önemli sonuçları dikkate alarak Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cephesinden okumak lazımdır.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifinin 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır, dedi. Yasada üniter yapıyı bozacak bir cümlenin olmadığını belirtti. Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
3: Bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ve dolayısıyla bu çok önemli. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Eski dönemin kazanılı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir. 467 oyun bendeki karşılığı budur.
4: Tarihi teklifin 467 oyla meclisten geçmesini değerlendirdi. Çerçeve yasanın önemine dikkat çekti.
3: Raporun kapıyı araladığını, yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Bu yasayla birlikte bir kapı açılmıştır. Terörsüz Türkiye'ye kapı açılmıştır. Terörsüz bölgeye kapı açılmıştır.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Kurtulmuş, çerçeve yasada 3 emniyet kolu olduğunu belirtti. Başka yasal düzenlemelerin yapılabileceğini de ifade etti.
3: Geçici ve müstakil bir yasadır. Bu bir genel af değildir diyoruz. Bir kurul kuruldu. Bu kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız yapacak. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Kurul ihtiyaç duyar, talep eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunun evet gereklidir diye bir bu talebe karşılık verse her türlü yasa çıkarılabilir.
4: Kurtulmuş yasaya ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.
3: Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Milletimiz müsterih olsun. Bu kadar büyük titizlikle hazırlanan bir yasa ve bu kadar büyük ittifakla kabul edilen bir yasa asla milli menfaatlerimize en ufak bir zarar vermeyecektir.
4: Dış tehdit ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.
3: Dış tehditlere karşı dikkatli olmamız gerektiği kanaatindeyim. İsrail tehdididir. Türkiye hep bu terör örgütünden

0: kurtulmak için siyasetçiler bir takım çabalar sarf etmiş. İyi niyetli çabaların tamamına yakını bir takım şer odakları tarafından akamete uğratılmış. Herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır.
1: Meclis Başkanı yeni anayasaya ilişkin mesaj da verdi.
0: Ben artık siyasi iklimin olgunlaştığını, Türkiye'nin yeni bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu, sivil bir anayasa yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa bu sorumluluğu yerine getireceğiz.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çerçeve yasayı değerlendirdi. Sorunu parti meselesi olarak görmedik, hayırlı olsun dedi. Sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.
3: Bu yasanın hayırlı olması, hayırlı olsun diyoruz, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hiçbir zaman bu sorunu bir parti meselesi gibi görmedik. Bir devlet meselesi, bir memleket meselesi gibi gördük. Ve hiçbir zaman bunu iç politikaya malzeme etmeyi düşünmedik. Bunu bir pazarlık unsuru olarak değerlendirmedik. Titizlikle bu süreci takip edeceğiz. Bu yasa güzel bir başlangıç. Bizim açımızdan güzel bir başlangıç. Ancak bir son değil.
4: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Oylamaya katılmayan 14 milletvekilinin mazeretli olduğunu söyledi.
3: Oylamaya katılmayan arkadaşlarımız için bir örgütlü katılmama durumu söz konusu değildir. Bunlar kişisel durumlardır, mazeretleri olan arkadaşlarımızdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. 5 il başkanlığına atama yapıldığını belirtti.
3: 8 tane ilimizde yönetim boşluğumuz vardı. Daha doğrusu il yönetimlerimiz yoktu. Bunun yerine atamalar yaptık bugün 5 ilimizde. Bolu il için Ersan Türkoğlu arkadaşımızı, Gümüşhane için Rıdvan Er Yılmaz arkadaşımızı, Hatay için Derya Altınay arkadaşımızı, Sakarya için Songül Bulut arkadaşımızı ve Tokat için de Ender Ergün arkadaşımızı atamış bulunuyoruz.
4: Müslüm Sarı'ya Etimesgut Belediyesi'ne yapılan başkanlık seçimi de soruldu.
3: Biz hiç kimseyle ittifak yapmadık. Hiçbir gruba bir siyasal taahhütte bulunmadık. Etimesgut Belediyesi'nde görev paylaşımına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olan bir belediyede ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o belediye meclis üyelerinin aday çıkarttığı bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi kimliği içerisinde yer alan ve yıllarca siyaset yapan ama şimdi yollarını ayırmış olan arkadaşlarımızın ayrı bir aday çıkartmış olması bence tutarsızlıktır. Etimesgut Belediyesi CHP'deydi ve sürecin sonunda yeniden CHP'de kaldı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çerçeve yasa oylamasına neden evet oyu verdiğini açıkladı. Vicdanen içim rahat, doğru karar aldığımızı düşünüyorum dedi Özel. Erdoğan ak dese kara diyen siyaset hep kazandırmıyor açıklamasında bulundu.
1: Vicdanen içim rahat dedi, doğru kararı aldıklarını söyledi. Yeni parti lideri Özgür Özel, çerçeve yasa oylamasında neden evet oyu verdiğini açıkladı.
5: Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Vicdanen içim rahat, doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bir terör örgütü fesih oluyor. Bir takım adımlar var. Milliyetçi hassasiyetleri olan partilerin hayır demesi anlaşılır. Ama Kürt sorunu vardır diyen, 1989'da bu konuda kapsamlı bir rapor hazırlayan sosyal demokrat bir partinin böyle bir ilk adıma karşı gelmesi ilkesel durmuyor. Bizim ilkesel davranmamız lazım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa oylamasında partisinden 35 oyun evet, 54 oyun red çıkmasıyla ilgili Nefes gazetesine açıklamalarda bulundu. Özel, hibrit bir model geliştirdiklerini belirtti.
5: Genel Başkan'ın tutumu önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize, bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum dedim. Ben, adam yine kazandı diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur. Erdoğan, ak dese kara diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı.
2: İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Açıklamasında 17 yıllık

0: CHP üyesi olduğunu hatırlatan İmamoğlu, bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur, dedi. Yeni bir yol açıyoruz ifadelerini kullanan İmamoğlu yeni partiye katıldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı da İmamoğlu'nun istifasını değerlendirdi. İstifanın şaşırtmadığını vurguladı Sarı. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi aslında geç kalmış bir karardır, dedi. Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekeler karma komisyona havale edildi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Peki bundan sonraki süreç ne olacak? Ayrıntılar haberimizde.
1: Özel ve Ağbaba hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Meclise sunulan fezlekeler karma komisyona ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Ağustos'ta Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet alma suçlamasıyla fezleke hazırlamıştı. Fezlekede Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Veli Ağbaba aracılığıyla eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 2023'teki CHP kurultayında kullanılmak üzere maddi menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba hakkında hazırlanan fezlekede ise Çankaya Belediyesi'ndeki katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi için nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Ayrıca İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları yer almıştı. Ayrıca Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil hakkında da dokunulmazlık dosyası hazırlandı. Fezlekeler, meclis başkanlığınca gelen kağıtlar listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Meclis başkanlığı dosyaları karma komisyona gönderdikten sonra dosyalar komisyonda bekletilebiliyor ya da gündeme alınabiliyor. Gündeme alınırsa tüm parti üyelerinin yer aldığı hazırlık komisyonu kuruluyor. Hazırlık komisyonu dokunulmazlığın kaldırılması kararı alırsa dosya karma komisyona havale ediliyor. Karma komisyondan da aynı karar çıkarsa fezleke genel kurulda oylanıyor. Kabul edilmesi halinde dosya yargılama için yeniden savcılığa gönderiliyor.
0: Dış gündemle devam edelim. ABD Başkanı Trump geçen ay NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan ayrılırken güvenlik sebebiyle uçak değiştirdiğini doğruladı. Olayın ayrıntıları da tehdidin ayrıntıları ortaya çıktı. Middle East AV New York Times'a göre İsrail istihbaratından gelen uyarının arkasında İran tehdidi var.
1: ABD Başkanı Trump Ankara'dan ayrılırken gizlice uçak değiştirdiğini doğruladı. Kararın gizli servis ve ordunun talimatıyla alındığını belirten Trump, o gün bir tehdit bulunduğunu düşündüğünü açıkladı. I go by secret service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. I guess there was a threat out there. I didn't really ask too much about it. I get a lot of threats. Trump bir gazetecinin bu uçakta yer almak neden sizin için tehlikeliydi de neden gazeteciler için tehlikeli değildi sorusuna da yanıt verdi. ABD Başkanı'nın neden gizlice uçak değiştirdiğine ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Middle East Eye uyarının İsrail istihbaratından geldiğini ileri sürdü. Habere göre İsrail, İran bağlantılı bir grubun Trump'ın uçağını Manpads olarak bilinen omuzdan atılan füzelerle hedef alabileceğini ABD'ye bildirdi. İstihbaratın ABD tarafından Türk makamlarına iletilmesinin ardından Ankara'da güvenlik önlemleri artırıldı. Trump'ın ayrılış noktası Esenboğa Havalimanı'na kaydırıldı. New York Times'ta ABD istihbaratının Trump'ın uçağına füze saldırısı tehdidi tespit ettiğini ileri sürdü. Haberde İran'ın Trump'ın Ankara'da kaldığı yeri de bildiği iddia edildi. Middle East'a konuşan bazı kaynaklar, Netanyahu hükümetinin kendisini Trump'ı koruyormuş gibi göstermek, İran'la yürütülen müzakereleri sabote etmek ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan yakın ilişkisini baltalamak amacıyla kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyor.
0: ABD ile İran arasındaki 60 günlük ateşkes 17 Ağustos'ta sona eriyor. Pakistanlı kaynaklar ateşkesin uzatılacağını belirtirken İranlı kaynaklar iddiayı yalanlıyor. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz Boğazı'nda kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia ediyor.

0: ABD ile İran arasındaki ateşkesin uzatıldığı iddia edildi. İranlı kaynaklar iddiayı reddetti. Anadolu Ajansı'na konuşan Pakistanlı yetkililer 17 Ağustos'ta dolacak 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşıldığını öne sürdü. Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise bu konuda kesinlikle hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu. Ateşkes iddiası gündemdeyken ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'de olduğunu iddia etti. Deniz ablukasının çelik duvar olarak adlandırıldığını söyleyen Trump, donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, askerlerinin maaşları ödenmiyor, devrim muhafızları büyük ölçüde yok edilmiş ve kaçıyor, liderlikleri ise belirsiz dedi. Allah'a şükür İran Orta Doğu'nun kabadayısı artık değil diyen Trump, gazetecilere yaptığı açıklamadaysa İran'a güvenmediğini söyledi. I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. CENTCOM'da Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı ihlal eden bir geminin dümen tertibatının hedef alındığını açıkladı. Panama bayraklı yük gemisinin Umman Körfezi üzerinden İran'daki bir limana doğru seyrettiği ve Amerikan güçlerinin tekrarlanan uyarılara rağmen rotasını değiştirmediği belirtildi. İran devrim muhafızları ise operasyonların genişletilebilme kapasitesine sahip olunması gerektiğini belirtti. İran sınırlarının çok ötesinde operasyonlar yürütebilmelidir denildi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı Azizi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla ilgili konuştu. Yasanın İran'ın boğaz üzerindeki yetkisini güçlendireceğini söyleyen Azizi, düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemiler İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne giremeyecek dedi. İranlı yetkililer ABD'nin Tahran'ın koşullarını kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını savunuyor.
1: ABD ile İran arasında ateşkesin uzatıldığı belirtilirken ABD basınında dikkat çeken bir iddia yer aldı. İran'ın özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkararak taktik geliştirdiği, mühimmatı hızla eriyen ABD'ye karşı yetenekli bir rakip haline geldiği belirtildi.
2: İran-Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardı denildi. Mühimmatı hızlı eriyen ABD'ye karşı taktik değiştirdiğine dikkat çekildi. İddia New York Times gazetesinin analizinden. Analizde İran'ın Amerikan hava savunmasını aşmak amacıyla Ürdün'deki üç üste konuşlu ABD askerlerine yönelik İHA saldırıları düzenlediği hatırlatıldı. İran'ın aniden yön değiştirebilen gelişmiş füzeler kullanarak üslerin savunma sistemlerini ateş altında tuttuğu ve Amerikan güçlerini sınırlı sayıdaki Patriot füzelerini hızlı kullanmaya zorladığı belirtildi. Analize göre saldırılar iki önemli eğilimin ölümcül biçimde kesiştiğini gösterdi. Savaş ilerledikçe İran'ın daha yetenekli bir rakip haline geldiği ve ABD hava savunmasını aşmanın yollarını öğrendiği belirtildi. İkinci olarak Pentagon'un önleyici füze stoklarının hızla azaldığına dikkat çekildi. Kaynaklara göre Pentagon, savaş sırasında 1500'den fazla Patriot önleyici füze kullandı ve elinde 1700'den az önleyici füze kaldı. Analizde İran güçlerinin özellikle Ukrayna Savaşı'ndan ders çıkardığı ve bu savaşı inceleyerek taktiklerini geliştirdiği de belirtildi. Buna Nisan ayında İran'ın bir Amerikan F-15E savaş uçağını omuzdan ateşlenen füzeyle düşürdüğü olay örnek gösterildi. Analiz ve incelemelerin aksine Pentagon kamuoyuna yaptığı açıklamalarda mühimmat sıkıntısı yaşandığı yönündeki iddiaları reddediyor.
1: Uluslararası koalisyonun Irak'taki görevi 30 Eylül'de sona erecek. Başbakan Zeydi bu tarihin kesin olduğunu ve geri dönüşün olmadığını açıkladı. Zeydi ayrıca silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı verdi.
3: Uluslararası koalisyon Irak'taki görevini 30 Eylül'de sona erdirecek. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi bu tarihin kesin olduğunu ve değiştirilmeyeceğini söyledi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Zeydi, Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda uluslararası koalisyonun Irak'taki görevinin sona ermesine ilişkin açıklama yaptı. 30 Eylül kesin tarih ve geri dönüş yoktur ifadesi.

0: ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi'yi de kabul etti. Görüşmede ülkedeki güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı. Zeydi, silahların devlet kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısı hazırlanması talimatını verdi. Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu belirtti. Irak Başbakanı Zeydi ilk yurtdışı ziyaretini 14 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekleştirmiş, Başkan Donald Trump'la görüşmesinde ABD askerlerinin 30 Eylül'e kadar Irak'tan tamamen çekileceğini belirtmişti.
1: Ukrayna, Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak açıklaması yaparken tarafların mühimmat stoklarının eridiği belirtiliyor.
2: Rusya ile Ukrayna arasında yükselen tansiyon düşmedi. Ukrayna, Rusya'ya ait üslere bir dizi saldırı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki Novorossiysk deniz üstüne saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıda Neptün tipi füzeler ve silahlı insansız hava araçları ve insansız deniz araçları kullandıklarını söyledi. Rus saldırganlığı devam ettiği sürece işgal filosu güvende olmayacak diyen Zelenski, savaşın durdurulması için tüm uygun önerilerin masada olduğunu belirtti. Rusya'nın Krasnodar valisi, Ukrayna saldırılarında can kaybı yaşandığını açıkladı. Savaşın gidişatına ilişkin Londra merkezli Financial Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddia yayınladı. Ukrayna'nın ABD'nin talebi üzerine Rusya'nın Novorossiysk limanını kullanan gemilere düzenlediği drone saldırılarını durdurduğu öne sürüldü. ABD Başkan Yardımcısı Vance'in talebiyle Ukrayna'nın petrol tankerlerine de faldığı bıraktığı iddia edildi. Sahada hareketlilik sürerken Ukrayna NATO müttefiklerinden mayın temizleme konusunda destek istedi. NATO'dan yapılan açıklamada Ukrayna topraklarında çok sayıda patlayıcı mühimmat bulunduğu ve bu durumun sivil nüfusla kritik altyapı için tehdit oluşturduğu belirtildi. Kremlin'dense AB ülkelerinin Rus gemilerine el koymasına ilişkin açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verdim dedi. Savaşın tarafların mühimmat stoklarında erimeye neden olduğu, Ukrayna'nın Patriot füzesi tedarik etmeye çalıştığı belirtiliyor.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in yerleşim politikası ve yerleşimci şiddeti yeniden gündemde. Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başlandı. Nablus yakınlarında da İki Filistinli aile yerleşimciler tarafından günlerce evlerinde ablukaya alındı. Birleşmiş Milletler Batı Şeria'nın kırılma noktasında olduğu uyarısında bulundu.
2: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. İsrail Cenin'de Filistinlilere ait 26 binanın yıkımına başladı. İsrail Maliye Bakanı Smotrich açıklamayı X hesabından yaptı. Smotrich, yıkımların 2005'te başlatılan Ganim ve Kadim adlı Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulması için gerçekleştirildiğini açıkladı. Smotrich ile Savunma Bakanı Katz'ın sunduğu gasp edilen Filistin toprakları üzerinde 19 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına ilişkin plan güvenlik kabinesinde onaylanmıştı. Plan, Batı Şeria'nın tamamına dağılan 11 yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa edilmesini kapsıyor. Ganim ve Kadim de yeniden kurulacak. 6 kaçak yerleşim birimi de İsrail nezdinde tanınacak. Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde ise aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler iki Filistinli aileyi evlerinde ablukaya aldı. Yerleşimciler evlerin su ve elektrik hatlarını kesti, içerideki 7 kişinin giriş çıkışını engelledi. İsrail ordusu eylemleri yasa dışı ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ancak yerleşimciler bölgeden uzaklaştırılmadı. İsrail El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ni de Yahudi dini günü gerekçesiyle ibadete kapattı. Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'nın kırılma noktasında olduğu uyarısını yaptı. BM'ye göre yılbaşından bu yana İsrail güçleri ve yerleşimciler 18'i çocuk 76 Filistinli'yi öldürdü. Yaklaşık 3800 Filistinli ise yerleşimci saldırıları, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yerinden edildi.
1: Avrupalılar tam güneş tutulmasına tanıklık etti.

0: İspanya ve İzlanda'nın bazı bölgelerinden tam olarak görülebilen tutulma, diğer ülkelerde ise parçalı gözlemlendi. Filtreli gözlüklerini takanlar görsel şöleni doyasıya izledi.
1: Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına şahit oldu. Parklar, meydanlar, gözlem evleri tutulmayı izlemek isteyenlerle doldu. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlendi. Güneş ayın arkasında kaldı. İspanyol kentleri yaklaşık 2 dakikalığına karanlığa büründü. Kimi filtreli gözlüklerle, kimi teleskoplarla tutulmayı takip etti. İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. Tam tutulmanın izlenebildiği diğer ülke İzlanda oldu. Ülkede 1954'ten bu yana ilk tam güneş tutulması gerçekleşti. Tutulma için çok sayıda ziyaretçi ülkeye geldi. İngiltere'de güneş tutulması büyüleyici bir manzara sundu. Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu. Parklar kalabalıklarla doldu. İtalya'da halk tutulmayı sahilde takip etti. Bir sonraki tam güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek. Tam tutulmanın hattı Kuzey Afrika'dan geçecek. Fas ve Mısır'ın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Türkiye'dense parçalı olarak gözlemlenebilecek.
0: Yalova'da F-16 uçağı eğitim uçuşu yaparken düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu.
2: Eğitim uçuşundaki F-16 düştü. Pilot kendini fırlatarak kurtuldu.
3: Uçak yandı uçak.
2: Eskişehir 1. Havajet Üssü Ceylan Filo'ya ait F-16 Yalova Çiftliköy semalarında seyir halindeydi. Uçak bilinmeyen bir nedenle 18. Anajet Üs Komutanlığı yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Olayı fark edenler hemen yetkililere haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Pilot ambulansla hastaneye kaldırıldı.
4: Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı.
2: Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, hava kuvvetlerimize ait bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırımı uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir denildi.
0: Giresun'un Göreli ilçesinde şiddetli yağış sonrası dere taştı. Suya kapılan 4 kişilik aileden biri kendi çabalarıyla kurtulurken ikisinin cansız bedeni bulundu. Annenin bulunması için çalışmalar ise sürüyor. Olay Göreli'ye bağlı Hamzalı köyünde yaşandı. Kuvvetli yağış sonrası Zıva Deresi taştı. Bu sırada dere kenarında bulunan bir kişi suya kapıldı. Onu kurtarmak isteyen eşi Zekiye Kırca ve kızları Burcu ve Burçin Kırca da akıntıya kapılıp sürüklendi. Baba sudan çıkmayı başardı. İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında Burcu Kırca ve Burçin Kırca'nın cansız bedeni bulundu. Anneyi arama çalışmaları ise sürüyor. Mersin'de bir tatil sitesinin havuzuna giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğun çırpındığını gören görevli yardıma yetişti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Havuza girdi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çırpınmaya başladı. Çocuğun imdadına site görevlisi yetişti. Görüntüler Mersin'den. Erdemli ilçesinde bir tatil sitesine gelen ailelerden birinin çocuğu havuza girdi. Ama kısa süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocukla çevredekiler bağırıp yardım istedi. İmdat çığlıklarını site görevlisi duydu.
5: Etrafa kulaçan ederken sonra çocuğun bağırma sesini duydum. Çocuk bağırdıktan sonra dibe battığını gördüm. Ve bunu fark ettikten sonra direkt havuza atladım.
2: Site görevlisi.

0: Ailesinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı.
1: Çocuğu kurtardık çok şükür. Yani havuzun dışına çıkarttım. Su yutmuştu biraz. Yani onu da çözdük, yani hallettik. Şu anlık bir sıkıntı yok.
2: Ahbap Derneği soruşturmasında çarpıcı bir para trafiği ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon lira önce dolara, ardından fiziki altına çevrilmişti. Altını teslim alma ve banka kasasına erişim yetkisinin de sadece Haluk Levent'te olduğu saptandı. Ekipler o kasayı açtığında bakın neyle karşılaştı.
0: Efsane. 44 milyon lira önce 1 milyon dolara, sonra altına çevrildi. O altınların konulduğu kasadan birkaç ilaçlı bir kitap çıktı.
3: Kasayı açtık, sonra çıktı dışarıya. İşte altı geldi bunların yani.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada para trafiğinin izi sürüldü. Dosyaya giren bilgilere göre derneğe ait 44 milyon lira Ocak ayında alınan yönetim kurulu kararıyla 1 milyon dolar nakde çevrildi. Derneğin banka hesabından 14 Ocak'ta döviz bürosuna havale edilen 44 milyon liranın açıklamasına Gazze için elden alınan 1 milyon dolar ödemesi yazıldı. Tespitlere göre Haluk Levent 1 milyon doları döviz bürosundan aldı. 2 gün sonra alınan yeni yönetim kurulu kararıyla o para fiziki altına çevrildi. Altını teslim alma ve banka kasasına erişimde Haluk Levent tek yetkili kılındı.
4: Bir saniyeniz rica ederim.
5: Tamam, bekleyin.
0: Söz konusu banka kasası polis, avukat ve kuyumcu bilirkişi eşliğinde açıldı. Altın yerine kasadan birkaç kutu ilaçla Haluk Levent adına imzalanmış bir kitap çıktı. Savcılık şimdi kayıp altınların akıbetini araştırıyor.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahisle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Yasa dışı bahise karşı yapay zeka tabanlı tespit ve tarama sistemi gündemde olduğunu belirtti.
6: Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri bugün yalnızca bir asayiş meselesi değil, mali sistemin güvenliği, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, organize suçla mücadele, çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması ve toplumsal refah açısından çok boyutlu bir sorun alanı haline gelmiştir.
0: Yasa dışı bahsin tehlikelerine dikkati çekti. Mücadelede yeni aşamaya işaret etti.
6: Yasa dışı platformların kısa süre içerisinde adres ve teknik altyapı değiştirebileceği dikkate alındığında mevcut tespit yöntemlerinin yapay zeka gibi teknolojik imkanlarla desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısında konuştu. Yapay zeka tabanlı tarama ve tespit sistemine geçileceğini söyledi.
6: Yapay zeka ve veri analitiğinin bu alanda nasıl daha etkin kullanılabileceğini ve kurumlarımız arasında ortak bir tespit, tarama ve mücadele kapasitesinin nasıl geliştirilebileceğinin yol haritasını hep birlikte değerlendireceğiz. Hedefimiz mücadelemizin boyutunu ve etki alanını sürekli arttırmaktır. Çok boyutlu mücadelemizi bütün kurumlarla eş güdüm içinde birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.
2: İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nilda Müge Şahin'in katil zanlısı genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakalandı. Günlerdir aranan zanlının yakalanmasının ardından genç kadının acılı ailesi konuştu.
7: İstanbul Şişli'de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin, eski sevgilisi Nazir Ilgın tarafından tabancayla vurularak sokak ortasında katledilmişti. Günlerdir her yerde aranan katil zanlısı yakalandı. Genç kadın 5 Ağustos akşamı arkadaşıyla ilaç almak için gittikleri eczanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaçan zanlının peşine düşen polis katil zanlısını genç kadının defnedildiği mezarlıkta yakaladı.
8: Biz mezarlığa gidip geldiğimiz müddetçe adam bizi takip etmiş. Gelmiş mezarlıkta yatmış.
7: 6 suç kaydı olan zanlının 2021 yılında da bir başka eski sevgilisini bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

0: Acılı aile şimdi katilin en ağır cezayı alacağı günü bekliyor.
1: Ben iki tanesini gelin ettim. Keşke onu da gelin etseydim buradan. Ama kefen giydirdim. İnşallah benim çocuğum nefes almıyor. O da orada nefes alamaz.
2: Rojin Kabayeş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürerken aile de umutla olayın bir an önce çözülmesini bekliyor. Aile ve avukatlarının soruşturmayla ilgili bazı talepleri var.
3: Kayıp olarak aranıyordu. Cenazesi gölde bulundu. Aradan geçen iki yıla rağmen Rojin'in ölümüyle ilgili sır perdesi aralanamadı.
4: Savcıyla görüştük bugün. Yeni gelişmeler olacak inşallah Allah'ın izniyle. Yani biz çok zor durumdayız. Bu dosya neden bu hale geldi? İki senedir neden aydınlanmıyor dosya?
3: Rojin Kabayeş 2024 yılında üniversite eğitimi için Diyarbakır'dan Van'a gitti. Hayali çocuk gelişimi bölümünü tamamlayıp öğretmen olmaktı. 27 Eylül'de yurttan çıkan genç kız 15 Ekim'de Van Gölü'nde ölü bulundu. Soruşturma sürerken aile de umutla olayın çözülmesini bekliyor. Bazı talepleri de var.
5: Tespit edilen araçların Mola Kasım tarafına giden araçlardan olup olmadığı, bu kişilerin kim olduğu, giden kişilerin HTS kayıtları, giden kişilerin DNA örnekleri, yine aynı şekilde giden kişilerin ifadelerine başvurması hususunda başsavcımıza dile getirdik.
3: Peki Rojin'in ölümü intihar mı yoksa cinayet mi? Şimdiye kadar çok sayıda kişiden de DNA örneği alındı.
5: Bildiğimiz kadarıyla Mayıs ayında DNA'lar almış. Ayrıca Abdurrahman Bey tekrardan bir talepte bulunarak rektörün ve rektörün yeğeni olduğu söylenen aynı şekilde kıl ve saç ve tükürük örneklerin de alınmasını talep etmişti. O taleple ilgili henüz bir işlem yapılmadı.
3: Aile olayın bir an önce çözülmesini bekliyor.
2: Samsun'da amca yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. 73 yaşındaki amca tabancayla vurularak öldürüldü. Ölümle biten o tartışmanın konusu bakın ne çıktı.
6: Çıkan tartışma kavgaya döndü. 73 yaşındaki amca yeğeni tarafından öldürüldü. Olay Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan fındık toplamak için memleketi Samsun'a gelen 46 yaşındaki Meçe ile amcası İbrahim Çam arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Meçe yanındaki tabancayla amcasına ateş açtı. Ağır yaralanan 73 yaşındaki İbrahim Çam hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. İbrahim Çam'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri amcasını öldürdükten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
2: İstanbul Beylikdüzü'ne gidelim şimdi değerli izleyiciler. 8. katta yaşayan bir kadın balkonun duvarına çıkıp dakikalarca dans etti. Olayı gören site sakinleri korku dolu anlar yaşadı.
7: Sarhoş.
6: 8. kattaki evinin balkonuna çıktı, balkon duvarlarının üzerinde dakikalarca dans etti. Çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
7: Kız kafa üstü düşecek ya.
6: Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nden. Gece yarısı bir sitede 12 katlı binanın 8. katında yaşayan E.E. balkona çıktı. Alkollü olduğu öne sürülen genç kadın balkon duvarının üzerinde dans etmeye başladı. Sesler üzerine sokağa çıkan site sakinleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler düşme ya da atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen içeri girmeyen kadın son anda ekipler tarafından balkondan içeri çekildi.
8: Dans ediyor.
2: Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından araçlardan biri kontrolden çıkarak bir fırına girdi. Neyse ki o sırada fırında kimse yoktu.
6: Sokaktan çıkan araçla çarpıştı, kontrolden çıkıp fırına böyle daldı.
9: Patlama sesi gibi bir ses geldi. Bir anda kalktık ayağa. Araba içeri girmişti.
6: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazadan sonra kontrolden çıkan bir araç yol kenarındaki fırının bahçesine girdi.
9: İçeri doğru girecekti fren yapmasaydı. Allah'tan fren yaptı. Dış tarafta

0: Neyse ki o sırada bahçede kimse yoktu. Kazada yaralanan olmadı. Fırındaysa büyük zarar meydana geldi.
1: Zaten arabanın kaskosu varmış. Onlar halledecek yani. Sıkıntı yok fırınla ilgili.
2: Fenerbahçe dünya ünlü Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'yla anlaşmaya vardı. Yıldız forvet İstanbul'a geldi. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Sarı Lacivertler en son Napoli'de forma giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yla anlaştı. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Lukaku'yla bir yıllık opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Opsiyonun Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda devreye gireceği belirtildi. İstanbul'a gelmeden önce taraftara görüntülü mesaj yollayan Lukaku, takım için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Evet, takımların tabii transfer süreçleri devam ediyor. Beşiktaş'ta da böyle süreçler yaşanıyor. Transfer görüşmelerini başladığını açıklamıştı Beşiktaş. Sırp forvet Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi. Prensip anlaşmasına varılan Vlahovic, Başkan Serdal Adalı ile İstanbul'a geldi. Vlahovic'i taşıyan uçak saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Vlahovic'i burada Beşiktaş taraftarları karşıladı. Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz dedi. Sırp golcünün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imza atması bekleniyor. Bina yıkımlarında kurallar değişti. Yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesuliyet aranmayacak. Patlayıcı kullanılacak. Yıkımlarda patlamanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması da zorunlu olacak. Yıkım kameralarla kayıt altına alınacak.
0: Hava durumu takip edilecek. Kamerayla kayıt altına alınacak. Patlayıcı kullanılan yıkımlarda şartlar değişti. Resmi gazetede yayınlanan binaların yıkımına ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, yüksekliği 18,5 metreden az olan binaların yıkımında fenni mesul yani kamu adına denetleyen yetkili mimar veya mühendis şartı aranmayacak. Ancak risk taşıyan yapılar için istisna var. Bina bitişik nizamda ise yapısal düzenliği bulunuyorsa görevlendirme istenecek. Sağlık ve eğitim tesisleriyle kültür veya tabiat varlıklarının yakınında ise ilgili daire inşaat mühendisinin fenni mesul olarak görevlendirilmesini talep edecek. Patlatıcı kullanılacak yıkımlarda ise 2'den fazla bodrum katı bulunan binalarda fenni mesuliyet sorunu olacak. Patlamadan sorumlu mühendis ve ateşleyici görevlendirilecek. Patlamanın çevrede bulunan yapılar veya altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin hesaplanması zorunlu olacak. Meteorolojik şartlar değerlendirilmeden patlama yapılamayacak. Yıkım yüksek hızlı kameralarla kayıt altına alınacak. Yapının bitişik nizamda bulunması, yüksek yapı kapsamında olması, çevresel koşullar nedeniyle makineyle yıkımın zorlaşması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde süre değişebilecek. Müteahhidin başvurusu ve ilgili idarenin onayıyla yıkım ruhsatının süresi bir defaya mahsus olmak üzere 3 aya kadar uzatılabilecek. Yüksek yapıların yıkımı için de özel kurallar getirildi. 21 metre 50 santimetreden ya da yapı yüksekliği 30 metre 50 santimetreden fazla olan binalar yüksek yapı kabul edilecek. Bu yapıların yıkımında çevre güvenliği ön planda olacak. Şantiye çevresi perdeleme, örtülü yol ve koruma fanlarıyla korunacak. Toz, titreşim ve gürültü için belirlenen sınır değerlere uyulacak. Düzenlemenin bir bölümü yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Diğer hükümler ise bir yıl sonra uygulanmaya başlanacak.
2: Bursa'da 4. yüzyıldan kalma İznik surları vandallığın hedefi oldu. Tarihi surların üzeri sprey boyalarla kirletildi.
0: Kimi adını, kimi aşkını yazdı. Tarihi duvarlar sprey boyalarla tahrip edildi. Burası Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki ilçesi İznik. Milattan önce 4. yüzyılda yapımına başlanan İznik surları Roma ve Bizans dönemlerindeki eklemelerle bugünkü halini aldı. 4.970 metre uzunluğundaki surlar şimdilerde vandallığın hedefi oldu. Yaklaşık 2.400 yıllık tarihi surların üstüne sprey boyalarla yazı yazıldı. Ekipler yazıları temizlese de bir süre sonra yine aynı görüntü ortaya

0: Çıktı.
1: Ateş yakılıyor, duvarlara yazılar yazılıyor. Yani burayı ziyarete gelen insanların gözünden de hiç hoş görünen bir şey değil.
0: İlçe sakinleri ve ziyaretçiler bu duruma bir önlem alınmasını istiyor.
2: Malum birçok bölgemizi güneş kavuruyor. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar sağlığı bozabiliyor ama güneşteki D vitamini ise hem maliyetsiz hem en doğal şifa kaynağı diyebiliriz. Peki güneş bu kadar kavururken ve ihtiyacınız yoksa D vitamini takviyesi almak ne kadar doğru? Her şeyden öte zararı var mı? Öznur Karslı Çetiner uzmanlara ve sokağa sordu.
3: Hangi aylarda kullanıyorsunuz D vitaminini?
4: Herhalde kışları gidiyorum doktora.
3: Yazın uzak mı duruyorsunuz?
4: Evet. Dışarıdayız zaten.
5: Mesela Antalya'da en yüksek güneşe maruziyet. Adana'da öyle, Urfa gibi bölgeler öyle. D vitamini alıp bir de fazlaca güneşe çıkarsanız çok artar D vitamininiz. Ama plaza çalışanıysanız, tatil yapmayacaksanız, hiç güneş görmeyeceksiniz, tabii ki alabilirsiniz.
6: D vitaminini yaz kış yanından ayırmayanlar var. Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan bu vitaminin kullanılacağı zamansa aslında belli.
7: Mevsimi var tabii. Özellikle yaz aylarında biz D vitamininin kesilmesini istiyoruz.
8: Şu anda sadece D vitamini değil, çeşitli vitaminleri alma çılgınlığı var.
5: D vitamini evet daha çok kışın eksikliği görülen bir vitamin. Ama maalesef bunun işin ucu kaçtı biraz. Bu hem yaş gruplarına göre hem insanların cinsiyetine göre, hem yaşadıkları yere göre, hem maruz kaldıkları güneş ışığına göre değişen bir takviye olması gerekiyor. Eğer yaz aylarında yeterince güneşe çıkıyorsak saat 11 ile 3 arasında yaklaşık 40-45 dakika kadar vücudumuza hiçbir şey sürülü olmadan güneşe çıkıyorsak o zaman D vitamini sentezimiz artıyor.
6: D vitaminine karşı bu kontrolsüz kullanım nedeniyle uzun süredir aile hekimlikleriyle bazı kamu hastanelerinde D vitamini testleri kısıtlandı. Bu testi sadece belirli branşlardaki hekimler isteyebiliyor. Ayrıca hastaların da sık sık D vitamini tahlili istemesi sağlık sistemindeki yükü de etkiliyor.
5: Her ay bir tahlil yapmaya gerek yok.
3: D vitamini kullanıyor musunuz?
9: Güneş gördüğümü düşünüyorum yeterince. Evet. Hani beslenmeme dikkat ettiğim için ekstra bir takviye kullanmıyorum.
6: Yani yazın güneşten bolca fayda sağlanıyorsa üzerine bir de takviyesini almak doğru değil.
8: Güneşle etkileşim yapar, kalsiyumun çoğalmasına neden olur.
3: Eğer vücudunuzun D vitaminine ihtiyacı yoksa ve bu durumu tahlille teyit ettiyseniz, yaz aylarında güneşin kavurduğu bu günlerde D vitaminini bir de bu şekilde takviye olarak almak zehirlenmelerden ölüme kadar yol açabilir.
5: D vitaminin fazlalığı da zararlı. Kalsiyum yüksekliğine bağlı bir takım yan etkiler ortaya çıkar. Böbrekte taş oluşumu artar, kalpte aritmiler yapabilir, vücut elektrolit dengesini bozabilir, ani kardiyak ölümler olabilir, böbrek yetersizliği olabilir. İşte bunların hepsi zehirlenme belirtileri.
3: Bu durum İspanya'da bir ada bölgesinde yaşandı. 16 kişi D vitaminini yanlış kullandığı için zehirlendi. Yani D vitamininin üzerindeki ilaç değildir ifadesine aldanmamak gerekiyor. Yanlış kullanımında ölüme kadar götürebiliyor.
5: D vitamini düzeyinize tatilden önce baktırın. Tatilden geldikten sonra tekrar baktırın. Aradaki farkı göreceksiniz. Artmış olacak.
2: Sosyal medyada en çok etkileşim alan içeriklerden biri tarot paylaşımları. Genç kuşak artık eğlenmek için değil, önemli kararlar alırken de kartların kafasını çalıyor. Sadece internet üzerinden değil, sosyal ortamlarda da tarot falı bakıyor, hatta baktırıyorlar. Peki bu ilginin sebebi ne? Nasıl riskleri var? Detaylar Habertürk muhabiri İrem Şimşek'in haberinde.
10: Üç vakte kadar para gelecek falan böyle diyorlar yani.
11: Arada böyle birlikte tarot bakıyoruz.
12: Bu bir bağımlılık haline dönüşüyor. Şimdi sosyal medyada bunu besliyor.
0: Aşk, para, kariyer, her bir kartın ayrı bir sembolü var. Ama yüklenen anlamlar tarotun sadece bir eğlence aracı olmaktan çıktığını gösteriyor.
13: Mesela ölüm genellikle bitişleri ve yeni başlangıçları belirtir.
0: ABD merkezli bir araştırmaya göre bu semboller artık sadece birer resim değil, gençlerin kararını şekillendiren bir nevi akıl hocası.
13: Yarın bir iş görüşmesine gideceğim, gitsem gitmesem, bir başvuru yapacağım, yapsam yapmasam mı?
14: Peki kartlara göre mi hareket ediyorsun?
13: %100 değil ama mesela çok da net olumsuz kartlar çıkar.

0: olsa bir geri çekiliyorum.
1: İstediğim bir şey varsa onunla ilgili açıyorum. Hani olacak mı olmayacak mı gibi. Kendi kendime öyle yapıyorum. Ama para verdiğimde oldu.
2: Kimileri için keyifli vakit geçirmenin bir yolu, kimileri içinse gelecek kaygısıyla baş etme yöntemi. Son dönemde özellikle gençler arasında tarota olan ilgi her geçen gün artıyor.
3: İnsanın böyle ilişkisi falan olunca bir bakıyor acaba bunun şey ne, hani ne yapıyor, ne özellikleri var falan.
4: Tek kartla geleceği okuma pazarlaması ilk başta masum gözükse de farklı anlamlar yüklemenin karar alma süreçlerindeki etkisi sanıldığından daha çok. Hatta doğrudan referans alıp buna göre hayatına yön verenler bile var. Ama bu da riski beraberinde getiriyor.
5: Artık hayatını idare ettiremiyor. Bir yere bakmadan, bir şey okumadan, bir astroloğa danışmadan eğer hayatını sürdüremiyorsa bu bir bağımlılık tedavisine girer. O zaman da tabii ki yardım alması ve tedavi alması gerekir.
1: İnsanlar bir umuda, bir şeye inanmak istiyor. O ruh halini daha olumluya çevirecek bir şey olduğunu düşünüyorum.
5: Belirsizlik sıkıntı veriyor insana. Bilmek istiyoruz bazı şeyleri ama o belirsizlikle de yaşamak, yani o belirsizliğe rağmen gelecekle ilgili bir takım planlar yapmak çok daha bizim için faydalı.
6: Bu haberle bu saat dilimini noktalamış olalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 29, Edirne güneşli 33 derece. Ege bölgesinde hava güneşli, İzmir 36, Muğla 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 41, Adana parçalı bulutlu 40 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 27, Trabzon parçalı bulutlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 30, Kars yağmurlu 27 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor. Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 derece.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

2022'ye yaklaşırken Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel tüketim vergisi düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile motoründeki ÖTV ay sonuna kadar sıfırlandı. Karara göre motorin türü mallarda ÖTV tutarı 13 ila 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında litre başına 0 TL olarak uygulanacak. Eylül ayından itibaren her ay 3 TL artış olacak. ÖTV'nin Eylül'de 3 lira, Ekim'de 6 lira, Kasım'da 9 lira ve

0: şeklinde kademeli olarak artacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise fiyat 13.90 lira olarak uygulanacak. Ankara'da kritik bir toplantı vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla süreç için koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakan Çiftçi, terör örgütünün bütün unsurlarıyla tasfiye edileceğini söyledi. Kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır, dedi.
1: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
2: Çerçeve yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlılık mesajı verdi.
1: Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Böylesine tarihi bir meselenin millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde ele alınması, farklı siyasi düşüncelerin ortak bir gelecek idealinde buluşması ve kanunun geniş bir mutabakatla kabul edilmesi son derece kıymetlidir. Aziz şehitlerimizin emaneti, kahraman gazilerimizin fedakarlığı ve ailelerimizin sabrı terörsüz Türkiye hedefimizin en sağlam dayanağıdır.
2: İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da toplantıda video konferans yöntemiyle hazır bulundu.
3: Gaziler Günü vasıtasıyla 81
2: ilin... Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da toplantıya dair paylaşım yaptı. İçişleri Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Ülkemizin güvenliğinin ve kardeşliğinin teminatı olan tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum, dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke savunma anlaşmasını değerlendirdi. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık, dedi. Erdoğan, anlaşmaya taraf ülke sayısının artabileceğini de vurguladı.
4: Mekke savunma anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık, dedi.
5: Ortak savunma anlaşması, bölgemizdeki şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir. Biz her zaman bölge meselelerinin bölge ülkelerince sahiplenilmesi ve çözüme kavuşturulmasından yana olduk. Bölgenin meselelerinin bölgenin kendi aktörleri çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık diyebiliriz. Son dönemde yaşananlar, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
4: Erdoğan Londra merkezli Şakul Avsat gazetesine mülakat verdi. Mekke savunma anlaşmasının ABD ile İran arasındaki gerilimin seyriyle bağlantılı olmadığını vurguladı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almıyor, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açık olduğunu da söyledi.
5: Üç ülkenin bir araya gelmesinin ötesinde, bölgemizin istikrarı, kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik. Bu anlaşma, bölgemizde huzur ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere de açık. Barıştan, istikrardan ve kardeşlikten yana tavır koymaya devam ediyoruz. Taraf ülke sayısını artırmaktan da çekinmiyoruz.
4: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu da değerlendirdi.
6: Hürmüz'deki herhangi bir gerilimin etkileri itibariyle yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadığını petrol fiyatlarıyla tüm dünya gördü, hissetti. Hürmüz Boğazı, küresel ekonominin adeta atar damarlarından biri olduğunu kanıtladı. Beklentimiz, gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde.
0: Macaristan parlamentosu ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçti. Makam için uygun görülen isim Yüksek Mahkeme Başkanı András Baka oldu.
7: Macaristan'da yeni cumhurbaşkanı seçildi. Parlamento bu göreve Yüksek Mahkeme Başkanı András Baka'yı uygun gördü. Tek aday olan András Baka

0: için 146 milletvekilinden 140'ı evet oyu kullandı. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından milli marş çalındı. Bakan Macaristan Cumhurbaşkanı olarak yemin etti. 1952 doğumlu Andras Baka, 1990'da milletvekili olarak kısa süre görev yapmanın dışında siyasi bir görev üstlenmedi. 7 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıç olarak görev yaptı. Böylece Strasbourg'da görev yapan ilk Macar oldu. Baka 2009 yılında Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Macaristan'da Nisan ayında başbakanlık seçimlerini Peter Magyar kazanmıştı. Magyar eski Cumhurbaşkanı Tamás Suljok'tan boşalan makamı Macaristan'ın dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'a teklif etmişti. Fakat Polgar böyle bir sorumluluğu üstlenmeye hazır olmadığını ifade ederek teklifi reddetmişti.
1: Aydın Kuyucak'ta orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Bölgeye kısa sürede 11 helikopter ve 6 uçakla kara ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için uğraşıyor. Son dönemde bıçak altına yatmak istemeyen birçok kişi ameliyatsız estetik işlemleri tercih ediyor. Burun dolgusu da bunlardan biri. Ancak uzmanlara göre bu işlem ameliyattan daha riskli olabiliyor. Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş hem uzmanlarla hem de burun dolgusu yaptırdıktan sonra ameliyat olmak zorunda kalan bir kişiyle konuştu.
2: O kadar çok acıdı ki yani sanki o derimi aldılar oradan öyle bir çekiştiriyorlar. Ameliyat bunun yanında hiçbir şey.
3: Tüm dünyada dolgu enjeksiyonları sonrası 365 vakada kısmı ya da tam bir körlük saptanmış.
4: Beni dolguya iten tabii ki kolay olması, bıçak altına yatmıyor olmanız.
5: Bıçak altına yatmak istemedi, çözümü burun dolgusunda aradı. Ama kaçtığı ameliyat masasına bu kez mecbur kaldı.
2: Arkadaşım daha önce burun dolgusu yaptırdı. Hatta onun tavsiyesi üzerine gittim. Onun arkadaşıydı. Güzel olan burnum şimdi daha kötü olmuştu. O yüzden de ameliyat oldum.
5: Ameliyat korkusu, kısa sürede sonuç alma isteği. Ameliyatsız burun estetiği olarak tanıtılan burun dolgusuna ilgi giderek artıyor.
6: Burun dolgusu yaptırırdım.
7: Burun dolgusunu yaptırmak isteyen pek çok arkadaşım var. Bunun için para falan biriktiriyorlar.
8: Özge Konat da birçok kişi gibi ameliyat yerine burun dolgusunu tercih etti. Ancak beklediği değişim talihsizlikle sonuçlandı. Çareyi yine ameliyat olmakta buldu.
2: İlk başta güzeldi. Ondan sonra böyle bir 6-7 ay içinde düşme oldu. Bir sene sonra bayağı ucu düştü. Bu sefer de görüntü olarak çok etkiledi beni. Ben de ameliyat olmaya karar verdim. Hatta ameliyattan çok korkuyordum ben. Ama burun dolgusundan sonra mecbur olmak zorunda kaldım. Hatta burun dolgum ameliyattan daha acılı geçti.
5: Üstelik ters giden bir burun dolgusunun sonucu sadece istenmeyen bir görüntü değil. Yanlış uygulama, doku kaybından enfeksiyona kadar ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.
3: Burun bölgesinde siz yanlışlıkla damar içerisine dolguyu enjekte ederseniz ya o bölgede nekroz dediğimiz dokuda çürüme meydana gelir.
9: Küçük topaklar olabilir, onun üstünü örten ciltte erime, yok olma olabilir.
5: Daha büyük risk ise göz damarları.
3: Burun bölgesindeki damarların göz damarlarıyla bir bağlantısı vardır içeriden. Siz yanlışlıkla burun bölgesindeki damara enjeksiyon yaparsanız o bölgede körlük meydana geliyor.
5: Risk bu kadar büyükken işlemi kimin yaptığı da kritik önem taşıyor. Özge Konat'ın burun dolgusunu yapansa bir hekim değildi.
2: Bir doktorun kliniğine gitmedim. Normal güzellik merkezinde yaptırdım yani burun dolgusunu. Doktor tarafından yapılmadı.
9: Herhangi bir şekilde bununla ilgili donanımı olmayan kişilerin bunları yapmamaları lazım. Bunun için bu eğitimi almış olan uzman hekimler riski en aza indirecek şekilde önlemler de alarak başarılı yapacaklardır.
1: İstanbul Esenler'de bir minibüs makas atarak ilerlediği yolda iki otomobile çarptı. Sürücü kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk 5 kişi de yaralandı.
5: Makas atarak ilerledi, iki otomobile çarptı. O kaza sürücü

0: hayattan kopardı. Kaza İstanbul Esenler'de yaşandı. Yolda makas atarak ilerlediği iddia edilen minibüs şoförü seyir halindeki iki otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak bariyerlere savrulan minibüs yan yattı. Zincirleme kaza sonucu bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, beş kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Minibüs şoförü Özkan Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araçlarda bulunan biri çocuk, beş yaralı ise ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücü Özkan Çakır'ın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede araç trafiği oluştu. Üç aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
1: Kocaeli Gebze'de kimya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iki işçi yaralandı. Balçık Mahallesi'nde kimyasal ürünlerin imal edildiği fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Hızla büyüyen yangın bitişikteki depoya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. İki işçinin yaralandığı yangının neden çıktığı araştırılıyor. Samsun'da bir tüp gaz bayiinde çıkan yangın tüplerin peş peşe patlamasıyla bir anda büyüdü. Bitişikteki iş yeri ve apartmandaki dairelere sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü.
2: Tüpler patlamaya başladı.
3: Yangın çıktı, tüpler ard arda patladı. Bir anda büyüyen alevler bitişikteki iş yeri ve dairelere sıçradı.
2: Tüpler patlamaya başladı.
3: Görüntüler Samsun'un Tekkeköy ilçesinden. Bir tüp gaz bayisinin deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ama tüplerin peş peşe patlaması ekiplerin işini zorlaştırdı. Ard arda meydana gelen patlamalarla alevler bitişikteki iş yerine ve altı katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis de tomalarla müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle aralarında itfaiye personelinin de bulunduğu 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Efendim enine boyuna başlıyor. Yine oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Önemli konu başlıklarımız olacak. Bugün de hemen sizinle paylaşayım. Bugün neleri konuşacağız enine boyuna da. Elbette yeni partide evet hayır tartışması sürüyor. Çünkü malumunuz Özgür Özel evet dese de ekibiyle birlikte 54 milletvekili bu süreç yasasına hayır demişti. Bunun ardından peşi sıra gelen tartışmalar var. Bu parti içi demokrasi midir yoksa bir disiplinsizlik midir diye hepsini birazdan değerlendireceğiz konuklarımızla. Bir diğer mesele de elbette malum meclisteki bu uzlaşı. Çünkü 467 milletvekili evet dedi. Acaba bu büyük rakam, ya bu büyük sayı daha doğrusu siyaseti nasıl etkileyecek? Hatta buna bağlı olarak anayasa tartışmalarını sürdürenler de var. Çeşitli ittifak iddiaları da ortaya atılıyor. Yine bunu da konuşacağız. Elbette süreçte yol haritası nasıl olacak? Bundan sonra nasıl adımlar atılacak? O da gündemimizde olacak. Ve Özgür Özel'e bu arada dokunulmazlık fezlekesi de karma komisyonda. Peki nasıl olacak? Fezleke sistemi nasıl işliyor? Bunu da yine paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte konuşacağız. Ve son olarak efendim 14 Ağustos malum AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü uzun zamandır sorulan bir soru var. O da şu: acaba Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye katılacak mı? Bu soruyu da elbette

0: irdeleyeceğiz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen konuklarımızı size tanıtayım. Efendim Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Yine gazeteci Gürkan Zengin bizimle. Hoş geldiniz efendim. Gazeteci, not1.com yazarı Merve Şebnem Oruç bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve yine gazeteci Taha Hüseyin Karagöz bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ve uzaktan bağlantıyla da siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk bizimle birlikte olacak. Şimdi başlayacağız. Gördüğünüz gibi konularımız da çok fazla ama müsaadenizle ben sizinle üzücü bir haber daha paylaşmak isterim. Çünkü efendim Habertürk programcısı Kerem Kırçıval'ın eşi ne yazık ki meslektaşımız aynı zamanda Dürdane Kırçıval hayatını kaybetti. Hakikaten dün haberi aldığımızdan beri hepimizi de oldukça sarsan bir haberdi bu. Bir kez daha hem Kerem abiye, Kerem Kırçıval hem de kıymetli kızına başsağlığı dileyelim. Yine bütün aileye, sevenlerine de başsağlığı dileyelim. Mekanı cennet olsun diyelim efendim. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından şöyle soluksuz bir biçimde devam edeceğiz.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
0: Efendim enine boyuna devam ediyor. Az önce ekranlarınızda da gördünüz Özgür Özel'in ifadelerini. Vicdanım rahat dedi Özgür Özel. Peki neyin üzerine söyledi? Gelin şöyle bugünkü açıklamalarına bir bakalım. Çünkü az önce de aktardım. Hala aslında bu teklife ilişkin yeni partinin attığı adım konuşuluyor. 54 milletvekili çünkü hayır oyu vermişti. Peki Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarda neler söyledi? Şöyle hızlıca hemen size onu bir aktarayım. Efendim Özgür Özel diyor ki süreç için hibrit bir model geliştirdik. Yeni bir modelden bahsediyor. Evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti. Hep birlikte hayır demek de bizi başka bir yere savuracaktı. Barışa şans tanımayan bir yere getirecektik. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada da buna karşı çıkmakla suçlanacaktık. Şimdi her iki ihtimali de aslında değerlendiriyor Özgür Özel. Dolayısıyla diyor ki biz hibrit bir model geliştirdik. Milletvekillerimize sizi vicdanınız ve seçmeninize baş başa bırakıyorum dedim. Onlar da şehirlerinden gelen görüşe göre oy kullandılar. Şimdi Özgür Özel her ne kadar bu şekilde açıklasa da kendisine yönelik eleştiriler de efendim gün boyunca gelmeye de devam etti. Hatta şöyle söyleyeyim yani her iki taraftan da eleştiriler gün boyunca gelmeye devam etti. Şöyle ifadeler de gördüm. Yahu ne şiş yansın ne kebap derken aslında hem şiş yandı hem kebap şeklinde bir değerlendirme de vardı mesela. Gürkan Bey'le başlayalım isterim. Efendim nasıl yorumlamak gerekir? Yahu bu bir parti için demokrasidir şeklinde mi? Yoksa bir kesimde şöyle yorumluyor. Hayır, Özgür Özel'in aslında burada liderliği sorgulandı. Parti için disiplini sağlayamadı mesela. Böyle de bir yorum var. Siz hangisini değerlendirirsiniz? Hangi taraftasınız daha çok diyeyim?
4: Ben Meclis Genel Kurulu'nda bir yeni partiye ayna tutulduğunu bu oylamada düşünüyorum. Ve bu aynadan yansıyan görüntünün hiç de iyi bir görüntü olmadığını düşünüyorum. Neden? Nasıl bir ayna tutuldu? Bu parti kimdir? Bu parti kimliğiyle, bu partinin liderliğiyle, temel Türkiye meseleleri, en önemli Türkiye meselesiyle ilgili tavrı nedir, yaklaşımı nedir? Bu açılardan bir ayna tutuldu. Ve bu aynadan iyi bir görüntü yansımadı. Neydi o? PKK silah bırakıyor. Ben de bu sürecin gidişatına, sonrasındaki aşamalara ilişkin şüphelerini dile getiren gazetecilerden, insanlardan biriyim. Sonrasındaki aşamalara ilişkin olarak. Ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen mesele bir infaz kanunu. Sadece bu ve sadece bu. 12 maddelik bir kanun ve orada PKK silah bırakıyor. Türkiye'nin 40 yıldır verdiği bir mücadele ve örgüt diyor ki ben silahlarımı bırakıyorum. Bu kanun bunu diyor.

0: Buna evet dersiniz. Bakalım silahsız yapı, demiyle, kandiliyle, şu suyla, bu suyla silahlarından bir, silahlarını gerçekten bırakacaklar mı? Görelim, kanunu çıkartmış bu devlet. Bunun teyit mekanizmaları da devrede zaten. Ondan sonrası da bırakırlarsa silahsız bir biçimde bu siyaset alanı, ülkenin en önemli sorunu nasıl akacak? Bunları görürsünüz. Nitekim daha kendi konuşmalarında da gayet net söylüyor bunu. Deniz Zeyre, Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarda ne yani diyor, PKK'nın silah bırakmasına hayır mı diyecektik?
1: Evet.
0: Dediniz.
1: Bu arada kürsüde de zaten öyle açıkladı. Hani evet. Biz barışın önünde mesela engel olmayacağız. Bunun için evet diyoruz.
0: Barışın önüne biz engel koymayacağız ifadesini kullandıktan sonra ortaya çıkan tablo iyi bir tablo değil.
1: Ha. Bir de şu da, çok özür dilerim, şöyle bir çelişki de mesela ortaya çıkmaz mı ya? Barışın önüne engel koymayacağız diyor genel başkan. O halde 54 milletvekili barışın önüne engel mi koymuş oluyor hayır diyerek gibi
0: bunu
1: mesela.
0: Bunu sorarlar. Bir başka boyutu daha var. Bakın, grubu, meclis grubunu serbest bırakmak bir usuldür. Bunu yapabilirsiniz. Ya önemli konularda yapılır, önemsiz konularda yapılmaz veya tam tersi, hayır. Özellikle de hayati konularda bazen vekilleri vicdanlarıyla baş başa bırakabilirsiniz. Bu bir yoldur, bu bir yöntemdir, bu da olur. Ama bu niye yapıldı sorusunun cevabını da biz biliyoruz. Kimse çocuk kandırmasın.
1: Niye?
0: Yani hibrit falan meselesiyle izah edilebilecek bir durum değil. Yani parti kimliği netleşmiş bir durum yok. Ve grup kararı alsa uyulmayacak, daha belki sıkıntılı durumlar ortaya çıkacak. Grup kararı alınamıyor, ağır bir taban baskısı var. O tabanın dönüştürülmesi sağlanamıyor. Milletvekilleri grubundaki hissiyatı gördük. Bir şey daha söyleyeyim. Böyle durumlarda, grubun serbest bırakıldığı durumlarda ya en azından şu olmaz. Efendim, genel başkanın görüşü azınlıkta kalmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu genel başkanlık, liderlik, parti genel başkan açılarından bakıldığı zaman genel başkan bu kadar azınlıkta kalmaz. Genel başkanın şöyle yapalım arkadaşlar ya da siz kendi kararınızı verin ama benim kanaatim budur dediğinde genel başkanın en azından birkaç oyla daha fazla bir eğilimi oraya yansır. Tam tersi oldu ya. 35,
1: evet, onu
0: 54.
1: gösterecektim seyircilerimize de efendim. Ekranda da getiriyoruz bu arada. Evet oyu verenlerin sayısı yeni partide 35 iken hayır oyu verenlerin sayısı daha fazla, 54. Oylamaya katılmayan da iki isim var. Bu arada şu da ilginç. Birazdan arkadaşlarımız onu da ekrana getirir. Özgür Özel hatta şöyle bir ifade de kullanıyor. Biz İyi Parti'den daha çok hayır dedik.
0: Ya şimdi böyle
1: yani bu açıklamayı mesela hangi kesime yönelik yapıyor acaba Özgür Özel? Bugünkü açıklamalarında yine o da vardı.
0: Şimdi
1: geldi. Müsaadenizle hemen sizi kesmemek için onu da aktarayım. Bizim tabii arkadaşlarımızın verdiği hayır oyları İyi Parti'nin verdiğinden çok. İyi Parti 28 hayır oyu verdi. Biz 54 hayır oyu verdik.
0: Böylece siz ne demiş oluyorsunuz mesela? Bunu mu söylemeye çalışıyor bize Özgür Bey? Bakın, İyi Parti'nin ne yönde oy kullandığı açıktır. İyi Parti başından beri bir tutarlılık içinde. Buna itiraz etti, karşı çıktı, gerekçelerini anlattı, gitti, orada da oyunu verdi. İyi Parti'nin tavrı belli. AK Parti'nin tavrı belli. MHP'nin tavrı belli. Onlar da tam tersine destekliyoruz dediler. Şimdi biz tarih ne yazacak? Yeni parti bu konuda ne düşündü? Nasıl bir oy kullanmıştı dediğinde destekledi mi diyeceğiz? Genel başkan destekliyor. Destekledi demek ki. Açık ara hayır oyu verilmiş. Karşı çıktı mı diyeceğiz? Genel başkan demiş ki ya karşı mı çıkacağız PKK'nın silahları bırakmasına? Bakın bunlar, bu kafa karışıklıkları ideolojik netlik olmamasından kaynaklanıyor. Bir parti kurdunuz. Niye kurdunuz bu partiyi? Parti nasıl kurulur? Belli bir fikir etrafında buluşan insanlar kururlar. Belli bir fikir derken bunun ekonomi politikaları vardır, siyaset politikaları vardır, dış politikası vardır, şusu vardır, busu vardır. İdeolojik netlik bir partiyi parti yapar, bir de liderlik meselesi. Şimdi ikisinde de hem parti kimliği hem de liderlik meselesiyle ilgili iyi bir resim çıkmadı. Artık bu aynadan yansıyan resmi nasıl değerlendirirler, bundan sonra ne tür tedbirler alırlar bilemiyorum ama belki de zaten bu yeni partinin kimliğinin erken bir vakitte, vakitlice ortaya çıkmış olması, ne olduğunun, ne olmadığının, siyasetin neresine oturduğunun, bakın seçimler geliyor. Yani Erdoğan'ı yenmekten, AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmaktan bahseden, bu iddiayla kurulan, bu mağduriyetleri yaşamış ve gerçekten de yaşamış bir parti, bir grup, bir siyasi akış, bu iddiayla çıkıyor ve bir bakıyoruz ki politikasızlık. Peki. Siyasetsizliktir bu tablo ve hiç hoş bir tablo değildir. Muhalefet siyaseti açısından hiç hoş bir tablo değildir. Biraz nüans olmalıydı. Hiçbir nüans yok.
1: Peki. Hemen Armağan Hoca'ya mı bir dönsek hocam? Mesela şöyle ifadelere de yine rastladım. Siz acaba nasıl değerlendirirsiniz? Yani parti içi demokrasiyi nereye koyacağız? Parti içi disiplini nereye koyacağız böyle durumlarda? Hatta şöyle ifadeler de gördüm.

0: Yahu Özgür Özel aslında baskılara mı boyun eğmedi? Mesela çeşitli akademisyenlerin ya da sosyal medyada çok fazla takipçisi olan insanlara mı kulak verdi? Kendi aslında partisinin içindeki sesleri mi duymadı? Tabandan kastı tam olarak nedir diye ciddi bir kafa karışıklığı da var. Sizden dinlemek isteriz. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci, yeni partinin bu adımını, Özgür Özel'in açıklamaları?
1: Öncelikle grubu serbest bırakırken kullandığı argümanla ilgili bir sorun var. Onu söyleyeyim. Yani milletvekilleri geldi, bölgelerindeki seçmenlerin kanaatlerine göre davransınlar, bunu yansıtsınlar. Şimdi bu bayağı ulus devlet mantığının gerisinde bir açıklama. Yani çünkü milletvekilleri geldikleri yeri ya da bölgelerini değil Türk milletini temsil ederler. Vekil milletin vekilidir. Yani şüphesiz ki Türkiye geniş bir coğrafya. Millet, etnik köken, din, işte siyasi görüş bakımından bir dizi farklılık var. Dolayısıyla seçmenlerin talepleri de meclise yansımakta. Ama onu bir genel iradeye, ortak karara göre yansıtmak zorundalar. Yani önümüze gelen her kanunu milletvekilleri geldikleri yere sorarlarsa buradan bir ortak irade çıkmaz. Bir arada olmamız ve ortak bir mecliste olmamız ya da ortak bir partide olmamızın bir anlamı da olmaz. Yani ulus devletin mantığıyla çok uyuşan bir şey değildi bu açıklamanın
0: Bir de
1: kendisi.
0: hocam şurada bir çelişki oluşturmuyor
1: Buyurun.
0: mu? Yani biraz önce
1: Buyurun.
0: mesela Gürkan Bey de söylerken şimdi ne dedi hani yeni parti sorusunu soruyoruz ya. Mesela işte
1: Evet.
0: Özgür Özel evet derken Manisa milletvekili işte Ahmet Vehbi Bakıroğlu ve diğer başka bir Manisa milletvekili
1: O da
0: hayır oyu
1: hayır
0: verdi.
1: dedi.
0: Hani
1: Hayır dedi.
0: Manisa'daki bölgesel hassasiyeti o zaman hangisi dinledi hangisi dinlemedi? Bu bölgesel hassasiyeti nasıl zaten belirleyeceğiz?
1: Ya işte burada zaten birbirine çelişen veya olgularla çelişen argümanlar kullanılıyor. Dolayısıyla bunların tahlili çok da kolay değil. Yani böyle bir dağınık tablo var. Bu dağınık tablonun da arkasında ben iki tane nedeni görmekteyim. Bir tanesi şu, yani partiler arası ilişkiler. Yani çok açık bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen tekliflere karşı yeni parti, eskiden CHP lideriydi, CHP içerisindeydi. Yani şöyle bir okuma yapılmakta. İktidarla muhalefet arasında yüksek düzeyde bir kutuplaşma var. İktidar muhalefetin siyaset alanını daraltmakta. Ondan gelen tüm önerilere karşı belli bir mesafeyi korumak. Sadece Özgür Özel değil. Mesela Mansur Yavaş, pek çok önemli aktörün son bir haftalık açıklamalara baktığında şu nüansla karşılaşıyoruz. Yani bu hukuku, demokrasiyi her yerde görmemiz gerekirken neden sadece belli bir alanda görüyoruz? Yani iktidara yönelik bir tepkinin ürünü. Böyle bir durum var. Ama aynı zamanda yani AKP'ye tepki duyarlarken yeni parti ve eski CHP liderliği MHP ve DEM'le de olumlu ilişkileri var. Yani sadece mutlak butlan kararından bugüne kadar Sayın Bahçeli'nin mesela Özgür Özel'le ve Yeni Parti'ye ilgili açıklamaları yan yana koyduğunuzda da bunu fark ediyorsunuz. DEM'le olan Kürt siyasal hareketi, yasal Kürt hareketiyle olan ilişki de pozitif. Yani geçen yerel seçimde bazı illerde seçim ittifakı yapılmıştı kent uzlaşısı adı altında. Yani sonuçta şöyle bir sıkışmışlık var o evet hayır oyların arasında. AKP'ye hayır demek istiyorlar ama MHP ve DEM'e ise evet demeleri gerekiyor. Toplam işte siyaset skalasındaki yerleri bağlamında. Bu yüzeysel bir durum. Arka plandaysa daha derin bir şey var. O pek konuşulmuyor ama onunla da yüzleşmemiz gerekiyor. Yani yeni parti, bu arada CHP için de böyle bir şey var ama yeni parti daha çok konuşuluyor. Ciddi bir mahalle baskısı altında. Yani kendi tabanları bu yasayla ilgili çok ciddi negatif bir algıya sahip. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organlarına, gazete, televizyonlara, organik aydınlara, kanaat önderlerine baktığınızda da bu var. Bu arada bu yeni değil. Geçen sene Terörsüz Türkiye'ye dair komisyon kurulurken CHP o komisyonu üye vermemeli şeklinde bir kampanya yürütülmüştü hatırlarsanız. Yani bunun bir evveliyatı da var. Yeni bir etki, yani şu anki sonuçları yeni ama bunun geçmişi de var. Neden? Burada bir Atatürkçülük tartışması yapılması lazım. Atatürk milliyetçiliği bir yurttaş milliyetçiliğidir. Ulus devletin de temelidir. Bir etnik milliyetçilik değildir. Evet. Ama Atatürk milliyetçiliği aynı zamanda işte farklı etnik kökenlerden gelen kişilerin işte mesela bu olayda Kürt etnik kökeninden gelen vatandaşların bazı kimlik talepleri konusunda oldukça negatif bir algıya da sahip olabiliyor. Yani normalde bir Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni, bir yeni parti seçmeni, işte bizi izleyen sahadaki insanlara sorduğunuz zaman ya bu meseleyi ne bir bölünmenin ilk adımı işte teröre taviz vermek, ulus devletin parçalanması bu şekilde okumaktalar. Yani bu okumayla bir yüzleşmek, hesaplaşmak demeyelim. Bu çok ağır bir ifade ama yüzleşmek gerekiyor. Atatürk milliyetçinin yurttaşlık kültürü, ulus

0: ulus devlete yarattığı kazanımlar çok önemli ama bunun da çok ciddi bir negatif algı da ürettiği de açıkça ortada. Bu bazen karşı taraf tarafından da provoke ediliyor. Mesela bugündü yanılmıyorsam Tülay Hanım'ın açıklamasına baktığınızda onu ara ara bütün önemli miktarda Kürt hareketinden gelen kişiler de yapmakta. Mesela 100 yıllık bir esaretten, 100 yıllık bir baskı ortamından
1: Hocam,
0: bahsediyorlar. Yani
1: çok
0: Kürt
1: özür
0: hareketi
1: dilerim.
0: de
1: Bir virgül
0: buyurun.
1: koyabilir miyim? Çünkü çok sıcak bir gelişme var. Bir yandan da ona bakıyordum ben aslında. Şöyle ki İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini açıkladı az önce. Yine
0: Önemli bir haber, evet.
1: Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan, onların sosyal medya hesabından yapılan bir açıklama. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum ifadelerini kullanıyor. Mahir Kılıç telefon attığımızda şimdi detayları ondan dinleyelim Mahir.
2: Evet, Kübra Nur, aslında beklenen bir adımdı diyebiliriz bu istifa kararı için. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun yönetime gelmesinden sonra gözler İmamoğlu'na çevrilmişti. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte istifası an meselesiydi. Yaklaşık 10 dakika önce bu açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinin sosyal medya hesabı üzerinden Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. Kısa bir açıklama. Kıymetli yurttaşlarım, değerli yol arkadaşlarım diye başladı mesajında. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini belirtti Ekrem İmamoğlu. Bu cümlenin devamında ise bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur ifadesini kullandı. Devamında bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum dedi. Yeni partiyle birlikte yeni bir yol açtıklarında ifade etti Ekrem İmamoğlu ve yeni partiye üyelik çağrısında da bulundu. Baktığımızda mesajına, bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye davet ediyorum dedi. Bir kez daha ifade edelim. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Bu duyuru Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı ve 17 yıllık CHP üyeliğinden sonra istifa ettiğini kaydetti Kübra Nur.
1: Pekala efendim, Mahir Kılıç detayları aktardı. İmamoğlu CHP'den istifa ettiğini duyurdu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum dedi. Sıcak bir gelişme. Müsaade ederseniz bütün konuklarımdan bu konuyla ilgili hemen hızlıca yorum almak isterim. Armağan Hocam, sizden bir cümle alayım. Sonra tekrar döneriz, olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz
0: evet,
1: özellikle?
0: Beklenen bir gelişme ama zamanlaması da manidar. Yeni partinin bir hali sıkıştığı bir anda, yani kendisine yönelik eleştirilerin arttığı bir noktada gündemi değiştirecek de bir adım aynı zamanda. Şunu söyleyeyim, sadece konuyu öyle bağlayayım. Yeni Parti Kılıçdaroğlu karşıtlığı, CHP mutlak butlan tartışması ve anti-Erdoğanizm konusunda bir sağlam, kendilerince sağlam söyleme sahip. Ama bu söylem Türkiye'nin diğer meselelerinde ne çözme konusunda yetersiz. Mesela Kürt sorunu, dış politika, başka meseleler karşınıza çıktığında başka argümanlara, ideolojik kodlara da ihtiyacınız var. Burada Yeni Parti, siyasi partiler çünkü bir fikir kulübü değiller. Kendisi bir ideolojik ortaklığın çevresinde toplanması lazım. Bu konuda en azından iç sınavı bakımından başarısız oldu. Yetersiz bir sınav verdi. Umarım işte siyasi hayatının ileriki aşamalarında durum değişir.
1: Peki hemen Taha Bey'e sorayım. İstifa ettiği İmamoğlu CHP'den, diğer belediye başkanlarından da böyle bir adım bekler miyiz? Çünkü tam da biz aslında yayına girmeden önce şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesine girdik. Acaba hangi belediye başkanlarının hala orada fotoğrafı duruyor diye. Mesela İmamoğlu'nun da fotoğrafı yine vardı. Dolayısıyla diğer belediye başkanlarından da böyle bir adım gelir mi? Çünkü şunu da hatırlıyorum. Bir hafta öncesinde mesela Özgür Özel açıktan söylemişti. Hadi buyurun, diğer belediye başkanlarını da partimize bekliyoruz yönünde bir açıklama yapmıştı. Ne dersiniz?
3: Vallahi işte hani Assolis en son çıkar mı? Öyle bir gelenek vardır ya, yani Ekrem İmamoğlu bu sürecin hem tetikleyicisi hem başlatıcısı, o bütün uzun görüşmeleri, işte değişimci hareket vesaire olarak zaten ilk, ya ilk olurdu ya son olurdu. Açıkçası hani belli belediye başkanlığını peşinden götürür mü? Zannediyorum yani o çağrıyı yapması gereken Sayın Özgür Özel'di yani,
1: evet.
3: Ve yaptı ve bunun belirli oranlı bir karşılığı oldu. Dolayısıyla ben hocama katılıyorum. Yeni Parti üzerinde işte çok affedersiniz ayağına sıktı manşetlerinin atıldığı bir dönemde ben de buradayım, hem de toparlayıcı bir rolle buradayım. Bakın, partinin üzerinde elimi tutuyorum ve günün sonunda bütün tartışmalardan ben sizi çekip alıyorum minvalinde. Bir manevrayı ben burada görüyorum.
1: Biraz daha yorumlayalım. Biraz önce bahsettiğim gibi efendim, mesela şu an ekran görüntüsünü paylaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sitesinden

0: Dediğim gibi girmeden önce de bakmıştık biz. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun orada ismi bulunuyor. Zeydan Karalar yine, Muhittin Böcek, Mustafa Bozbey, Ahmet Aras, Mansur Yavaş, Ahmet Akın, Ayşe Ünlüce, Vahap Seçer, Candan Yücel isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanlarının isimleri orada bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi üyesi hala bu isimler. An itibariyle artık İmamoğlu değil.
1: Evet. Yeni partiyle ilgili birkaç cümle kurabilir miyim?
0: Tabii isterseniz hemen İmamoğlu'nu yorumlayalım, devam edelim. Oğlum Nihal Hanım, nasıl yorumlarsınız İmamoğlu'nun CHP'den istifasını siz? Peşi sıra gelir mi? Diğer belediye başkanları da istifa eder mi?
2: Yani beklenen bir şey, İmamoğlu neden CHP'de kalsın? Hani Kemal Bey'le, Kemal Kılıçdaroğlu'yla siyaseten uzlaşımsızlıkları olduğu gibi mutlak butlan kararı üzerinden CHP Genel Başkanı olmayı kabul etmesiyle Kemal Bey'in, İmamoğlu özel hattıyla CHP'nin mevcut yönetimi arasındaki mesafe daha da arttı. Ayrıca zaten Kemal Bey'in hani bir CHP'yi kurtarma ajandası var. O kurtarma ajandası da partiyi artık hani İstanbul İBB gündeminden kurtarmak. Yani bu partinin yapmak zorunda olduğu tek şey, yapmakla yükümlü olduğu tek şey, Ekrem İmamoğlu'nu savunmak ya da onun cezaevine haksız yere düştüğünü. Yani artık burada diretmenin bir anlamı yok. Biz önümüzdeki maçlara bakmalıyız, muhalefet etmeye başlamalıyız gibi eleştirilerini biz duyuyorduk zaten. Daha mutlak butlan kararı çıkmamıştı. Henüz Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturmamıştı. Ama biz Kemal Bey'in ofisinden bu tür eleştiriler duyuyorduk. Bunlar zaman zaman söylendi de yayınlarda, katıldığı yayınlarda. Yani bu netlikte olması bir de kenarından, evet, ima edilerek ya da bazen açıkça söylendi. Yani CHP sonuçta, evet, bu böyle bir şeydir ama bunu bertaraf etmenin, bunu aşmanın yolu İmamoğlu da İmamoğlu demek değildir. Bizim muhalefet etmeye bir an önce başlamamız lazım. Bu dağınıklığı, bu moral bozukluğunu, bu depresyonu atmak için üstümüzden kendi önümüze bakmamız lazım şeyi vardı. Şimdi bu tabii İmamoğlu'nun lehine bir durum değildi. Şimdi kendisi hakkında böyle düşünen bir genel başkanın artık tamamen farklı yönde ilerleyeceği belli bir CHP'nin
0: zaten beklenen
2: içinde
0: bir
2: durmak istemez. Bu beklenebilir bir şey. Hani gündem değiştirmek için mi değil mi, ondan emin değilim. Çünkü
0: Bu meselede şu var,
2: bu meselede henüz zikredilmemiş şöyle bir şey var. Dilek İmamoğlu'nun mesajı. Evet. Özgür Özel, evet, eğiliminde olduğunu açıkça belli ettikten sonra Dilek İmamoğlu biraz daha farklı bir açıklama yaptı. Yani
0: yüzümüzü millete dönelim, evet, şeklinde efendim bir etiket
2: yani işte
0: paylaştı.
2: Bunu da dönelim, az önce
0: hayır diyelim aslında bu etiket o
2: millete yapıyoruz. Yani çok net bir biçimde o anlama gelmez ama az önce Arman Bey'in eleştirdiği mesele var ya, hani ulus devlet mantığındayız. Hani bunu kendi hemşerilerinize sorup getirecekseniz Türkiye'nin bir ulus devlet olma meselesiyle ilgili tasavvur tehlikeye girer dedi ya, çok haklı. Bence Türkiye'nin en tehlikeli örgütçülüğü, mikro milliyetçiliği hemşericiliktir mesela yani.
1: Bir şey diyebilir miyim?
0: Tabii tabii, lütfen bu arada katılın siz de.
1: Yüzümüzü millete dönelim. O hashtag paylaştı
2: orada
1: ya.
2: Evet, bir
1: orada aslında olay şuydu. İyi Parti'nin bir
2: orada
1: hayır başlığının altını doldururken kullandığı argümantasyon şu. Hadi millete soralım. Hadi referanduma götürelim yaklaşımı.
3: Ama doğrudan da hayır kelimesini de kullanmıyorsun,
1: evet,
3: bir yandan da yani.
1: Ama her şeyi demiş oluyor yani.
2: Kullanmamış.
1: Dolayısıyla
2: olduğunun
1: yüzümüzü
2: altını
1: millete
2: çizerek
1: dönelim.
2: İmayı sadece,
1: evet,
2: ben
1: alt
2: öne çıkarmayı
1: açılımı
2: tercih ederim. Ama evet, o ima Özgür Özel'inkiyle çelişiyordu.
1: Kesinlikle.
2: Dolayısıyla
0: bu arada
2: 54 milletvekilinin red vermesi,
0: Özgür Özel'e,
2: 54 milletvekilinin red vermesinde Dilek İmamoğlu'nun açıklamasının muhtemelen
4: Dilek
2: etkisi var.
4: Bir kenara bırakarak.
0: Çok özür dilerim.
2: Ama sonra İmamoğlu ne yaptı? Ha. İmamoğlu'nun açıklamasıysa daha sanki
0: Özgür Özel'e destek niteliğindeydi.
2: Özgür Özel'e destek niteliğindeydi.
0: Şu da eleştirildi mesela. Özgür Özel
2: oradaki
0: bunu açıktan söyleyene kadar İmamoğlu
2: oradaki
0: sessiz kaldı. Önce bir evet'i duydu, sonra destek verdi şeklinde,
2: evet,
0: de mesela eleştiri var.
2: Cümlemi tamamlayabilirsem aynen öyle. Onları söyleyecektim zaten. Bu kafa karışıklığı, bu git gelli, bu yani bir tutarsızlık gibi görünüyor. Bunu bir an önce bir hale yola koymaları gerekiyor. İdeoloji ya da kimlik belirlemeleri, bu partinin kimliği ne sorusuna ben Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde çok hayati bir anlam atfetmiyorum. Çünkü kimliği birbirinden çok farklı partilerin seçim satma halinde bir araya geldiğini gördük. Yani bir sürü olmayacak dediğimiz kişiler AK Parti'ye geçti. Olmayacak

0: denilen hani kimlik itibariyle, geçmiş itibariyle muhafazakar partiler CHP'nin lokomotifliğinde işte altılı masa oluşturdu. Dolayısıyla bu modelde o parti kimliği ideolojisinden ziyade bağlayıcı, yapıştırıcı harç kazanmak artık. Neredeyse bir partinin bir ideolojisi çok sağlam, herkesce benimsenebilecek ve çok iyi promote edilebilecek bir ideolojisi olmasıyla eş değer olan şey iktidara gelme kapasitesi var mı yok mu? Mesele aslında artık günümüzde bu. Ama kendilerine bir an önce sağlam bir harç, sağlam bir yapıştırıcı, sadece bu yetmez çünkü. Mesele o. Sadece evet biz iktidarı yeneceğiz, bu potansiyeline sahibiz, bakın delillerimiz, kanıtlarımız. Bunun dışında bu gelgitli akılla, bir gidip bir gelen akılları, bir gidip bir farklı yönlere savrulan yaklaşımları tutarlı bir bütünlük içinde bir araya getirmeleri gerekiyor.
1: Peki. Şebnem Hanım, sizden de yorum alalım hemen isterseniz.
2: Ekrem İmamoğlu.
1: Evet, hem Ekrem İmamoğlu. Aslında şöyle tabii de bağlayabiliriz.
2: Tamam, yeni sadece o konuyu konuşayım, diğer konuya döneceğiz lütfen zaten. Efendim. Şöyle, yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den ayrılıyor olması ya da ayrıldığını açıklaması haber değil bence. Hala kalıyor olması haberdi. Neden hala oradaydı? İşte neden Kemal Kılıçdaroğlu onu CHP'den ihraç etmedi ya da neden kendisi istifa etmedi vesaire. Bu süreç uzadıkça, aslında gündem farklılaştıkça konuşmuyorduk ama hakikaten orada neden kaldığı önemli bir soruydu. Herhalde böyle bir zamanlamayı düşünerek değil ama belki unutulmuş, belki ertelenmiş bir şey. Armağan Hoca'nın da söylediği gibi bence zamanı önemli. Çünkü yeni parti bence ciddi bir sınav verdi bu hafta. Yani iki gündür konuşuluyor oyların rengi. Neden evet, neden hayır. Gerçekten bir lider zaafı, lider zayıflığı ortaya çıktı. Yani Gürkan Bey'in söylediği gibi hayırların neredeyse iki katı evetin bu kadar ciddi oranda yüksek olması çok açıklanabilecek bir şey değil. Grup disiplinsizliği mesela pek çok konu var ama bu konu çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Bir taraftan bağışımı helal etmiyorum diyenlerin iyice sesinin köpürmesine, yükselmesine sebep oluyor. Yani o gidin ilimizi dinleyin sosyal medyada daha ciddi bir kakafoniye sebep oldu. Belki bağışlara gerçekten bir etkisi olmuş olabilir. Hoş, ilk dalganın, o ilk rüzgarın tabii ki de ilk günlerde farklı olacağını, giderek azalacağını tahmin ediyorduk ama oraya bir kan lazım, taze kan lazım, yeni bir gündem lazım. Bunu böyle fırsata çevirelim denmiş olabilir. Fakat bence Ekrem İmamoğlu'nun yeni partiye, bu arada çok açık söylemiyor yeni partiye üye oldum diye. Altı ben de baktım bu arada siz söyleyince paylaşıma. Yeni yol diyor, yeni yolumuz hayırlı olsun falan. Oraya bir davette bulunuyor, sonra üye olmak için diye linkler paylaşmış. Ne zaman üye olacak orada da aslında bunu da söyleyebilirdi. Yeni partiye üye oldum da diyebilirdi, onu da söylemiyor galiba. Olmuştur muhtemelen diye düşünüyoruz ama belediye başkanlarının tutumu ne olacak diye izlerken, takip ederken ben onu biraz daha açık bir dille yazılmasını beklerdim bu konuya dair. Hani hakikaten şu anda yeni partiye üye oldu mu cevabı bence yok. Yani yaptığı paylaşımda. Onu da ayrı bir gündeme mi saklıyor onu da bilemiyoruz tabii ama şunu söyleyeyim son söz. Ekrem İmamoğlu'nun bence yeni partideki ağırlığı eskiye oranla nispeten azalmış vaziyette. Yani bence bu partide bugün itibariyle şu vardı. Özgür Özel yeni partinin kuruluşundan beri gerçekten o partinin tek lideri gibi davranıyordu. Ve dolduruyordu da koltuğu. Bu zamana kadar ki o eş başkanlık eleştirileri vesaire belki biraz Ekrem İmamoğlu'nu gölgede dahi bırakmıştı. Acaba bir yandan böyle de bir fırsat da var mı? Yani Özgür Özel'in hafif koltuğunun, liderlik koltuğunun, partideki liderlik koltuğunun o sallandığı, sendelendiği anda ya ben de varım burada, beni unutmayın. Yani oradaki çıpa o kadar sağlam değilse merak etmeyin benim çıpam daha sağlam mı demek de istiyor. Onu da bilemiyorum ama kendisini hatırlatmanın yolunu buldu Ekrem İmamoğlu. Hı hı.
1: Taha Bey, siz bir şey ekleyecektiniz yeni partiyle ilgili. Yeni partiyle belki bunu yorumlarsın sen yapmadım. De İmamoğlu Özgür Özel dengesini de.
3: Evet. Şöyle ki burada bir şey görüyorum. Ekrem İmamoğlu ve onu destekleyenler tarafında yıkmıyoruz ama bak sallayabiliyoruz mesajı görüyorum. Şimdi Sayın Özgür Özel'in bence mecliste yaptığı konuşma muhteva açısından önemli bir konuşmaydı. Tarihi sorumluluk bilincine dikkat çekti. Az önce de sizin ifade ettiğiniz şeklinde bazı tezatlar ortaya çıkıyor. O halde

0: Hayır oyu kullanan 54 milletvekili tarihi sorumluluk almayı reddetti. Hayır oyu kullanan milletvekillerinin özellikle şehitler ve gaziler üzerinden verdiği mesajlarda evet oyu verenleri de töhmet altına bıraktığı demeçleri var. Dolayısıyla Yeni Parti'nin bu anlamda bir çelişki içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi Sayın Genel Başkan'ın ifadesiyle kendi memleketlerine bakarak karar vermelerini istedim şeklinde bir açıklaması var. Efendim liste şöyle. Ayhan Barut Adana Milletvekili hayır kullanmış. Bilal Bey yine Adana Milletvekili evet kullanmış. Orhan Bey Sümer Adana Milletvekili hayır kullanmış. Burhanettin Bulut Beyefendi Adana Milletvekili evet kullanmış. Ankara'da Aylin Yaman hanımefendi evet oyu kullanmış. Yine Ankara'da hayır çıkmamış. Hadi bunu geçelim. Antalya'da Aliye Coşar hayır derken Aykut Kaya evet demiş. Liste böyle uzayıp gidiyor. Dolayısıyla burada da bir kakafoni var.
1: Bu arada sizi böyle davet edeyim mi efendim? Hem bu listeyi böyle anlatırken hem de birazdan bir tablo daha getireceğiz ekranlara. Belki onu da yorumlamak Peki. istersiniz. Şimdi bunu siz bir kakafoni olarak mı yorumluyorsunuz? Şimdi yani burada, parti içi demokrasi, herkes fikrini söylesin, hibrit bir model, yeni bir şey deniyoruz diyor mesela Özgür Özel. Işte yeni, olamaz mı
0: yeni
1: böyle bir şey?
0: Yeni denenen şey Adana'yı dört parçaya bölmüş. Yani Adana'da dört milletvekili var. İkisi evet diyor, ikisi hayır diyor. Yani şimdi Adanalıların neyine göre bu karar verildi? Eğer bir şehrin yaklaşımına göre karar verildiyse az önce hocamızın da ifade ettiği gibi bu inter yapıya da biraz ters. Çünkü bir milletvekili seçildiği şehri de tüm Türkiye'yi temsil eder. Diğer taraftan eğer terörsüz bir Türkiye'yi hayal ediyorsak Diyarbakır için teşkil eden risk Malatya bundan münezzeh değildir yani. İzmir bundan ari değildir yani. Dolayısıyla canımız yandığı zaman Muş'tan Trabzon'a kadar, Erzincan'dan Artvin'e, Edirne'ye kadar hepimizin aynı şekilde canı yanıyor. Dolayısıyla terör bitirildiği zaman bir şehir bunun rahatlığını yaşayacak, diğeri bir risk altında yaşayacak diye bir bakış açısı da açıkçası çok yerine oturmuyor. Ben burada daha çok şunu görüyorum. Şimdi kronolojik olarak bakarsak Nihal Hanım'ın az önce ifade ettiği Dilek İmamoğlu'nun sabah saatlerinde yaptığı paylaşım bir işaret fişeğiydi. Ve bunun ardından Sayın Genel Başkan'ın öğleden sonra yaptığı Meclis Genel Kurulu'daki konuşma olayı İyi Parti'nin başka bir tutumuyla dönüştürdü. Ve ardından Ekrem İmamoğlu'nun Sayın Genel Başkan'ın tüm açıklamalarının altına imza atarım minvalinden bir mesajı geldi. Ve bütün bu kakafoni ortaya çıktıktan bir gün sonra, şimdi Kübra Hanım siz bu stüdyoyu yönetiyorsunuz, moderatörsünüz. Ve hepimiz burada desek ki Kübra Hanım bu stüdyonun moderatörüdür. Bu çok saçma olur çünkü siz zaten buranın moderatörüsünüz yani. Fakat sizinle ilgili bir şüphe oluşması üzerine biz bunu tasdik edersek evet bu bir ikrar olur. Ertesi gün bütün milletvekillerinin bir deklarasyon yayınlayarak...
1: Tam da ben de onu ekrana getirecektim efendim. Çünkü şöyle muhtemelen o ağır eleştirilerin evet. ardından zaten milletvekilleri şimdi arkadaşlarımız ekrana getirir. Bir deklarasyon
0: yayınlarlar.
1: Liderimizin arkasındayız yönünde evet. bir açıklama yapmak zorunda kaldı mı diyelim. Bilemiyorum bunu nasıl yorumlamak gerekir o ağır eleştirilerin ardından. Şimdi arkadaşlarımız o deklarasyonu bir da ekrana getirecek.
0: Konsolidasyon
1: çünkü...
0: gerekiyor burada. Çünkü
1: yani, çok özür dilerim. Yani bunu neye bağlıyorsunuz? Niye mesela o milletvekilleri çıkıp da liderimizin arkasındayız şeklinde hemen geldi efendim o açıklamada gördüğünüz gibi açıklama burada kamuoyuna duyurulur deniliyor değerli yurttaşlarımız diye başlıyor. Sonunda da Yeni Parti milletvekili grubu ifadesi yer alıyor. Şunu da bilmiyoruz bu arada. Mesela 91 milletvekilinin imzası mı var ya da hayır oyu veren 54 milletvekilinin altında imzası mı var onu da bilmiyoruz. Böyle bir açıklama paylaşıldı ve
0: şu ana kadar
1: ki,
0: itiraz eden çıkmadı. Dolayısıyla evet. hepsinin imzası var diyebiliriz.
1: Şöyle deniyor efendim. Hemen seslendireyim seyircilerimiz için de. Sayın Özgür Özel eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayış ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Bu anlayış lider sultasının değil ortak aklın, tekçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk. Yeni Parti milletvekili grubu olarak genel başkanımızın arkasındayız. Hmm. Neden böyle bir açıklama yapıldı sizce?
0: Şöyle o gün tevil edildi bu söylemler. Denildi ki efendim olur mu öyle şey? Yeni Parti içerisinde hiçbir ayrılık yok. Böyle bir genel başkan sorgulaması asla içerisinde değiliz. Fakat tabloda Gürkan Bey'in az önce ifade ettiği bir genel başkanın azınlıkta kaldığı bir oylama olabilir mi yani? Ve

0: şehirlerine bakarak karar versinler söylemi de havada kalıyor. Az önce ifade ettim. Yani liste çok uzun. Bakılınca bir şehirden birisi evet vermiş, diğeri hayır vermiş. Eskişehir'de keza aynı tablo var. Dolayısıyla bu da yerine oturmayınca bu oluşan çatlağa bir sıva gerekiyordu. Ve ben açıkçası bütün bu süreci az önce de ifade ettiğim, seni yıkmıyoruz ama bak istediğimiz zaman sallayabiliyoruz minvalinde bir şey olarak görüyorum, bir mesaj olarak görüyorum. Dilek Hanım'ın o gün yüzümüzü millete dönelim, yani İyi Parti'nin de ifade ettiği, ya bu işi madem bu kadar istiyorsunuz gelin referanduma götürelim tehdidi tırnak içerisinde sahiplenen. Bir de şu işin şu tarafı var. Şimdi pek çok anket paylaşılıyor merdiven altı şirketler tarafından. Hayatımda ilk defa duyuyorum o anket şirketlerini. Yeni partinin oyu birisinde bir okuyorsunuz %40 olmuş, 45 olmuş, 50 olmuş, 55 olmuş. Bol keseden bir şey var. Fakat şu bir gerçek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararından önceki oyu %30, 29, 31 bandında gezen bir oydu. Ve şu anda o oyu bölüşmüş durumdalar. Ve yeni partiye yeni bir oy dalgası gerekiyor. Bu dalganın bir ucu da İyi Parti'ye uzanıyor. Dolayısıyla terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan bir toplumsal sosyolojiyi de bir anlamda etkilemek ve muhalefetteki o İyi Parti'ye kaçan oyları yeni partiye konsolide etmek üzere bir hamle yapıldı ama sizin az önce ifade ettiğiniz gibi ne İsa'ya ne Musa'ya diye amiyane bir tabir vardır ya, ne ona ne buna yaranamayacakları bir pozisyonun içerisinde buldular kendileri.
1: Ve eleştirilerle de karşı karşıya kaldılar. Gürkan Bey, ne dersiniz bu açıklamaya? Yani tekrar neden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı? Liderimizin arkasında izlemek zorunda kaldı bu milletvekilleri sizce?
2: Tabii güzel bir benzetme yaptı. Bir çatlak vardı, buna sıva lazımdı dedi. Bu odur. Bunun başka bir
1: karşılık buldu mu peki? Yani liderimizin arkasındayız demek nasıl bir karşılık bulur sizce siyasete?
2: Yani karşılığı falan yok bunun. Bu açık bir tablo var, sıkıntılı bir resim var ve bunu nasıl örteriz üzerinden yapılmış bir açıklama bu. Çünkü sıkıntılı bir görüntü ortaya çıktı. Bir genel başkan azınlıkta kaldı. 35 nerede, 54 nerede ve çok Türkiye'nin en önemli meselesinde genel başkan çıkmış diyor ki biz barışı tıkayacak bir hareket içinde olmayız ama yine de vekillerimizi serbest bıraktık ve bambaşka bir tablo ortaya çıkmış. Hı hı. Bir şey yapmak lazım. Kamuoyunda çok yoğun bir tartışma oldu. Bu ne demek, nasıl oluyor, olur mu böyle şey falan. Hani hem partinin kimliğiyle ilgili hem meselelere bakışıyla ilgili ve ya acaba hani biz genel başkanı mı sorguluyoruz gibi bir tablo ortaya çıktı. Ben şeye katılmıyorum yani genel başkanı tehdit ediyorlarmış gibi. Yani işte bak seni devirebiliriz, yıkabiliriz. Böyle bir mesaj olduğunu inanmıyorum ben. Böyle bir şey yok.
1: Yani Dilek İmamoğlu'nun paylaşımı yani, üzerine mesela yani, öyle bir yorumda bulundu.
2: Ekrem Bey'in kararı, Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki tavrı nedir ben bilmiyorum. Hı hı. Dilek Hanım'ın bu konudaki attığı mesaj Ekrem Bey'in tavrına dönük bir şey midir? Ben de hayır demek istiyorum, ben de hayırcıyım mı demektir? Onu ben bilmiyorum ama bu sayının bu kadar çok olması bende de bir şüphe yaratmıyor değil. Nihal Hanım ne düşünüyor? Hocam ne düşünüyor? Merak da ederim doğrusunu isterseniz. Bu tavır, yani Ekrem İmamoğlu'nun çünkü hayır demesi de çok hayatın doğal akışına pek uygun gibi gelmedi bana. Yani demle kurulan ilişkiler, bugüne kadar o ittifak mantığı,
1: tabii,
2: şimdi bu silah bırakma noktasında.
3: Tabii canım, yani
2: sadece
3: Ahmet
2: Özer'i
3: aday gösteren kimdi?
2: Erdoğan üzerinden, Erdoğan karşıtlığı üzerinden mi izah edeceğiz bunu?
3: Kent
2: ya, bu
3: uzlaşısı
2: ne oldu?
3: Neydi mesela?
2: Kent uzlaşıları şunlar bunlar dururken ve bir de seçime giderken
3: mesela
2: bu taban.
3: Mesela dönemde daha yani, hükümetin böyle bir çözüm terörist Türkiye süreci evet, başlatmadığı dönemde.
2: Bir siyasi akılla da izah edilebilir bir durum gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla Ekrem Bey bir mesaj gönderdi de bu kadar çok vekil 54 kişi hayır dediler. Yoksa gerçekten de bu partinin hani sosyolojisi bu. Yani zaten
3: eski
2: Doğu Güneydoğu illerinden sadece iki vekili var orada. Yani böyle Diyarbakır'dan var. Sezgin Tanrıkulu var. Şanlıurfa'dan da Mahmut Tanal var. Onun dışında hani Erzincan Sivas'ın doğusundan vekili de yok.
3: Gide.
2: Bütün bu mudur? Bu refleks mi domine etti bu alanı? Neyse ne böyle bir ama bu tartışmalar o kadar yoğun olmuşsa
1: isimlere bakınca mesela Özgür Özel'e yakın isimler hayır diyor. Yani Özgür Özel'in hep yanında
2: onlar da var
1: olan, ona destek
2: Veli
1: olan isimler.
3: Ya kendisinin
1: hani bu
3: o
1: isimler,
3: adeta hayırlarla övünen cümlesi bence en sıkıntılı şey.
1: Duyamadım,
3: bu
1: tekrar
3: süreçte.
1: Eder misiniz efendim?
3: Bakın hepsini tevil edebilirsiniz. Parti içi demokrasi işte dozu kaçtı. Parti içi demokrasinin falan bile denilebilir belki de. Kendisi bu sürece destek vereceğini, barışın önünde yani barışı sağlayan tarafta olmak istediğini söylerken Bu oylama sonucunda hayırlarımızla İYİ Parti'nin hayırını geçti ne demek mesela? Hani bu o kadar sorunlu bir cümle ki gerçekten kafanız çok karışık arkadaşlar sizin dedirtiyor insana.
1: İki tuşa da en iyi
3: yani neden ya bu kadar karışık.

0: olmasını gerektiren bir durum da yok. Çünkü bazı İmamoğlu'nun kafasına vaktiyle çok karıştıran bazı akademisyenlerin son dönemde dile getirdikleri gibi, ya bu böyle geçiş dönemi, geçişi mümkün kılacak işte örgüt militanlarının entegrasyonunu tamamen teknik bir yasa. Ortada Öcalan'a statü, bak bunlar konuşuluyordu bunlar. Yani reddetmeyelim, bunlar birçok insanın da hani barış olsun ama diyen birçok insanın kanını donduracak şeylerdi. Öcalan'a statü, işte yok Öcalan Ankara'da oturacak ya da parti kuracak, partinin başına geçecek. Bunların hepsi konuşuldu, kendi içinde kamuoyu oluşturdu. Bunların hiçbirine yer veren bir yasa yok. Sonuçta infazı düzenliyor. Teknik ve hukuki bir yasa. Hani bu anlamda ne demokrasinin önünü şahane bir biçimde açıyor, ne demokratik bir süreç inşasına aman aman rol oynayacak bir yasadır. Ne de iddia ettikleri gibi otoriter rejimi daha da katmerlendiriyor denilecek bir yasadır. İkisi de değildir yani. Yapsaydı, İkisi yani de değildir. Önce... Yeline silah almamış adamlar gelsin Türkiye'ye entegre olsun yasası bu.
1: Özgür bunun Özel daha nesine? Değil. Özgür Özel mesela, yaptığını yaptı zaten.
0: Bunun nesine pardon itiraz ediliyor ki? Yani herhalde kapsamı bilmiyor ya vekiller. Bir zahmet edip tenezzül buyurup herhalde yasanın kapsamı hakkında ya yanlış bilgilendiriliyorlar ya da tabanlarının o mutlak butlan kararı ve belediyelere operasyonla başlayan meselelerdeki aşırı o öfke, yükselen öfkenin kendilerine stratejik hata yaptırmasına izin veriyorlar. Üzgünüm.
2: Bir de
0: yani başka türlü ifade edemiyorum bence bunu. Yani, çünkü stratejik bir hatadır bu. Çünkü kendini oyun dışı bırakıyorsun. Bak böyle bir meselede yani hem önemli hem hayati değil. Ne iddia ettiği gibi bazı akademisyenlerin otoriterliğin en temel kurucu rejim değişikliğine ne öyle ne de aman aman bir demokrasi falan inşa ediyor. Evet ya, iki tarafında burada abartması var. İki abartı da doğru değil. Kardeşim burada teknik bir güzel bir şey var. Bir güzellik var barış için ya. Barış yani eline silah almamış, silah sıkmamış adam. Üstelik 2005'ten öncekilerde kapsam dışı bırakılıyor. Bakın bu çok şeydir. Önemli bir ayrıntıdır
1: Bilal,
0: değil mi?
1: Bilal kadro yok.
0: Elbette. Yani Öcalan girmiyor işin içine. Kurmay tabaka, PKK'nın kurmay tabakası girmiyor. Sen daha bu yasanın nesine hayır veriyorsun?
2: Yani aslında bu Özgür Özel de bunu demedi mi? Yani şey kürsüdeki konuşması buna... da bu minvalde değil mi? Ya biz bu
1: süreyle de karşı... Dedi de ama dediğini
2: tamam, onu demeye işte çalışıyorum. Yani yapacağını grupta daha önce konuşuldu.
0: Şimdi şöyle bir taktik belirlemeye mi çalışıyorlar Kübra
2: kendi
0: Hanım?
2: Kendi vekilinizi evet ikna edemiyorsunuz. Daha 54
0: kendi
2: vekilinizi ikna edemiyorsunuz.
0: Kendi barışını ateş etmek başlığını attım ben mesela bu konudaki yazıma. Çünkü bu yasa, bu çerçeve yasa ya bile razı olmuyorsan bu artık kendi barışına, yani o demin Kürtlerin de değil Türkiye'nin, memleketin barışına bir kazan kaldırma. Şimdi eleştirel duruş mu sergilemek istiyorsunuz? Daha çok sırası gelecek ya. Hani dakika bir gol bir, daha belki yeni anayasa meselesinde eleştirel duruşunuzu sergilersiniz. Çünkü çok belli ki Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından sırada
2: evet,
0: o var.
2: Onu da konuşacağız.
0: Veya işte belki tekrar demin Öcalan'a statü talebindeki ısrarları belki yine söz konusu olacak. Siz eleştirel duruş sergilemek istiyorsanız ya daha var başka konu maddeleri kardeşim. En baştan ama siz böyle en olacak, en muhtemel, en mümkün, en olası çerçeve yasaya hayır dediğiniz zaman kendinizi stratejik karar verelim derken stratejik olarak hata yapmış bir durumda buluyorsunuz. Çünkü kendinizi oyunun dışına ittirmiş oluyorsunuz. Hem de bunu kendi kendinize yapmış oluyorsunuz.
2: Yani dolayısıyla bu 54 vekil aslında genel başkanlarını zora soktu şeklinde bir yorumlayalım. Biraz önce siz aynen açıklarken öyle şöyle dediniz ya, Özgür Özel'in önünde başka hangi seçenek vardı? Eğer dediğiniz gibi mesela grupta konuşuldu, milletvekilleri karşı çıkıyor. Şimdi ne yapsaydı Özgür Özel onlara rağmen?
3: Ama neye karşı çıkıyorlar? Kübra Nur Hanım, neye karşı çıkıyorlar? Mesela Mahmut Tanal'ın açıklamasından anlıyorsunuz ki ben barışa karşı değilim, çözüme karşı değilim, AK Parti'ye güvenmiyorum. Yani milletvekillerin senin bununla çıkıyorlarsa senin de lider olarak şunu söylemen gerekmez mi? Arkadaşlar yarın öbür gün bu memlekette eğer ya seçimi kazanıp iktidar olacaksak bu mesele bizim de önümüze gelecek. Terörsüz bir Türkiye ile mi uğraşalım? Terörlü bir Türkiye ile mi uğraşalım? Bu kadar bitti. Ya Mahmut Tanal Allah aşkına, Şanlıurfa milletvekili. Hani ilinin sesini dinlemekten bahsediyorsak eğer Mahmut Tanal'ın ilinin sesini dinlediğini ne kadar söyleyebilirsiniz? Neden bunu söylüyorum? Bugün yani şeyi, sizin paylaşımınızı, yayın paylaşımınızı sosyal medya

paylaşınca çok tepki aldım. Özellikle de bölgeden isimler. Ya Mahmut Tanal ve Veli Ağbaba ismini vererek gerçekten bizim adımıza, bizim seçtiğimiz insanlar bizim adımıza bu oyu hayır rengiyle nasıl kullandılar? Nasıl açıklıyorlar? Bu açıklama bizim için ikna edici değil diyorlar. Hani onlara bir sözüm olduğu için rica ederiz sesimizi dile getirin dedikleri için söylemek durumundayım. Bunu yani illerinin sesini dinledilere döndüremeyiz. Az evvel Taha Hüseyin'in söylediği gibi.